0: İsmail Hünallıcı Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ. Mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvel ve Allah zahir ve Allah el-batın ve Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Zariyat suresi, sure-i Zariyat Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Bu mübarek sure, yeni bir sureye başlayacağız. Yani zariyat mana bakımından zaten ilk birinci ayetten alıyor ismini ve zariyati zerva diye başlıyor. Surenin adı da bu. Bismillah. Birinci ayet. Ve zariyati zerva. Rüzgarın esmesiyle. Zariyat kelimesi böyle kalkıp dağılan, saçıp savrulan mesela. Yani toz duman işte dağılıyor ve zariyati rüzgarın kaldırıp dağıtması dağıtanlara yani ve zariyati dağıtanlara zerva kaldırıp dağıtılması manasında oluyor. Fel hamilati vikra. Şimdi burada kısa kısa ayetler yani oradaki mefhum tamamen anlaşılmıyor. 10 ayet okuduğumuz zaman bütünüyle ancak anlaşılabiliyor. Önce kelime manalarını verelim. Ve zariyati dağıtanlara zerva, rüzgarın kaldırıp dağıtması. Felhamilati taş ağır yük, vakır kelimesi ağır demektir. Ağır yük taşıyan, ağır yük taşıyanlar. Felcariyati yüzmek yusra. Kolaylıkla, cariya kelimesi yani büyük gemilerin yusra kolaylıkla yüzmesi. Burada konuya başlayalım. Mevla Teala bu kainatın böyle yağmurların, rüzgarların, tozların, bütün işte yaprakların, ağır yük taşıyan, rüzgarlar o bulutları sevk ediyor ve aşağıya inen yağmurlar topladığımız zaman nehirleri değil vadileri dolduruyor ve devasa göller oluşuyor. O kadar ağırlık, felhamilati, ağır yük taşıyan o rüzgarlar yani netice itibariyle oradan oraya gidiyor. Bir insan bir kap su ne kadar ağır. Mevla Teala burada bir dikkatimizi çekiyor. Bunların bu kadar gözünüzün önünde olan nesnelerin bir yerden bir yere intikal etmesi, göğe baktığınız zaman devasa bulutların bir yerden bir yere doğru gitmesi, felcariyati devasa gemilerin bir memleketi dolduruyorsun, o gemi yusra kolaylıkla denizin üstünden akıp gidiyor. Fel mukassimati, felcariyati yani yüzen, yusra kolaylıkla yüzen gemiler. Dördüncü ayete geldiğimizde vel mukassimati emra. Allah'ın emrini yani hükümlerini, işlerini taksim eden, bölüştüren melekler. Mevlamız Hamim vel kitabil mubin. Kitab-ı mubine andolsun ki inna enzelnahu fi leyletin mübarek. Biz bunu mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna mundirin fiha yufraku ayrıştır kullu emrin her iş ki hakim ezeli hükmettiği Allah Celle Celaluhu'nun ilminin ezeli ebedi başlangıcı sonu yoktur. Allah her şeyi bilir. Mevla Celle Celaluhu'nun bilgisinden kudretinden hiçbir şey münfek değildir. Sonsuz kudret ve sonsuz tasarruf sahibi Allah'ın Celle Celaluhu'nu o sonsuz ilminde Mevla Teala murad ettiğini levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i mahfuzdaki ilmi İsrafil Aleyhisselam görüyor. Göklerle ilgili ise vel mukassimati taksim ediliyor, Mikail'e veriliyor. Yerle ilgili bir emir ise, iş ise yani Cebrail aleyhisselam, yeller, seller, depremler, kasırgalar, ölümle alakalıysa Melekül Mevt Azrail aleyhisselama taksim ediliyor. Mevla Teala sebepler alemiyle yapıyor. Hiç sebepler olmadan da yapardı. Bu şekilde murad etmiştir. Mukassimati, Mevla bölüştüren, meleklere işleri bölüştüren Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri bu şekilde sebepler alemiyle gözümüzün önünde olayları taksim ediyor, bu şekilde yapıyor. İnnemâ tu'adûne lesâdık. İnnemâ tu'adûn, ancak size vaat olunan, Allah'ın vaat ettiği cennet, Allah'ın vaat ettiği cehennem, lesâdık. Kesinlikle bu doğru. Yanında zerre kadar şek, şüphe yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedikleri hepsi lesâdık, doğrudur. Ve inneddîne, o ceza günü yaptıklarınızın karşılığı lek elbette vakı olacaktır. Vakı diyoruz ya, vakı olacak. Ve inneddîne, buradaki maliki yevmiddîn, o din gününün, yani din ceza demektir. Yani kelime olarak da deyn, yani deyn borç demektir. Allah canımızı ve kullandığımız bu dünyayı bize deyn, borç olarak verdi. İnna Allah işterâ minel enfusehum, canınız ve emvalihum, malınız. Ben size borç verdim. İki nokta üst üste. Bi enne lehumul cennet. Bunlarla cenneti kazanırsınız. Ha, dediğimi yapmazsanız o zaman cehennem olur. Ve iye maliki yevmiddin, kıyametin sahibidir. Biz dünyada yaşıyoruz. Dünyaya Mevla dokunmuyor. Yani imtihan salonundasın. Orada dokunmuyorlar sana. İster kağıdı boş bırakılsın, ister doldurur verilsin. Yani Mevla muhayyer bırakmış orada. Ve bu dünya sahasında ahireti kazanmak isteyen ona göre iş yapıyor. Yok, istediğimi yaparım ölünceye kadar. Ve inne dine, ceza günü levâkı olacak. Herkes yaptığının hesabını verecek. Bunları anlattıktan sonra 7. ayeti kerime üzerine durulacak bir meseleler var burada. Ve semai, göğe andolsun ki zâtil hubuk, hubuk sahibi. Hubuk çok geniş bir manası var. Yani gayet latif, zarif, çok güzel ve endamlı, süslü, muazzam manaları. Hani bir ipeyi işlediğiniz zaman ilmik ilmik böyle çok zarif bir görüntü, harika bir desen, bir halı ortaya çıktı. Mevla Teala'da gökleri bir ilmiklerin işlenmesi gibi, yani gölün ortasına atılan bir taş gibi, taşı atıyorsunuz bir halka oluşuyor. Birinci gök sema, sonra ikincisi oluşuyor, o birincisini içine alıyor, sonra üçüncü halka oluşuyor, halkalar büyüyor. O 1-2'yi alıyor, 4-5-6-7 derken yedincisi de hepsini içine alıyor. 7 kat sema. Mevla buyuruyor ki işte o göklerde oluşan rüzgarların esmesiyle oluşan yollar, burçlar ve oradaki hani suda böyle bir rüzgar esince çok dalgalı çizgiler oluşur. Çok zariftir o. Mevla Teala buyuruyor ki işte göklerde oluşan o zarif, yani manzara dediğimiz zatil hubuk, o gökleri böyle ilmik ilmik işlenen motif misali, desen misali, o zerafet, o güzellik, zatil hubuk, gökleri böyle yarattım diyor. Şimdi burada ilmik misaldir, kelime manası değil. Yani kelime manası hubuk, yani oradaki gökteki rüzgarların esmesiyle oluşan zarif dalgalı, suyun üstünde oluşan dalgalar gibi. Orada yollar oluşuyor, burçlar oluşuyor. Yani göklerde oluşturulan yollar, yol manası da var. Yani biz buna tefsir manası değil. Yani şimdi günümüzde mesela oradaki şu anda rotalar var, uzay yolculukları var. Zatil hubuk. Yani Mevla Teala burada bir yol manasına geliyor. Göklerde oluşan yollar. Şimdi tefsirde de bunlar, ayrıntıları konuşacağız. İnnekum, muhakkak ki siz, lefî kavlin, sözlerinizde muhtelif, çelişkili kainatı yaratan Allah ve Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini bize açıklayan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Rabbimizin hükümlerinin açıklandığı yer Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı hor görüyor, Allah'ı bilmez diyor, peygamberi estağfurullah ama tefsir olduğu için Allah'a sığınırım, bunu nasıl söylerler, deli diyorlar, mecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar. E şimdi tamam da Allah Celle Celaluhu, yani haşa senin dediğin deliyse Mevla onu mu muhatap aldı, yani bilemedi mi? O zaman Allah Celle Celaluhu'na gider bu iş, başka bir sonuç çıkar. İşte cehennem burada acayip devreye giriyor. Yani bir insan ağızdan çıkan kelimesine dikkat edecek. Yani Allah'ı hor görmek, Kur'an'ı değersiz görmek, gökleri o yaratmış, bütün endamını o yaratmış ve hükümlerini açıklasın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Adam peygambere çöl diyor, devamını diyemiyorum ama tefsirde, izahatlarda bunlar var. Yani sizin mecnun dediğiniz, sahir dediğiniz, haşa delil dediğiniz, yani bu Mevla Celle Celaluhu'nun muhatap aldığı bu mu? Yani Mevla Teala kimi muhatap alacak bilemedi mi? Bu nasıl bir çelişkili ifadeler? Bu nasıl hadsizlik? Bu nasıl bir gavurluk? İnnekum siz lefi kavlin, bir söz içerisindesiniz ki muhtelif, çelişkili bir şey diyorsunuz. Fakat bunu hadi buyurun mütalaa edelim dediğiniz zaman peygamber kimin adına konuştu? 40 yaşına kadar konuşmadı. Allah Celle Celaluhu'nun beyanatını açıkladı. Mevla Teala 40 yaşına kadar hiçbir yerden bir şey öğrenmediği halde bir anda yerlerle, göklerle, kainatla, zatil hubuk, bu göklerin yaratılışıyla alakalı bu kadar ince meseleleri bir insan bilmesi nasıl bir şey? Bir insan bunu söyleyebilir mi? Demek ki bunları kainatın sahibi Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ona bu iftiralar, yani peygamberi bu kadar tahkir etmeler, Allah'a hadsiz ifadeler, Kur'an'a karanlık ifadeleri vesaire. Bunların hepsi ceza gününde hesabını vereceksiniz. 9. ayete geldiğimizde yu'feku anhu men ufik. Net bir ifade var burada. Yu'feku döndürülür. Men o kimse ki me yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden, yu'feku anhu o Kur'an ve peygamberden men ufik çevrilmiş. Zaten adam Allah'a saygısız, peygambere saygısız, Kur'an'a saygısız. Mevla buyuruyor ki yu'feku anhu men ufik. Kendisi çevrilmiş olan. Bunu hep söylüyoruz, yani bardağa kalp dönen demektir. Allah'a çevirirsin, ilahi nur gider. Tersine çevirirsin, yu'feku döndürülmüş anhu o Kur'an'dan peygamber. Men o kimse ufik çevrilmiş. Kendisi zaten Allah'a kalbini çevirmiş. Kendisi batılı kutsuyor, batılı efendim değerli görüyor. Hakkı hor görüyor. Zaten adam kendisi Hakk'a sırtını dönmüş. Yu'feku anhu döndürülmüş. Men o kimse ki ufik. Yani çevrilmiş. Çevrilir. Kendisi zaten Hakk'a dönmüş. Burada dikkat diyerek bir şey arz etmek istiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu melekleri sırf itaat için yaratmış. Hayvanları serbest bırakmış. Ortada insan var. Melekler gibi itaat edebilir. Melekût olur. Diğer behaim dediğimiz yapılar gibi arzusunun peşine gider. O zaman ulaike kellenami belhum adal. Hayvandan daha beter duruma düşer. Çünkü hayvan bir işe yarıyor. Eti, sütü vesaire. Şimdi Mevla burada kulunu, insanlar işte şunu yapsaydı, melekleri yapmış. Ben özgürüm, istediğimi yaparım. O hayvanlar. Sen muhayyer bırakılmışsın. Kalp verilmiş. Bu kalbi Hakk'a çevirirsin. Allah Hak'ta ayağımızı sabit eylesin. Öbürü de batıla çeviriyor. Mevla Teala da burada buyuruyor ki bunları görüyor. Küffar-ı alem bilmediği için gavur değil. Bütün kafirler biliyorlar. Yani insanlar zannediyor ki gavurlar bilse işte bunu yapmaz. Biliyorlar. Biliyorlar. Mevla buyuruyor ki yu'feku döndürülmüş. Hani o Kur'an'dan peygamberden. Men ufik çevrilmiş. Kendisi çevrilmiş zaten. Yani Mevla Teala hadi bakalım sen bu hadi böyle değil. Mevla kuluna irade-i cüz'iye veriyor. Devam edelim 10. ayette. Kutilel harrasun. Harrasun Kur'an adına utile, yani aynen kelime manası ölesiceler, hatta geberesiceler manasını da verenler var. El harrasun, yani Kur'an adına yalan söyleyenler. Yani Kur'an bir şey diyor, Kur'an'a iftira ediyor. Kur'an'ın hükümlerini değiştiriyor, ahkamı değiştiriyor. Allah adına başka bir şeyler söylüyor.

Burada Firavun'a zalim der. Fakat وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edenler en zalimdir. Yani Mevla Teala bir şeyi haram etmiş, yok o haram değil. Bir sefere mahsus faiz olur diyor. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah-u Teala böyle bir şey bildirmiyor. İşte yani bu niye haram olsun diyor. Gibi birçok meselelerde Allah'ın Celle Celaluhu'nun haramını bunu güncelliyor. Bir bayan mahremi olmadan yolculuk yapamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la yahillü limra tü'minü billahi Allah'a ahirete inanan la tüsüren ve selatü eyyam seferi mesafeye gidemez ve leyse mahremi yoksa. Şimdi burada kainatın sahibi Allah ve onun Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir meseleyi açıklıyor. Adam ne yapıyor? Bunu böyle değil diyor. Yani Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bilemedi. Peygamber bunu açıklayamadı. Sen veyahut da bu manada açıklama yetkisi nereden buluyor insan? Kutile el harrasun Kur'an'a, peygambere yalan isnat edenler. Yani ölesice insanlar. Ellezine umunlar fi gamretin cehalet çukurları içerisinde sahun gafilce bocalayıp dururlar. 12. ayete geldiğimizde yes'elûne eyyâne yevmuddîn. Bir de ne kadar güncel. Yaratan Allah yarattığını bile la ya'lem men halak. Yaratan Allah bilmez mi? Yes'elûne inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddîn. Önce manasını ver. Eyyâne ne zaman? Yevmuddîn kıyamet. İşte güncel olarak ben kıyamet ne zaman kopacak? Ya, kıyamet mi kopacakmış? Efendim, ölüp de dirilmek mi varmış vesaire. Bu nasıl bir iştir? Allah'a yalancı demeye getiriyor. Yes'elûne inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddîn. Kıyamet ne zaman? Evet, Zariyat suresi 13'e geldiğimizde yevmehum cevap. Cevap veren Allah. Kıyamet. Cevap vereyim. Buyurun ya Rabbi. Yevme. Kıyamet günü var ya. Hum. Evet, bunu soranlar. Alennâri. Onlar cehennemde yuftenun yanacaklar. Yandılar. Yani Mevla Teala cehenneme atacağım demiyor. Onlar cehennemde. Onlar cehennemde yandı. Yani bu demek ki Mevla Celle Celaluhu hatayı, günahı affediyor ama hadsizliği, densizliği, saygısızlığı, Allah'a, peygambere, dine olan hakareti Mevla kabul etmiyor. Bunu ara ara söylemişimdir. Bir insan en meşhurdan gidelim. Kırmızı ışıkta geçti. Orada da görevli vardı. Ay göremedim efendim işte ilaçlarımı çok önemli işte babamdır, annemdir ona yetiştiriyordum. Dalgınlıkla geçmiş. Yaz cezamı neyse falan. Öbürü kırmızı ışıkta geçiyor. Durdurtuyorlar. Ne yaptın sen? Ne kırmızı ışığı? Sen de kimsin? Başlarım vesaire. İşte burada ne oldu? Karşısındakine hakaret var. Bu başka bir duruma geçer. Ya yani bir insan bir yanlış yaptı. İnsanız. Allah'ım beni affet. Hatalarım, kusurlarım, bu kadar yanlışlarım. Bağışla beni ya Rabbim. Öbürü ne diyor? Ne var ki bunda? Mevla Teala'nın işte öldükten sonra dirilmekmiş. Peygambere hakaret ediyor. Gibi olanları söyleyemiyorum. Ayet-i kerimelerin minvali de bu konu üzerinde dolaştığı için yani Rabbimiz Celle Celaluhu burada İnnekum lefî kavlin muhtelif. Bu 8. ayet-i kerime. Onlar çelişkili söz içerisinde oluyorlar. Yani Allah'a karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı bu hakaretvari sözler söylüyorlar. Ondan sonra onlar döndürülmüş ve zaten çevrilmiştirler. O Kur'an'ı, peygamberi yalanlayanlar, ölesiceler, lezinehum fi gamretin sahun, o cehalet çukurları içerisinde gafildirler. Ve üstelik soruyorlar, yes'elûne eyyâne yevmuddîn. İnadına soruyor, kıyamet ne zaman? Ne zaman mı? O zaman cevap. Yevmehum, onlar alennâri yuftenun, cehennemde yandılar. Ne zaman mı? Cehennemin dibindesin diyor Allah. Sen cehennemin dibindesin. Evet. Bu tabi tefsir manası değil. Yevmehum kelime manasında alennâri cehennemde yuftenun yanacaklar. Yani cehennemde yandılar. Devamı 14. Zûku tadın fitnetekum bu azabınızı

0: هذا الذي bu kuntum bihi aceleyiz testa'cunu acele istiyordunuz ya. Ne zaman gelecek? Ha buyurun cehennemin dibindeler. İnsanoğlu hayatın uzun olduğunu zannediyor. 1200 sene yaşayanlardan 5000 6000 yıl geçti. 700 yıl yaşayanlar gitti. 500 yıl yaşayanlar, 300 yıl yaşayanlar. Şimdi ne ya? Ya 70-80 yıl. İnsanoğlu acayip. Evet. Peki tefsirimize devam edelim. Burada acele ettiğiniz bu azap geldi. Şimdi buradaki kelimeler Arapçada çok az kullanılan kelimelerdir. Onun için buradaki kelimeleri de tefsir olarak izaha çalışalım. Ve zariyati zerva kelimesinde rüzgarın saçıp savurması. Burada yani Türkçe'de kullanılan bir farklı bir kelime var. Bir insan gelişi güzel konuştuğu zaman yani başı dibi belli değil, ne dediği belli değil böyle bir kelime kullanır, zırvalama kelimesi. Yani ne konuşuyorsun sen ya? Ya mevzu ne, sen ne anlatıyorsun? Yani Mevla Teala'da zariya, ya burada bütün kainattaki yaprak oradan kalkıyor, tozlar oradan kalkıyor, rüzgarlar esiyor vesaire. Yani dünyada baktığımız zaman böyle efendim saçıp savrulan, toz duman olan fırtınalar oluyor, kasırgalar oluyor, dolular yağıyor. Efendim rüzgarlar esiyor, kum fırtınaları oluyor. Ve zariyati zerva böyle rüzgar kaldırıp onları saçıp savurup böyle etrafa dağıtması. Fel hamilati vikra yani o rüzgarların ağır bulutları taşıması. Yani bir nehir demeyelim gölü taşıyor. O göldeki suyun ağırlığı bir bidon suyuna kadar geliyor. Yani yere yağdığı zaman memleketleri metrelerce su yığılıyor. O bulutun içerisindeki o suyu kim taşıyor? Mevla buyuruyor ki işte bu fel cariyat yusra, o gemiler, devasa gemiler kolaylıkla yüzüyor. Fel muksimati emra, melekler Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini onlar ne yapıyorlar? Görev taksimatı yapıyorlar. Ve melekler, şimdi burada farklı bir şeyi arz etmek istiyorum. Melekler diyelim Berat gecesi göklerle ilgili, yerle ilgili, ölümle ilgili işte Azrail Aleyhisselam o görevleri alıyor bir yıllık diyelim. Ancak Allah'ın velileri vardır mesela. Levh-i Mahfuz'u okuyorlar. Onlar da 300 yıl, 500 yıl ki sonraki dönemleri söyleyebiliyorlar. Rabbimizin bildirmesiyle. İlham denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar neler olacak hepsini söylemiş. İstanbul fethedilecek demiş, 830 yıl sonra ortaya çıkmış. Kıyamete yakın olacak şeyler, yetetavele rivatül ibilin bu fil bünyan. Yani deve çobanları, başı açık yalın ayak adamlar, yüksek binalar çıktı. 1400 sene sonra çıktı çöllerde dünyanın en büyük binaları vesaire. Yani Mevla Celle Celaluhu meleklere bildiriyor. Yani sınırlı oluyor bir nevi. Velilere bildiriyor. İzâ dehalesin ile şiin zahre kabri muhiddin meşhur mesela. 1100'lü yıllarda yaşamış Muhiddin, ondan sonra Moğolların istilasını işaret ediyor. İki keramet var orada. Ve ondan sonra da 1500 yıllarda, arada ne kadar olur? 400-450 sene. İza dehalessin, yani Yavuz Sultan Selim ile Şin Şam'a. Zahra ortaya çıkar, kabri Muhiddin. Muhiddin'in kabri ortaya çıkar. Şimdi ortada bir şey yok, kendisi yaşıyor zaten. Vefat ediyor, hakikaten kabri talan ediliyor, tarumar ediliyor Moğollar tarafından 80 sene sonra. Ondan sonra bu ibare ne zaman çıktı? 450 sene sonra Selim oraya geldi. Yavuz Sultan Selim mana halinde işaretle Muhiddin'in kabri ortaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim'in kabrinde bu var. Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ettim. Büyükleri ziyaret edelim. Gittiğimizde orada İzâ dehalessin ile şin zâhire kabri Muhiddin. Muhiddin'in kabri ortaya çıkar meselesi. Yani bunları var veya yok tartışmaya gerek yok. Hakikatler ortadadır. Yani bunlar yazılmış. Bir meseledir. Sonradan yazılmamış. Hayatında yazmıyor. Yani şimdi bir şey söylüyorsun, 500 sene sonra ortaya çıkıyor. İşte velilik, arifi billah dediğimiz bunlar. Yani tabiri caizse böyle 500 yılda bir, asırda bir gelecek olan veliler. İlham haktır. Peygamberlerde mucize haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek meseleleri Rabbimizin bildirmesiyle, müsaadesiyle bunları söylemiştir. Vel mukassimati ayette geçiyor zaten. Emre Allah'ın emrini yani işleri bölüştüren meleklerden bahsetti. Ve semaidatül hubuk. Bu mesele biraz uzun gidiyor. Hubuk kelimesinde çok manalar var. Hazreti Abbas Hazretleri diyor ki zaten beha, cemal, güzellik, heybet, yani husun, yani zerafet, istiva, yani yerli yerinde olma manasında. Yani bu yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette mislu tecadül ma, suyun dalgalanması ve reml, mesela kum ve zer veyahut da ziraatler mesela. Şimdi üç tane madde, bir su, iki kum, iki ziraat. İza darabetir rih. Şimdi rüzgar esince buğday mesela, hatırlarım böyle buğdaylar böyle endam ederler. Veya bir çöllerde rüzgar esince kum böyle zarif çizgiler oluşturur. Göklerde mesela rüzgar estiği zaman böyle bulutlar çizgi çizgi olur. Mevla Teala buyuruyor ki işte bu endamları ben yapıyorum, bu zerafeti ben yapıyorum diyor. Yani Mevla gökleri yaratmış böyle. Niye? Boşluğa bakmayın diyor. Allah sonsuz kudretini gösteriyor. Hubuk. Acayip bir manalar var burada. Feyensuhu ba'daha ba'da. O siliniyor. Başka bir şey çıkıyor ortaya. Hubukta işte o mana da var. Yani taraik. Yol manası da var. Yani yol manası var. Bu tefsir manası değil. Tekrar ediyorum. Yani işte rota olabilir. Mevla Teala hubuk. Göklerde yollar yarattım diyor. Yollar. Bakıyorsunuz onu Mevla Teala o imkanları, olanakları yaratmış. Devasa ağırlıktaki uçağın veyahut da işte nakil vasıtaları orada durabiliyor. Yani su sıvı haldedir. Göklerdeki olan buhar halindeki sudur. Balinanın resmine bakın. Uçağın resmi ikisi aynıdır. Yani balina sıvıda yüzüyor. Uçak ise buharda yüzmüş oluyor. Yani veşşemsu tecri, zaten güneş yüzüyor diyor, yüzmek. Yüzme manası kullanılıyor. Yani yüzme, suda yüzülür. Bu meseleyi konuşmuştuk daha evvelden. Taraik ve lizalikel hubuk. İşte buna hubuk manası veriliyor diyor. Burada da yine erade bizalike semaelleti fiha el kevakibü sabite. Göklerde mesela yıldızlar var. Yani güneşin etrafındaki işte uydular dedikleri. Ve hu inde kesir minel ulema el heyye fil felek es-samine. Bunların tamamı 7 kat semanın üstü 8. Ne oluyor? Fevka sabi'a, 7 katın üstü oluyor. Vallahu alem. Bu burada da başka yıldızlardan bahsediliyor. Yani burada anladığımız kainat sadece bu kainattan ibaret değil. Zaten bunu hep okurum. Yasin-i Şerif'in en son ayetinde veleyselizi halakas semavati vel arda. Bi kadirin ala en yuhlikemiz. Bu yerleri gökleri yaratan Allah, yani başka mislini yaratmaya kadir değil. Bela ve vel hallakul alim. Bilakis o yaratmasının sınırı yoktur. Bela ve vel hallakul alim. Benim inancım da odur. Yani Mevla Teala sadece burayı yaratmış, başka bir şey yok değil. Mevla'nın yaratmasının sınırı yoktur. Yani bu yaratılan kainat küçücük bir misket gibidir. Kainatın sahibi Allah Celle Celle'nin yaratmasının sınırı yoktur. Ha şimdi bunlar var diye söylemek, var olduğunu Mevla Teala bize bildirmiyor. İşaret veriyor ama. Ve hallakul alim diyor. Sınırsız yaratmaya sahibim diyor. Onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neden? Olanı bir defa insanlar güya bir şey çözüyor, kimyayı çözüyor adam. Kimya profesörüyüm diyor. Efendim kendini dev aynasında görüyor. Daha olanı tanımakta efendim olanla Mevla'yı bulamamış. Diğerlerini sana Mevla niye tanıtsın ki? Hasılı Mevla Teala ve kadar arifi billah. Sen Allah'ı tanıdın mı? Tanıdım. Allah'ı tanırsan o zaman onun gücünün sınırı yok, kudretinin sınırı yok. Onun için Mevla Teala'yı zamana, mekana böyle dar bir bu kainatı bir misket olarak ben görüyorum. Buna sıkıştırmana gerek yok. Kainatın sahibi Allah. Dün yaratmış, yarın yok edecek. Yok ettikten sonra başka alemleri yaratacak. Mevla'yı sınırlandırmana gerek yok. Bu 7 kat semanın fevkinde vallahu alem diyor. Başka alemler de var ve kullu hazil akval tercihu ila şeyin vahid. Yani ve huve el hasun vel beha. Mevla bunları güzellikle, ihtişamlı yaratmış. Yani göklere baktığınız zaman devasa fe inneha min husniha, güzelliği murtefiatun, safi olarak muazzam bir şekilde Mevla Teala bu kainatı yaratmış diyor. İnnekum lefi kavlin muhtelif. Siz farklı görüşler ortaya koyuyorsunuz. İnnekum eyyuhel müşrikun, ey müşrikler. El mukezzibune, peygamberi yalanlıyorsunuz. Lefi kavlin muhtelif, mustarip. Yani peygambere yakışmayacak, uygun olmayacak öyle sözler. İşte az önce söyledik. Peygambere bir sürü laflar söylüyorlar. Bu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani Allah Celle Celaluhu'na o iftira ettiğin sözleri, yani Mevla Teala efendim Tanıyamadı mı onu? Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu insanlar içerisinde en seçkin olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu muhatap almış. Allah'ımızın en sevdiği, en güzeli, yani en seçkin insan olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Adam ona iftira ediyor, ihanet ediyor. Bu nasıl bir şeydir diyor, Kur'an haber veriyor. Yufeku anhum men ufik, yani çevrilen çevrildi. İnnemâ yercu alâ men huve dâllun bine. Zaten kendisi dalalette diyor Mevla Teala. Dalalette olan birisi. Liennehu kavlun batılun, sözü de batıldır. İnnemâ yenkâdü lehu ve yadıllu. Bir sebebi. Zaten kendisi dalalettedir. Ve yufeku anhum men huve me'fukun dâllun. Gamrun, o batıl cehalete doğru zaten. Batıl adam oraya doğru döner, oraya gider diyor. Utilel harrasun, harrasun kelimesinin yani son derece yalanlayanlar, Allah'ı, peygamberi yalanlayanlar. Hum fi gamretin sahun. Yani burada kelime kelime tefsirini yapıyorum. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de böyle son taraflarda her bir kelimede ince manalar var. Onun için bu minvalde inşallah gidersek hem istifade olur kanaatindeyiz. Hum fi gamretin sahun. Onlar yani fil kufri ve şekki, küfürde, şüphede gafildirler ve başıboş durumdadırlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte burada da yes'elüne yâne yevmuddîn, bir de soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? İşte Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler onları da haber vermiş olduğu, size haber vereyim, neydi o? Cehennemdesiniz. Mevla Teala hiç orada olacak mı olacak demedi. Siz cehennemliksiniz dedi. Sen kime inkar ediyorsun? Kime baş kaldırıyor? Kime tahkir ediyor? Peki. 15. ayete geldik. Zariyat suresi. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Evet. İnnel muttakin. Muhakkak o muttakiler. Evet. Muttakiler yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu ayetleri okuduk herhalde. Yes'elüne eyyâne yevmuddîn, kıyameti soruyorlar. Yevmuhum alennâr yuftenûn, onlar yanacaklar. Zûkû fitnetekum, o azabı tadın. Hazellezî küntüm bi testeacilûn, acele ettiğiniz o azabı tadın. Evet, okuduk. 15. ayet. İnnel muttakîn, muhakkak o muttakiler, Allah'ın emirlerini tutup yasaklardan kaçanlar. Fî cennâtin ve uyûn, onlar cennetlerde ve pınarların olduğu bir Rabbimizin vaat ettiği cennetler. Ahizine ma atahum rabbuhum. Allah'ın Celle Celaluhu'nun onlara verdiği o güzel cennet nimetlerini hoşnutlukla, büyük bir hoşnutlukla alırlar. Allah bizi alanlardan, o nimete nail olanlardan eylesin. İnnehum onlar kanu, ancak burada şartlar koşuyor Mevla. Kim bunlar? İnnehum onlar kanu idiler kable zalike. Bu cennete gelmeden evvel neydiler? Muhsinin, Allah'ı görür gibi kulluk edenler. Resulullah Efendimiz'e Cibril, Cebrail Aleyhisselam'ın iman nedir? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamber, ahirete kadar İslam nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, eşhedü en la ilahe illallah, doğru söylüyorsun dedi. İhsan nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Cibril hadisi meşhur. El ihsan, en te'abudallaha kendeke terahu fe illem tekün terahu fe innem yarak. İhsan, Allah'ı görür gibi olmak. Her ne kadar göremesek de فَاِنَّهُ يَرَاكْ, Allah görüyor. Onlar Allah'ı görür gibi ve mükafat, yani yaptıklarının mükafatını cennette alacaklarını, o işlediklerini cennette karşı alacaklarını bilir gibi kulluk ederlerdi. 17. ayete geldiğimizde كَانُوا idiler قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Çok acayip. Kânu idiler, kalilen az minelleyli gece, gecenin az bir kısmında ma yehce'ûn, yehce'a kelimesi uyuyorlardı. Gece az uyurlardı. Gece az, Müddessir suresi vardır. Ya yühel müddessir, kumilleyl illa kalil. Ey müddessir, örtüsüne bürünen, kalk, gecenin az bir kısmında uyu. İşte 9 saat diyelim, azı. Azında uyuyor, 3 saat eder. Demek 6 saat. Nisfahu diyor, yarısı diyor. Biraz arttır diyor. Veyahut da azalt diyor. Yani 4 saatte 6 saat arasında Müddessir suresi. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu orada gecenin ibadetinin bu şekilde olmasından bahsediyor. Şimdi bu ümmete diyoruz ki ya gece hep ibadetle geçmesi gerekir. Ecdat en başta hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir Allah dostu. Tarih boyuncaki insanlar gece boyu ibadet ettiler. Hiç olmazsa biz senede mübarek Kadir gecesi, Berat gecesi vesaire bir 10 rekat namaz kılalım. Bir 10 dakika, yarım saat. Ortalığı kaldırıyor. Bunlar nereden çıktı, neyin nesi falan. Neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Müddessir suresi var. Gecenin yarısı diyor 4 saat 5 saat ibadetle geçir diyor. Tamam, her sene 4 saat 5 saat değil. Biraz ibadetle geçir. Sana mübarek gece hatırlatmamıza gerek yok. Senede 2 gece 3 gece itiraz üzerine itirazlar, tartışma üzerine tartışmalar. Allah Allah. Allah Allah. Yani işin bu kadar dibe vuracağı insanı üzüyor. Kânû kalîlen minel, gecenin kalil az demek. Minel leyli, geceden mâ yehcaun, uyurlar. Gece az uyurlar. Gece az uyurlar. Ve bil eshari, ve bil eshari seher vakti hum, onlar yestağfirun, Allah'tan af isterler. Evet, ve bil eshari seher vakitleri hum, seher vakti biliyorsunuz. Yani işte o teheccüdün bitimi, sabah namazının vaktinin girişi. İmsak dediğimiz seher vakti tam imsak vakti oluyor. Yani sabah vakti namazının vaktinin girdiği, orucun başlama vakti, imsak. İmsak dediğimiz zaman, yani imsak meseke, mesk kendini tut demektir. Yani artık burada kendini tut, oruca başla manasındadır. Ve bil eshari, o seher vakitleri hum, onlar yestağfirun, af isterler. Bununla alakalı gelecek, hemen söyleyeyim. Ya Yakup Aleyhisselam'a evlatları geldi ya, babacığım bizim affımızı Rabbimizden iste. Biz Yusuf'a yanlış yaptık. Hatalarını kabul etmiş oldular ve ondan sonra hakikaten düzgün bir hayat yaşadılar. Yani babalarına evlatlık yaptılar. O yaptıklarına ısrar etmediler. Ve seestağfirullakum Rabbi dedi. Rabbimden sizin affınızı isteyeceğim dedi. Hemen orada efendim dua etmedi. Tefsirlerde geçer. Gündüz vaktiydi. Onu seher vaktine bıraktı. Yani bil eshari seher vakti hum, onlar yestağfirun ve fi emvalihim. Onların mallarında, o Müslümanların malı, cennete girecek olanları anlatıyor. Burada Allah'ı görür gibi olmak, gece az uyumak, seher vakti Allah'tan af istemek, yani sabah namazı, o vakitler, işrak dediğimiz, işrağı beklemek, o vakitlerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve fi emvalihim, o Müslümanların mallarında hakkun, hak vardır. Lisaili istemiş, kapına gelmiş adam. Darda zordaysa, evin var, barkın var, kenarda param var, imkanların var, bir darda zorda değiliz. Adam muhtacım diyor, perişanım diyor, vermen lazım. Vel mahrum, adam mahrum, yani kendini arz edemiyor, yardım isteyemiyor ama inanılmaz zor durumda. Sen de adamını gönderip, ya şu adamın durumu nasıl diye tedkik edebilirsin, araştırmak gerekir. Mevla onu buyuruyor işte. O sadakayı istemeden ar eden. Böyle insanlar var, onurlu insanlar var. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Vel mahrum, onlara sizin malınızda hakkınız var. Ve fil ardı, yeryüzünde ayatun lil muqinin. Evet, yeryüzünde yakinen Allah'a inanan kullar için ayetler vardır. Yani Mevla Teala yerin içerisinde bu kadar madenler, yerin üstünde, o fil ardı, yerin içinde diyor Kur'an-ı Kerim. Ayatun lil muqinin, yakinen Allah'a görür gibi inananlar, Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata. Ve fi enfusikum, sizin kendi içinizde Mevla Celle Celaluhu size neler yaratmış, uzuvlarınız, bütün endamınız, hepsi yeri. Efela tubsun, görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz diye Rabbimiz, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu bu ayrıntıları bize tek tek izah ediyor. O vesileyle burada ayeti kerimede ve fis semai rizkukum, bu ayeti de arz edelim. Ve fis semai, gökte rizkukum, rızkınız göktedir diyor Allah. Ve fis semai, göktedir rizkukum, rızık göktedir. Yani Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın rızıkların, mesela şu anda yani bu şekilde topraksız tarım diyorlar. Hakikaten hiç toprak yok, boşlukta. Orada yetiştiriyorlar. Daha da ileri gidip bu şekilde mesela suyun içerisinde balık var. balık var. Orada sadece su, balık, o balığın deveranıyla, atığıyla meyveyi, sebzeyi yetiştirebiliyor. Ve bu şekilde o işte yani Mevla Celle Celaluhu inne kulle şeyin halaknahu bi kadar. Allah her şeyi bir kader üzerine yarattı. Ve cealna minel mâi kulle şeyin, her şeyi su ile hayat verdik diyor. Bütün nesnelere baktığımız zaman 10 kiloluk bir nesne, karpuz düşün, hepsi sudan oluşuyor. Ve fis semai, göktedir diyor, işte yağmur, rızık okum, rızık orada. Ve ma tuadun, vaadun olduğunuz şeyler de oradadır diyor. Yani bu meselede uzun bir konudur. Fe ve rabbis semai vel art, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, innehu, o Allah, lehakkum mislema ennekum tantekun, yani konuştuğunuz şeylerde en hak sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yerin sahibi, göğün sahibi, her şeyin sahibi O'dur. Yani bu meselede kıyamete yakın kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu, dünyadaki her şey çözülecek. Yani olaya baktığımız zaman burada diyelim ki 100 kilo toprak diyelim. Üzerine bir şeftali ektik. 100 kilo da oraya efendim su döktük. 200 kilo şeftali oluyor. Toprak aşağı doğru çekmiyor. Mesela 50 yıldır bir meyve ağacı. Meyve ağacının dibinde böyle bir çukur oluşmuyor. Ama her sene 300 kilo, 500 kilo bir, mesela bir hurma ağacı dediğimiz hurma, efendim 300 kilo hurma veriyor. Orada bir çukur oluşmuyor. Yani bir ton buğdayı harcamaya başladığınız zaman buğdayın bitmesi lazım. Toprak da aşağı doğru kuytu olması lazım. Devasa bir ağaç düşünün, 50 ton oluyor. Fakat 50 tonluk ağaç dibinde bir kuytu oluşturmuyor. Ha, demek oluyor ki bütün hepsi buralarda dolaşıyor. O mesele uzun bir konudur. Kıyamete yakın sebepsiz olarak, yani toprak ve su olmadan boşlukta nimetlerin oluşması meselesi var. Ayet-i kerimede de ancak özet söylüyorum burada. Ve fis semai, gökte de rızık okum, rızkınız. Şu anda mesela hiç toprağa kök salmadan boşluklardan nemlendirmek suretiyle veya balıkların yaşadığı yer, o daha da mesela balığı yaşadığı devasa bir balina, yediği balinanın yediği su, içtiği her şey su. Hayat buluyor ve yaşıyor 80 yıl, 100 yıl yaşıyor. Toprak yok orada. Mevla Teala bu yarattığı bütün mevcudatı suyla hayat veriyor. Ve fis semai, göktedir rızık okum, rızkınız. Ve ma tuadun, uzun bir konudur bu. Şimdi bu tefsirde bu sığmaz. Ya eyyühennas, ey insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, et'imuttaam, yemek yedirin. Vasul erham, akraba ziyareti yapın. Ve efşus selam, selamı yayın. Vasallu billeyi, gece namazı kılın. Ve nasu niyam, herkes uykudayken tedhulü cennete, bir selam, selametle cennete girin. Tuğba liman rakada izâ naase, uyukladı, uyudu, sonra kendine geldi ve teheccüdünü kıldı. Vettekallâh izestayikaza, uyandı, sabah oldu, Allah'tan korktu, Allah'ın emirlerini tuttu. İnne fil cenneti gurav, cennette bir öyle saraylar var ki diyor, dıştan içi görünür, içten dışı görünür. Herkesin kendi mıntıkasıdır bu batınuha. Limen, bu kim içindir ya Resulallah? Elânel kelam, vâtamet ta'am, ve bâte lillâh kâimen ve nâsü niyem. Tatlı konuşan, yemek yediren ve efendim herkes uykudayken gece ibadet eden kişileredir. Yine innallâhi yenzilü kulle, her gece Mevla dünya semasına tecelli eder. Yap Resulü söyledi, gecenin üçte biri geçince. Tövbe isteyen var mı? Affedeyim. Af isteyen var mı? Mağfiret edeyim. İsteyen var mı? Vereyim. Ta ki fecre kadar devam eder. Yine Efendimiz Aleyhisselam, kâle Resulullah'ın lissâimi hakkun ve ince alâ feres. Atın üstünde de gelse diyor, isteyenin, yani senden bir şey istiyorsa ona verin. Şu hadis çok çok dikkati caliptir. Leysel miskinü bit tavafi lezî teruddü lukme ve lukmeden. Yani geliyor, yardım eder misin diyor, bir iki lokma verdin. Fakir bu değildir. Ya ve lakin el miskinü lezîm, hani mahrum dediği orada. Ellezî lâ yecdu ganiyyun yuğni, kendi ihtiyacını görecek hiçbir şeysi yok. Evvela yuftunuz, kimse de ondan haberi yok ama onu buluyorsun, ona yardım ediyorsun. Ha işte tam bu. Yani muhtacı bulup ona yardım edebilmek. Esas budur diyor. Meselenin özeti de bu şekilde izah edilmiş oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve fil ayetün lil muvkinin. Bunu da hızlı bir şekilde arz edeyim. Konumuz da bitmiş oldu. Fiha diyor, yeryüzünün içerisinde minel ayati daleti ala azami, Allah'ın yaratmasının yüceliği, kudretine delaletler var. Min makat zerafiha min sunufin nebat. Envai çeşit nebatatlar. Toprak aynı, su aynı. Gör işte ibret, hayvanat bu kadar çeşit. Toprak aynı, su aynı. Bu kadar çeşitli, büyük, iriliği, ufaklığı mesela. Envai çeşit hayvanat ne topraktan geliyor. Yani renkli renkli, toprağın rengi siyah veyahut da başka bir renk. Su aynı, bu kadar çeşit hayvanat, bu kadar çeşit nebatat, bu kadar çeşit efendim mahlukat, vel muhadatü vel cibal, dağlar, efendim, vel kuffari vel enhari, nehirler, denizler, ve ihtilafı yasına, insanlar farklı konuşuyor, renkleri farklı. Ham madde toprak. Ve ma cebelu aleyhi minel irade ve takvel kuva. İnsanların iradeleri, kuvvetleri ama beynehum mine tefavut. Bu kadar farklılıklar, akıllar, anlayışlar, hareketler, efendim iyilikler, kötülükler, yani saadetler vesaire. Ve ma fi terkihim minel hikem. Bunlarda çok büyük hikmetler var. Akıl sahibi olanlar için diyor, yani Mevla Teala bu yarattığı kainatın içerisinde neler yapmış, akıl sahibi olanlar düşünsünler diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ve heletâke hadisi dayfi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bu konuya geldik. Bununla iktifa edeceğiz. Rabbim kendisini hakkıyla kulluğuna muvaffak eylesin, rızasına nail eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Onun Habibine salavat, Allah'ın selamı, son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
2: Salebe, gece gündüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde dururdu. Yani ailesine ayırdığı vaktin haricindeki bütün vaktini o mescitte geçirirdi. Öyle ki bundan dolayı mescit güvercini diye isimlendirilmişti. Hep oradaydı. Hatta ve hatta alnı yere ve güneşte ısınmış o taşlara çok secde ettiğinden dolayı devenin dizleri gibi oldu deniyor eserlerde. Böyle bir insandı. Ama bir zaman sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaate kıldırır kıldırmaz Salebe, eskisi gibi beklemeden, duayı yapmadan, tesbihleri beklemeden mescitten çıkmaya başlamıştı. Onun bu davranışını gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine şöyle buyurdu: "Ey Salebe, sana ne oldu ki duayı, tesbihi beklemeden bir an evvel dışarı çıkmak istiyorsun? Sen münafıkların yaptığını yapmaya başladın, farkında mısın?" Bunu duyan Salebe nedenini şöyle anlattı: "Ey Allah'ın Resulü, haklısınız. Lakin ben çok fakirim. Bildiğiniz gibi de değil. Şöyle ki, sadece bir elbisemiz var. O elbiseyi ben giyiyorum ve namaz kılıyorum. O sırada hanımım bir kenarda bekliyor. Ben namazımı bitirince elbiseyi çıkarıp hanımıma veriyorum. O namazı ancak bu şekilde kılabiliyor." "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "Allah'a dua et de Allah bana çok mal versin." Efendimiz aleyhisselam, "Ey Salebe," dedi, "sana yazıklar olsun. Bu isteğinden vazgeç. Zira şükrünü eda edebileceğin az o mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır." Aslında burada bir hayat dersi vardı ama Salebe anlamadı. Bu ikazı değerlendiremedi. Aradan bir müddet geçti. Sonra Salebe aynı isteğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu sefer de şöyle buyurdu: "Ey Salebe, Allah'ın peygamberi yani benim gibi olmaya razı olmaz mısın? Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer dağların altın ve gümüşe dönüp benimle birlikte yürümesini isteseydim elbette öyle olurdu. Ancak ben şunu kesin olarak biliyorum ki, dünya ahiretten nasibi olmayanın nasibidir. Ve dünyaya ancak aklı olmayan kimse aldanır." Salebe bu önemli ikaza da aldırış etmedi. Aradan zaman geçti. Salebe bir defasında yine Efendimizin yanına geldi. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer bana mal vermesi için Allah'a dua edersen, zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim." Salebe, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam daha önceki ikazlarını aslında anlamıştı. İstediği şeyin hangi tehlikeleri barındırdığını biliyordu. Bu yüzden zengin olduğunda Allah'ı unutmayacağını, emirlere uyacağını ve fakir fukaraya hakkını vereceğini söyledi. Bu ısrarlardan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: "Allah'ım, Salebe'ye mal ver." Bu duayı 3 kere tekrarladı. Sonra Salebe ilk fırsatta bir koyun aldı. Şaşılacak derecede aldığı koyun sanki kurçukların çoğalması gibi çoğaldı. Öyle ki o zamana kadar görülmemiş bir şekilde hayvanlar dördüz, beşiz, altız doğuruyordu. Ve bir süre sonra Medine'nin sokakları dar gelmeye başladı Salebe'ye. Bunun üzerine Salebe koyunlarını bir vadiye götürdü. Böyle olunca da beş vakit namazın tamamını cemaatle kılamamaya başladı. Artık sadece öğle ve bazen de ikindi namazlarını kılabiliyordu cemaatle. Aradan biraz daha vakit geçti. Koyunları o kadar çoğaldı ki. Bunun üzerine Salebe, Medine'den daha uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Artık cuma namazlarına dahi uğramaz oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte sahabeye sordu. Salebe nerede? Onu göremiyorum. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onun malları çok çoğaldı. Artık onun mallarını bir vadi almıyor. Malları birkaç vadiyi dolduruyor. Bunun için uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Şöyle buyurdular. Salebe'ye yazık oldu. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra zekatı emreden o ayet-i kerime indi. Tövbe suresi. Şöyle buyurulur. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al, yani zekat al ve onlara dua et. Bu zekat ayeti inince Peygamberimiz aleyhisselam biri Ensar'dan, biri de Süleym oğullarından iki kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Ayrıca zekatın farz olduğunu bildiren ayeti ve hangi mallardan ne kadar zekat alınması gerektiğini gösteren bir mektup yazdırdı, o iki kişiye verdi ve onlara insanların zekatlarını toplamalarını emretti. O iki sahabe de zekatları toplamak için yola çıktılar. Zekat ayetinin indiğini haber alan sahabeler zekatlarını hazırladılar ve o elçileri karşılayıp zekatlarını teslim ettiler. Nihayet sıra Salebe'ye gelmişti. Zekat memurları Salebe'nin yanına da gittiler. Salebe'den zekatını istediler ve mektubu gösterdiler. Salebe onlara şöyle dedi. Bu ancak cizyedir. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değildir. Siz gidin, ben bir düşüneyim. İşte Allahu Teala şu ayetiyle Salebe gibilerin tutumunu bizlere haber vermektedir. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Cimrilik ederler. Yani Allah'ın hakkı olan zekatı vermezler. Yüz çevirirler. Yani Allah'a itaatten ve Allah bize lütfu kereminden verirse bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz sözünden yüz çevirirler. Zaten yüz çevirmek onların adetidir. Zekat toplamakla görevli iki sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nihayet yanına döndü. Daha onlar hiçbir şey söylemeden Peygamberimiz iki kere şöyle buyurdu. Salebe'ye yazık oldu. Salebe'ye yazık oldu. İşte alimlerimiz paylaştığımız bu olay üzerine o ayet-i kerimenin indiğini söylerler. Ayet iner inmez Hazreti Ömer radıyallahu anh hayvanına bindi, hemen Salebe'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi. Ey Salebe! Sana yazıklar olsun! Allahu Teala senin hakkında şu ayetleri indirdi dedi ve inen ayetleri tek tek ona okudu. Bunun üzerine Salebe hemen kendisine düşen zekat miktarını aldı ve gitti. Lakin artık iş işten geçmişti. Şöyle buyuruldu: Allah Celle Celaluhu senin zekatını almamı yasakladı. Salebe işte o an başına toprak saçmaya başladı. Fakat münafıklıktan tövbe ettiğinden değil, zekatının kabul edilmemesinin vereceği utançtan, yani insanların Salebe'nin zekatı kabul edilmedi demesinden çekindiği için böyle yapıyordu. Onun bu davranışı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sadakanın kabul edilmemesi söylediğin sözün, yani bu cizyenin kardeşidir sözünün cezasıdır. Ben sana zekat vermeni emretmiştim de sen zekatını vermemiştin. Aradan yıllar geçti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an halife olduğunda Salebe zekatını kendisine getirdi. Ama zekatı kabul edilmedi. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olunca bu sefer zekatını ona getirdi. Ama o da kabul etmedi. Ve Hazreti Osman'ın halifeliğinde radıyallahu an helak olup gitti. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyrulur. Bakara Suresi 216. ayet. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi vel-Erba'un. 41. mektup ile Şeyh Ferid Tehani Seri, Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani enne fi meratibi nihayetin nihaye, şunu beyan edecek sultan, yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu külli zerretin min zalikel mevtin, o makamlarda her bir zerrenin, her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin, imkan dairesinin tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bi edafin mudafetin, kat kat fazla olan daire-i imkan, kat kat olan daire-i imkanın tümünden daha üstündür. Ve ma yunasibü zalik, bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse sultan diyor ki artık yani sonun da sonuna, Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında seyri sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız, peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daireyi imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam Rabbani Kuddisi Sırrı'nın tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlulünden manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu, hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki, genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonu çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki bizim zaten en büyük kusurumuz, insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de, bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Öyle niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor. Benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin. Ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum. Onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki Hacı Ahrar, Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın. Kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürit, üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. Anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, 1000 tane zuhuratı olsa, 1000 tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürid ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürid sadıksa, eğer mürid samimi ise, bu 1000 tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürid böyle 1000 tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan, peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisi insan beğenmez, bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki, o var ya o hal var ya, o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa, bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben, efendim izinden gitmeye çalıştığımız, intisabıyla müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir nasıl? İki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel uruci ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetin nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken derken yani tavana doğru vesaire öyle anlama. yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allah-u Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? قَدْ يَزْهَرُ وَقْتَ الْعُرُوجِ اِلَى مَرَاتِبِ نِهَايَةٍ نِهَايَةٍ Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir. Ne? Neyle? Bi inayetillahi subhanehu ve hurmeti habibihi. Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim, böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti Habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür? Bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyasteş varak diyor Mevlana. Bi inayatı hak, hakkın yardımı olmasa, Mevla'nın yardımı olmasa ve hassanı hak ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki, ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa eğer melek bağışet ya esteş varak. Var ya, var ya melek bile olsa, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Bi inayatillahi subhanehu ve hurmeti habibihi aleyhi ve

bir bir zerre, zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün, işte o kadar bir makam, o kadar bir makam ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede, daha fazla, min temami dairetil imkani, hem de bi ed'afin mudaafetin, kat kat, kat kat, kendinden başla, arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor. İslamiyet'te, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe, ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif haşere var, neyse. Ha, bunların alayı daireyi imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela. Bak buradaki haller yukarıda yok, fezada, uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al, bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. E oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü alem mahluktur, oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa, diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün. Tamam, Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta, burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı, çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı, yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil, böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da, arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya, burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl, peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki, Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki, bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır, fakat yüreği var ya böyle alev alev, cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları, dostları var ki diyor, bu mesafeyi diyor, göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna, peki bunu rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki, bir sohbette, tek bir sohbette fena fille beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fille beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz, bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda. Birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl

0: önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır. Veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat, istidat, istidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi Ruhu ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Bu şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyordun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti, ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı tepe takla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allahu Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse, ümmetin öldüğü an işte bu andır. اَزْيَدَ مِنْ تَمَامِ دَائِرَةِ الْاِمْكَانِ Peki, imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka. Oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe... Burayı kat kat katlar gider. Hem de bir ed'afin muda'afe, evet. فَيْزَا قَطَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte, Ehlullah diyor ki falan makam falan makam aha buraya geldin fena fillah beka billah oldun. İcmalen son vardır. Tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbe tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sola döneceksin adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَيْزَا قَطَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? Bissuluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye, hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde, hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha, İmam Kuşeyri'nin beyanına göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendim diyor ki bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana, ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor ışığı diyor haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım, hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki amilin yani işi yapanın, işi yap, bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve Sultan diyor ki amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş, ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok, hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası, ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn Müseyyeb rahimehullahu teala diyor ki Tabakat ibn-i Sa'd'da geçen bir beyana göre, ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn Müseyyep rahimehullah teala müstakil mezhep kuracak kadar, yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Resul Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullah teala onun için buyuruyor ki biz öyle insanlara yetiştik ki, biz öyle insanlar gördük ki, Hasan-ı Basri rahimehullah teala sahabe görmüş insandır radıyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَإِذَا قَطَعَ مَسَافَةً مِقْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْتِينَ Eğer salik Allah-u Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor, buralarda zerre kadar mesafe alsa, كَأَنَّهُ sanki bu insan var ya evet, sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti'l imkan. Sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır bu mektup? 2, 4, 6, 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Amma ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sırrı buyuruyor ki biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor. Dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor. Kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Amma ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diyor bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allah-u Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sade biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa o zaman peki aynada kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede dede dede yaptılar. Evliya konuştu, dede dede dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin Zat-ı Alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı, ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok, millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dedi. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi, öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız, öyle mi dedi peki. Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere teben, kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor, kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum, bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım. Allah göstermesin, bir daha bunlar gelmeyebilir. Bir daha gelmeyebilir. Avrupa'nın piresi her geçen gün artıyor. Amerika'nın piresi artıyor. Gerçesi vasfı o. Zimen porset bidil ezbi nişan çek o yetbaz. Aşıkan kuştegani maşukand. Ber ne yoyu zigoştegani avaz diyor. Şeyh Sadi Şirazi Kuddise Sirru. Gerçesi vasfı o. Bir insan gelse diyor bana diyor. Ha sevgilimin diyor özelliklerini. Anlat ya bizi dese diyor. Peki gergesi vasfı o zimen porset. Bir dıl ezbi inişten çek o yet bağız. Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. Nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen, başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, onların nişan, namı nişanı yoktur peki. Ben ne yapacağım diyor yani, ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allah-u Teala mekandan münezzeh, Allah-u Teala zamandan münezzeh. Mevla anlatılmaz peki. Evet, Mevla'nın dostu, tamam, mekanı var, zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı, zamanı var ama ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor, gönlümü kaybetmişim diyor. Kayıplara karışan bir insan diyor, nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşıkan kuştegani maşukende. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ber ne ya yahut ziguştegani avaz. Ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları. Burada ya ha, al buraya getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekef izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten min tilkel mertebeti. Ya orada bulunan Mevla'nın dostu, eğer uzun bir mesafeyi kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. geminin mesela hız efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da maneviyatın da kendine göre peki yani en boy neyse artık yani hızımız o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz, zonkluyoruz, zonkluyoruz. Yok, yok, yok. Her anahtar her cıvatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 cıvatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 cıvatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfe izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada mintilkel mertebeti o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünya, dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle, kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez, denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Buraya ile hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddisi Sirru gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız, istiyorsanız aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru, sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında, o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor, o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip acayip haller bize arız oluyor, bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Ahrar Kuddisi Sırrı bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Ahrar'ın sohbetinde. Halim, Selim, ağırbaş, vekur, güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Ahrar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin, gaye kapısı, sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı, hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime, anlaşıldı ki ennehu şen, la mikdare li dairetil imkani, peki imkan dairesi yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz Kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin. Zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı, Allah Celle Celaluhu Zat-ı Paki Subhaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَعُلِمَ اَنَّهُ لَا مِكْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْقَهَا. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Rum makamları. İmam Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Peki ama ötede diyor Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları velayet-i sugra, kübra, ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı, o kadar büyüyor ki, manevi açığı ve ufuk, peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki, peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor, tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var, buradan öteye çok yol var, buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüğüyle bakmayalım hadiseye, camı kır, kafanı öbür tarafa geçir ondan sonra bak, camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor. Biz bu dünyaya bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var peki. Toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana Kuddise Sirruhu. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi bak kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi, çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elma da birisinin. tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan, adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte o elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer, ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi, al ısır hart kurt ye, yok onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karıştı senin anlayacağın. Sapla saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile, aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun, sen var ya diyor Mevlana, sen var ya incisin oğlum, incisin oğlum. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz, bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz, evi elektrik yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için, bir lokma ekmek için, bir lokma ekmek için. Peki, yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz? Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi etmeyeyim mi diye. Adam peki hakikaten aha ulaştı, geldi kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben, tarikat dersi alayım mı almayayım mı, acaba şu bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّهُ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا. Kainatın peki sadece kendisi değil birkaç misli de olsa peki vücub makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, ah o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit, bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas okyanusundan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısındaki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın, Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zemani, kansal ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem peki, alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki? Bir yer işgal etmiyor. Etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım onu at denize. Denizden böyle bir dalgalanma bilmem ne vesaire bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan farkı şeyi haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördüm diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. tırnak efendim yani zerrenin karşısında yüz misli, iki yüz misli. İmam-ı Rabbani'de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu derler ki uzayın yollarını, Feza'nın yollarını, Kilo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle Feza'ya mı uçtu? Yo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani la tesbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum, çevir çevir çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Anlamıyor. Diyorlar ki marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki bildiğimiz, tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi dört tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Irmak denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse, ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Eğer sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa, o zaman o ekmek peki, o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki, say sayabildiğin kadar. Eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar. O kadar. Allahu Teala anlatılanlara peki misafir olmaya, Allahu Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efem. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira. Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler, çok değişiklik, şeriatte uymayan hallerle karşılaşacaklardır. O zaman fe aleyküm bi sünneti, siz benim sünnetime yapışın o zaman. Ve sünnetil hulefâ-i râşidîn, hulefâ-i râşidîn'in sünnetine yapışın. Yani Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Nureyn, Aliül Murtaza, Rıdvanullah aleyhim ecmaîn. Bunların sünnetine yapışın. Bana güvendiğiniz gibi onlara güvenin. Ve iyyâkum ve muhtesâtil umûr. Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at, bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın, sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun. Sakının böyle şeylerden. فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَتٌ. Her bid'at dalalettir. Din hususunda icatlar demek cevabısın. Dünya hususunda, sanat hususunda olan icatlar müstesna. Dini, şer'i işlerde hiçbir değişiklik caiz değildir.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Allahümme inni es'eluke min hayri ma ta'lem.
6: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin hayrını istiyorum.
5: Ve a'udu bike min şerri ma ta'lem.
6: Senin bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.
5: وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمْ
6: Bildiğin bütün günahlarımı affetmeni istiyorum.
5: اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
6: Sen her şeyi bilirsin, bense bilemem. Sen bütün gaybları en iyi bilensin.
5: اللهم ارحمني من زماني هذا واحتاق الفتن وتضاول اهل الجرأة علي واستضعافهم اياي
6: اللهم yaşadığım şu zamanda bana rahmet ve merhamet eyle. Merhametinle beni fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmasından ve beni zaafa uğratmasından muhafaza eyle.
5: اللهم اجعلني منك في عياد منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى
6: اللهم beni bütün mahlukatına karşı yüce zatından gelen sağlam bir himaye ve metin bir sığınağa al ve beni afiyet üzere ecelime ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat edenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salavat getirmeyenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık bir şekilde salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salat etmek gerekiyorsa öyle salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona nasıl salat edilmesini emir buyurduysan o şekilde salat eyle.

0: وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Nuru senin mübarek nurlarından olan ve latif sırlarının ve mübarek kalplerinin parıltısıyla cümle sırların ve kalplerin aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının hazinesi, kullarına takdim ettiğin delillerin lisanı, mülk aleminin en nadide varlığı, huzuri âlindeki seçkin kulların imamı, peygamberlerin mührü ve sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel Meş'aril Haram.

Ey hilve haramın Rabbi, ey meş'ari haramın Rabbi, ey beyti haramın Rabbi, ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e, sen arz ve üzerindekilere varis oluncaya, yani herkes ölüp dünyanın kimseye kalmadığı kıyamet gününe kadar salat eyle. Sen varis olanların en hayırlısısın. Senin mülküne zeval ve intikal gelmez.''

0: محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi ümmi peygamber Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: İyiydi.
1: Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Ümmi Peygamber Muhammed Efendimiz'e de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kader kaleminin yazdığı ve senin iradenin taalluk ettiği şeyler adedince, meleklerin getirdiği salavatlar sayısınca, sen var oldukça devam eden, lütfu ihsanınla ebediyete kadar baki kalan, ebediyetine nihayet olmayan, devamlılığına fena olmayan bir salat ile devamlı salat eyle.''

0: علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği, meleklerin görüp şahitlik ettiği şeyler adedince salat eyle. Onun ashabından razı ol ve ümmetine rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in âline ve Efendimiz Muhammed'in bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.

tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, senin için inkarsız, inatsız bir şekilde yapılan, kamil bir secde esnasındaki kalbin huşu hürmetine ey efendim! Senin azametin hürmetine ya Allah, ya Celil! Ahdine senin kadar vefa gösteren yoktur. Azametli ve şerefli arşına kadar nurlarla kaplı olan kürsin hürmetine. Semaları yaratmadan evvel arşının altında mevcut olan varlıklar hürmetine. Gök gürlemeleri ve bununla vazifeli melekler hürmetine. Sana böyle yalvarıyorum. Zira sen hiçbir şeye benzemeyen bir ilahsın. Sen ancak tevhid ile

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ilmi ezelinde mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kitabında mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kudretinin yettiği varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e irade-i ilahiyenin taluk ettiği şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e emir ve nehilerine muhatap olan varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sesini işittiğin varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gördüğün varlıklar adedince salat eyle.

0: yuqinun.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek ismini hatırlayan ve söyleyenlerin bu hatırlamaları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek isminden gafil olanların gafletleri adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede kadril emtar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e yağmur damlaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ağaçların yaprakları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil gıfâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kara hayvanları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e deniz hayvanları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gece karanlığının üzerine çöktüğü ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvi vel asal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sabah akşam yani devamlı salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kumlar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ve rical.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün kadınlar ve erkekler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza nefsik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e senin razı olacağın keyfiyet ve miktarda salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bitip tükenmeyen kelimelerin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e semaların ve arzın dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e arşının ağırlığınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahlukatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün mahlukatının adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efdale salavatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salatların en üstünüyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefii'il ümmeh.
0: Allah'ım, ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
0: Allah'ım, dertleri ve sıkıntıları gideren Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mujlil zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti kaldırıp her tarafı aydınlatan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mulin ni'meh.
0: Allah'ım, bizlere ilahi nimetlerin ulaşmasına vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mu'tir rahmeh.
0: Allah'ım, üzerimize ilahi rahmetin nüzulüne vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havdil mevrud.
0: Allah'ım, sırattan geçen ümmeti Muhammed'in akın akın başına toplandığı havzın sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, en büyük şefaat makamı olan makam-ı mahmudun sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil livail ma'kud.
0: Allah'ım, bütün peygamberlerin altında toplanacağı hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, etrafında devamlı sayısız meleğin bulunduğu kabri şerifin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle vasıflanmış olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi mahmudun ve fil ardı Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud, yeryüzünde Muhammed diye methedilen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşâme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührünün sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alâme.
0: Allah'ım, nübüvvetinin sıdkına dair sayısız alamet bulunan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü güzelliği ve güzel ahlakı kendinde cem eden Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mahsusi biz zaame.
0: Allah'ım, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi ve imamı olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, kendisini devamlı bir bulutun gölgelediği Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, aynen önündekileri gördüğü gibi ardındakileri de gören Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffe'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat etmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak ve şefaat etmesine izin verilecek olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil dara'a.
0: Allah'ım, daima sana tazarru halinde olan ve yalvarıp yakaran Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, kıyamet günü bir kişiye nasip olacak olan vesile makamının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fadile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dereceti'r rafi'a.
0: Allah'ım, yüksek derecenin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, elinde asa taşıyan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, nalin giyen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, delil ve beyinelere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, kat'i delillere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, delil, hüküm ve idari güç sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, taç sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, miraca çıkma lütfuna mazhar olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil gavib. Allahümme salli ala rakibin necib. Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, kılıç ve asa sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, hafif ve seri deveye binen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen Efendimiz'e salat eyle.

0: الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على من سبح في كفه الطعام.
1: Allah'ım, yedi kat semaları aşıp giden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, bütün insanların şefaatçisi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, avucunda yiyecekler tesbih eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men beka ileyhil cid'u ve hanne li firakih. Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
1: Allah'ım, o Efendimiz'e salat eyle ki, hurma kötüğü ondan uzak kaldığı için ağlayıp inlemişti. Allah'ım, sahradaki kuşların bile kendisine sığınarak sıkıntılarına çare buldukları Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah. Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi dhabyu bi efsahi kelam. Allahümme salli ala men kellemehu dhabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
1: Allah'ım, avucunda çakıl taşlarının tesbih ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ceylanın gelerek en fasih bir kelamla kendisinden şefaat talep ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük sahabileriyle bir mecliste bulunurken kelerin kendisiyle konuştuğu Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel beşirin nezir. Allahümme salli alel siracil munir. Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
1: Allah'ım, müjdeci ve ikaz edici olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, her tarafı aydınlatan, parlak bir kandil olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, devenin gelerek kendisine şikayetini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı ve bereketli su fışkıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, madden ve manen tertemiz olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men şakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, nurların nuru olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucize olarak ayı ikiye ayıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, son derece temiz ve hoş olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil mukarrab. Allahümme salli alel fecris sati'. Allahümme salli alel necmis sakib.
0: Allah'ım, sana en yakın olan Resul'e salat eyle. Allah'ım, parlak bir fecir olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, karanlıkları delip geçen bir yıldız olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vüthqâ. Allahümme salli ala nezîri ehlil ard. Allahümme salli alel şefî'i yevmel ard. Allahümme salli alel sâkîlin nâsi minel havm.
0: Allah'ım, tutunulacak en sağlam kulp olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ehlini ikaz eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, amellerin arz edildiği gün şefaatçi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, havzından insanlara su ikram eden Efendimiz'e salat eyle.

0: gayetel cühd.
1: Allah'ım, hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük bir ciddiyet ve gayretle kolları sıvayarak risalet vazifesini ifa eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, senin rızan istikametinde bütün gücüyle gayret eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil khatim. Allahümme salli alen rasulil khatim. Allahümme salli alel Mustafa'l qaim.
1: Allah'ım, son nebiye salat eyle. Allah'ım, son rasule salat eyle. Allah'ım, vazifesini ifa ve ibadet için ayakta duran Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala rasulike ebil qasim. Allahümme salli ala sahibil ayat. Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, doğru yolu gösteren delaletlere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit

0: Allah'ım, işaretler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kerametler ve güzel ahlak sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat. Allahümme salli ala sahibil mu'cizat. Allahümme salli ala sahibi havariqil adat.
0: Allah'ım, açık deliller sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, harikulade hadiseler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil

Allah'ın kendisine taşların selam verdiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ın önünde ağaçların secde ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ın nurunun feyziyle çiçeklerin açtığı Efendimiz'e salat eyle.

0: ضرت من بقية وضوئه الأشجار.
1: Allah'ım, bereketiyle meyvelerin tatlandığı ve güzelleştiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği Efendimiz'e salat eyle.

0: بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطُّ الْأَوْزَارِ
1: Allah'ım, bütün nurların onun nurundan fışkırıp yayıldığı Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine salavat getirilince günahların silindiği Efendimiz'e salat eyle.

0: الصلاة عليه يرحم الكبار والصغار.
1: Allah'ım, kendisine salavat getirilerek hayırda ileri giden kulların derecelerine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle büyüklere ve küçüklere rahmet edilen Efendimiz'e salat eyle.

0: المختار الممجد.
1: Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle bu dünyada ve öbür dünyada nimetlere nail olduğumuz Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar vesilesiyle aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine yardım edilerek muzaffer kılınan ve ilahi teyitle kuvvetlendirilen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, seçilmiş ve şerefli kılınmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sahralarda yürürken vahşi hayvanların eteklerine yapışarak hallerini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ona, âline, ashabına tam manasıyla salatu selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci dörtte birin başlangıcı.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmih ve ala afvihi ba'da kudretih.
1: Bütün her şeyi bildiği halde kullarına hilimle muamele ettiği, kudreti yettiği halde onları affettiği için Allah'a hamdolsun.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri illa ileyk ve minel zulli illa lek ve minel khawfi illa mink.
1: Allah'ım, senden başkasına muhtaç olmaktan, senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasından korkmaktan sana sığınırım.
0: Ve a'udhu bike en ekule zura اَوْ اَغْشَى فُجُورًا اَوْ اَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا.
1: Yalan ve kötü söz söylemekten, günahlara dalmaktan, senin affına aldanarak, günahlar karşısında gevşek davranmaktan sana sığınırım.
0: وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَفُجَاءَةِ النِّقْمَةِ.
1: Düşmanların üzerimize gülmesinden, ağır dertlerden ümitlerimin boşa çıkmasından, üzerimizdeki nimetlerin yok olmasından, bela ve afetlerin aniden gelmesinden sana sığınırım.

0: iyilik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Habibinin layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Halilinin layık olduğu şekilde mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

0: حميد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan ettiğin gibi mahlukatın adedince razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatlar adedince salat eyle.

0: كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatların kat kat fazlasıyla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun için isteyip razı olduğun keyfiyet ve kemiyette salat eyle.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virdi.
3: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Yine bir hadis-i şerif okuyalım. Ebu Yala rivayet ediyor. Has'am kabilesinden bir zat sahabe-i kiramdan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sualler sordu. Ebu Yala'nın müsnedi var. Ebu Yala büyük muhaddis. Orada 6839 rakamıyla kaydedilmiş bu hadis-i şerifte. Efendim diyor ki, ben diyor işte bir peygamber çıktığını duydum diyor. Has'am kabilesinden geldim diyor. Vefine ferimine sahibi. Medine dönemi olduğu anlaşılıyor. Yani ashabından bir cemaat içinde oturmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Entellezi tez'um enneke Resulullah. Allah'ın Resulü elçisi olduğunu iddia eden, söyleyen zat sen misin dedim diyor. Yani şimdi adam yeni gelmiş yani. Sahabeden değil. Yeni Müslüman olacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne am evet benim dedi diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi diyor ya. Kultu ya Resulallah. Bak hemen adam iman etmek niyetiyle gelmiş. İyi niyetle gelmiş. İtiraz için gelmemiş. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Çünkü orada cemaat vardı diyor. Hanginizsiniz dedim diyor. Tabii Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tanıdı. Yani orada Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tanımamak mümkün mü? Yani hiç kimseye benzemez. Tabii onun için sen misin dedim diyor. Benim dedim. Ey ulamale habbülallah. Allah en çok hangi ameli sever dedim diyor. Yani bu kadar amel var. Yüzlerce binlerce faziletli amel var yani. İbadet var, taat var, zikir var. Kale el imanu billah. Önce bir defa Allah'a doğru iman edeceksin. Allah'a iman etmek ve meleklere imanla içinde kitaplara iman, rasullere iman, ahirete iman, dirilmeye iman. Amen. Tüm esasları yani. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ben Allah'a inandım, peygambere inanmadım. Öyle iman mı olur? Ve Allah'a inandım, buyurduğuna inanmadım. İşte ben sana inandım, dediklerine inkar ettim. E ben senin dediklerini inkar edeceğim, sana iman etmiş olmuyorum ki. Allah'ın bütün buyurduklarına inanmak bunun içine giriyor yani. İman. Ama tabii amel girmiyor buna. Çünkü bir insan hiçbir abdest almadan, namaz kılmadan, gusül etmeden bile beyninde, aklında, kalbinde imanı edebilir. İnanabilir yani. Çünkü amel hareket ister. İcraat ister, bilmem ne kalktın, oturdun, abdest aldın, taharet aldın. Bunlar ayrı şeyler. İmanda bunlar yok. İman beyinde biter. Dille ikrar da tabii buna gerekiyor. Çünkü dilsiz değilsin, bir şey değilsin o zaman. Oku buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Resulü. Tamam. Peki dedim diyorsun ve ondan sonra ya Resulallah sonra ne gelir? Sümme salatur rahim. Bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra sıla-i rahim gelir. Bak. Sordum diyor. Sahih hadis Ebu Yala büyük muhaddis. Müstedinde geçiyor bu. Allah'ın en sevdiği nedir? İman. Sonra nedir? Sıla-i rahimdir. Akrabanı ana babadan itibaren en yakınlarından uzağına doğru aramak, sormak, bir ihtiyaçları varmış diye elden gelince şekilde görmek. Kultu ya Resulallah, eyyül amal ebgazu ilallah. Peki Allah'ın en kızdığı, hiç sevmediği amel nedir? Buyurdu, el işrakü billah. Allah'a ortak koşulmasını. Yani ortak koşulması deyince puta tapmak, Yahudi Hristiyan olmak gibi anlamayın. Bir adam Müslümanım derken de Allah'a ortak koşabilir. Ne gibi? Kur'an'daki bir ayeti inkar eder. Hadis-i şerifleri tümden inkar eder. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eder. Melek yok der, cin yok der. Yani sen işte Allah'a inanıyorum desen de Allah'ın buyurduklarını, Habibi'nin duyurduklarını inkar ettiğin zaman o iman bozuluyor. İşte Allah'a ortak koşmuş olur. Yani insanı dinden çıkaran şeyler diyelim buna. Kultu ya Resulallah sünmeme. Ondan sonra ne gelir? Yani kâfir olmak yani, müşrik olmak, mürtet olmak, dinsiz olmak Allah'ın en sevmediği şey. Ondan sonra ne gelir? Bak düşün. Yani tabii burada birçok hadis-i şerif bu konuda vardır ama yani zina demedi, içki demedi, faiz demedi. Mesela bu hadiste de böyle. Bu yönünü ele almış yani. Katiyatur rahim, akrabanın ilişkisini kesmek, ana babanı, amcanı, halanı, dayın, teyzeni arayıp sormamak. Bak şirkten sonra bunu getirdi burada da. İşte büyük günahlar serisindeyiz. Şimdi bakıyorsun bir hadiste 7 günahtan sakının. Bir hadiste 9 günahtan. Bunlar hep büyük günahların tertipleri, tasnifleri. Bak bu hadis-i şerifte de şirkten sonra ikincisi sıla-i rahimi kesmek geliyor. Kul diyor ya Resulallah sünmeme. Sonra nedir ya Resulallah dedim diyor. Üçüncüyü sordum diyor. Allah Allah. İyiliklerde iki şey sordu. Birincisi iman, ikincisi sıla-i rahim. Kötüyü sorarken üçüncüyü de sordu. Ne buyurdu? Kâsimel emru bil münkeri ve neyi al maruf. İyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz? Namaz kılmayana namaz kılmayı tavsiye edeceğiz. Oruç tutmayana orucu anlatacağız. Tesettürü olmayan kadına kıza efendim başını örtmesini veya neyse başını örtmek yetmez. Başını örtüyor, altını açıyor. Ondan sonra bütün bedenin cümle bedeni kadının avrettir. Örtülmesini tavsiye edeceğiz falan filan. Şimdi hal böyleyken adam ne yapıyor? Şeriatın reddettiği şeyi emrediyor. İç içeceksin diyor. Başını açacaksın diyor. Burada namaz yasak diyor. Bu sefer ne yapıyor? Marufu emretmiyor, münkeri emrediyor. Tam tersine ne yapıyor? Marufu nehyediyor. Maruf ne? Namazı yasaklıyor. Orucu yasaklıyor. Sarığı yasaklıyor. Cübbeyi yasaklıyor. Kadınların tesettürünü yasaklıyor. Böyle çok memleketler var, milletler var, iş yerleri var. Patronlar var, amirler var. Doğru çok. Allah'ın yasağını emrediyor. Allah'ın emrini yasak ediyor. İşte bu da diyor kafir olmak, ondan sonra akrabayla ilişkiyi kesmek, ondan sonra da Allah'ın yasaklarını emretmek, emirlerini yasak etmek. Öyle yerler var, namazı yasak etmiş. Mescid açtırmıyor. Evvelce maalesef. Yani benim babamın zamanındaki askeriyede mesela, şimdi tabii öyle değil elhamdülillah. Şimdi paşalar, komutanlar, şunlar bunlar hepsi İslam'a saygılı. Yani duyuyorum şeyler var. Mescitler açılmış. Garnizonlarda, şurada, burada falan. Bunlar sevindirici şeyler. Ya adam diyor bize diyor, tabii babamın askerlikleri ne zaman işte? Hangi yıllarda yani? 90'ı geçti şu an, ona göre hesap etmek lazım da. Yani oruç tutan var mı diyor. Sen de zannediyorsun ki oruç tutan varsa ona kolay iş vereyim de sahurluk vereyim. Oruç tutan varsa en zor işleri ona veriyormuş. Yani öyle bir haine çattı yani. Tabii ki askeriyeyi genel manada komutanlarımızı tenzih ederim. Ama bazı da böyle bir amir çatıyor. Bir yerde bir komutan oluyor, amir oluyor, bilmem ne oluyor, geliyor. Allah'ın emrini yasak ediyor, yasağını emrediyor ya. Onun için bu da şirkten sonra, akraba ile ilişkiyi kesmekten sonra en büyük günah bu. Onun için ne yapacağız? İyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Allah'ın emirlerini yayacağız. Bu sohbetler onun için yapılıyor. Ama tabii bu burada yapılıyor. Ama kürsüden inildiği zaman, sohbet bittiği zaman bunu hayata geçirmek. Mühim olan bunu çevrende tatbik etmek. Gelene gidene, sen namaz kılıyor musun evladım? İşte neyse. Bu emniarufun sonu yok. Yani sonu yok derken her türlü ilemede namaz kılıyor. Takki yok başına. Ya başına bir takke tak. Kafanı kapat. Mekruh olmasın. Mesela. Yani her teferruat var. Kadına tesettür tavsiye ediyorsun bilmem ne. Ondan sonra biri gıybet ediyor. Başörtmesin falan. Ya burada adam yok. Onun hakkında konuşmayalım lütfen. Şimdi adam burada değil. Yüzü olsaydı konuşuyorsaydı konuşurdun. Falan mesela o gıybeti orada durdurmak mesela. Değil mi şimdi? Münker bir şey. Başarı veyahut birine iftira diyor. Ya kardeşim sen şahidin var mı? Delilin var mı? Gözüne gördüm yok. Kulağına işittim yok. E tamam da şimdi adamın hakkında iftira yapıyorsun. Delil getir falan. Yani bunlar maalesef konuşurken güzel konuşuyoruz. Ama yaşarken hayatta yani gelenler gidenler ortamlarda bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetme vazifesini maalesef Kimisi utanma belası, kimisi kim ne der, kimisi işte neyle karşılaşırım belli değil. Yok bana ne cevap verir, ya sana ne cevap verirse versin. Sen kibar, nazik, hötüt yapmadan, lamman demeden, Allah rızası için, ben sana Allah için söylüyorum, bizi yaradan Allah var, ölüm var, kabir var, ahiret var. İşte namazlarımızı kılalım işte, bak namaz vakti geldi, biz şimdi namaza kalkıyoruz, sen de buyur gel falan. Bu şekilde. Ya siz giderseniz gidin kardeşim, benim oturaklar bezim falan. O kendi bilir ya. Sen ona Allah için bir şey anlattığım zaman ben neyle karşılaşırım? Bana ne der? En fazla ne diyecek yani? En fazla ne diyecek? Kes sesini diyecek, kapat çeneni diyecek. Mesela en kabası, en terbiyesizine çattığımızı düşünelim. Ne var? Sen Allah için vazifeni yaptın. Bela gelse sana vurmaz. Onu alır gider. Ama sen şimdi şerefsizlikler var. Sıla-i rahim kesilmiş. Adam anasını aramıyor. Öbürü babasıyla küs. Öbürü halasıyla teyzesiyle dargın. E sen bunu biliyorsun. Aile içinde, akraba arasında falan. Oturuyorsun. Ya kardeşim yani bak ömrüne bereket gelir. Rızkına bereket gelir. Sen böyle yaparsan duaların reddolur. Allah lanet eder. Yavrum etme gitme veyahut da neyse işte yaşı büyükse küçükse adamına göre hitap edeceksin. Ama ya ben karıştırmayayım şimdi efendim kim kimle kavgalıysa dargınsa bilmem ne aralana girerim şimdi ben kötü olurum bilmem ne. Ben onunla da iyiyim, onunla da iyiyim. Ya tamam ama bu adama da Allah için ya bak teyzendir halandır bayram seni aramıyorsun ya. Bu büyük bir lanete sebep olur. Bak bu senin çoluğuna çocuğuna rızkına kadar etki eder. Kardeşim Allah rızası için akrabamızı arayalım soralım birbirimize falan bilmem ne. Sulh olalım, barışalım, affedelim, affettirelim, iyiliği emredelim, kötülükler ne edelim. Yani bu dünya kimseye kalmaz kardeşim ya. Öleceğiz, ölmek üzereyiz hepimiz, ölmek üzere. Dünyada ne var? Ya merhum var, ya merhum adayı var. Başka bir şey yok yani, herkes merhum adayı. Onun için bu kadar ayet hadis okuyoruz. Allah Teala ibret almayı, ders çıkarmayı, amel edebilmeyi, hayata geçirebilmeyi, tatbik edebilmeyi, nasibe ve müyesser eyle.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi. Fütühül Gayb okumaları başlıyor.
2: Hicri 20 Zilhicce 545, miladi 1150. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle rivayet edilir. Musibetleri saklı tutmak, arş hazinelerinden birine sahip olmak kadar büyüktür. Ey halka dert yanan ve hakkı halka şekva eden, onlara yaptığın, bu şekva sana ne gibi bir fayda sağlar? Onlar sana fayda sağlayamazlar. Onlar kendi başlarına kimseye zarar da veremezler. Onlara itimat ederken hak kapısına ortak katmış olursun. Onlar seni hak kapısından uzak kılar. Mevla'dan kalbine perde inmesine sebep olurlar. Ey bilgi iddiasında olan! Bütün halinle cehaleti aramaktasın. Dünyanı Rabbinden gayri kimselerden istemektesin. Sıkıntı içine düştüğün zaman, halka koşmakla eline ne geçer ki? Yazık sana! Şu aldırıcı av hayvanı öğrendiğini yapıyor. Avını kimseye vermiyor. Kendisi de yemiyor. Halbuki onun adeti bulduğunu kapıp yemektir. Bütün tabii hallerini bir yana atarak öğrendiği şeyin gereğini yapmaya çalışıyor. Av kuşları da aynı şeyi yapmakta. Nefsin öğrenmeye daha layıktır. Vahşi hayvanlar güzel terbiye edilirken bir insan cevheri iradeyle nasıl yola getirilemez? Ona bir şey öğret, fehmini aç, anlayış kabiliyetini geliştir. dinini yiyip bitirmesine mani ol. Hak Teâlâ'nın emanet ettiği şeye ihanet etmesin. İman sahibi için din, manevi varlığına et ve kan sayılır. Nefsini iyi terbiye etmeyenin ona bir şey teslim etmesi doğru olmaz. Her şeyi öğrettiğin zaman istediğini teslim et. Anlayışına ve kavrayışına güvendiğin zaman ona her varını bırakabilirsin. Yine de kontrol etmen yerinde olur. Unutma, her gittiğin yerde seninle olur. Alim ve Halim olan Allah tarafından gönderilene razı olur. Onun için buğday içiyle arpa kepeğinin farkı yoktur. Nefsi için hiçbir haz almaz. Hırs ile yemek yemez. Aç kalır, susuz bekler, yine kimseden bir şey ummaz. Daima iyi işler ve Hakk'a kulluk için kendini atar. Tabii olan kötü dileklerini unutur. Cömert olur. Gönlünü dünyaya kaptırmaz. Öbür aleme hasret çeker. Az zaman böyle gider, sonra ahireti de bırakır. Mevla'ya koşar. Ona sırrıyla varmak ister. Kalbi de alır, Hak Teâlâ'nın kapısına gider. Artık geçmiş hüküm kendini gösterir ve o hüküm dile gelir. Şöyle der: ey yemeyen ve içmeyen, burada ye ve iç. Aklı başında olan hasta, yalnız doktorun verdiğini yer ve tavsiye ettiği ilacı alır. Onun terbiyesinde ve gösterdiği yolda kendini tedavi eder. Gerek doktorun yanında, gerekse olmadığı zaman nefsinin isteklerine kapılmaz. Ey hırsa kapılan! O yiyecek ki sana yazılmış, senden başka kim yiyebilir? O elbise ve o binekle alacağın o kadın sana yazılmış. Böyleyse senden başka kim onu alabilir? Hırsı bırak, acele etme. Bu cehalet niye? Sebatlı halin yok, aklın ermiyor, Allah'ın vaadine inanmıyorsun. Ey muhtelif işlerde çalışan zat! Zengin, salih birine iş gördüğün zaman ücret bekleme. Edebini bozma. Sen edebini bozmadan terbiyeni muhafaza edersen daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını bulursun. O zengin ve cömert adam sende hırs ve bir talep görmediği zaman birlikte çalıştığın arkadaşlarından seni ayırır ve hepsinden üstün tutar. Her türlü rahatını temin eder. Hak Teâlâ itiraz edenlere sahip olmaz. Her işte nifak çıkarmakta olanlara bakmaz. Onun sahip olduğu ve baktığı kimseler edepli ve itiraz bilmeyen kimselerdir. İçi sakin, dışı hoş olanlar Hak Teâlâ ile sohbetini devam ettirir. Gelmekte olan hadiselere boyun eğenin ilahi alemde sohbeti devam eder. Allah'ı tam bilen ve ona irfan duygusu besleyen her an onunla olur. Başka sevdiği yoktur. Ona uyar, ondan dirlik alır, başkalarına karşı duygularını öldürür. İrfan sahipleri hep Allah'ın zatıyla olmaktadırlar. Sıfat ve isim tecellilerinin zuhuru olan geçici şeylere uymazlar. Ey evlat! Konuştuğun zaman iyi niyetle konuş. Sustuğun zaman kalbinde iyi duygu besle.
6: Niyeti amelden önce bilmeyen adamın yaptığı işler eksiktir. Sen susmuş olsan veya konuşsan yine de günah işlemiş olursun. Çünkü niyetin bozuk. Söz etmen ve sessiz durman peygamberin sünnetine uymuyor. Bir hal değişikliğinde ve rızık darlığında hemen Allah'a karşı haliniz değişiyor. Hele gelecek bir şeyin ipi kopup kırılsa hemen küfür yolunu tutuyorsunuz. Dünyada hemen hemen her şey ölçülü ve muayyendir. Sana bir nimet gelirse diğer kimsenin elinden çıkmış sayılır. Bir günde senden alınır, başkasına verilir. Ne hepsi senin olur, ne de daima bir şahsın elinde kalır. Kendinizi hükümdar gibi görüyorsunuz. Haşa, Allahu Teala sanki sizin keyfinize göre hareket edecek. Niçin yaptın, şunu yapma, bunu yap gibi emirler vereceksiniz ona, öyle mi? Haşa! Ey Ademoğlu! Sen kimsin? Ne değerin var? Kokmuş bir sudan yaratıldın. Halini düşün. Rabbine tevazu göster. Ona karşı boynu eğik ol. Takva sahibi ol. Aksi halde kerim olman kabil olmaz. Allah katında güzelliğin kaybolur. Salih kullarda takvan olmazsa senden hoşlanmazlar. Dünya böyledir. Hep hikmet doludur. Ahiret daha başka olur. İşte kudret alemi orada başlar. Ey cemaat! Sizi terbiye edecek zatlar lazım. Siz hakka vekalet etmektesiniz. Bundan haberiniz var mı? Akıllı olunuz. Kalp gözlerinizi açınız. Bulunduğunuz makamı idrak ediniz. Her haliniz ölçülü olsun. Mesela evinde bir topluluk bulunan önce söze başlamasın. Söz edecek olursa çoğu cevap mahiyetinde olsun. Boş şeyleri konuşmaktan çekinsin. Bir de içi dışına uymayan fasık kişilerle olma. Salih ve düzenli iş edenlere koş. Karışık bir durumda olursan, salihle nifaklı kişiyi ayırt edemeyecek hale düşersen, Allah'a yalvar. Oturduğun yerden hemen kalk. Gece olsa daha iyi olur. İki rekat namaz kıl. Sonra yalvar. Ya Rabbi, kulların arasında olan salih kişileri bana buldur. Sana varmama delil olanı bana göster. Manevi sofrandan yememe vesile ver. Manevi susuzluğumu sonsuz denizinden kandıracak zatı bana bildir. Allah yoluna canlarıyla girmiş olanlar Allah'ın fazlından yer ve ülfet şarabını içerler. Hakkın yakınlığı kapısında hazır dururlar. Yalnız haberle yetinmezler. Çalışır, çabalar, sabırlı olarak sefere çıkar, her şeyi olduğu gibi görürler. Yaratılmışları geçer, ötelerin ötesine varırlar. Rablerine vasıl oldukları zaman, edep, ilim ve hikmet öğrenirler. Çeşitli bilgilere vakıf olurlar. Yerde ve gökte, Mevla'dan gayrı, hiçbir şeyin olmadığını o zaman öğrenirler. Veren, vermeyen, hareket ettiren ve sakin bırakan ondan başkası değildir. Takdir eden ve hüküm veren odur. Aziz eden ve zelil bırakan, bir şeyi diğerine sataştıran ve uysal kılan yine odur. Bu hale erince o büyükler her şeyi kolay anlarlar. Çünkü kalp gözüyle hak katında olanları görürler. dış gözlerini de o yola vermeye çalışırlar. Dünya onların yanında hiç kalır. Mülkünü görmezler bile. Ne bir ölçüye vurur ne de tartmaya kalkarlar. Ey cemaat! Takvayı terk ettiniz. Bu halinizden hemen dönünüz. Takva gönüllere şifa verir. Onu terk ruhu hasta eder. Kendinizi tevbe etmeye alıştırınız. Tevbe ilaçtır. Günahlarsa mikrop çıkarır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle hitap etti. Ayık olunuz. Size hastalığınızı ve onun şifasını öğreteceğim. İster misiniz? Ashab, evet evet dediler. Peygamber Efendimiz devamla buyurdular ki, hastalığınız günah sebebiyle gelir. Ona şifa olan da tevbedir. Tevbe, imanın ayrılmaz eşidir. Zikir meclislerine devam etmek ve Hakk'a muti olmak, iman hastalıklarına şifa olur. İman diliyle tevbe ediniz. Felahı bulursunuz. Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz. Size felah gelir. Allah Teala tarafından bir afet geldiği zaman, imanla kendinizi muhafaza ediniz. İman, elinizde bir silah olsun. Allah'ım, onlara gösterdiğini bize de göster. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Amin.
2: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Hazreti Dırar bin Ezver.
8: Yani bir şey olmadı.
9: Buyurun majesteleri, bize emretmişsiniz.
10: Şu peygamberlik iddia eden adam Tebuk'e doğru sefere çıkmış. Bize de elçisiyle bir mektup göndermiş. Mektubunda bizi üç şeye davet ediyor. Ya onun dinine tabi olacağız, ya ona cizye vereceğiz, ya da onunla savaşacağız.
8: Bizimle savaşmak mı istiyor?
9: Biz ne onun dinine girer ne de cizye veririz.
11: Biz topraklar geniş, ordular yüreklere korku salan bir ülkeyken Müslümanların emri altına mı gireceğiz? Bizim onlara cizye vermemiz kadar küçüldücü bir şey olamaz.
10: Ben Şam toprağını Araplara bırakarak barış yapma taraftarıyım.
9: Majesteleri, demek onlara Şam toprağını vereceğiz ha?
11: Kralımız da bilir ki Şam Suriye toprağının merkezidir ve bizim için çok önemlidir.
9: Biz hiçbir zaman buna razı olamayız. Onlarla savaşmaktan korkuyor muyuz?
10: Buna kalkıştığınızda yenildiğiniz

0: verirsin. Çünkü Yüce Allah kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan Allah'ın peygamberinin haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir oluncaya, kendi elleriyle cizye verinceye kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde tebaanla İslamiyet arasına girme. Onlar da ya Müslüman olurlar ya da cizye verirler.
1: Bu Arap ne dediğinin farkında değil.
2: Evet. Kabul edemeyeceğimiz şeyler teklif ediyor.
3: Sanırız majesteleri Hirak bu teklifleri kabul etmeyecektir.
0: Yani tabii sizin kararlılığınızı görmek istedim. Dininize sahip çıkmanız beni fazlasıyla memnun etti.

0: Mekkelilerin Şam'a ticaret için geldiklerini duyunca sizi çağırttım. Size o peygamberlik iddiasında bulunan adam hakkında bazı sorular soracağım. Daha önce bize mektup gönderip bizi İslam'a davet etmişti. İçinizde ona en yakın olanınız kim?
1: Nesep olarak en yakın olan benim.
0: Sen kimsin?
1: Kureyş'ten Ebu Sufyan.
0: İleri çık. Arkadaşınız sorulana yanlış cevap verirse onu siz düzeltin.
1: Arkadaşlarımın yalan söylediğimi, orada burada söyleyeceklerimden korkmasam onun hakkında yalan söylemek isterdim.
0: Soyu içinde çirkinlikler var mı?
1: Hayır, soy olarak temiz ve güzel bir soydan gelmektedir.
0: Kabilenizde daha önce nübüvvet iddia etmiş biri çıktı mı?
1: Hayır.
0: Ona tabi olanlar kimlerdir? Güçlü ve etkili kişiler mi, yoksa zayıflar mı?
1: Her kesimden var ama tabi olanların çoğu zayıflardandır.
0: Sayıları artıyor mu?
1: Her geçen gün artmaktadır.
0: Ona tabi olduktan sonra geriye dönenler olur mu?
1: Hayır. Tabi olanların hepsi onun için canını vermeye hazır.
0: İnsanlara haksızlık eder mi? Anlaşmalarını bozar?
1: Hayır. Biz şimdi onunla anlaşma halindeyiz. Bu müddet içinde anlaşmasını bozar mı bilmem.
0: Onunla mücadele ettiniz mi?
1: Evet.
0: Neticede kim kazandı?
1: Bazen o, bazen de biz kazandık.
0: Peki size neyi emrediyor?
1: Bize yalnız Allah'a ibadet etmeyi, hiçbir şeyi ona şirk koşmamayı, namazı, zekatı, sadakatı, iffeti ve yakın akraba ile ziyaretleşmeyi emrediyor.
0: Bu dediklerin doğruysa, o ayaklarınız altındaki topraklara hakim olacak peygamberdir. İncil'de bahsedilen peygamberin geleceğini tahmin ediyorum. Fakat onun sizden olacağını düşünememiştim. Onun yanına varmayı, ona hizmet etmeyi, onun ayaklarını yıkamayı isterdim. Lakin...

0: Oh, ne güzel, ne güzel.
1: Ne oldu majesteleri? Bu sevincinizin sebebi nedir?
0: Bu mektup. Bu mektupta ne yazıyor biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Dinleyin. Yüce majestelerine, Yermük yöresinden Antakya'ya gelirken Dırar bin Esver komutasında 200 kişilik bir birliğe rastladık. Giriştiğimiz çatışma sonucu 100 askeri öldürüp 100 kişiyi de elimizden kaçan azametli komutan Dırar'la birlikte esir alarak kralımız Hıraklin huzuruna geliyoruz. Hüküm kralımızındır.
1: Sevinmeye değer bir mektup efendim.
0: Bir haftadır süren bu eğlenceler niye yapılıyor sanıyordunuz?
1: Evet, peygamberleri öldüğünde Müslümanların paramparça olacaklarını sanmıştık. Fakat öyle olmadı. Halifeleri Ebu Bekir, Muhammed'in açtığı yoldan ayrılmadan ilerliyor.
0: Şimdi bunları anlatmanın sırası mı? Nerede kaldı bunlar? Çoktan gelmiş olmaları gerekirdi.
2: Majesteleri, esirler ve komutanları getirildi.
0: Demek geldiler. Dırar bin Esver'i getirin, diğerlerini zindana atın.
2: Emredersiniz efendim.
0: Demek İslam ordusunun gözcü birliğinin kumandanı Dırar sensin.
3: Evet. Kutlu mesaj yolunda sizinle harbeden Dırar benim.
0: Kes! Öyle yukarıdan sözler fırlatıp durma. Kendini askerlerinin yanında mı sanıyorsun?
3: Nerede olursam olayım, İslam düşmanlarına cevap vermekten asla çekinmem.
0: Ya, kime güveniyorsun? Bizans kralı Hıraklın karargahında olduğunu unutuyorsun.
3: Biz Müslümanlar yalnız Allah'a güveniriz. Adalet güneşi bütün topraklara ışıklarını yayarken ondan saklanma savaşı veren asıl siz kime güveniyorsunuz?
0: Etleri parça parça yaptırarak bir kralla nasıl konuşulacağını öğretirim sana.
3: Bizler Allah'ın sevgilisinin yanında bulunmanın tadını tattık. Onun getirdiği çağrıyı tüm varlığımızla kabul ettik. Senin verebileceğin en büyük ceza nedir? Ölüm, öyle değil mi? Bu yolda öldürülmemiz onlarla tekrar buluşmamıza vesile olacaktır. Şunu iyi bil ki Allah'ın nizamını hakim kılmak için canı feda etmek bize her şeyden kıymetlidir. İşte tehdit ettiğiniz ölüm böyle büyük ödüllerle bekliyor beni.
4: Majesteleri, izin verin şu cüretkar adamı daha fazla konuşturmadan kellesini ayaklarınızın dibine düşüreyim.
0: Doğru söylüyorsun. Bakın icabına. Acı çektire çektire gebertin.
5: Durun.
0: Ne oldu Mika?
5: Bunu böyle öldürürsek fazla kazancımız olmaz.
0: Peki ne yapalım?
5: Onu bana bırakın. Yaralarını tedavi edeyim. İyileşince onu herkesin toplandığı bir alanda asarız. Böylece herkese ibret olur.
0: Dediğin gibi yapalım Mika. Götür onu en kısa zamanda safa sağlam hale getir.

0: Önce beni öldürmelerine engel oldun. Sonra evine getirip tedavi ediyorsun. Bütün bunları niçin yapıyorsun? Eğer Müslümansan elinden gelen yardımı esirgeme. Yok Hristiyansan insanlığın ne kadarına müsaade ediyorsa onu yap.
1: Yorulma Dener. Müslüman olmasam, yüreğim Allah sevgisiyle çarpmasa, bu tehlikeleri göze alabilir miyim? Hele yaralarım bir iyileşsin. Esir askerlerle birlikte Allah'ın yardımıyla kurtulmanın bir yolunu arayacağım. Dur, dur kıpırdama. Omuzunun üzerine dönme. Yaraların açılabilir.
0: Gözümün önüne kardeşimin hayali geliyor. Ona mektup yazmalıyım.
1: Bu haline bir şey yapamazsın.
0: Benim yerime sen yazarsın.
1: Tabii, söyle, hazırım.
0: Canımdan aziz hemşireciğim. Yüreğime nöbet nöbet kan indiren sızıların etkisi kılıç yaralarını unutturdu. İslam güneşinin parlak ışıkları kalbimde gezindikçe Resulullah'ın nur saçan simasını hatırlayıp gözlerimi kapıyorum. İmanımdan yükselen bir ses bana korkma ya Dirar. Allah yolunda yaralı düşmenden dolayı bütün gazi ve şehitler seni tebrik ediyor sedasıyla uyuyorum. Şefkatli kardeşim, seni andıkça hasret acısıyla burkulur ağrılarım. Sen de kardeşini yad et. Allah aşkına yad et. Kardeşin Dirar bin Ezver. Yazdın mı?
1: Evet, tamam.
0: Bu mektubu Ebu Ubeyde'ye ulaştır.
1: Tamam, sen merak etme.

0: Hadi bakalım. Herkes ayine katılacak. Bütün Müslüman esirler ve dırar ancak Hristiyanlığı kabul ederse canını kurtaracaktır. Mika.
1: Emredin majesteleri.
0: Bu esirlerden bir kişi kalmayacak. Hepsi öldürülecek. Anladın mı?
1: Emir kralımızındır. Yalnız Halid bin Velid komutasındaki bir ordunun Antakya'yı kuşatma altına aldığı söyleniyor. Eğer esirleri öldürürsek hiç ummadığımız bir anda bize saldırabilirler. Ama esirler elimizdeyken bunu yapamazlar. Eğer saldırıya kalkışırlarsa esirleri öldürme tehdidiyle onları durdururuz.
0: Peki. O zaman bunları tutuklayıp gözaltında tutun.
1: Emredersiniz majesteleri.
0: Hain bitmiştir.
1: Askerler, esirleri kiliseden çıkarın. Sarayın yakınındaki dere kenarına yaklaşınca kaçmaya başlarsınız.
2: İyi ama nasıl olacak bu?
1: Ben bütün askerleri bu tarafta toplayacağım. Elinize küçük birer bıçak vereceğim. Oraya varana kadar iplerinizi keseceksiniz. Ama elleriniz bağlıymış gibi yürümeye devam edeceksiniz. Tamam mı?
2: Tamam Mika.
1: Herkesin elleri çözüldüğünde tökezleyip bana işaret ver. Sonra muhafızları atlatmak kalıyor.
2: Onu bize bırak.
1: Yolu biliyorsun.
2: Sonunda senden şüphelenecekler ama Mika.
1: Beni düşünme. Allah kerimdir.
2: Bize büyük iyiliklerde bulundun.
1: Şimdi sırası değil bunların. Benim mükafatımı Rabbim verecek. Hadi sallanmayın. Yürüyün.

0: Oh, Velin Thanos. Gel bakalım.
1: Ne o Mika? Çok üzgün görünüyorsun.
0: Evet. O adamları elimden kaçırmayı bir türlü kendime yediremiyorum.
1: Senin gibi bir komutanın yapamayacağı bir şey bu.
0: Beni üzen de bu ya. Bir anlık gevşeklik.
1: Kral Hirak küplere biniyor. Senin için hiç de iyi şeyler düşündüğünü sanmıyorum.
0: Ben elimden geleni yaptım. Kovalayabildiğim kadar peşlerine düştüm. Düşünsene, elleri çözülmüş 100 kişi 30 askere saldırıyor. Ne yaparsın?
1: Bana kalırsa onlar güçlü bir yerden yardım gördüler.
0: Nereden olabilir?
1: Bilemiyorum ama eminim.
0: Ne demek? Bilemiyorum ama eminim.
1: İşte böyle bir şey demek.
0: Bir şey söyleyeceksen açık konuş. Gülerek ağzından ne geveliyorsun?
1: Sen beni aptal mı sanıyorsun Mika? Dırar'ı ölümden kurtarıp tedavi et, sonra kralı tedirgin edip ayine katılmayan esirleri öldürülmekten kurtar. Ben kral kadar aptal mıyım?
0: Bunlar senin uydurdukların. Gerçekte hiç alakası yok.
1: Bak Mika, bunları daha kimseye anlatmadım. Seni iyi tanırım. Cesur ve iyilikten yana bir arkadaşsın. Eğer sen de onlardansan, yani Müslüman oldunsa bana da anlat. Zaten öteden beri Müslümanların söyledikleri kafamı karıştırıp duruyor.
0: Evet Velin Thanos, ben Müslümanım.
1: Nedir bu İslam? Her tarafa hızla yayılan, kabile ve ırk ayrımına son veren nasıl bir dindir bu?
0: Ezen ve ezilenin olmadığı, adalet, merhamet ve sevginin kucak kucak herkesi sarmaladığı bir dindir bu Velin Thanos. Sana nasıl anlatayım? Kimse hevasına, canının istediğine emirler çıkarıp diğer insanlara baskı yapamıyor. Herkes adil olan ve her şeyi yerli yerince yaratıp yarattıklarının ihtiyacını en iyi bilen Allah'ın kitabına tabi oluyor. Krallar, tahtlar, aç ve sefil çalışan köleler ve zalim efendiler yok bu dinde. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed halkıyla iç içe yaşayan örnek bir önder. Onun halifesi Ebu Bekir de öyle.
1: Kaçalım Mika. Bu anlattıkların arayıp da bulamadığımız, düşünüp de tarif edemediğimiz şeyler. Kral senden şüphelenmeden bu gece kaçalım.

0: Öfkeniz dinsin majesteleri. İşte yoksul Araplarla karşı karşıyayız. Şam'da onları acı bir yenilgi tattıracağımızdan emin olunuz.
1: Emin olunuz, emin olunuz. Koskoca imparator savaş çadırlarına kadar gelip ordusuna moral vermeye çalışıyor. 3,5 yoksul Arap önünde rezil olduk. Durar mıdır nedir? O adam ve askerlerini avucumuzun içinden uçurduk. Üstelik 2 subayımız da onların peşinden gitti.
0: Efendim, bunların hepsi Müslüman olan Rumas'ın yüzünden. Koskoca Busra valisinin Müslüman olması, Halid bin Velid'i surdan geri kaçıp içeri alması halkın dilinde. Sonra onların sihirli sözleri.
1: Yeter be! Sizin ağzınız yok mu? Siz de sihirli konuşun. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi geçiyor. Fazlasıyla rezil olduk.
2: Majesteleri, emir sizindir. Ancak Müslümanlarla savaşmaktan hiç çekinmeyiz. Komutanınızı tayin edip sarayınıza dönüp istirahat buyurun.
0: Ben de aynı fikirdeyim majesteleri. 30 bin askerimle sonuna kadar savaşmaya söz veriyorum.

0: Majesteleri uygun görürse orduya ben komuta edeyim. Şu elimdeki kılıçla Müslümanları ekin biçer gibi yere sereyim.
1: Fakat Kalus çok tecrübesiz. Üstelik çok genç. Öyle değil mi İsrail?
2: Evet. Majesteleri uygun görürse bölgenin valisi olmam hasebiyle orduya ben kumanda etmek isterim.
0: Hayır. Onların hakkından ancak ben gelirim.
3: Otur yerine Kalus. Bu senin bildiğin kadar kolay bir iş değildir. Her giden senin gibi kükreyerek gitti. Seni de kaybedersem kız kardeşimin zırlamasını nasıl dindiririm?
0: Kahraman bir yeğeninizin olmasıyla gurur duymak istemez misiniz?
3: Ya siz? Siz Müslümanların başında kim olduğunu duymak istemez misiniz?
2: Kim?
3: Halid bin Velid. Yüreğine korkusuzluğun taht kurduğu adam. En cesur komutanlarım onun karşısında arslan önüne çıkmış tilki gibi perişan oldu. Hadi konuşsanıza.
0: Ben onunla savaşırım.
3: Peki öyleyse. Komutan sensin. Savaş öncesi teke tek vuruşmalar olacak. Onlar hazır olduklarını bildirdiler. Onlardan ilk vuruşmaya komutanları Halid çıkacak. Ben saraya dönüyorum. Yenilerek dönenin derisini yüzüp içerisine ot dolduracağım.
2: Evet Kalus. Onların komutanlarına karşılık bizim komutanımız çıkmalı. Hadi giy zırhını.
0: Arkanda 30 bin kişilik ordu olduğu halde şu çapulculardan korkmaya utanmıyor musun? Hem buranın valisi senken vuruşmaya neden ben çıkayım?
2: Bunu imparatorun yanında kılıcın havada kavisler çizerken düşünmeliydin.
0: Ben komutanım. Benim emrime itaat etmeye mecbursun. Yoksa imparatora bildirir seni astırırım.
4: Karşıma çıkınca anası ağlayacak savaşçıyı bekliyorum.
1: İkiniz de korkaksınız. Bakın Halit sizi meydana çağırıyor. Aranızda kura atıyorum. Burası gelirse sen, burası gelirse sen. Tamam mı?
0: Tamam.
4: Peki.
1: Hop. Evet. Kalus, sen çıkıyorsun.
2: Hadi bakalım bin atına.
0: Korkak! İşte geldim. Sen kimsin?
4: Halid bin Velid'im.
0: Ben de imparatorun kız kardeşinin oğlu Kalus'um. Şimdiye kadar karşıma çıkanlar korkudan kılıçlarını yere düşürüp kaçtılar.
4: Senin gibi çokları savaş meydanında kaldı. Hadi başlayalım Kalus.
0: Ben önce askerimle bu konuyu bir görüşeyim.
4: Sen benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne yapıyor bu korkak? Atından yere düştü.
2: Halid öldürmeye bile tenezzül etmiyor. Kılıcının tersiyle dövüyor onu.
1: Evet, Kalus'u esir ettiler. Hadi İsrail, sıra sende, sür atını.
2: Geliyorum Halid. Şimdi başın yerde yuvarlanacak ve askerlerin çobansız sürü gibi dağılıp gidecek.
4: Kendine bu kadar güvenen Rum askeri kimdir?
2: Bana İsrail derler. Can alırım ben.
4: Hadi öyleyse ne bekliyorsun?
2: Kalus'u ne yaptınız?
4: O esirimizdir.
2: Onun kumandanımız olduğunu bildiğin halde niye öldürmedin?
4: İkinizi birbirinizden ayırmak istemedim.
2: Sana altın versem onu öldürür müsün? O varken ben başkumandan olamıyorum.
4: Kendin için ne kadar vereceksin?
2: Demek beni öldürmeye niyetlisin. Al öyleyse.
1: Hadi İsrail.
5: Şu ordunun sol kanat komutanı Dırar değil mi?
1: Evet. Şu ortadaki komutana baksana.
6: Kime?
1: Şu ön taraftaki zırhlı askere.
6: Kim o?
1: Kim olacak? Müslüman olup onlara katılan bu sıra valisi Rumas. İşte İsrail de gitti.
7: Hücum!

0: Ne söyleyeceğiz Vardan'a?
1: Kalus ya da İsrail olsa kolay. Ama bu adam bir savaş canavarı.
0: İmparator zafer karşılığında kızını ve kendisinden sonra tahtını vaat etmişti ona. Doğrusu Vardan İsrail'le kıyaslanmayacak bir komutan. Gelir gelmez orduya cesaret getirdi.
1: Getirdi de ne oldu? Onun komutasında da yenildik. Karşımızda o Halit denen adam varken bunları yenmek çok zor.
0: Ya Dırar bin Ezver? Teke tek karşılaşmalarda 20 kişiyi yere serdi.
1: O adam bir yılan. İkinci defa yakalandı, yine avucumuzdan sıyrılıp kaçtı. Vardan'ın çadırına geldik. Önce sen gir.
0: Hayır, sen gir.
1: Amma korkaksın. Majesteleri, Şam'dan geliyoruz.
2: Komutanınıza ne getirdiniz?
1: Biz Şam'ı boş sanıyorduk. Fakat kadınlar bize karşı koydu. Ardından Müslümanların keşif birliği de onlara katıldı. Biz de geri çekildik.
2: Yazıklar olsun size. Sizden asker masker olmaz. Kadınlara, keşif kollarına yenilip karşımda boyun bükenlerden savaşçı olmaz. O Dırar bin Ezver denen adamı da öyle kaçırdınız elinizden. Eğer ona sahip olsaydınız, çarpışmalarda 20 komutanı yere sermemiş olacaktı. Korkaklar! Sen ne yaptın Ubeyre? Söylediklerimi ilettin mi onlara?
3: İlettim Sayın Vardan. Yalnız bu Müslümanlar anlaşılır gibi değil. Parada pulda gözleri yok. Niçin savaştıklarını anlamadım.
2: Sersem papaz. Halit'le konuştun mu?
3: Konuştum. Ona her gün yeni birliklerle kuvvetlendiğimizi, Şam'ı her tarafa yayılan komutanımız Vardan'ın zafersiz geri dönmeyeceğine dair yemin ettiğini, eğer gitmezlerse sonlarının geldiğini söyledim.
2: O ne dedi?
3: Biz sizinle altın için savaşmıyoruz. Bütün dünya komutanınızın askeri olsa gene onun üzerine yürürüm. Ya Müslüman olursunuz ya da cizye verirsiniz dedi.
2: Bu adam düpedüz deli. Ölümüne susamış.
3: Aklıma değişik şeyler geliyor.
2: Yani neler geliyor?
3: Bu adamı savaşmakla alt etmek çok zor. Ben diyorum ki ona gidip Vardan'ın Müslüman olacağını ve kendisiyle kararlaştırılan bir yerde yalnız başına görüşmek istediğini bildirelim. Tabii o sırada bizden pusuya yatan 30 kişi tarafından Halid'in işi bitirilir.
2: Ya, çok güzel. Yalnız buna inanır mı dersin?
3: Onu bana bırak.
2: Böyle diyenleri çok gördük. Onlarla bir konuşan hemen dinlerine giriyor.
3: Hubeyre komutanına ve imparatoruna bağlı bir papazdır.

0: Evet. Evet Bizans elçisi. Seni dinliyorum.
1: Ey Halit, beni şanlı komutanımız Vardan gönderdi. Komutanımız araştırmış ve düşünmüş. Sonunda dininizin hak olduğuna inanmış. Müslüman olmak için sizinle ordudan uzak bir yerde görüşmek istiyor.
0: Ya, öyle mi? Peki, benden daha bilgili alimlerimiz var. Onlardan birini kendisine göndereyim.
1: Vardan kendisiyle aynı seviyede birisiyle konuşmak isteğinde.
0: Git o zaman Vardan'a söyle. Halit bu kadar basit bir tuzağa layık değildir de.
1: Tuzak mı? Aha. Nereden anladınız? Kim söyledi size?
0: Savaş meydanları söyledi Hubeyre.
1: Siz alışık olmadığımız bir güvenle karşımıza dikildiniz. Alay edip durduğumuz çobanları toplayıp bir imparatorluğun ordusunu oyuncağa çevirdiniz. Nasıl oluyor? Kim yapıyor bunları? Galiba korktuğum başıma geliyor. Vardan'ın dediği oluyor herhalde.
0: Otur Hubeyre, otur, titreyip durma. Elçiye zeval yoktur. Sana hiçbir şey olmayacak.
1: Elçiye olanlar oluyor. Neden altınlara sırt çevirip ardından da ölümle alay edercesine savaşıyorsunuz?
0: Allah rızası için. Müslümanların her hareketi onun rızası içindir. Bizans, İslam güneşiyle aydınlanacak insanlara gölge etmektedir. Krallar ve onun pervanesi şımarıklar, insanları köle haline getirip özgürlüklerini, akıllarını, duygularını hapsettiler. Savaşımız, insanları Allah'ın mesajıyla müjdelemek, onları özgürlüklerine kavuşturmak, toplumları kula kul etmekten kurtarıp yalnız Allah'a kul etmek.
1: Halit, yeter. Ben Müslümanlardan oldum. Ne yapmam gerekir?
0: İlk görevin benim Vardan'la buluşmayı kabul ettiğimi kendisine bildirmen olacak.

0: Çok önemli bir iş başardın Hubeyre. Bunun karşılığını alacaksın.
1: Sadece görevimi yaptım komutanım. İşte Halit göründü. Söylediğim gibi tek başına geliyor.
0: Ey Halit, siz aç insanlar, neyinize güvenerek imparatorluğumuzla savaşmaya kalkıyorsunuz? Alın fidyelerinizi, çekip gidin buradan. Size çöller yeter. Bu cennet misali topraklar nenize gerek sizin?
2: Beni dinle kibirli Rum. Biz altınlara boyun eğenlerden değiliz. Zannettiğin gibi yiyecek darlığı da çekmiyoruz. Hurma bahçelerinizi de istemiyoruz. Mülk Allah'ındır. O rızkı dilediğinden alır, dilediğine verir. Hani sen Müslüman olmak istiyordun ve beni bunun için çağırmıştın?
0: Büyük komutan Halit, seni kandırmanın bu kadar kolay olduğunu görünce benden önceki komutanların haline acıyorum.
2: Niye?
0: Niye olacak? Savaş dehası dedikleri adamın haline bakın. Sağ kalsalardı da halini görselerdi.
2: Niye vardan, ne oldu?
0: Şu tepenin üzerinden rüzgar gibi inen savaşçıları görüyor musun? Onlar senin o kıymetli başını bana verecekler. Ben de onu imparatora altın tepsi içinde sunacağım.
2: Peki imparator sana ne verecek?
0: Kızını ve tahtını tabii.
2: Çok ucuza gidiyorsun Vardan. Ben seni gebertince Rabbim bana cennetleri verecek.
0: Hala övünüyorsun.
2: Arkana iyi bak Vardan. O gelen savaşçıların rüzgarla uçan beyaz sarıklarına ve alınlarında parlayan secde ışıklarına bakılırsa onlar İslam ordularının askerleridir. Başlarındaki Dırar bin Ezber'i iyi tanırsın.
0: Ne? Olamaz. Olamaz.

0: Zırhın güzelmiş Dırar.
1: Evet, bu Varda'nın zırhı. Onu geberttiğimde bana hediye etmiştin.
0: Bu Rumlarla yaptığımız kaçıncı karşılaşma? Sayısını bile unuttum. Ama seni keşif kolu olarak göndermeyeceğimi unutmadım.
1: Neden böyle söyledin Halim?
0: Neden olacak? Seni ne zaman keşif için göndersem yanında bulunan küçük birliklerle ordulara saldırıyorsun. Sonra da esir düşüyorsun.
1: Ama her seferinde ellerinden kurtulmayı başarıyorum.
0: Evet, evet. Bak, onda üstüne yok. Üstelik her gidişinde birkaç kişinin hidayetine vesile oluyorsun. Bu sefer çok çetin bir savaş olacak. Artık onlar bizi, biz onları iyi tanıyoruz. Bundan böyle Yermük bu savaşla anılacak.
1: Diğer birlikler görünmüyor.
0: Halife Ebu Bekir hepsine haber ulaştırdı. Ubeyde komutasında bölgeye yayılan birlikler Yermük'e tek komuta altında birleşmek için yol almaları lazım.
1: Toplam ne kadar asker var?
0: 40.000'i bulur. Buna karşı Bizans'ın 100.000 kişilik bir ordu hazırlığını haber aldık.
1: İmanlı ve kararlı 40.000 kişi ne yaptığını, niye savaştığını bilmeyen 100.000 kişiden çoktur.
0: Savaşta zırhını çıkarıp savaşmak yok. Tamam mı?
1: Kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum.
0: Nasibinde şehitlik varsa o seni mutlaka takdir edilen zamanda gelir bulur. Sen onu çağırırken aşırıya kaçma. Doğrusunu söyleyeyim mi? İkrimenin ve senin pervasız bu cesaretiniz hoşuma gitmekle birlikte savaş taktiğimi oldukça güçleştiriyorsunuz.

0: Dağıldılar. Kaçıyorlar. Kovalayın. Bırakmayın. Sen. Hey sen. Su dağıtın yaralılara. Yardım edin. Şehitleri bir araya toplayın. Yarası ağır olanlara fazla su vermeyin. Dırar. Dırar, sen yaralısın.
1: Sonunda geldi Halit. Biz de kazandık. Dırar beni ezberde.
0: Sizin şehadet yemini edip Rum ordularının içine dalışınız herkesin cesaretini arttırdı. Dev bir orduyu parça parça edip geri gönderdiniz. Çoğunu da yer mükekürdük.
1: Artık huzur içinde Rabbimin razı olacağını umarak... La ilahe illallah Muhammedur Resul.
0: Allah sizden razı olsun. Siz en büyük alışverişi en büyük karla kapattınız.

0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatin. Ve euzü bike rabben yahturun. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Fe inna la te'amel ebsar ve lakin te'amel kulubun neti fis sudur. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz tebareke ve teala ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. İmanla yaşayıp imanla ölmek, son nefeste bu yoldan ayrılmadan, kaymadan, caymadan, el-i sünnet vel cemaat itikadından zerre kadar inhiraf etmeden vefat edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Yani ortalık el-i sünnetten ayrılanlarla dolmuş. Yok efendim, selefi olmuş, selefiyim diye Vahabi olmuş, öbürü efendim ilahiyatlarda birçokları Mutezili olmuş, kimisi Cebriye olmuş, kimisi deist olmuş, kimisi ateist olmuş. İnsanlar maalesef sel gibi cehenneme doğru gidiyor yani. Ve itikat bozulmuş, bozuluyor. Senelerce namaz kılan, abdest alan, zikir yapan, diyelim 70 yaşına kadın, 60 yaşına, 70 yaşına kadın. Kocası vefat ediyor işte. Mirasla ilgili meseleler belirginleşiyor. Orada ben diyor Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle diyor amel etmek istemiyorum diyor. Dediğimiz gibi hiçbir amel insanı kafir etmez. Yani günahını bilirse günahkar olur. Mirasta başkalarına zarar vermek. Şimdi Türkiye'de mer'i kanunlara göre de sen istersen şeriata göre de feraiza göre de miras taksim yapabilirsin diyor. Mahkeme ona karışmıyor. Aralarında isterlerse yani. O paylaşıma bir şey demiyor mesela. Fakat takva sahibesi tarikata girmiş, zikir yapıyor. Efendim gelmiş 70 yaşına, sana şimdi kocandan miras kalmış. Efendim onun hakkı var, bunun hakkı var. İşte efendim, İslam'a göre alacağım budur, feraiz ilmine göre alacağım budur ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Namaz, ekimussalâ namazı hakkıyla kılın buyuruyor. Teferruatına girmiyor. Habibimden öğrenin. Öyle buyuruyor. Sallû kemâ râitûnî usallî. Beni nasıl görüyorsanız kıldığımı öyle kılın. Kur'an-ı Kerim ve etimul hacce vel umrete lillah. Hacce umreyi Allah için tamamlayın buyuruyor. Tafsilatına girmiyor çok. Habibimden öğrenin. Zaten sünnetin önemi burada. Hadis-i şerif ve sünnet devrede olmasa dinden hiçbir şey bulamayız. Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan iki rekat namaz nasıl kılacağımızın tarifini bulamayız. Hep Resulullah'tan öğrendik sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hudû anni menâsikeküm. Hac ibadetlerinizi benden alın buyuruyor. Ama mirasa gelince, malcanın yonkasıdır. Burada hacılık, hocalık para etmez. İnsanlar mala mülke tamah eder. Demez ki bak ben gelmişim şu yaşa, karım ölmüş, kocam ölmüş, bana mal kalmış. Ben şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki taksimatına göre bölüşeyim, bölüştüreyim. Yok. Nefis giriyor orada devrede. Efendim şimdi şeriat yok. Bu memlekette efendim şeriata göre hüküm yok. Onun için ben istediğimi yaparım. Burası bana daha fazla veriyor. Buradan alırım ya kardeşim. Kanunlar şeriata göre değilse de burada namaz kılana, abdest alana namaz kılana kılma denmiyor. Cuma'ya gidene cuma yasak denmiyor. Sen şimdi burada da İslamiyet yok. O zaman ne olacak? Cuma'da kılmasam olur, namazda kılmasam olur desen mazur tutulur musun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Miras işte aynı. Sana demiş ki efendim şu anda yürürlükteki kanunlar demişler ki sizin anlaşmanıza göre, aranızda anlaşmanıza göre istersen feraize göre, Kur'an'daki taksimata göre de kadına ne kalıyor, kocası ölünce, erkeğe ne kalıyor, karısı ölünce, çocuğu varsa, çocuğu yoksa ondan sonra bunları Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde beyan etmiş ve teferruata girmiş. Yani hiçbir işte namazda, işte oruçta, hacda, zekatta, vaatü zekate zekat verin buyuruyor. 1/40 diye bir şey Kur'an'da geçmiyor. Neye göre vereceğiz? İnsan el açık gibilere sorarsa 1/40'ını vereceksin diyor. Ondan sonra kendini aç kalıp çoluk çocuğu öldüreceksin yani. Böyle saçma bir din anlayışı olabilir. İslamiyet sana borçlarını da çıktıktan sonra alacaklarını da kesin alacaklarını da katmak suretiyle 1/40 söylüyor. Efendim ama 1/40 de Kur'an'da yazmaz. Koyundan ne kadar, deveden ne kadar, hayvanlarda farklı. Mesela bunlar da yazmaz. Sen şimdi bak İslam'ın 5 şartından bahsediyorum. Namazın tafsilatı yok. Orucun tafsilatı yok. Ondan sonra orucu ne bozar mesela Kur'an-ı Kerim'de tafsilatı yok. Haccın umrenin tafsilatı yok. Yine bir işte Arafat falan geçiyor. Yine haccın farzlarından Arafat geçiyor falan. Ondan sonra ama tafsilat yok, detay yok. Zekatın tafsilatı yok. Zekat 1/40 bile yok. Zekat verin. Neye göre vereceğim? Kaçta kaç? Çünkü neden? Sünnet seni havale etmiş. Ve mâ teâkum rasûl fehudû. Resûlüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ neâkum anif entehû. Onun yasakladığından vazgeçin. Bu ayet-i kerime Habib-i men yutu'ur rasûle fekad yata'allah. Benim peygamberime itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Onun için hadis-i şerifler de vahidir. Şu Allah'tan vahiy gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zekat 1/40 diyecek? Eğer sadece Kur'an'a baksan, Kur'an'da 1/40 yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 1/40'ını verin buyuracak kendi kafasına göre? Din teşri etme yetkisi ona ait değil ki. O Allah'ın hükümlerini beyan etmekle görevli. O zaman Allah'ın hükmü gelmiş ona ki 1/40 demiş. 1/40 demesen kimse zekat veremez ki. Kime göre, neye göre? Hangi maldan ne kadar? Borcun katılıyor mu? Alacağın sayılıyor mu? Bir zekat meselesinde çuvallar gidersen. Kur'an-ı Kerim'de sadece zekat verin. Kaç yerde? Onlarca ayette namazdan ayrılmaz. Velkün salate ve zekat hep zekat verin. Emri var. İslam'da 5 şarttan biri. Nisaba malik olan. Nisap ne kadar? Nisap kaç gram altın? Veya o kıymette satılık mal veya o kıymette yani neyse işte gümüş mesela. Nisap ne kadar? 81 gram altın diyoruz mesela. 91 gram, 93 gram o rivayetlerde var. 81 meselesi de var. Yani Ömer Nasuh Efendiler falan 90 küsur olarak şey diyorlar. Sonraki bazı ulema işte 80, fakiri düşünmek için 81 diyen de var. Bu aradaki bir mesele. Diyelim, bu neye göre tespit edecek? Adam, ben zekat vermek zorunda mıyım, değil miyim? Bu neye göre anlayacak? Sonra kaçta kaç vereceğim, onu neye göre anlayacak? Borcunu düşecek mi, onu nereden bilecek? Alacağın hesaba gidecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bundan hiçbiri yok. Nasıl zekat verecek? İslam'ın 5 şartından biri zekat. Zekat veremezsin ki hadisler olmasa. Hadis-i şerifler vahidir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kafasına göre وَمَا أَنْتُقُ عَنْ لَهَوَاهِنُ وَاَلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Bu da ayetle sabit. O keyfinden canını istediğine göre konuşmaz. Bugünkü topluma göre 1/40 uygun geldi benim kafama göre. 1/40 verin. Kıyamete kadar bu din, bu şeriat baki. Bütün insanlarda geçerli. Sen nasıl şimdi ki? Burada efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1/40 desin. Bu ayete göre canın istediğine göre konuşmuyor. İn huvella vahyu yuha. Çünkü İslam'ın bir hükmünü, İslam'ın 5 şartından birinin tatbiki için gereken hükümleri tespit ediyor. Bu nasıl vahiy olmaz? Bu nasıl ne canın istediği olur haşa? Ama mal ve miras eşine geldiği vakitte mirası nasıl yapıyor? miras, ayet-i kerimeler, sayfeler, cem. Efendim, kadın bunu alır, çocuk bunu alır, erkek bunu alır, kız bunu alır, koca bunu alır, babası şunu alır, dedesi bunu alır. Neden? Çünkü bu mal işi öyle bir hassas bir şeydir ki, namaz meselesinde nasıl olsa bedava kılar, oruç zaten yemez içmez tutar. Ama mirasa gelince burada ihtilaf çıkar. Hadis-i şerif bazıları peygamberimize de itiraz eder, haşa sallallahu aleyhi ve sellem, münafık var. Sahabe gibi görünen münafık var. Ganimet taksimlerinde itiraz eden çıkmadı mı? Sahabenin içinde gözüküyor. Ona sahabe denmez, münafık. Peygamber'e itiraz eden Allah'a itiraz etmiştir. Men yuta'ur rasul fekad ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bunun karşılığı ne? Kim Resul'e isyan ederse muhakkak Allah'a isyan etmiştir. Zaten ayette ne diyor? Men ya'sillahi ve rasulehu ve taaddi hududuhu. Yudkhilu naran khaliden fiha. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, sadece bana isyan ederse demiyor. Çünkü Resulüme isyan, bana isyan. Benim peygamberim diyor ki, zekat 40'ta birden verilecek. Sen diyorsun ki yok, 40'ta yarımdan verilecek. Buçuktan verilecek. Şimdi Resulüne isyan et. Ayette yok ki ben onun için peygamber bir şey dedi. Ben de o da adam, ben de adam, haşa, ben de kafama göre. Ben de yarıma indirdim. Nasıl yarıma indiriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden konuşmuyor ki. Vahiy geldiği için 40'ta bir söyledi sana. Onun için Resul'e isyan edince sen Allah'a isyan etmiş oluyorsun. Ayetle hadis bu noktada fark etmez dediğimiz bu. Ve te'adde hududehu, sınırlarını Allah'ınki aşarsa yudhilu naran, onu cehenneme girdirir diyor. Eğer inkar ederek yaparsa bunu haliden fiyâ, ebedi kalır, hiç çıkmaz. Kafir olacağı için. Yok inkar etmez de nefsime uydum, helalı biliyorum, haramı biliyorum, Allah Resulü'nün hükmüne inanıyorum ama canım böyle isteyen, nefsime uydum, nefsim beni mağlup etti falan. O vakit kafir olmaz. Cehenneme girer, günaha kadar yanar çıkar. Kafir olmayınca da ebedi kalmaz. Ama son nefeste imanını kurtarabilir mi? O ayrı bir şey. Bazı günahlar adamı imansız öldürür. Bu derste de bazılarını söyleyeceğiz. Birkaç evvelki derslerde de bu konuyu anlatmıştım. Şimdi bir insan ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnnel abde le amelu bi taatillah 60 seneten. Bir erkek kul veya bir kadın kul 60 sene Allah'ın ibadetiyle taatiyle amel eder. 60 sene bunu 10 yaşından çıksan çocukluğunu sen en az 70 yaş işte aynı hesaba geldi. Aynı hesaba geldi. Bir adam yani 70 yaşına gelmiş veya bir kadın kul 60 senede sırf ibadet yapmış. Yani isyan etmemiş, günah yapmamış, cenneti kazanmış falan. Görünüş böyle. Görüntüye göre hüküm verirsen böyle hüküm verebilirsin. Nehannu hükmü zahir. Allah-u Tevelle serair. Biz zahire göre hüküm verebiliriz. İçin iç tarafını kalbindeki niyeti münafık mıydı, muhlis miydi, murai miydi, gösteriş mi yapıyordu falan. İçini Allah'a havale ederiz. Biz ne bilelim. Camide gördük, Müslüman diye cenaze namazını kılıyoruz değil mi? Şimdi bu kişi diyor hadis-i şerifte 60 sene efendim bu zaten demin okuduğum Allah Resulüne isyan ayeti de yani onu ben Resulüne isyan, Allah'a isyan sadedinde okudum ama sonra düşündüm zaten miras hakkındaki yerde geçiyor. O da ayrı bir şey yani tabii. Tevafuk etti. 60 sene Allah'ın taatiyle amel eder. Sonra feyudarru fil vasiyeti feyudarrani de olabilir. Yani innel abde vel emete leyamelani sittine seneten taatillah. Kadın kul ve erkek kul 60 sene Allah'a taat ve ibadet üzere amel eder. Yani gelmiş 70 yaşına. Sonra vasiyet yapma zamanı gelir ve vefat edecek olur. Feyudarran fil vasiyeti. Vasiyette birine zarar verirler. Zarar verir. Hakkı olanın hakkını ketmeden başkasına verir. Efendim, adaletsizlik eder. Allah'ın hükmüne razı gelmez, getirmez. Veyahut zaten ölüm anında vasiyetin malının bıraktığının üçte birinden geçerlidir. Geri kalanı zaten Allah taksim etmiş. karısına ne kalıyor, kocasına ne kalıyor, erkek çocuğuna, kız çocuğuna, çocuğu varsa, çocuğu yoksa, kadının kocanın da şeyleri, payları da değişiyor mesela. Çocuklu olup olmamasına göre. Bu şimdi ne yapar? Allah'ın o şeriatını ki Allah'ın verdiği hüküm Kur'an-ı Kerim'de hiçbir meseleyi bu kadar miras hukuku kadar tafsilatlı beyan etmemiş. Neden? Para meselesi devreye girince hadise sana zayıf der. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim ben sana bütün namazı, orucu, abdesti, haccı, zekatı, guslü, tahareti her şeyi hadislerle vahyettim, senin ümmetine bildirdin. Kur'an-ı Kerim'de bunların tafsilatına girmedim. Yani abdestim var, farzları. Abdeste bir tafsilat var mesela. Diyelim, zekatta o da yok. Zekatta o da yok, oruçta o da yok. Şimdi, ama ben sana miras hukukunun beyanını da sana hadislerden yaptırırdım. Ama şimdi bu sefer diyecekler, hadisi kim rivayet etti, kaynağı nedir, zayıf midir, tavli midir? İşte ondan sonra nerede geçiyor, hangi sahabeden duyulmuş, o kimden duymuş falan filan. Şimdi neler ediyorlar görmüyor musun hadis-i şerifler hakkında? Halbuki hiçbir sorun yok hadis-i şerifleri, çelişmeyen bir şey yok. Allah dinini tamamladığına göre bunu Kur'an ve sünnetle tamamladı. Sünnet bize kadar doğru ulaşmayacak olsaydı din tamamlanmış olabilir miydi? Bize noksan gelecek bir dinden Allah bizi mükellef tutar mı? Mesul tutar mı? Ahirette hesap sorar mı yani? Dolayısıyla yine de Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim bu para meselesi, mal meselesi ortalığı karıştırır. Onun için ben Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle herkesin hakkını beyan ediyorum. Neden? Kaynağı nedir soramazsın. Aslında kaynağı Kur'an. Kur'an'a da itiraz edip de hepten Stalin gibi kafir mi olmayı düşünüyorsun? Velakin bir insan, bir erkek veya kadın 60 sene, sittin sene diye bir laf var Türkçe'de mesela. O işte kesretten kenar. Sittin 60 demek de. Türkçe'de mesela onu sorsan sittin sene ne demek? Çoğusu Anadolu'da falan da kullanırlar. Ama belki de sittin kelimesinin 60 manasını olduğunu da bilmezler. Sittin sene o demek işte. Sittin sene yani 60 sene, hadis-i şerifte de 60 geçtiği için söylüyorum onu tabii. Öyle darb-ı mesel söylemiyorum. Hadiste darb-ı mesel sokamam içine. 60 sene ibadet yapar, günah da yapmaz. Öyle ölse cennete girecekken, tam son noktada bir vasiyet yaparken, bir hak sahibinin hakkını öbürüne geçirtmek için, onu daha çok seviyorum bilmem ne, onu kayırır, bunu kuyurur. Ondan sonra bir zarar yapar. فَاَدْخُلَانِ النَّارِ İkisi de cehennemi boylar buyuruyor. Tabi burada yaptığını helal olduğuna itikat ederek yaparsa, Allah'ın hükmüne karşı gelmeye helal sayarsa, kafir olursan cehenneme girse hiç çıkmaz. Zaten ayette de ondan bahsediyor. Haliden fiyat, ebedilik derse kafir olanı söylüyor. Ehl-i sünnete göre böyle. Öbür türlü amelden, yanlış yapmaktan, günah yapmaktan ne kadar da büyük günah yapsa kafir olmaz ehl-i sünnete. O zaman da cehenneme girer şu. Ama işte Mevla'yı gazaplendirir son nefesinde sen gidip de Allah'a yöneleceğin halde, teveccüh edeceğin, inabe edeceğin, tevbe edeceğin, istiğfar edeceğin halde sen kalkıp burada efendim miras şeyinde, taksimatta, şurada burada bir de kullarıma zarar vermeyi, benim verdiğim hakları ihlal etmeyi, engellemeyi düşünüyorsun öyle mi? Bir de imansız öldürürse onu işte orada gazaplenip. Yani insan son nefesine taat üzere sen 60 sene, 70 sene geldiğin son noktada ne yapmak için yaşadın? Kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle, zikirle, Kur'an'la bir abdest aldıktan sonra bir namazın akabinde bir hayır hasene üzere ölmek niyetindeyiz hepimiz. Son nefesimizi öyle vermek istiyoruz değil mi? Kim kötü gitmek ister? Ahirete inananlar olarak. Ama sen geldiğin noktada son dakikada efendim bir Müslümana bir zarar vermek için bir plan kurmaya kalkıyorsun ölmek üzereyken. Öyle mi sen? Sen imanla ölmeye layık bir adam değilsin sen. Derse sana o kafir öldürürse seni şeytan gelir imanı çalar orada son nefeste. Neler dönüyor ha ölüm meselesinde yani. Onun için yani millet yoldan çıkıyor diye başladım konuşmama. Yani öyle bir acayip bir şey ki kimin amel bakımından çok tabii. Kimin itikadı da bozulmamış. Yok efendim memlekette şeriat yokmuş da şeriatla amel yokmuş da hüküm yokmuş. Mirası da ona göre Kur'an'a göre almak gerekmezmiş değil mi? Böyle bir şey olabilir. Bana şimdi bir anamdan babamdan miras kalsa. İki de kız kardeşim var. Misal bana ne düşüyor, ona ne düşüyor, bilmem ne. Ben bunu arayıp sormayacak mıyım? Efendim kanunlar bana şunu veriyor, al da gitsin. Böyle şey olabilir mi? Kanun seni zorlamıyor ki buna. Mecburiyetin yok ki. Senin canın ekşili turşulu istiyorsan. Kanun ne yapsın sana? Diyor ki istediğiniz aranızda anlaşmaya göre taksim edin. Bir insanlar miraslarını biz Kur'an hükümlerine göre taksim edeceğiz ise buna bir engel yok ki Türkiye'de şimdi. Ama sen onu bahane ederekten nasıl cuma kılmamak için bahane, beş vakit kılmamak için bahane, memleket faiz alıyorsun bir de. Faiz alıyor, kredi alıyor, bilmem ne alıyor faiz. Neymiş? Efendim burada İslam hükümleri tatbik edilmediği için efendim dümdü helal haram. Ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Böyle bir şey var mı? Bazı İslami cemaatler var. Türkiye'de İslami cemaatler çok önde giden, çok kalabalık müntesibi olan camialer var. Faize fetva veriyorlar.

Ondan sonra içki içiyor, içiyor, içiyor. Allah bir belamı da vermedi. Rızkım da arttı, bolluğum da iyi. Allah seni imtihan ediyor kardeşim. Öbürü namaz kılıyor, kılıyor, kılıyor, kılıyor. Ondan sonra bir de işten atılıyor. Bir de geçim derdine düşüyor. Ondan sonra Allah Allah. Karşıki komşu akşama kadar, sabaha kadar kafayı çekiyor. Herif parayı koyacak yer bulamıyor. Biz burada namaz, abdest, teheccüd, zikir, hocanın dedikleri, Yasin oku, izavaka duası, şu duası, Yasin cüzü, bilmem ne, yapmadığımız kalmadı kardeşim. Bir de korona bilmem ne, üstüne tüy dikti. Bir de işten atıldım. Çoluk çocuk da aç kaldı. Bu dinden de hiçbir fayda görmedim. Bırakıyor namazı, gidiyor. Görüyor musunuz? İnsanlardan öylesi var ki diyor Kur'an-ı Kerim'de, Hac suresinde olacak. Dingil üzere Allah'a ibadet ediyor. Dingil yani böyle şeyin kenarında. Anladın mı sen? Ayağı yere basarak değil. İstikrar üzere değil. İstikamet üzere değil. Düzgün bir şekilde değil. Acabalı yani. Şekli şüpheli böyle. Bakayım ne getirir ne götürür. Sen Allah'ın kulusun. Önümüzde ölüm var, ahiret var. Sen nasıl Allah'a denemeye kalkıyorsun? Allah kullarını dener, imtihan eder. Sen mi Allah'a deneyeceksin, imtihan edeceksin? Bu nasıl bir şeydir? Ama bizim kafa Allah'a denemeye kalkıyor. Okuyayım şu hocanın dedi bakalım. Bakalım paralar geliyor mu? İşlerim açılıyor mu bakalım? Ondan sonra sevdiğim kızı veriyorlar mı bakalım? Sevdiğim oğlanı alıyorlar mı bakalım? Okudum bir şey de olmadı. Ne biçim dünya? Yasin'in de hiç faydası yok. Tövbe estağfurullah. Ya sen Allah'a dua et, Allah'a yalvar, Allah'a ibadet et, Allah'a kulluk et. Hayırlıysa nasip etsin, şerliyse sarf çevirsin, menesin, engellesin yani. Sen ne biliyorsun? Kaybı bilmiyorsun ki. Belki o istediğin şey başına bela açacak. Belki o istediğin şeye kavuştuktan sonra helak olacaksın, dinden imandan çıkacaksın veya öleceksin veya hasta olacaksın veya ne bela bulacaksın. Peki Allah'ın engellediği de senin için? Belki de değil, kesin. Olanda hayır var. Olmayan da diyeceksin ki Allah benden kimidir ne belayı çevirdi. Sen Allah'a böyle inansana. Ama ne yapıyor? İbadet kulluk yaparken dingil üzere yani. Kenarda. فَاِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَنْ نَبِهِ وَاِنَ صَابَتُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Şimdi İslam'a girmiş, namaza başlamış, işte kadınsa tesettüre girmiş, namahremlerden sakınmaya başlamış, işte eskisi gibi kadınla erkekle yemeler içmeler, ha ha iyi otur kalk falan, bunlardan kendini bir çekmiş. İslam'a göre bir aile düzeni kurmaya çalışıyor, bir yuvasını Kur'an ve sünnet ocağına tebdil etmeye gayret ediyor. Fakat bir de şerh koymuş. Yani her halükarda. Ne olursa olsun, başıma ne sıkıntı gelirse gelsin, ben Allah'ımın hükümlerinden taviz vermeyeceğim. Şeriatı tatbik edeceğim İslam'ın hükümlerini. Evimde, ocağımda, neyse. Nefsimde, kendi bünyemde. Yapabildiğim kadar, el verdiği kadar. Fettekullâhe mestatâtum. Resmâhu ve atıyo. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. İyi dinleyin, ayet dinleyin, hadis dinleyin. Allah'ın Resulü'nün buyruklarına itaat edin, Kur'an buyuruyor. Gücün yetmeyene de zaten Allah sana teklif etmez. Gücün yetmeyen bir belaya düştün, elinden ne gelir? Tecavüze bile uğrayan bir kadın veya bir erkek. Oğlana erkeğe de tecavüz ediyorlar. Şimdi orada gücü yetmemiş, kendine gelmiş. Allah ona mı soracak sen niye meful duruma düştün? Ondan sonra zinaya düştün, livataya düştün. Onu mu? Onu Allah ona sormaz ki. O isteyerek yapmıyor ki bir şey. Onu bağladılar, ettiler, kaçırdılar, götürdüler. Kafasını silah dayadı veyahut da elini ayağını bağlı veyahut da kapıyı paçayı kapattığında ne yapacak? Yani Allah Teala gücünün yetmediği bir şeyi sana yüklemiyor ki. Ama sen şimdi canın ekşiliği isteyerek keyfine işler yapıyorsun. Ondan sonra da böyle fırsat kolluyorsun, bekliyorsun. فَاِنَ صَابَهُ خَيْرٌ Eğer ona hayır isabet ederse اِطْمَاَنْ نَبِهِ O Allah'ın diniyle mutmain oluyor yani. Ne demek? İşte namaz, beş vakit namazı hiç kılmıyordu. Başladı. Biraz işleri açıldı. Beş vakit namazı bir de erkekse camiye cemaate da gitmeye başladı. Bolluk bereket daha da açıldı. Allah işrak namazını beklemeye başladı. Veyahut imsakla güneş doğma arası rızıklar o vakit taksim ediliyor. Orada tesbihat var. Ben eskar kitabımda neler yazdım bu usta. İşte zenginlik Z harfinden baksana alfabetik

0: Biraz orada neler var mesela? Ekseriyeti de rızıkların dağıtıldığı saat imsakla güneş doğma arası. Sabah namazda zaten o vakitte kılınıyor sünnet-i farzı ve. Sübhanallah ve bihamdi, sübhanallah ve azim, estağfirullah tevbile zikri bu hususta çok etkili. Tesbihat. Kur'an-ı Kerim'de zaten ayetlerde emrediliyor. Sebbih bihamdi rabbike kable tulu'u şemsi ve kable gurubi. Güneş batmadan evvel, güneş doğmadan evvel. İşte o saat güneş doğmadan evvel. Rabbini hamd ile tesbih et. Hadis-i şeriflerde bunun faziletleri beğendiriyor. Bu da başladı falan. Bu sefer işte efendim teheccüde kalkıyor ve imsaktan sonra erken kalkıyor. Sünnetle farz arası tesbihatını yapıyor. Sonra işrağı bekliyor. İşte bir 20 dakika en az. Ondan sonra falan. Aa kuşluk namazı bolluk bereket. Durum iyi. Efendim. İstediği kızı da verdiler. Bir de evlendi. Bir de çocuğu da oldu. Yuvası mutlu, mesut bir yuvası var. Bu din çok güzel arkadaş. Bak ben bundan evvel namaz kılmıyordum. Kılsam da kaza bırakıyordum. Veyahut efendim sabah namazına cemaata çıkmıyordum. Ondan sonra tadil erkana riayet etmiyordum. Çünkü hızlı kılan, patküt kılan tadil erken risalesini okumadan o iş düzelmez. Tadil erken risalesini yazdım ben. Yani Müman Bilgi Hazretleri'nin şeyini Muattilus Salat'tan tercüme ettim. İzahlar getirdim. Mektubattan ilaveler kattım. Ben yazdım derken ben ne biliyorum da ne yazacağım işte. Ulemanın şeylerini tercüme ettimse tadil erken. Çünkü اِذَا رَيْتَ رَجُلَ يُخَفِفُ الرُّكُعُ وَسُّجُودُ فَتَرَحَّمَ عَلَى عَيَالِ İbrahim Nehaim Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hocasıdır, şeyhidir. Ne buyuruyor? Bir adam rükû secdeyi böyle pat göt yapıyorsa, tadil erkensiz kılıyorsa, hiç kılmayanı konuşmuyoruz. Çoluk çocuğuna acı diyor. Niye? Huzurları olmaz, bereketleri olmaz, rızıkları olmaz diyor. Yani. Acı diyor. Şimdi ben evvelden pat küt kılıyordum. Şimdi tadil erken rahat edikçe hep işim güzelleşti, rızkım arttı, huzurum arttı, yuva kurdum. Tamam. Bu din güzelmiş abi. Bu dinde iş var. Bu dinde ekmek var. Ekmek olmaz mı? Dünya ahiret bu İslam dininin hürmetine kaim ve daim oluyor. Yağmurlar ne hürmetine yağıyor? Yerden biten otlar, bitkiler, sebzeler, meyveler, bu kadar bereketler Allah neyin hürmetine gönderiyor? İslam'ın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, Muhammed Mustafa'nın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Allah'ın ismi okunmasa, Allah'ın adı anılmasa, şu ezanlar olmasa, şu namazlar olmasa, bela yağdır başımıza. وَلَوْ لَا عِبَادُ اللّٰهِ رُكَّعَ وَصَبِيُّ رُضَّعَ وَبَهَامِ رُتَّعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَا صَبَّ. Rükû eden, secde eden Allah'ın kulları olmasaydı, emzikteki günahsız bebeler olmasaydı, yaylımdaki günahsız hayvanlar olmasaydı, Allah size yağmur değil, bela yağdıracaktı. Kafanızdan aşağı dökecekti. Çünkü o kadar günahınız var. Bir İstanbul'da değil, bir Beykoz'da bile yapılan günahların azabı İstanbul'u değil, Türkiye'yi değil, dünyayı yeter. Bela getirmek bakımından. Yani her evde, ocakta ne günahlar işlenir. Ama Allah-u Teala namaz kılanlara ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِكَوْمٍ عَزَابًا نَظَرَ اِلٰى عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَانُ بِيمْ. Allah-u Teala bir kavme bela göndermek istediği zaman camiye devam edenler, mescide devam edenler, sabah akşam yatsı, öğlen ikindi, beş vakit namazın cemaatine devam edenler, camileri mamur edenler, zikirle, ibadetle donatanlara bakar. Bakarsa ki camide cemaat var, Allah'ın evine gidenler var, namaz kılanlar var. Onların hürmetine öbürlerinden belayı çevirin. Hep hadis okuyorsun hoca ya. İşte bir ayet okumadım bu hususta. Kurum. لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ. Allah hayırlı insanların hayrıyla şerlilerin, günahkarların belasını kaldırmış olmasaydı yeryüzü çoktan fesada uğramıştı. Yerden başını çıkartmış bir buğday tanesi bulamazsın ki yiyesin. Bir yudum su bulamazsın ki içesin. Yeryüzü batmıştı gitmişti. Bütün sular tuzlanmıştı, çoraklanmıştı, avulanmıştı. Ondan sonra bütün ekinler, şeyler, efendim dikenlenmişti, zehirlenmişti. Ne yiyeceksin o zaman? Gıda diye yiyeceksin. Gıda diye yiyeceğin şey sana zehir olsa ne olacak? Neyle ayakta duracaksın? Nasıl hayatını idame ettireceksin? Ayet bu. اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ اُمَّتِي بِمَنْ يُصَلِّ عَمَّنْ لَا يُصَلِّ وَبِمَنْ يَحُجْ عَمَّنْ لَا يَحُجْ وَبِمَنْ يَصُمْ عَمَّنْ لَا يَصُمْ وَبِمَنْ يُزَكِّ عَمَّنْ لَا يُزَكِّ. Allah benim ümmetimden azabı namaz kılanlar ümmetine kılmayanlardan, hacca gidenler ümmetine gitmeyenlerden, farz olanı konuşuyor. Zekat verenler ümmetine vermeyenlerden, yani farz olanı konuşuyor. Farz olmasa zekatta parası yok, hacda parası yok, sağlığı yok falan, o zaten mesul değil. Azabı hak etmiyor, onu konuşmuyoruz. Hacca gitme imkanı var, gitmemiş yani. Zekat vermesi lazım, vermiyor, onu konuşuyor. Oruç tutanlar ümmetine, tutmayanlar, hastayı konuşmuyor. Tutması lazım adam, sapasağlam Müslüman, tutmuyor. İşte belayı kaldırıyor, ne demek? وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ مَا اَنْظَرَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Hepsi Allah'a isyanda toplansalar, hepsi günahta birleşseler, Allah onlara Celle Celaluhu göz açtırmayacak. Bir gözünü kıpıldatacak kadar müsaade vermez. Nitekim sahih hadis-i şerifte, Müslim hadisinde de geçiyor. لَا تَكُمُ السَّعَةُ Hatta yukale fil ardı Allahu Allahu. Bir rivayet öyledir, bir rivayet Allah'a Allah'a de. Yeryüzünde Allah Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Bunun bir manası, nas bile okursan Allah'tan korkun diye vaaz edenler, emri bil maruf yapanlar var oldukça. Diğer manası Allahu Allahu daha zahir olan manadır. Orada da Allah Allah diye lafzayı celal zikri yapıldıkça. Yani bir tane Allah diyen kaldıkça, o Allah diyenin zikrinin bereketine bak. Bütün dünya kafir, münafık olsa kıyamet böyle kopacak. Bir Allah diyeni bekleyecek Mevla Teala. O kafasını yastığa koyunca, vefat edince kıyamet öyle kopacak kardeşim sen. Bunlar nasıl inkar edersin? Onun için biz Rabbimize itaat üzere yaşayarak, zikir üzere ölmek için hedefimizi koymuşuz. Niyetimiz bu, gayemiz bu, gayretimiz bu. Amma ve lakin işte adam getirir ibadet, ibadet, ibadet, zikir, zikir, zikir. Ondan sonra tam son nefesine geliyor. 60 sene, 60 sene ibadetle geçiren adam 70. yaşında vefat edeceği vakit bir miras meselesine, birine bir zarar vermeyi, bir vasiyetteki bir işi karıştırmayı planlarken فَاَدْخُلَانِ النَّارِ Cehennemi boyluyor. Şimdi onun için Allah-u Teala gazap ettirirsin. Son nefesinde imansız senin ölümüne Mevla irade buyurur. Takdir buyurur. Helak olursun. Ben onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama biz amel bakımından hiçbir amelin günahı kafirlik saymıyoruz. Ehl-i sünnet ve mezhebi bunu saymıyor. Ama ve lakin bir insan nefsine uyarak, keyfine kaçarak, ondan sonra efendim ben şeriatın bu hükmü beni açmıyor, beni doyurmuyor. Yani böyle bir Allah'a dener gibi bir İslamiyet'e bağlılık olabilir mi? Namaza başladı, abdeste başladı, İslam'ı yaşadı, bolluk geldi, bereket geldi. Tamam, bu din iyiymiş abi diyor. Ve yine sahabetü şerrun ve yine sahabetü fitnetün ayette. Ve yine sahabetü fitnetün. Fitne demek onu dara sokan, zahmete sokan, belaya düçar kılan bir hal isabet etti. Adam Müslüman oldu veyahut da Müslümandı, namaz kılmıyordu, namaza başladı. Veya kılıyordu, vaktinde kılmıyordu, kazaya bırakıyordu, vaktinde kılmaya başladı. Veya vaktinde kılıyordu, evde, dükkanda kılıyordu, şimdi cemaate gitmeye başladı. Veya tadil erken sıkılıyordu, tadil erken düzeltti falan. Tesbih çekmiyordu, zikir yapmıyordu. Başladı tesbihata, zikirlere, nafile ibadetlere falan. O da bekliyor ki işler açılacak. Önüne kapılar açılacak. Bolluklar, bereketler üstüne saçılacak. Fakat imtihan ya bu, Allah-u Teala imtihan ediyor kullarını. İşi daha beter bozuldu. Vücuduna hastalık geldi. Veyahut korona oldu. Veyahut çocuğu öldü. Veyahut dükkanı yandı. Veyahut patronu işten attı. Ana! Ya kardeşim biz her işki fışkı her işi yapıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, ha gülüyorduk. Şimdi İslam'a döndük. Hepten işsiz kaldık, belayı bulduk. Bu ne biçim din ya? Eyvah! Kabahati dine buluyor. İnkalebe alâ vecihi. Gerisin geriye yüzünü tersine çevirip eski şirkine, isyanına, nisyanına, gafletine, irazına, Allah'tan yüz çevirme haline, tersine dönüyor. Ne oldu şimdi? Peki sana mürtet olursan, İslam'dan çıkarsan, deist olursan, ateist olursan, efendim namazı bırakırsan, zina başlarsan, içkiye yeniden başlarsan, İslam'a kızdığın için gerisin geri eski dalaletine, felaketine dönersen, dünya nimetlerinin geri gelecek. Yok. Peki ahirette bir şey kazanabilecek misin? İmtihana sabretmedin ki. Dinden çıktın veya itaattan çıktın. Bu sefer öldüğünde de ahireti de kaybettin. Senin durumun ne oldu şimdi? Halbuki sabretseydin, Allah'ım beni imtihan ediyor deseydin, ben razıyım Allah'ımdan deseydin, ben Allah'ımın dininin hükümlerinden taviz veremem deseydin, haramlardan sakınmaya devam edeceğim, kaça patlarsa patlasın deseydin, dünyada bir nimet bolluk görmesen, sıkıntı çekseydin bile, ya dünya kaç dakika, kaç saniye ne kadar, beni her an ölebiliriz. Ya mutlaka da öleceğiz. Nebedi ahiret var, sonsuz hayat var. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene önümüzde var mı yok mu belli olmayan bir hayat için sonsuz hayat terk edilir mi? Bu oraya tercih edilir mi? İslam'dan çıktın, ibadeti bıraktın. Bu taraftan da Allah'a isyanetini itiraz ettin. İmtihanı kazanamadın. Hasirat dünya vel ahirah. Dünyayı kaybetti. Neden? Zaten Allah imtihan etti ya onu. Hastalıkla, kıtlıkla, fakirlikle, hakirlikle dünyayı kaybetti diyelim şimdi. Dünyada zarara düştü. Peki bu hal üzere ölse, razı gelmedi, ya Rabbi sendendir demedi, ne yaparsan hayırdır demedi. Olanda hayır var, sen benim şerrimi istemezsin. Ya günahlarımı kefareti tertemiz ediyorsun, cennete girdirmek istiyorsun. Ölürken kabirde, sıratta, mahşerde sıkıntı çektirmek istemiyorsun bana. Benim günahlarımı böyle temizlemek murat ediyorsun. Kurban oldum. Sen benim Mevlamsın, yarımsın, dostumsun, yardımcımsın. Ben senin kulunum. Sen bana şer yapar mısın? Bu kafada da değilsin. Bu sefer ahirette kaybettin. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ İşte aşikâre zarar. Yani gözle görülür bir şekilde maddi ve manevi kayıp ancak bundan ibarettir. Sen ne yapıyorsun ya? Kimden ne medet bekliyorsun? Kimin sana ne faydası var? يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلْكَ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدِ İnsanların sana ne fayda yaratabilirler? Hasta etse Allah ne şifa yaratabilirler? Efendim çocuk verse geri mi alabilir? Çocuğunu alsa geri mi verebilirler? Ondan sonra efendim bir faydası olmayan, bir zararı olmayan deist olsan, ateist olsan, Buda'ya tapsan, Budist olsan, haşa İsa Aleyhisselam'a tapsan, haşa İsa Aleyhisselam kendine taptırma haşa ama işte tapıyorlar Hristiyanlar. Allah'ın oğludur, kızı var dese haşa. Veyahut efendim ben Allah'a inanmıyorum, peygambere inanmıyorum. Ne kere edeceksin? Sana kim bir fayda yaratabilir? Senin bir zararını, belanı kim başından kaldırabilir? Bir şey yok. Sen şimdi faydası olmayan, zararı olmayan efendim şeylere yöneliyorsun. Kainatı yaratan Allah-u Teala bütün faydalarımı, zararları yaratan da o, defeden de o, veren de o, alan da o. Böyle bir Allah'la arayı bozuyorsun. Bozmayı göze alıyorsun. Bundan daha ırak, daha uzak bir dalalet, bir kayıplık, bir yitiklik, bir gümrahlık. Gümrah yani yolu kaybetmiş demek. Ne olabilir? Onun için patrondan medet bekliyorsun, amirden medet bekliyorsun, efendim ondan, bundan, şundan, onu bunu Allah'ın yerine, peygamber yerine koyuyorsun, onlardan bir kar umuyorsun. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّوا اَقْرَبُوا مِنْ نَفْعِهِ Efendim, puta tapanlar için de geçerli, Allah'tan gayrine itaat edenler için de geçerli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serk edip başka dostlar bulanlar için de geçerli. Zararı faydasından daha yakın olanlara yalvarıyorsun, tapıyorsun, yöneliyorsun. Allah Resulü İslam'ının yolunu bırakıyorsun onlara. Mücamelet ediyorsun, mülanet ediyorsun, müsamaha gösteriyorsun, taviz veriyorsun. Lebisel mevla ve lebisel aşir. Bu ne kötü bir dosttur. Bu senin dost tuttukların. Kötü günde yoktur. Ölürken yanında yoktur. Kabirde yoktur. Sıratta mahşerde yoktur. Mizanda yoktur. Yardım edemez. Nerede kaldı ki? Dünyada da yoktur. Kaç kişi başına bir şey bela geldiği zaman, kötü gün dostu kaç kişi? Dünyada da bu ne kötü dosttur, bu ne kötü efendim arkadaştır, refiktir, muaşirdir. Sen ni'mel mevla ve ni'men nasir, ne güzel mevla, ne güzel yardımcı, ne güzel dost, ne güzel sahip olan. Allah'a bırakıyorsun be kardeşim. 60 sene, 70 sene ibadet edip, son nefeste gidip, vasiyette zarar vererek, kendine de ait bir şey değil, peşinden bıraktıklarınla ilgili bir şey de, niye Allah'ın hükmünü çiğniyorsun? Niye burada zaten şeriat yok diye kanıyorsun? Efendim şeriatınla amel tatbik edilmiyor, olsa haramlar mubah oldu, haşa, nasıl bu tezi savunuyorsun? Yani senin Allah ve Resulüne itaattan başka çaren mi var, benim çarem mi var, çıkar yolum mu var? E ben zaten inanmıyorum, raydan çıktım. E inanmıyorsun da, inanmamak çözüm müdür, çare midir? Ot musun? Koyun musun, keçi misin yani? Mesul mükellef tutulmuş bir insansın. Akılla bezenmişsin. Sana vahiy gönderilmiş, peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş. Ben bir şey inanmıyorum, kabul etmiyorum. E tamam da bu dünyada yaşıyorsun be kardeşim. Ot bile bir işe yarıyor, bir koyun onu çiğniyor, miğniyor da bir süt yapıyor. Bir et yapıyor mu, insanlara bir faydası oluyor. Sen kendi aleyhine çalışan, kendi canını cehenneme atan, azaba satan bir durumdasın, bir konumdasın sen. Allah bunun için mi akıl fikir verdi ya? Bu alemler kendi kendine mi dönüyor dolaşıyor ya? Bu güneş, ay, bu yıldızlar, bu sistemler, bu yağmurlar, bu dolular, bu karlar, bu denizler, bu dereler, bu ırmaklar, bu yaratılanlar, bu ölenler, bu diriltilenler, bu doğanlar, bu ölenler, bunlar kendi kendine mi oluyor ya? Kim kendi canını alır? Kim ölmek ister bütün dünya? Adamın olsa yaşayamıyor bir saniye daha sonra. Anlasana ki bu irade bizim elimizde değil, bu kudret bizim elimizde değil. Biz kendi kendimize ot gibi bitip bitmeyeceğiz ya. Evrim teorisi, devrim teorisi, sersem sersem, çatlak çatlak işler, böyle bir şeyler olabilir mi? Kendi kendine bu işler yönlenebilir mi, yönetebilir mi ya? Şimdi haberlerde veriyor yine. Allah'ım ya Rabbim yani. Tekere'de de haber bulamamış. Yani orada bir tane gök taşı gelmiş de amatör kameramanların derken işte herhalde uzay yine şeyini çekenler. Bizim evden onu göremezdik. Efendim bir fotoğraf makinesiyle. Yani yine bir kameralar çekmiş onu böyle yörünge böyle. İşte efendim yörüngesinden çıkmış da bir gök taşı da milletin efendim aklı başından çıkmış da kalpleri yeniden oynamış da bakanların, biz rahat rahat uyuyorduk işte, saat kaçta oldu bilmiyorum yani, ya uyuyorduk ya ne yapıyorduk bilmiyorum da. Göktaşı işte böyle gelmiş. Oradan yörüngeden biraz çıkmış, ne yörüngeden çıkmış, yörüngeden çıkan bir şey yok. Küllün fi felekin yesbahun diyor Kur'an. Hepsi bir felek ve yörüngede yüzüyorlar. Allah Teala sana Yasin suresinde bunu ayette söylüyor. O da onun yörüngesinin bir kısmıdır. Sen zannediyorsun ki çıkmış. Sen yoldan çıkınca, raydan çıkınca herkesi de kendin gibi zannediyorsun. Milleti nasıl bilesin, kendim gibi. O da diyor ki göktaşı diyor yörüngeden çıkmış. Az daha bir de çatacakmış. Bilmem ne, haberlere bak ya. Haberlere. Ya kıyamet gelene kadar bir şey çatıp da dünyanın bir tarafını göçüreceğine dair ne bir ayet var ne bir hadis. Kıyamet geldiği zaman bütün sistemler birden zaten İzlesem şükür hurat ve eden nücumun kederat ve eden cibali şuyurat. Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek. Bütün sistem birlikte bozulacak. Onu konuşmuyoruz. Ve me teşekkaku sema bil gamam. Bu gökler yarılacak. Beyaz bulut 7. katın üstüne onu patlatacak. 16.'nın üstüne öyle öyle. Daha nerelerden konuşuyoruz? Biz daha 1. kat semayı bile görmüyoruz. Mevcu mekfuf bir dalga bulut. İşte efendim fezadaki ne diyorsunuz ona? Gaz. Onları görüyoruz yani. Daha nerede birinci katı göreceğiz yani. Ondan sonra da bir şey yörüngesinden çıkmış da bize doğru geliyormuş da ah yine yörüngeye geri dönmüş de falan, çok heyecanlanmışlar. Saçma sapan şeyleri bilgi diye millete yutturuyorlar. Kur'an'a sünnete muhalif. Mevla Teala bu sistemi kurdum diyor. Bu düzeni kurdum diyor. Eşşemşeyen begîlâ entüdrikel kamer. Olelleyl sâbikun nâr. Güneş aya yetişemez diyor. Ayın bir ayda dolaştığı burçları güneş bir senede dolaşıyor. Onun kadar hızlı gidemez diyor. Gece gündüzü geçemez diyor. Küllü fifelik yesbahun. Hepsi bir yörüngede, bir sistem ve nizam içerisinde yüzüyorlar diyor. Devri daim ediyorlar buyuruyor bunlara. Ayet ya. Senin sistem bozuk. Bir de insanlarla cinler ayarı kaçmışlar. Geri kalan Allah-u Teala bütün yarattıklarını Eşşemsü vel kamer bir hüsban. Güneş sistemi, ay sistemi, gezegenler sistemi. Bunların hepsi hesapladır, kitapladır buyuruyor sen. Allah'ın hesabından dışarı çıkmamış. Eğer orada bir çıkma diye görüyorsan o da hesap dahilinde. Sana göre bir yörüngesizlik, bir sapma saptıyorsan o Allah'a göre değil. Allah'ın hesabından çıkmış değil. O da Allah'ın hesabının zımnında dahilinde. Anladın mı? Sana göre o. Onun için sen bu Allah'ın Celle Celaluhu, bu alemleri yaratan, bu düzeni yöneten bir Allah varken ben ona da inanmıyorum. Peygamber gönderdiğine inanmıyorum. İyi o zaman. Kitap indirdiğine de inanmıyorum. Yani koyunu bile ipsiz sapsız, çobansız bırakmıyorlar. Bu kadar alemleri, felekleri, melekleri yaratsın. Bu kadar milyarlarca insanı yaratsın. Ondan sonra kim kime ne yaparsa yapsın. İsteyen isteyen ne bindirsin. Ne kul hakkı var, ne Allah hakkı var. Kimseye bir şey sorulmayacak yani. Öyle mi? Aklına, senin aklın varsa zaten aklın yok ise mesul değilsin. Ne mutlu sana aklın yok. Ama aklın var ise sen nasıl böyle bir mantık kurabiliyorsun ki efendim bu kadar insan başıboş, kim kime ne yaptığından da yarın ahireti de yok, hesabı da yok, kitabı da yok. Bu sistem böyle kendi kendine oluşmuş, gelişmiş, o tükmündeyiz, biteriz, gideriz. Bu ne saçma bir şey. Bütün Kur'an-ı Kerim bu hikmeti anlatıyor. Onun için kardeşler, Allah'ın şeriatinden ayrılmayalım. Allah'ın dininden ayrılmayalım. Allah'ın hükümlerine itaatsizlik yapmayalım. Kur'an ve sünnete muhalefet yapmayalım. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı ki bütün Kur'an ve sünnetten ulemamızın, selef-i salihin, geçmiş büyüklerimizin, müçtehitlerimizin bize kadar tertemiz şekilde muhafaza edip, koruyup, kollayıp, zerre kadar bir şey içine karıştırmadan, bulaştırmadan, sadeliğiyle, safiyaneliğiyle bize ulaştırdıkları bir itikad, işte kavaidül akaid derslerinde onlar anlatılıyor mesela. Çarşambaları YouTube kanalımızdan yapıyoruz. Şimdi Lale Gül de yeni yayın döneminde başladı vermelere. İtikad dersleri de veriliyor. Şifa-i Şerif dersleri de veriliyor. Takip edelim, dinleyelim. İlmimizi artıranlara kulak verelim. İlmimizi artıranlara, hidayetimizi artıranların sohbetlerini dinleyelim. Anladın mı sen? Bizi Kur'an ve sünnet yoluna davet edenleri dinleyelim. Bizi şirke çağıran, hadisleri inkara çağıran, namaz kılmamaya davet eden, faiz yemeye davet eden, yok İslam yokmuş da şeriat düzeninde değilmişik de bilmem ne. Ya bir hoca böyle bir şey deyip de faiz helaldir denir mi ya? Yok efendim cumaya gitme denir mi ya? Burası Darül Harp'tir, askere gitme denir mi? Gelsin Yunan, Rus bilmem ne bizi işgal etmesin. Amerika oradan beri gelsin, Fransa bizi işgal etmesin. Kaç defa işgaller oldu bu memleket, askere gitme. Yok selefiymiş de bilmem neymiş de. Sapık sapık adamlar milletin karısına kızına göz dikmişler. Kocanız gavur zaten gelin bana ben sizinle ilgileneyim diyor adam ya.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafsın. lafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın, Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1 588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
12: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
14: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Yani şimdi siz ondan sonra boşluk varmış da millette ateist olmuş, deist olmuş, bilmem ne olmuş da selefilere 13'ün yöneliş artmış da bilmem. Ya kardeşim, tabii İmam Hatip'teki bazı hocalar, İlahiyat'taki bazı hocalar Kur'an'ın aleyhine bile konuşursa, sahabenin aleyhine konuşursa, hadisleri tümden reddederse, İslamoğlu gibi adamlar, Bukhari neymiş, o neymiş, bu neymiş bilmem ne, Kur'an'daki ayetlere bile temsildir, tiyatrodur, böyle bir şey olur mu işte, deniz çekilmiş, yarılmış, Musa Aleyhisselam geçmiş, bilmem ne. Bunları bile inkar ederse, bir de bu usta meal yazarsa, buna Diyanet bunlara göz yumarsa, yıllardır bir reddiye bir itiraz yapmazsa, bu adamlar böyle palazlanıp 20 senedir, 30 senedir bunlar böyle ifsat ettiler. E tamam. E şimdi işte gençlik ne yapsın? Bana onu soruyor Veys Ateşler. Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ilimlerini doğru düzgün anlatan alimleri dinlesinler. Bu Lale Gül'de değilse orada dinlerler. Öbür kanalda Semerkant'te konuşuyorsa Ehl-i Sünnet'e göre orayı dinlerler. Ehl-i Sünnet Semerkant'te de Ehl-i Sünnet alimler konuşuyor. Onu da dinleme. Mesela hangi TV'de, hangi kanalda Ehl-i Sünnet üzere bir şey konuşuyor? Dinlesinler. Biz demiyoruz ki bize gelin. Yanlış yunluş şeylerle benim işte rakiplerim varmış. Rakiplerime gözdağı veriyormuşum. Yok efendim, pan zehri benim diye ima ediyormuşum. Hasan Öztürklerin, bilmem kimlerin, deniz zeyreklerin. Yani zihniyeti bu. Ama siz beni, bazınız 40 senedir dinleyeniniz vardır ya. Evet, 40 senedir televizyondan, radyodan konuşuyorum anlamına gelmiyor. Ama tabii 20-25 senedir, 30 senedir kasetlerle de dinleyen vardı. Ama bir fiil gelen de var. Hepsi ölmedi ya benim 40 sene evvel sohbet yaptığım yerde. Yaşayanlar var. Yani ben ne zaman kendime davet ettim? Ben ne zaman Ehl-i Sünnet bir adamı kendime rakip ilan ettim? Doğru konuşan bir adamı dinlemeyin dedim ya. Böyle bir şey var. Düşmanım da olsa, beni sevmeyen adamlar da olsa, adam soruyordu, falanca sohbetine gidilir mi diye bana. İsimlerini vermiyorum şimdi. Gidilir diyordum. Neden? Ehl-i Sünnet verdim maddetik ama bana bir gıcıklığı var. Nefsani, şahsani. Mühim değil yani. Beni sevmeyebilir. Hep her zaman derim, beni sevmek iman şartı değil. Ama ilim alacağınız yerden istifade edin kardeşim. Ölüm geliyor, ahirete gitmek üzereyiz. Daha farz, vacip bir şey bilmeden, yani çoluk çocuğa üzülüyorum, torunlarımın durumuna bakın üzülüyorum, oğullarımın durumuna bakın üzülüyorum, millete bir şeyler anlatayım derken mum gibi kendimizi yaktık, ışık verelim derken kendimizi yaktık ya. Hidayet Allah'tan, bende bir yaratma yok, tesir yok. Kendine, asi nefsime bir laf anlatamıyorum. Kimine namazına sebep olmuşum. Yedi kat yabancıların hidayetine, imanına sebep olmuşum. Burada evimde, ocağımda veyahut da en yakınımda çoluk çocuğum icabında namaz kılmasa ona bir şey yapamıyorum. Hidayet yaratamam. Ama Allah için ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size acıyorum, siz bana acıyın. Allah hepimize acısın. İrhamu men fil ardı, irhamkum men fis sema. Siz yerdeki kullara acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler. Yani burada biz ne konuşuyoruz, ne derdindeyiz ya? Para mı alıyoruz? Şifa Şerif yaptık orada bir saat, bir buçuk saat. Dün burada iki saat. Şu an ağzım, dilim bütün yarık içinde, yara içinde şu anda. Bütün boğazlarım yara içinde, zor konuşuyorum. Ben Allah şahit, ben hangi rakibimi tepelemek için burada konuşuyorum? YouTube'dan 1000 kişi, 1500, 3000 kişi, 5000. Bazen oluyor 17 bin, 20 bin, 50 bin. Bazen oluyor 1500 kişi. Ben demiyorum ki burada 3 kişi dinliyor ya, bugün ders yapmayalım. Benim bir derdim yok. Ben zaten para istemiyorum, pul istemiyorum. Ücret istemiyorum. Sitelerimiz bedava, bir sürü sohbetleri koymuşuk binlerce bize. Üye olun, bir kuruş verin demiyorum. İttebi'u men la eselukum ecra ve muhtedun. Sizden ecir ve ücret, para istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Yok bize üye olun, yok bize para verin, yok bize müntesip olun, yok bize bağlanın, yok bize tapu verin, yok bize kız verin. Bu ne ya? Bu ne? Ben zengin başladım bu işe. Şu andaki durumum Babamın zamanındaki bu yola girdiklerimizdeki duruma göre çok daha muhtaç durumdayım. Birkaç telif ücretiyle geçinmeye çalışıyorum. 80 senesindeki durumumuzda mıyız yani? E değiliz. Ama adamlar köyden çarıksız gelmişler. Köyden çarıksız gelmiş. Eşi İsmail Saymaz diyor ki, sen diyor biliyor musun diyor, Nurullah'ın üzerindeki tapuları bilmem neleri, bütün malını mülkünü çıkarttım. Bu da diyor sırf kendi üstünde olanlar. Bir de onun bunun üstünde olanlar, bir de cemaatler katır katır katır trilyon. E kardeşim, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki sizden ücret istemeyen, sizden para istemeyenlere tabi olun. Bizim bugüne kadar hangi sohbetimize gelen kapıdan girerken bilet kesti? Bugüne kadar bana dünya kadar dediler konferans ver. Efendim ki o zaman bazı hocalar yapıyorlardı bunu, profesörler falan. Yani 20-25 sene evveli söylüyorum. Konferans adı altında binlerce kişi gelir. 5 liradan 10 liradan bilet kessek epey bir para kalır. Yani dernek adına, vakıf adına. Hani beni biliyorlar, şahsıma para istemiyorum. Ya dernek adına da olsa, vakıf adına da olsa olur mu? Adam kapıya kadar gelecek. 5 lira 10 lirası bulunmadığı için bunlar bana çok teklif edildi. Pendik'te şurada burada kaç tane salonlar tutulmak istendi. Ya kardeşim, 5 lirası 10 lirası yok diye bu adam gelmiş Atapazarı'ndan, İzmit'ten, hocanın sohbeti var dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden geliyorlardı. E bu adam gelecek şimdi, salona gelecek, adama diyeceksin ki biletin var mı veya yeni bilet verelim sana, kaç lira, 5 lira. E 5 lirası yok adamın, simit alma parası yok ya. Giremeyecek oraya, ayet hadis dinlemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz ne zaman para için sohbet ettik? Parayla, biletle, bilmem ne. Ha burada siteler kurulan, yine 10 küsur senedir falan ilk başlarından beri bir siteler, bir şeyler, bir sohbetler attık, ettik. Ne zaman ne kuruş, bir kuruş koyduk? Biz sizin ehli sünnet vel cemaat üzere hidayet ve istikametiniz istiyoruz. Keşke gücüm yetse de yazdığım kitapları da 10 binlerce, 100 binlerce, beni Vatikan desteklemiyor ki Adnan Oktar'ı desteklediği gibi. Beni Netanyahu desteklemiyor ki. Adnan Oktar'ın arkasında olan gruplar gibi. Veyahut efendim batıl batıl insanlar. Adam getiriyor otelde, adamla anlaşıyor. İsmini de biliyoruz tabii. Al sana 10 milyon dolar, 2 milyon dolarını kendin ye, 8 milyon dolarını da senin vakfının hizmetlerine ayıralım. Adamın vakfının hizmeti ne? Bunu kim geliyor? Ya Yahudi geliyor. Alman ekolünden adam geliyor burada Türkiye'deki bazı vakıflarda. Vakfının hizmeti ne? İmsak doğru değil diyor. Bir saat daha yemek yiyebilirsiniz. Bütün milletin orucunu ifsat etmek için. On sonra diyor hadis madis yok. Kur'an'a göre takılın istediğiniz gibi. On sonra diyor Allah bilmez diyor senin kimden evleneceksin. E tabii ki öyle bir şeyler konuşana. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar para geliyor. Selefilere para nereden geliyor? E selefilere para nereden geliyor? Vehhabilere para nereden geliyor? Şu anda bavul bavul kitap dağıtıyorlar. Çuval çuval kitap dağıtıyorlar. Bütün internet sitelerine adam onu söylüyor. İşte Hollanda'dan, işte dün Mete Yarar söyledi herhalde Habertürk'te. Allah razı olsun kendisinden, çok güzel bilgiler verdi. Yani dedi ki Cübbeli'nin dedi yani ne diyorsun ona da popülariterim bilmem ne. O gavurca kelimeden tam telaffuz edemiyorum. Bir popülariteye ihtiyacı yok ki dedi. Yani demek istiyor ki bu saatten sonra yeni mi meşhur olacak bir adam? Meşhur olmak, yani meşhur olma ihtiyacı yok. Nereden çıkartıyor bu işler işini konuşuyor diyorsunuz. E bir de riski var diyor bu işin. Can tehlikesi var. E var. E şimdi diyor bu adam da bunu diyor niye böyle çıksın ortaya meşhur olmak için de böyle iş yapılır mı diyor. Mesela kendine göre orada bir yorum yaptı. Allah kendisinden razı olsun, iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Tanışmıyoruz, görüşmedik hiç, ne telefonla bile görüşmedik. Ama yani insaflı insan, beni sevmiyor da olabilir, seviyor manasında konuşmuyorum. Ama bir tespit yaparken bir insaflı, bir vicdanlı yaklaşmak lazım değil mi? E şimdi bunlara nereden bu paralar geliyor? Efendim dünya kadar siteler ne açıyor? Bak bugün Ebu Hanzele hakkında herhalde tweet mivit bilmem ne bir şey varmış. Hashtag mi ne açmışlar diyorlar. İkinciye bilmem neye çıkmış. Ya ben ne desem, hangi lafı şunu destekleyin arkadaşlar Müslümanlar desem. Nereden ikinciye çıkacak? Nereden birinciye çıkacak? Ondan sonra diyorlar selefilerin arka planı var mı, destekçisi mi? Kardeşim Türkiye'de herifler istediği anda efendim hashtag açıyor. İkinciye çıkıyor. Bilmem ne kadar da o hashtag orada durmuş. Ebu Hanzale'yi devlet suçlu görmüş, hapse atmış. Adalet sistemi güçsüzlük. Ben bilmiyorum, dosyasını incelemedim. Ben zaten bunlara bu bilgileri verirken de bu suçlu, bu suçsuz demiyorum. Bunlarda silaha temayül var. Dış güçlerle irtibat var. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. İngiliz, Amerika arka plan. Onlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerle iş yaparlar. Bunlar direkt İngilizler, Amerika ile iş yapmaz. Ama para aldıkları, destek aldıkları adamlar İngiliz uşağıdır, Yahudi uşağıdır, Amerikan uşağıdır. O ayrı dava. Onlar onu görürler, görmezler, saftırlar, anlarlar, anlamazlar. Ama en nihayetinde bugün Suriye'de yaptıkları ortada, bir PYD'de efendim Siyonistan, Kürdistan adı altında bir Siyonistan Yahudi'ye yeri hazırladılar. Yahudi'ye o yeri onlar açtılar. Bugün dünyadaki bütün Müslümanların başına bela olmuş durumdalar. Boko Haram'ından tut, Afrika'yı kasıp kavuruyorlar. Somali bile o gün televizyonda onlar aklıma gelmedi. Eşşebap. Şurada Türkiye ne güzel Somali'yi eğitiyor, şey diyor, güzel bir huzur üzere biraz ilerlesinler, şey yapsınlar, esaretten kurtulsunlar falan. Bir eşşebap bir şey çıkartmışlar. Yine o selefilerin her yerde isimleri var. Bir tarafta Boko Haram'da, birinde Eşşebap, bir tarafta bilmem ne, El-Kaide, bir tarafta En-Nusra, bilmem ne. Her tarafta bir şey koymuşlar. Ondan sonra geliyor Türkiye'nin oradaki millete yardım getiren, efendim insanların açlığına, ilaçsızlığına çare olmaya gelen Türk konsolosluğundaki, Türkiye'nin Kızılay'ındaki adamları bombalıyorlar. Geliyor yine Müslüman. Eşşebap yani. Bir Somali'de bile bir rahat edemiyorsun ki oraya bir Müslümanlara bir yardım edesin yani. Durum bu. Nereden bunlar bu parayı buluyorlar? Şimdi keşke benim durumum müsait olsa da yazdığımız kitaplardan on binlerce, yüz binlerce, keşke zenginler sponsor olsa da bunun bir maliyeti var. Beni matbaalar, darphane gibi bana kitap basıp da bedava vermiyor ki. Ben zaten kitap basmıyorum. Telif verdiğimiz adama adam diyor. Cilt şu kadar, kağıt bu kadar, bilmem ne bu kadar. Ne yapacağız? Ama batıla hizmet edersen para sorunu yok. Para sorunu yok. Her türlü. Adamlara her imkanı sağlıyor Yahudi Hristiyan. Neden? İslam'ı lekeletmek için, İslam'ı istismar etmek için, İslam'ın yüzünü çirkin göstermek için, İslam'ı katil cani öcü göstermek için, ırz düşmanı, karı düşmanı, kız düşmanı göstermek için. Onun için yapıyor o destekleri böyle. Senin benim gibi birkaç tane hocalarımız var, Allah razı olsun, kardeşlerimiz, arkadaşlarım var. Yani hangimizin ne kadar ne imkanımız var? Keşke kitapları da bedava dağıtsak. Ama geri kalan bu kadar sohbet edilmiş, binlerce konuşma yapılmış, bu kadar sitelerde arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor, Allah razı olsun, efendim sohbet koyuyorlar size, efendim geçmiş sohbetleri, terabaytları dinliyorlar, onları hizmete katıyorlar, bir şey dinleyin, bir ilim alın, bir hidayet rehberi olsun size. Kim kaç para istiyor ya? Kim kaç para istiyor? Kitap alırken mecbur kitabın 10 lira 20 lira bir ücreti var. Yani cildine göre, kalitesine göre, bilmem nesine göre. O ayrı bir şey. Ona bakarsan Allah'ın Kur'an'ı parayla mı satılıyor? Git bakalım bir dükkandan bedava Kur'an alabiliyor musun? Yani. Onun için buna mesela hediyesi diye bir tabir çıkartmışlardı, değil mi? Hediyesi. Yani neden? Fiyatı denmez yani. Kur'an'ın fiyatı mı olur? Allah'ın kelamı kadimi. Ama tabii bunun bir cildidir, yaprağıdır, bilmem nesidir, matbaasıdır, neşridir. Veyahut internetten gönderiyor, kargosudur, bilmem nesidir. Ondan yani ama sohbet kaç lira? Saatlerce, sen yıllarca, belki yüzyıllarca otursan, incelesen bir arada bulamayacağın ilimleri bir meleke kesbetmişiz. Ulemaya, evliyaya yetişmişiz. Onlardan okumuşuz. Size hazır taze ilimler sunuluyor burada. Katip Kalender hocamız kalkıyorsa helal haram meselelerinde dünya kadar faydalı ilimler veriyor adam. Bir kuruş mu alıyor ya? Helal haram anlatıyor sana ya. Sen o ilimlere nasıl ulaşacaksın kardeşim? Helal haramdan soracaklar kabirde, ahirette sana. Bu da lalgülü adam anlatıyor sana. Bu adamla para mı alıyor kardeşim? Bu kadar büyük bir yelpazeden bahsediyorum. Ama adam sana kafir derse, karın helal derse, küçücük çocuğunu almış, bak bunlar türbeye gidiyorlar, bunlar kafir oğlum, görüyor musun? Büyüyünce bunları keseceğiz. Küçücük çocuğun beynine. Bu da bunu videoya çekip izlettiriyor. Böyle insanlar, bunlar tehlikelidir dediğin zaman, dış güçlerle irtibatları var. Burada dibimize girmişler Suriye'de, İdlib'de. Artık söküle söküle buraya kadar gelmişler. Burası bir şey, çıban olmuş. Ne zaman patlatacaklar belli değil. Burada İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. 26 ton bilmem bombayı bu sene yakaladık. Bilmem Ayasofya'yı patlatacaklardı şimdi. Yani bunlar bu sene, bu seneki bilgi, taze bilgi. Mesela Kemal Öztürk denen adam çıkmış oradan. Yani diyor ki abartı kabartı İşte Konya'daki adam diyormuş ki işte efendim 10 bin 20 bin kişiyiz. Olmaz öyle bir şey. Ya 2016'da 2016 raporunda emniyetin raporunda Hürriyet'te yayınlanmış. İşte açıkladım Habertürk'te. 2016'da 20 bin radikal diyor. Emniyet. 20 bin radikal diyor. 10 bin 20 bin diyor. Radikal tabana ulaşmış diyor. Emniyet raporu diyor ki Konya'daki bir delinin manyağın diyor. Röportajıyla diyor bilmem ne diyor. Yahu kardeşim. Şimdi burada siz nasıl bir gazetecisiniz? Millete yanlış bilgi vermek mi istiyorsunuz? Milleti saptırmak mı istiyorsunuz? Bunlar tehlike değil, bunlara yol verilsin, bunlar böyle herkese kafir desin, müşterilerin tabanı mı artsın istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz yani? Yok bunlar silahlı değil. Silahlı değil de ideolojik olarak bir herkese kafir karısı bana helal dediği ses kayıtlarını götürdüm, yayınlamadılar. Hepsinin ses kaydı var. Bir kişi, ne bir kişi? Ebu Haris'e ne olacak? Ebu Haris. Adam diyor 6000 kişiyi yeni döndürdüm diyor. WhatsApp'larıma baksınlar. 6000 müşriyi döndürdüğüm sabit diyor. Kendi selefilerine meydan okurken kendi WhatsApp'a onu incelesen yine çıkıyor. Kaç kişi ben şimdiye kadar gavurdum. Anam babamı da Müslüman zannediyordum. Şimdi anladım anam babam da gavurmuş. Karım da gavurmuş. Bilmem ne ben şimdilik Müslüman oldum. Adamı Müslüman ettim dediği bu. Müşriki döndürdüm dediği. Anasını babasını gavur, kanı helal görecek bir duruma getirdim diyor işte. 6000 diye sayı veriyor. Hem de taze sayı veriyor. Ne diyor benimle uğraşıyorsunuz diyor öbür selefi derneklerine. Ben diyor ne biçim hizmet yapıyorum diyor. 6000 müşriyi çevirdim diyor. Ya şimdi bunlar nerede yaşıyor bu Kemal Öztürk, Kemalettin midir nedir? Nerede yaşıyor bu arkadaşımız? Yok böyle bir şey bilmem. Ama hepsi sonunda geldikleri noktada Cübbeli'ye bindirsin. Tamam. Boş konuşuyor. Abartıyor, kabartıyor. Rakiplerini tasvip etmek istiyor. Panzehiri benim demek istiyor. Kendini met etmek istiyor. Kendi tarikatını kurtarmak istiyor. Haşa ve kella benim tarikatım yok. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne intisaplı biriyim. Ben tarikat lideri değilim. Yine Deniz Zeyrek orada tarikat lideriydi. Veys Ateş'te kalkıp ya adam 50 kere söyledi. Tarikat lideri değil. İftira yapma adama değilim. Böyle bir vasfım yok ya. Ama kardeşim dava o değil. Sonunda geldikleri zaman tehlike görüyor musunuz? Tabii tehlike görüyoruz. Cübbeli ne diyordu işte? Aynı şeyi söyledi. Ama Cübbeli dediği için ura bağlıyor. İşte onun itibarsızlaşma. Ya kardeşim siz hakkı arıyor musunuz? Hakkın peşinde misiniz? Doğru haberci peşinde misiniz? Hidayet arıyor musunuz? Siz ne arıyorsunuz? Millete ne anlatmak istiyorsunuz yani? Millete ne anlatmak istiyorsunuz? Ha siz eğer istiyorsanız bu adamlar çıksın bütün millete, türbeye giden herkese, Türk milletinin hepsine kafir de, Türkler müşriktir diyor. Türkler zaten hiç Müslüman olmadı ki diyor. Şu anda diyor zaten diyor Türkler Müslüman olsa diyor ilk başta Konya'daki Mevlana türbesini yıkması lazım. İstanbul'da Eyüp Sultan'ın türbesini yıkması lazım. Adamların kafası bu. Ne 10 bini ne 20 bini ya ne 100 bini ya. Silahlı manada 50 bin 100 bin demiyorum. Ama bu kafada 50 bin 100 bin çoktan aşmış. Çoktan aşmış. Böyle bir tehlike var. Ondan sonra bunun sebebi müsebbibi neymiş? Gençler ne yapsınmış? Onu dinliyormuş, onu dinliyormuş, onu dinliyormuş. İyisi de gavur olayım çıkayım. Allah da yok, peygamber de yok. Deist oluyormuş, ateist oluyormuş. Allah bu gençleri mazur tutacak mı? Bunları dinleyenlerin çocukları ne yapsın? Ondan sonra Cübbeli diyor ki beni dinleyin demek istiyor. Ben şimdi beni dinleyin mi demek istiyorum? Beni dinleyin. Hangi konuda dinleyin? Ehl-i sünnet alimler birliği kurun. Ehl-i sünnet alimler bir araya gelsin. Ama sen şimdi ehl-i sünnet alimleri birliği diye kurduğun bir yere hocaların hocası diye bir Hayrettin Karaman'ı alırsan bu Hayrettin Karaman da kalkıp gazetede Yeni Şafak'ta yazarsa ki kabir azabı, mabir azabı millete anlatmayın. Teknoloji çok gelişti. Kamera koyarlar mezara. Sonra da kamerayı geri çekerler. Bakarlar münker, nekir, sual, hesap, azap bir şey yok. Gülünç duruma düşersiniz. Daha adam kabir sualinin cevabının, azabının orada kamerayla çekilemeyecek bir durum olduğunu, gayba iman gerektiren bir durum olduğunu ki kabir azabı Ehl-i Sünnet'in mütevatir imanından, mütevatir, ittifaklı. Ben aşağıdaki ihtilaflı konulara girmiyorum, zaruri. Kabir azabı gibi bu kadar ayetle hadiste delili kaynağı olan bütün Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde efendim varid olan, vakı olan Ebu Hanife'den tut bütün Ehl-i Sünnet itikadını yazan ilk alimlerden son alimlere kadar kabir azabıyla dalga geçen bir adam hocaların hocası diye sen oraya aldığın zaman bu Ehl-i Sünnet birliği olmaz. veya İsa Aleyhisselam ineceği konusunu itiraz eden bir Mustafa Karataş. Bu mütevatir. Sahih hadislerde ittifaklı. Tevatür hakkın, tevatür olunca mütevatir hadis ayet hükmündedir. İnkarı kafir eder. Onun için Halusi diyor ki İsa Aleyhisselam ineceğinin inkarının küfür olduğunda icma var. Mütevatir konuları konuşuyorum. Sen şimdi bu adamı aldığın zaman neymiş? Eski bizim camialardan şuradan gelme, buradan gitme. Kardeşim ben itikadına bakarım. Ehl-i sünnetin kıstasları var. Bunlara inanıyorsa, namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa, itikadı bu da, ilmi de varsa, efendim itikadı da bu yöndeyse ehl-i sünnettir. Buraya alınabilir. Ama bir tutam sakalı da varsa, hacıysa da, hocaysa da, efendim hocaların hocasıysa da, kabir azabını inkar ediyorsa bu itikattır.

Hatta hüccettir manen mütevatir olduğu zaman. Zaten lafza mütevatire kalırsan, lafza mütevatir hadisten kaç madde bulabilirsin? Manen mütevatirden çıkıyor bütün bu hakait meseleleri. O zaman ben nasıl çıkıyor ehl-i sünnet? Ha, beni dinleyin tabii. Neyi dinleyin? Bir ehl-i sünnet birliği kurun, kimliği kurun. Bir alimler, akademisyen olan da katılsın, olmayan da katılsın, medreseler de katılsın. Veya sırf akademisyenler kendi aralarında bunu oluştursun. Ama bir ehl-i sünnet duruşu olsun. Bir Maturidi Eş'ari birlikteliği bir çıkışı olsun. İşte Hilmi Demir Hoca'nın dediği de bu noktada. O zaman da ne olur? Bu Maturidi Eş'ari'nin dışında bir şey çoluğa çocuğa okutulmasın. Ehl-i sünnet ana omurgası bunlardır. 72'si fırakı dahalledir. Mezhepler üstü bir din anlatılmaz. Anlatılırsa Selefiliğe, Vehhabiliğe yol açılır. Ateistliğe, deistliğe yol açılır. Ve bu dersleri okutan hocalar bile ölmeden bazıları deist olduk diye öldüler zaten. Sen bu kafayı mı bu çoluğa çocuğa aşlayacaksın? Ondan sonra bu deistlik nereden çıktı? Cübbelinin yüzünden çıktı diye beni suçlayacaksın. Beni dinleyen kim deist olmuş? Beni bu kadar senedir izleyen kim ateist olmuş? Ama sizin okullarınızdan yetişenlerde çok büyük bir nesil zayi olmuş, telef olmuş, helak olmuş yani. Suçlusu ben miyim? Sen onu Maturidi Eş'ari'ye göre tekfirciliğin yanlış olduğunu, insanın namaz kılmamakla kafir olmayacağını, efendim oruç tutmamakla dinden çıkmayacağını, zina yapsa kafir olmayacağını, rey atmakla kafir olmayacağını, milletvekili olmakla dinden çıkmayacağını. Bunlar, hepsi bunlar itikat. Bir şey anlatmıyorsunuz ki. Ondan sonra selefiler propaganda. Adam internetleri ele geçirmiş. Bilmem ne. Bunların tabanı yok bilmem ne. İşte nasıl ikinciye çıkıyor? Ebu Anzale'nin bilmem soyadı başka. Ebu Anzale diye aramayın işte'yi ben dedim. Bilmem adı ne. Halis bilmem ne. Oyuncuk mu? Boyuncuk mu? Bir şey ben. Yani siz yine Ebu Anzale deyince Ebu Anzale zannettiniz. Hoca da boş konuşuyor zaten. Ebu Anzale değil. Halis bilmem ne diye çıktı. Zulme uğradı bilmem ne. İkinciye. Ben bilmiyorum zulme uğradı uğramadı. O mahkemelerin bileceği iş. Mahkeme ne buldu, ne etti, IŞİD irtibatı ben bilmiyorum şimdi ben. Bilmediğim bir şey söyleyemem. Burada ben zaten bir şey bildirdiysem de emniyet araştırıyor. Ondan sonra savcılığa veriyor. Savcılık orada bir suç unsuru bulursa baskın yapıyor, operasyon yapıyor. Ben ne bileyim ki? Ben orada zihniyetleri biliyorum. Konuşmalarını görüyorum, duyuyorum. Şekillerini biliyorum. Tekfirci zihniyet. Malı helal, karısı helal, ırzı helal. Bu Suriye'de yapılanı biliyorum. Yemen'de yapılanı biliyorum. Afrika'da, Somali'de biliyorum. Irak'ta biliyorum. Biliyorum, oğlu biliyorum. Afganistan'da biliyorum. Bütün hepsini gördüm. Şimdi de geldi dibimize. Burada da bu tehlike içeride de taban buldu. Sorun bu. Ama şimdi bak, biz hak üzere bir hüküm versek, mütevatir bir itikadi konuda buna inanılması lazım diye şu anda bir reçete kalsak kaç kişi yapar? Kaça çıkarız yani? Hiç. Umurumda ama milletin, ehl-i sünnetin itikadının maddeleri yani. Ama bak adamlar o kadar gençlik bulmuş. Çünkü bu biliyorsunuz orta yaş yukarısı benim gibiler şey yapamıyoruz. Biz internet tweet bile atamıyorum ben. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Gençlikteki karşılıklarının fazlalığını gösteriyor. Çünkü yaşlılar bunu atamaz, yapamaz orta yaş ve yukarısında. Ekseriyet o yani şimdi ekseriyeti konuşuyorum. Bir kısmı yapar bazı 80 yaşında da tweet atabilen var. Onu konuşmuyorum. Ama ekseriyeti gençlik bunun. Zehirleniyor. Onun için biz Allah'a Resulüne itaat edeceğiz. Resulüne itaat, Allah'a itaat bileceğiz. Hadis-i şerifleri güzel anlayacağız. Kur'an-ı sünneti millete güzel anlatacağız. Ondan sonra bu memlekette şeriat yok, laiklik var, bilmem ne var diye ona kafir, buna kafir demeyeceğiz. Ondan sonra efendim faiz helaldir, serbesttir demeyeceğiz. İmamların arkasında kılınmaz, memurdu maaşı demeyeceğiz. Diyemeyiz ya, böyle bir şey olabilir mi? Kim kafir ya? Beş vakit cemaate gidebilsek gidiyoruz. Cuma'ya mutlaka cemaate gidiyoruz. Kendimiz kendi aramızda cemaat yapıyoruz ama tabii ben araba süremem demiyorum cami. Efendim en yakını 10 dakika bilmem ne. Gidemeyebiliyorsun. Ama cemaatsiz kılmıyoruz. Ama hangi camiye rastlasak imamın arkasında kılıyoruz. İmamın sakalı varmış, yokmuş. Fark etmez. Pantol mu giyiyormuş, şalvar mı giyiyormuş, bu fark etmez. Müslüman adam, ehl-i sünnet itikadında genel manada diyanetin memurları, özel manada herkesin farklı şeyi, onu bilmem tabii şahsız şahıslara indirgeyemeyiz olayı. Bunu yapıyoruz. Ama sen efendim,
60

sene, 70 sene geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Geldiğin noktada ölümüne yaklaşmışsın. Bir ayağın çukurda, iki ayağın hatta çukura girmiş. Ondan sonra efendim zaten şeriat yok, bilmem ne yok. Miras istediğin gibi bölürüm, bölüştürürüm. Vasiyeti istediğim gibi kafama göre takılırım. Efendim İslam'ın bu şu hükümleri bu zamanda geçerli değil. Ya bunu neye göre konuşuyorsun? Seni sizi kim saptırıyor ya? Kim ızlal ediyor, ifsad ediyor ya? Son nefeste 70-80 sene namazlı abdestli adamlar. Yani bu son da vaktinde nasıl kafir oluyor ya? Bembeyaz sakallı bir adam. Belki de ortalaması 70-80. Sakalı bir tutamdan da fazla bembeyaz. Videosu var internette. Ben izledim. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor bu zamana kadar gavurdum diyor ya. Halbuki gavurdum derken de namazlı abdestli dönemi söylüyor. Selefilere kazmış. Şimdi diyor Müslüman oldum diyor. Bu memlekette diyor. Rey atıyorduk diyor ya. Rey atılır mı diyor ya. Rey atan kafir olur. Ha rey atılmaz. Rey atılmasın ondan sonra gelsin en kötüsü senin namazını, abdestini, ezanını da yasaklasın. Öyle mi? Rey atılmaz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İslamiyet gulibetü rum fiyetne larzu min ba'di galibim şey galibun. Rumlarla kitap ehliyle kitapsız mecusiler, ateşperestler savaşa girmiş de Allah Teala bile Kur'an'da ve yemeydi yefra'ul müminun. Şu anda Rumlar yani kitap ehli kitapsızlara mağlup düştü ama diyor Rum suresi var Kur'an'da. Birkaç sene içinde ki 9'a kadar gidiyor o biz kelimesi. Birkaç sene içinde kitap ehli kitapsız olan mecusilere galip gelecektir diyor Kur'an. Bize ne bundan hoca efendi? Bu bir mucizedir. Sonra gerçekleşmiştir falan. Sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı ya. Müşrikler sevindiler. Mekke müşrikleri. Mekke döneminde indi bu. Müşrikler dediler ki Ebu Cehiller falan, Ebu Bekir Efendimiz'e falan karşıdan çıktılar. Nasıl ki dediler kitapsız mecusiler, kitap ehli, işte Hristiyanları, Rumları mağlup etti. Yakında biz de sizi mağlup edeceğiz. Diye seviniyorlar. Kitapsızlar kitaplıları yenmiş. Mevzu buradan çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetle inince Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e gitti dedik işte. Bir iki sene içerisinde yani ayete çok inandığından bak görürsün kitap ehli kitap yenecek mecusilerle. Efendimiz'e Ebu Celler dediler ki var mısın iddiasına? Varım iddiasına var mısın yok musun? Ne kadar işte 10 deve. 10 deve de şimdiki diyelim ki 3-4 trilyonluk 10 tane jip yani. 10 devesine geldiler. Müşriklerle tutuşmadı. O zaman tabii şu anda böyle bir iddialar müddialar helaldir anlamında fetva çıkartmayın buradan şimdi. O zaman daha bu hükümler belirlenmemiş. Daha yeni dönem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulallah ben bu ayette itikat ettiğim için Allah'ın kelamı haktır. Ben dedim ki yeneceğiz iddiasına girdik. Ne yaptınız? 10 devesine girdik. Ya Ebu Bekir dedi. Bizr kelimesi Arapça'da 9 seneye kadar küsuratı var. Burada Allah-u Teala tam sene vermedi. Kaç sene içinde diye. 13'ün sen burada 2-3 sene içinde yaptığından öyle yapma. Ne yap? Sen git de ki seneyi işte 9'a çıkarıyorum. 10'a çıkarıyorum neyse. Deveyi de 100'e çıkarıyorum. Çok büyük bir şey biliyor musun ya? Adam iflas eder, her şeyini kaybetmesi lazım. 100 deve ne demek ya? Ebu Cehiller de dediler ki varız. Tamam 100 devesine varız dedi. Çünkü ayetteki kelimenin sene şeyinde 9'a kadar çıktığı için açık ifade yok falan. Ha şimdi mevzu ne? Şimdi Allah Teala ne buyuruyor burada? Ve yevmeydin yefrahul müminun binasrillah. Rumlar yakında birkaç sene içerisinde kitapsız, ateşperest, mecusi, işte fürsleri, persleri yenecek mesela. Evet. O gün müminler sevinecek. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Çünkü neden? Bu bir delil teşkil ediyor. Bunlar da onlara karşı bunu iddia ortaya atıyor. Efendim, bozgun vaat ediyorlar Müslümanlara. Onun için müminler seviniyor. Şimdi burada müminler neyle seviniyor? Hristiyan, Rumlar o zaman hak din üzere miydiler? Müslüman mıydı? Değil. Ateşperese göre kitap ehli. Kitap ehli. Kitabını tahrif etmişse de, değiştirmişse de ehli kitap. Onun için mesela kız alınıyor, kız verilmiyor. Mecusiden kız da alınamıyor şu anda. Ehli kitabın kestiği yeniyor put adına kesmediyse. Şu anda da öyle fetva. Mecusinin, Budistin kestiği yenmiyor. Bir ehvenlik yani. Kafir mi kafir?
O da kafir. Ama ehvenlik. E mesele ne? Sen şimdi efendim öyle birisi var ki gelirse senin caminin cemaatini, ezanını kapatacak, namazını, şeyini yasak edecek, karınlarının başını açacak. Öyle birisi de var ki efendim senin ama İslam'ı yaşamana müsaade edecek misal. E sen de gidiyorsun diyor, benim İslam'ı yaşamama müsaade eden adamı destekleyin misal. Sen ne yapıyorsun? Sen diyor burada diyor tağuta rey verdin bir memleketin kafir oldun. Bembeyaz sakallı adam çıkmış diyor ki ben bu zamana kadar gavurdum. Şimdi Müslüman oldum. O da o selefi ona soruyor. Hacı dede diyor ne demek istiyorsun diyor Müslüman. Yani ya bu memleket gavur, buradakilerin hepsi gavur. Rey veren gavur, meclise giren gavur, çıkan gavur. Hepsi herkese kafir. Bembeyaz sakallı adam hidayete eriştim zannediyor. Halbuki tamamen dalalete düştü. Bütün Müslümanlara kafir diyor ya. Kafir dediğin kafir değilse kafirlik sana döner diyor Buhari hadisi ya. Böyle bir tehlikeye bembeyaz sakallı dedeyi düşürmüş. Onun için biz hidayete uyalım. Biz aşırılığa kaçmayalım. Biz istikametten ayrılmayalım. Biz ehl-i sünnet ulemayı dinleyelim. Onların eserlerini okuyalım. Onların sohbetlerine kulak verelim. Ve burada ayrımcılık da yapmayalım. Benim şeyhime bağlı değil, tarikatlı değil. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza ediyorsa, ehl-i sünnetin inanılmasını gerekli gördüğü maddelere inanan bir adamsa, bundan istifade edilir. Biz burada neyin rekabetindeyiz? Ama bidat ehlindense şalvarına da inanma, cübbesine de inanma. Ne diyeyim? Adam nurullah. Yeşil sarık, bir tutam sakal. Ama adamla biz niye itiraz ettik? E çünkü de Hazreti Muaviye sahabeye ne dedi? Dedi ki bunlar dedi FETÖ gibi dedi. Efendim dedi Hazreti Ali'ye karşı sahabe 10 bin sahabeye FETÖ dedi. FETÖ de FETÖ terörist ya. Dinler arası diyalogçu. Sen gidiyorsun 10 bin sahabeye böyle konuşuyorsun. Aralarında harp etmişler mi etmişler. Ya ne sebep ettiler ne ettiler. Hazreti Ali tarafı haklıydı iki sevap alır. Hazreti Muaviye tarafı, Hazreti Ayşe annemiz tarafı, Talha Zübeyir tarafı, Rıdvanullah el-Mecmain hata ettiler bir sevap alır. İçtihat hatasıdır vesaire vesaire o konu. Ama ehl-i sünnetin itikadında ne var? وَنُحِبُّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ Sahabenin tamamını severiz. Dikkat! Aleyhlerine konuşmayız değil. Severiz. Akide-i taviye. Ehl-i sünnetin en büyük itikadı. Maturidi'den de evvel. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebini üzere yazılmış. İmam Maturidi'den de evvel. İmam Tavi'nin akidesi yani. Sahabenin tamamını severiz. E ne diyor Hazreti Karaman şimdi? Muaviye'yi sevme. Ne severim ne söverim. Yok yok ya orta bir yol tutturmuşlar. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnetin itikadının metnini okuyorum. Tamamını severiz. Ve sevmeyenlerden de teberri ederiz. Ne buyuruyor Şeyh-i Şibli? Mâ amene bi Rasûlillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Men lem yuvakkir ashabı. Sahabeyi sevmeyen demiyor. Sahabenin tümüne hürmet ve tazim, saygı göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir. İmam-ı Rabbani mektubatta bunu zikrediyor. Birçok ulema zikrediyor. Kayda bu. Ehl-i sünnette. Dikkat et. Ne severim ne söverim. Bu ne saygısızlık ya? Bu kim ya? Bunlar sahabe-i kiram ya. Bize ayet hadis getirdi. Bunlar rivayet ettiler ya. Dinimiz bize bunlardan geldi. Burada 10 bin sahabe var orada ya. Tazim ve saygı bile şart. Sevmek saygıyı gerektirir zaten. Sevmekten de öte tazim, tevkir ifade ediyor. Vakkara yuvakkiro. Tevkir. E şimdi biz kaideleri böyle tutacağız. Bu kaideye uymayan babamız da olsa, efendim hocamız da olsa, şeyhimizin en yakını adamı da olsa, efendim şalvarlı da olsa, cübbeli de olsa, sarıklı da olsa ehl-i sünnet olamaz. Çünkü ehl-i sünnetin metninde kaideler var. Üst kimlik. Üst kimlik. Maturidi, Eşari hepsi bunun içinde. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki bunun içinde. Bunların hepsi onun içinde zaten. Hepsinin üst kimliği bir. Yukarıda ihtilaf yok itikatta. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anladınız mı? Ne yapmak istedim? Daha da çok önümde bir şeyler hazırladım, bir şey ettim ama hiç hazırladığım hiçbir şeyi konuşamadım. Dolayısıyla ben size ehl-i sünnet hassasiyeti üzerine
şeriattan, sünnetten ayrılmayalım. Ehl-i sünnetten ayrılmayalım. İstikametten ayrılmayalım. 60-70 sene gidip de sonunda sapıtmayalım. Efendim bu memlekette şeriat yok, Kur'an yok, İslamiyet'in hükümleri yaşanmıyor diye sapıtmayalım. Haramlara düşmeyelim. Milleti tekfir etmeyelim. Bu mealde bir şeyler oldu. Dandana kuşu gibi daldan dana atlamak suretiyle konuşurum. Şeklim bu. Allah Teala cümlemiz hakkında hidayetler halka eylesin. İstikametten ayırmasın. Amin. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi Vahab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahibin. Allahümme inna neselüke el cenneh ve ne'udu bükem nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu bükem sehatüke vel nâr. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ev amel. Ve ne'udu bükem minen nâri ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ev amel. Şurada üç kere cennet isteyene cennet dile gelir. Ya Rab bunu bana nasip eyle. Üç kere cehennemden sığınana cehennem dile gelir. Onu işitir, Allah işittirir. Ya Rab bunu benden azade. Nerelerde dinliyorsanız ve amin diyorsanız. Allah'ım bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbel alemin. Allahümme inna neselüke min hayri ma seleke. Nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete. Aliyyin azîm. Allahümme inna neselüke min el hayri kulli âcilihi ve âcilihi. Ma alimnâ minhu ma alimnâ. Ne'ûzü bike min eşşerri kulli âcilihi ve âcilihi. Ma alimnâ minhu ma alimnâ. Allahümme mâ kazayte lenâ min kazâ fece'alâ âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbi. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين آمين آمين آمين شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا أمواتنا أموات المسلمين الفاتحة

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
3: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Burada Sirac Kitabevi kime ait? İsmail Ağa yayınlarına ait. İsmail Ağa bak Sirac. Burada yazıyorum. Aynı bu kitaptan Sirac'ta da yayınlanmış. Şimdi Sirac Yayın Evi'nin de yayınladığı sohbetler var. Bu sohbetlerin 9. cildinin 77. sayfasını okuyorum. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabı bu. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi kitabı. Mübarek konuştuğundan yazılmış, hepsi tasdik etmiş, şey etmiş. Sirac'ta basmış, herkes var. Sohbetler kitabı. 9. cildi okuyorum. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin oğlu Halit abiyi de mezara koyduk. Yani Halit Kürbüz'le benim de çok dostum yanımda, ömrüm onun yanında geçti. Çocukluğum. Kayıp mı oldu diyor. Ya öldü de şimdi gömdük de kayıp mı oldu diyor. Yok mu oldu diyor. Yok mu oldu? Hayır. Yok olur mu? Ruh ölmüyor dedi ki ya şimdi. Peki Halit ağabey daha önceden vefat etmiş olan hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Şükife annemiz çok nurlu. Delali Hayrat, Evrad-ı Bayi, hayatı ömrü onlarla geçmiş. Ben de çocuktum, gidiyordum yanına. Ülkerlerin teyzesi. Şükife çiçek demek Farsça. Şükife. O annemiz vefat etmişti. Halit abiden önce, birkaç sene önce vefat etmişti. Bak efendi anlatıyor şimdi bunu. Ben anlatmıyorum. Halit ağabey daha önceden vefat etmiş o hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Teheccüde kaldırıyor. Benimle konuşuyor. Rüyada demiyor, rüyada demiyor. Rüyadan nasıl kaldıracak? Şükife Hanım gelip beni, çünkü o çok çok ibadetliydi. Yani bir 24 saat sıralı okuyordu yani. Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor, benimle konuşuyor. İnsan ölünce yok olmuş olsa gelip kaldırır mı, seslenir mi? Sesleniyor, ses duyuluyor. Adam uykudan kalkıyor daha, ses gelmese kalkabilir mi? Seslenir mi? Yani yok oldu bilmeyelim. Ölenleri yok oldu bilmeyelim. İnsan ölünce bedenini teşkil eden bu su, hava, toprak, ateş latifeleri yerdeki su, hava, toprak, ateşe karışır. Yani bedeni çürürse tabii, çürümezse değil de çürürse bütün unsurlar, ana asırlar var. Su, hava, toprak, ateşten yaratılmış. Toprakta da onlar var. Onlara karışır. Ruhlarda dünyadaki durumuna göre, ama ruhlar ya illiyine gider ya sitçiğine gider. Ben seni anlatıyordum. Ya bugün hoca efendilerden biri kitabı açtım diyor bu konuda diyor. Efendim senin sohbetlerini açtım bu sayfa geldi diyor. Bana da buna Allah Allah efendi nasıl okutuyor yani. Nasıl gönderiyor ya. İşe bak şimdi. Açtığın sayfada bu kadar sayfa var. Bu kitap 500-600 sayfa ya. Bir cilt. Bir de iki cilt yani. Veyahut da 10 cilt. Bu kaçıncı cilt? Bakayım da burada. Bu birinci cilt. Bu başka. Şimdi bu birinci cilt Risale-i Kutsiye Şerhi. Bu sohbetler kitabı değil. Yanlış söyledim. Risale-i Kutsiye Şerhi ve İzahı. Mahmud Hüsnü Osmanoğlu Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi şerh etmiş. Burada birinci cilt, o iki cilt hatırlıyorum.
11: Bunda benim de hazırlanmasına emeğim var. Birinci cilt 77. sayfasında. Ya Rabbi bizim imanlarımızı, amellerimizi muhafaza ile ahirette yüzümüzü hak ile bizi rıza şerefine eriştir diye bu dersi bitirmiş. Yani Şükrü Hanım'ın geldiğini, seslendiğini, konuştuğunu, uyandırdığını, Halit abiye göründüğünü, çünkü hangi ruhlar arasında münasebet varsa, eş olmak hasebiyle de vesaire de, onlar birbirine bu şekilde ilgilenmeler artıyor. Müritle mürşidi arasında da böyle bir nispet ve intisap olduğu için orada da bu haller haydi hadi devam eder. Şükrü anne geliyor, sesleniyor, uyandırıyor, kaldırıyor, konuşuyor da geceleri. Yani bu onun mürşidi ne yapmaz? Düşün. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri inanmış mı buna? İnanmış. Bunu kitaba yazdırmış mı? Yazdırmış. Bana ne anlatıyorsun? Vehhabiler bile size gülüyor ya. Ya tasavvuf zaten Cübbeli'nin anlattığıdır diyor ya. E biz kabul etmiyoruz ama diyor. Hatta şirkle de itham ediyorlar tasavvuf ehlini. Tasavvuf ehlinin hepsini deccal diyorlar, müşrik diyorlar. Ama adam diyor ki bütün kitaplar bunu anlatıyor diyor. İsmail Ağa şimdi yeni mi akıllandı? Ne yapma diyor. İsmail Ağa yeni ehli sünnete dönüyor diyor. Çünkü ne demek istiyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnetten çıkıyor demek istiyor. Bunun başka bir izah yok. Şimdi bak. Yine Efendim Hazretleri'nin bir de sohbetler kitabı var. Şu anda şeyde bile satılıyordur Sirac İsmail Yayın Evi'nde de mutlaka. 9. cilt 282. Sayfa 258. sohbet. Sürede sohbetler rakamlanmış. 258. sohbet. Cilt olarak 9. cilt, sayfa olarak 282. sayfa. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri konuşuyor. Bu sohbetlerinde anlatıyor bunu. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bak peygamberler diridirlere bak şimdi. İnne Allah Azze ve Celle harrama alel arz esadel enbiya. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. 1047 rakamında. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi, yemeyi toprağa haram etti. Bu sahih hadis. Şimdi Efendi Hazretleri devam ediyor. Bunu hadise okumuş. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bir defasında minibüsçü Mehmet Efendi, ben de tanıdım çok mübarek eski ihvan. Bandırmaya gittik diyor. Efendi babamın Şeyh Ali Rıza Bezzat Hazretleri orada yatıyor. Kabri şerifini ziyaret ettik. Orada Hatm-ı Hacı okuyoruz. İşte ehli bilir. Manada teşrif buyurdu. Yani şereflendirdi meclisimizi. Ve Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. İşte de alemin misal görünmesi. Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. Dedi ki ben burada değilim. Yani başka yerlere gitmiş ruhu demek tasarruf yapıyor. Siz geldiniz diye geldim. Yani çünkü ben ne dedim sana? Kabirle bağlı kalmaz. Ruh kabirle şey yok. Ziyaretçi gelince gelir. Ziyaretçi gelince, selam verince, onu aleyküm selam demek için, dinlemek için, ünsiyet kurmak için. Bunlar sahih hadislerde vesairede hepsi var. Kim tanıdığı biri gelirse ünsiyet kurar kabrinde. Selam verince selamını alır, cevap verir. Nasıl oluyor o zaman? İşi bittiyse nasıl selam cevap veriyor? Veyahut da aleyhisselam İbn-i Kesir tefsirinde de selama cevap veriyor. Ölü normal Müslümandan bahsediyoruz. Evliya olması şartı da yok. Ben anama gittiğimde selam verse cevap veriyor. Beni tanımıyor mu annem? Dünyada tanıyorsun diyor. Orada da cevap verir diyor. Şimdi bunlar ruhlar sağlığındaki gibi iş görüyorlar. Dikkat. Bunlar yani Ali Rıza Efendi Bezzaz Hazretlerimiz zaten Efendisi'ni Alaaddin Efendi'ye kim teslim etti? Rüya aleminde hiç Alaaddin Efendi, Mahmud Efendi tanımıyor. Mahmud Efendi Alaaddin'e haberi yok. Oftan gelmiş bandırmaya direkt askere gitmiş. İstanbul'a bile gelmemiş. O arada yani. Bunlar sağlıklarındaki gibi iş görüyorlar. Kendilerini ziyarete gelenleri biliyorlar. Efendi babam ile ikinci kere görüştüğümüzde bana demişti ki, yani o ilk görüştü askerken bir sonra bir daha ikinci görüşümüzde 40-45 sene evvel vefat eden şeyhim, yani Arza Bezzaz Hazretleri, sağlığındaki gibi geldi. Bu Efendisi'nin kendi anlatımı ve Arza Efendi'nin Alaaddin Efendi anlatıyor. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'ten çıktı İsmail Ağa'ya göre. Abdullah Kılıç'ın, İsmail Ağa'nın sekreteri ya, İsmail Ağa sitesinde konulmasaydı bu, ben derdim ki Abdullah Kılıç'ın görüşü. Onun zaten görüşlerini biliyoruz. Reformist bilmem ne. Ama şimdi sen İsmail Ağa sitesinde bu sözü koydu. Konuştu. 45 sene evvel vefat eden şeyim sağlığındaki gibi geldi. Senin elinden tuttu diyor Mahmud Efendi Hazretlerimize. Bu bizimdir. Al bunu dedi ve seni bana verdi. Ta ne zaman ahirete giden Ali Rıza Bezzan Hazretlerinin ruhu geliyor. Geliyor diyor. Geliyor. Ruhu geliyor diyor. Ben ne diyorum? Mezar taşı geliyor demiyorum herhalde. Ruhu geliyor.
4: ve ben burada değildim, siz geldiniz diye geldim diyor. Peki orada değilse nerededir ruh? Alemi meleküttedir. Meleküt manevi alemde illiyinde diye öbür sohbette de illiyinde. Meleküt gözle elle gözle görülmeyen alem yani melekler alemi, meleküt alemi. Alem meleküttedir. İnsan sadece cesetten mi ibaret? Yani insan dedim mi beden ve ruhtan ibaret. Ama ölüm ruha değil bedenedir. Gömülen bedendir ruh değil. Kabirde sıkışan bedendir ruh değil. Onun için dikkat et, dikkat et. Eğer insan sadece cesetten ibaret olsaydı Resulullah Efendimiz el kabru ma ravdatun lil cennet mahurat muhfarin niran kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Tirmizi 2460 rakamlı hadis-i şerif buyurur muydu diyor. Eğer ruh olmasaydı kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru olur muydu? Allah dostlarının kabrine gidince ne diyoruz? Ya Rabbi bu zaten zat hürmeti beni affet isteğimi ver. İşimizi görecek olan efendim ancak Allah-u Teala yaratır ama evliyaullah himmet ederler buyuruyor. Hulasa Efendi Hazretleri sonunda ne buyuruyor? Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Ne oldu şimdi? Öldükten sonra evliyanın işi bitti. Yardım edemezler, feyiz veremezler, terbiye edemezler, yönetemezler diyen İsmail'a ne oldu şimdi? Ben demiyorum Mahmud Efendi buyuruyor. Lakin Vehhabiler bunu bilmezler. Demek o görüşte olanlar onun Vehhabi olduğunu Mahmud Efendi Hazretleri kendi sohbetlerinde cildini verdim, sayfasını verdim. Daha ne anlatacağım ya? İbni Kemal Paşa ile Yavuz Selim giderken çölde padişah indi, yayan gidiyor çölde. Bütün ordu yayan indi, perişan oldu. Zaten yorgun argın. Dediler padişah söyleseniz de Şeyhül İslam'ın nasıl geçer İbni Kemal Paşa Hazretleri? Ata binse de şeyine, biz de binsek ya. Yorulduk. Geldi dedi Yavuz Sultan Selim dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde gelmiş yürüyor dedi. Ben nasıl ata bineceğim dedi. Resulullah yürürken dedi ya. Siz bunları hiç duymadınız mı ya? İsmet Baba Resulullah'a yalvar diyor. Evliyadan yardım iste diyor. Ben de sana soruyorum. Ey İsmail ağa. Ölmüş evliyadan himmet ve yardım bak. Yardım istihane. Avundan geliyor. Avun yardım. Yardım istemek ehl-i sünnete size göre uygun mudur değil midir? İnancınızı anlamak istiyorum şu anda. Benden sonra köprünün altından çok sular geçti yani. Onun için sizin inancınızı lütfen açıklayın. Açıklamazsanız aynı Vehhabiler gibi sizin de inancınız ölmüş evliyanın işi bitmiş, ruhu da hiçbir şey yardım edemez, feyiz de veremez ise Vehhabilerden hiç farkınız yoktur. Allah ıslah etsin, hidayet etsin demekten başka çare yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efem.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimiz Şifa-i Şerif'ten fasıl olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gaybtan haber vermeleri hakkındadır. Usta. Geçen derslerde bayağı malumat verdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir miydi? Bilirdi. Mevla'nın bildirmesiyle bilirdi tabii. Allah bildirmeden kimse bir şey bilemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi mi bildirmedi mi? Bu konu ayetlerle sabittir ki bildirdi. Ve birçok sahih hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. Onun için peygamber gaybı bilemez diyenler yani Allah bildirmez manasında söylüyorlarsa yalancı sahtekardırlar. Çünkü illa men irtaza min rasul. Rasullere bildiririm diyor Kur'an'da Cin suresi. Velakinne Allah yecdebi min rusuli men yeşâ.
20: Yani bu ayet-i kerimede yine Ali İmran olabilir. Allah Resulü'nden dilediklerini seçer. Bu ayet-i kerimede gaybı kimseye bildirmem ama Resulü'ne bildireceğini söylüyor. Bunları göze aldığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildirmeden gaybı bilemez dense doğru olan budur. Ama Allah ona bildirmez diye hüküm verirse Kur'an'ı inkar etmiş olur, kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim gaybı Resullerine bildirdiğini söylüyor. Tabii ki bu ilim Allah'ın ilmi kadar kapsayıcı, şumullü, her şeyi bilme anlamında değildir. Allah-u Teala'nın bildirdikleriyle sınırlıdır. Ama sana bana hiçbir şey bildirmezken Habibine binlerce, on binlerce gaybtan haberler bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacaklar hakkında da bu gaybi haberleri bildirmiştir. Ve biz de bunları sahih kaynaklardan görmek suretiyle sizlere okuyoruz. Şimdi burada bu gayıplarla ilgili kaldığımız derste ne buyuruyordu? Kazı Yaz Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan bildikleri, bildirdikleri onun mucizelerindendir. Bunlardan biri de vakit-i alimi Türkiye demişti. Geçen ders sırf bunun üzerine durduk. İki kelimede kaldık. Peki bir saat konuştuk. İki kelime hakkında. Çünkü Türklerle savaşlar. Bu Türklerden kimlerin kastedildiği? İşte Moğollar, işte Hülagü, Cengiz Han bunların da Türk olduğu bu hadislerden o anlaşılıyor. Çünkü tariflerini yaptı. Hadis-i şerifler fiziki tariflerini de yaptılar. Geçen derste bu konu bayağı işlendi. Şimdi buyuruyor vel hazara. Tabii burada lafızlarda okuma şeyleri huzur diye okuyan da var. Hazer diye okuyan da var. Bunlar farklı bir efendim telaffuz şekilleri olabilir. Bu mana aynı yere vuruyor, değişmez. Çünkü hazer kelimesi aslında gözün küçüklüğü ve darlığı. Göz. Biliyorsunuz Türklerde, Orta Asya Türklerde özellikle Moğol, Tatar, Hazar Türkleri ve Tatarlarda bu gözlerin bir küçüklüğü vardır ve efendim darlığı vardır. Onun için esasen Hazar Türkleri kastediyor burada. Bunlarla da savaşlar olacağını sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Vel hazara yani ve kıtaliyim savaş edecekleri kimlerle? Vel hazara hazar Türkleriyle. Ta ve Rume Rumlarla savaş edecekleri. Bunları sallallahu aleyhi ve sellem buyurduktan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra çeşitli dönemlerde olmuştur. Dolayısıyla Hazarlar İdil Irmağı kıyılarında Kırım Yarımadası arasında imparatorluk kurmuş bir Türk halkı. Efendim halkın büyük çoğunluğu Uygur var. İşte Sabir var, ön Bulgar var, işte Peçenek var. Türk boyları oralarda da var. Miladi 642-652 aralarında Belencer Savaşları olmuş. İlk temasta Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde başlamış. Sasani İmparatorluğu yıkılınca sahabe-i kiram ve tabi'in Kafkaslara ulaşarak oraya kadar fethi nasip olunca Hazarlar ile sınır komşusu oldular. Bu hadis-i şerifin gayıptan haber verdiğine göre Hazreti Ömer döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından en az 10 seneler falan sonra 10 sene falan aşağı yukarı var. Sonra 652'de Belencer Savaşı Hazreti Osman döneminde Selman bin Rabia radıyallahu anh komutasıyla İslam ordusu Kafkas geçitlerini aşarak Hazarların o dönemde başkenti Belencer oraya kadar ilerleyince tabi orada Müslüman İslam orduları bir yenilgiye uğramışlar. Arap komutanı binlerce asker şehit olmuşlar. Hazarlar Müslümanların ilerleyişini, sahabenin, tabiinin ilerleyişini o ara tamamen durdurmuşlar. Tabii biliyorsunuz İslam coğrafyasında da iç savaşlar var. Hazreti Ali dönemi radıyallahu anh efendimizde çok iç savaşlar var. Cemel Vakası var, Sıfın Vakası var. Haricilerle, Harura ehliyle savaşlar var. O nedenle ondan sonra bir 50 yıl kadar bir boşluk oluyor. Müslümanlar ancak kendini toparlamaya çalışıyor. Sonra Emeviler döneminde, yani yine bunu bu rakamlar miladi hesapla konuşuyorum. 722'ler, 737 araları. Emeviler Hazreti Muaviye radıyallahu anh kurduğu İslam devleti o dönemde bayağı bir saldırıya geçmişler. Cihat için Allah yolunda, Allah'ın kelimesinin davasını yüceltmek için Derbent, Bakü, Tiflis gibi kritik şehirler defalarca el değiştirmiş oralar. Derbent mesela şu anda Dağıstan tarafında, orada 40 tane sahabenin kabri şerifin, ben çok niyet ettim gitmeye de istiharem çıkmadı. Bakacağız inşallah, niyet ediyoruz. Oradan Müftü Efendi bana hep resim atar. O 40 tane sahabeden şehidin huzuruna gider, orada dua eder. Ben de unutmaz. Efendim, oralarda bayağı şehitlerimiz yine var. Sonra 730'da Erdebil muharebesi var. Hazar ordusu. Bu sefer onlar saldırıya geçiyor. İran sınırlarında Erdebil'e kadar geliyorlar. Yine Emeviler orada mağlup oluyorlar. Bu Türkleri işi biliyorsunuz, hadis-i şerifte Türk'e batırak okuyup Türkler size dokunmadıkça onlara ilişmeyin. Yani böyle, çünkü savaşçı bir millettirler. Emevi valisi Cerrah o muharebede öldürülüyor. Sonra yine 737'de Emeviler, Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed var. Bu yani ikinci Mervan, daha dahi bir komutan. O da büyük bir orduyla Hazarların üzerine çıkarım yapıyor. Bu sefer Hazarları gafil avladıkları için yeni başkentleri o zaman İdil, Volga yakınlarında o ırmağa doğru çekilmeye zorladı onları. Efendim Hazar Kağan'ı barış istemek zorunda kalıyor. Emevi komutan şart koşuyor. İslam'ı kabul ettiğini beyan et. İşte o da kabul ettiğini beyan ediyor. Fakat Mervan güneye çekildiği anda Hazarlar bu İslam'ı kabul etme taahhüdünden dönüyorlar. İşte eski inançlarına, gök tanrı davasına geri dönüyorlar. Bu sefer bağımsız kalmalarını pekiştirmek için Museviliği devlet dini olarak seçiyorlar. Museviliği. Yahudi olamazlar çünkü. Türk asıllı oldukları için Yahudi ancak anadan olabilir. Fakat Musevi olabilirler. Geçen derste de söylemiştim. Her Yahudi aynı zamanda Musevidir ama her Musevi Yahudi değildir. Çünkü Yahudilik ırk dinidir. Musevilik Musa Aleyhisselam'a dinindeyim diyen Yahudi olmasa da olabiliyor bazı kere. Bunu da siyasi nedenlerle Hazarlar bunu seçtiler. Ta 750'de Emeviler yıkıldı, Abbasiler kuruldu. Artık fetih ve cihat şuuru veyahut da davası biraz sönükledi. Yerine ticaretler başladı. Arap-Hazar savaşları tamamen sona erdi. Artık ticari ilişkilerle falan yürütmeye çalıştılar. Şimdi bütün bunlar niye anlattık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hazarlarla efendim savaş yapacaksınız. Bu da bayağı bir görüyorsunuz. Onlarca yıl, belki daha fazla süren savaşlar oldu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları da tarif ederken Türkleri sıfatladığı vasıflarla, yani yüzleri enli, gözleri küçük, dar, ondan sonra yüzleri kırmızı, burunları basık, burun kemer noktası alta doğru yatık, bu şekilde onları da sıfatladığından anlıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde bunların acemler olduğu ve bu savaşların şu anda olmadığı, bundan sonra da olacağı da bahsediliyor. Çünkü sahih hadis-i şerifte, Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Buhari'de 3590 rakamıyla zikrediliyor. 4. cilt 196 sayfede لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَتَّى تُقَاتِلُ اُخُوزًا وَكِرْمَانْ مِنَ الْاَعَجِبِ. Şimdi kıyamet kopmadan önce Huz ve Kirman'la savaşacaksınız. Şimdi Kirman, Kerman da deniyor. Şu anda İran'da bulunuyor bu vilayet. Orada Persler de var, Farslar da var. Bu hadis-i şerif iki türlü anlaşılıyor. Ama onları da tarif ederken gözleri küçük olarak, yüzleri enli olarak, burunların ortası yatık olarak tarifler var. Deriden, tüyden yapılma, deriden yapılma nalinler giydikleri de bahsediliyor. Şimdi bazıları bunların Fars milleti olduğunu ve Farslarla Müslümanların, yani şu andaki İran coğrafyasında yaşayanlarla Müslümanların, efendim zaten çoğu Şiadırlar, Ehl-i Sünnet'in savaşta olabilir. Kıyamete yakın, kıyamet kopmadan önce olacak buyuruluyor. Bu aralarda da bu laflar bayağı çokça sıkça dillendirilmeye başlandı. Yani İran'a girme ve İran'la savaşma lafları konuşuluyor. Tabii ki bunlar istenecek, arzulanacak şeyler değil. Ve lakin Allah ne yazdıysa o olacak, yazılan bozulmaz. Bu itibarla hadis-i şeriflerin manaları bazı kere zamanla çıkıyor. Letifcane Konstantiniye, işte Konstantiniye İstanbul'un eski ismi de, Arapça'da hadis-i şeriflerde Konstantiniye olarak da geçiyor. Bizans kralına işte Konstantin deniyor diye, onun şehri diye geçiyor. Onların beldesi, yani İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Şimdi İstanbul fetholunmadan evvel, yani Hazreti Fatih dönemine kadar Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi buyurduğundan sonra yüzyıllar geçti. Kaç tane yüzyıl geçti yani? Biz de 570-71'den bahsediyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bu yana 1400 küsur sene geçti. O arada bu hadis-i şerifi okuyanlar Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Feleni amel emiru emiru. Komutan ne güzel komutan, Hazreti Fatih'ten bahsediyor. Böyle ne yapabileceğiz de el geleceğiz. O ordu ne güzel ordu. Müslüman Türk ordusundan bahsediliyor. Efendim burada başka unsurlar da var mıydı? Olabilir. Yani içinde Arap da olabilir, Kürt de olabilir. Ama ekseriyetin Türk olduğu, komutanın Türk olduğu efendim. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han, Ali Rahmet ve Gufran'ın Türklüğünde şüphe yok. Metiyi alıyor buradan. Ama şimdi o zamana kadar bu hadis-i şerif nasıl tecelli edecek? Bu komutan kim olacak? Acaba kime nasip olacak? Hazreti Muaviye döneminden beri, Emeviler döneminden beri İstanbul üzerine akıllar düzenlendi. Bu kadar Arap komutanları, hükümdarları bu fethi nasip olmadı. Müslüman Türklere nasip oldu. Osmanlı ecdadımıza nasip oldu. Bazı hadis-i şerifler yani ileriye dönük kıyamet kopmadan gerçekleşecek hadiselerle ilgili tahakkuk edince daha iyi anlaşılıyor. Gerçekleşmeden önce tabii bizim de o hadisi yorumlayacak gayba dair ilmimiz olmayınca böyle buyuruldu. Buna inanmak lazım. İnanıyorsun, yaşarsan görüyorsun. Burada da Farslarla da bir savaş olacağı, yani buradaki Hazarlar Fars değil. Bunlar Türklerle ve bu savaşlar oldu. Abbasiler dönemine kadar da sürdü. Yani zaten Emevilerin hükümeti çok uzun bir dönem değildi. 4 halifeden sonra işte 83 sene küsuratı var. Ondan sonra Abbasiler geldi. Yani Emevi dönemlerinde, sahabe döneminde Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde oldu. Bir de Emevilerde oldu. Bunları gaybtan bildirdi mi? Bildirdi. Peki bu savaşlar oldu mu? Oldu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan Mevla tarafından haberdar ediliyordu. Ve o bilgiler muhacesinde sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler serdediyordu. Birçok mucize ortaya koyuyordu. Şimdi bunları nereden bilecek? Nereden bilecek ve bildirecek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olmasaydı Allah Teala tarafından ona haberler gelmeseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilemezdi ve bildiremezdi. Şey bir büyüteci mi getirir misiniz? Arkadaşlar işte orada büyüteç var. Evet, gözlerim tabii tam seçmiyor. Rakamları bakıyorum. Her hususta hadis-i şerifler var. Bunların olacağına dair.

birçok hadis-i şerif mevcuttur. Rumlar da sınıf sınıf frenci var. İşte Fransa hadisini, frenk gavurları. Ondan sonra Macar diyor. Macar da aslında Türk asıllıdır ama onlar da söylüyor. İşte efendim Nazi ırkı var, şu ırkı var, bu ırkı var, İngiliz. Bunlar hep Rum milleti olarak değerlendiriliyor. Konstantiniyye'nin ötesinde, yani İstanbul'un ötesinde bulunan ırklar ve toplumlar. Bunların adı da nereden geliyor? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğlu İs var. Onun oğlu adı Rum. Yani Yakup Aleyhisselam'ın zürriyetinden işte Yakup Aleyhisselam büyük büyük dedesi oluyor. Babalarının ismi olan Rum ismi galip geldiği için sanki o ırkın tamamının ismi yerine geçiyor. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla savaşılacağı hakkında Buhari hadis-i şerifinde hadis rakamı 2924 4. cilt 42. sayfede buyuruyor. Evvela Ümmü Haram annemiz, yani şu anda Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan diye geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyzesi oluyor. O Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Evvelü ceysin min ümmeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gelirdi. İşte teyzesi olurdu. Uzaktan da akrabası oluyor yani. Direkt teyzesi olmasa da şeyden efendim babasının teyzesi olma rivati var. Dedesi Abdülmuttalib'in teyze olma rivati var. Her halükarda evinde gidip kalabileceği bir annemiz onun evine çok giderdi. Orada bir gün istirahat etti. Biraz da terledi falan. Ondan sonra kalktı. Buyurdu ki evvelü ceysi min ümmeti yağzûnel behrakat evcebu. Deniz savaşına çıkan benim ümmetimden ilk ordu, o zaman kadar deniz savaşı yok. Mekke Medine'deler. Deniz savaşına çıkan ümmetimden ilk ordu cenneti kendilerine vacip ettiler. Yani onlar kesin o ordu cennetlik olacak. Ümmü Haram annemiz dedi ki ya Resulallah enefiyim ben onların içinse olacak mıyım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu enti sen fiyim onların içinde olacaksın. İlginç. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu evvelü ceysim min ümmeti yağzûne Medine'de Kaysar. Kaysar'ın şehrini Kayser İstanbul Bizans. Kayser'in şehrine gazaya çıkan ilk ordu da kimler varsa mağfurun lehum günahları affedilmiştir. Ümmü Haram annemiz bu sefer enefiyim ben onların arasında olacak mıyım sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya sen onların arasında olmayacaksın. Şimdi bu hadiste sahih olduğu ittifaklı yani Buhari de bu hadis-i şerifi tahric etmiş, rivayet etmiş, Müslim'de de geçiyor. Hiç sıhhatinde şüphe yok. Bu hadis-i şerifte birçok mucize var şimdi. Bak kayıptan haber verilmesi. Rumlarla savaş hakkında konuşuyoruz ya ondan gidiyoruz. Bir defa bu ümmetten bazıları denizde harp edecekler ve gaza için, cihat için gemiye binecekler. Çıkıyor buradan. Oldu mu? Oldu. İlk Kıbrıs

0: fethinde oldu. Hazreti Osman döneminde. Birincisi. Şimdi Ümmü Haram annemiz Hala Sultan diye geçiyor. Arapçada hala, hale. Arapçada hala, Türkçede hala, amca babanın kız kardeşine hala diyorlar. Ama Arapçada hala, ki esas kelimenin kökeni Arapçadır, hale. Hale, hala olmuş Türkçede. Arapçada bunun tam tersi, annenin kardeşine hale diyorlar. Babanın kız kardeşine amme diyorlar. Öyle bir geçişte, lisandan dile geçişte bir terslik var yani. Yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi Ümmü Haram annemiz Ümmü Süleym'in kız kardeşi. Ümmü Süleym kim? Ümmü Süleym Hazreti Enes var ya meşhur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet etmiş. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym. Onun kız kardeşi de Ümmü Haram. Yani Hazreti Enes'in halesi. Arapça, Türkçe'ye çevirince teyzesi. Hazreti Enes'in teyzesi. Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın teyzesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dedesinin bir rivayet babasının teyzesi. En nihayet mahremi oluyor. Evine rahatça girip çıkabildiği, istirahat ettiği annelerimizden biri. Dolayısıyla bir gün uyudu, uyanınca güldü. Ümmü Haram annemiz "Ya Resulallah ma yudhikuke?" Seni ne güldürdü ya Resulallah? Rüyanda ne gördü? Biliyorsun peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez, vahidir. "Ulu acibtu min kavmin min ümmeti. Yerkebûne el bahreke mülûk alel eşirat." Ümmetimden bir cemaat gördüm. Onların haline hayran kaldım, sevindim, ondan gülüyorum. Denizde tahtlarının üzerine kurulmuş krallar gibi denizde çok güzel gemiler yapmışlar. Geminin üzerine binmişler. Cihada gidiyorlar. Dedin ki ya Resulallah. Üd'ullah yec'aleni minum. Bana da dua et de, bana da nasip olsun. Halbuki kadın başına yani. Allah Allah. Kocasıyla gitti tabii. Beni de onlardan eylesin. Buyurdu ki hali entimam. Sen onlarla beraber olacaksın. Sonra sümmelam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha uyudu. Biliyorsunuz onun uykuları. Telam aynayı ve lanam kalbi. Gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Onun için abdesti de bozulmuyordu. Ne kadar uyusa uyansa da. Sadece çok uyumaz da abdesti bozulmuyordu. Uyandı gülüyor. Yine bunu söyledi. İki veya üç kere denizde savaş yapacak ümmetlerimi gördüm. Onlara hayran kaldı. Ben yine dua istedim. Ya Resulallah madem bu kadar sevindin bunları sevdin sen ben de onlardan olayım duayla. Enti minel evvelin sen ilk yerdensin buyurdu. Ümmü Haram annemize ne kadar değerli bir halası da bak Kıbrıs'ta yatan maalesef Rum kesiminde kaldı. Yani bu Erbakan Hoca'yı dinlemediler. Ecevit'le koalisyon vardı. Erbakan Hoca'mız Allah rahmet etsin kabrini nur etsin. İşte o zaman o mübarek sonuna kadar gidelim dedi. Ecevit hükümeti, Ecevit de beraberler. Ecevit bundan korktu. Başbakan da o olduğu için. Zaten o İngiltere'ye gitmişti. Erbakan Hoca askeriye ile anlaştı. Paşa ile anlaştı. Bunu Erbakan Hoca'nın kendi anlatımı var. YouTube'da dinleyebilirsiniz. Rauf Tektenş orada oturuyor. Alparslan Türkeş oturuyor. Allah hepsine rahmet etsin. Onlar da yanında otururken onların önünde ayağa kalkmış konuşuyor. Çok önemli bir video. Hatta ben onu buldurayım da arkadaşlara. Size paylaşsam bizim siteden de bir kıyak yapalım size. Kolaylık olsun size bulamazsanız. Arkadaşlar bulsun onu. Neler anlatıyor, neler anlatıyor. Büyük mücahit Erbakan Hoca tabii. Korkmaz öyle gavurlardan. Ondan sonra talimat verdi. Askeri ilanlaştı ama sonra işte Ecevit İngiltere'den döndü falan. Demirel zaten muhalefette o hepten Amerika'ya karşı maceraya girmeyelim bilmem ne. Hepten işi karıştırdı. Ve maalesef Kıbrıs'ın tümünü alacaktık. Bizim hakkımızdı. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar fethetmiş ya. Fakat yarıda kaldık yani. Hatta Erbakan hocamız merhum, özellikle Halas Sultan'ı kurtaralım. Yani Halas Sultan'ın kabri bizim tarafından çok da sınırda yani. Sınıra çok yakın yerde kaldı onların elinde ya. Şuranın bir anlaşılma, Müslümanlar akın akın ziyarete gideceğiz ya. Gidemiyoruz. Rum kesimine geçemiyoruz. Senede bir mevlüt sabahı falan izin veriyorlarmış. Sıraya gideceksin. Bir mevlüt kandili biz de burada kandilde burada oluyoruz. Böyle bir şey. Bakalım Allah ne zaman müyesser edecek. Tayyip Bey gitti ziyaret etti. Gittiğini bana söylemişti yani. Sen gitmedin mi falan. Nasıl gideceğim efendim dedim. Siz götürseniz giderdik dedim. Tabii ben de onunla nasıl gideyim. Onda dolu heyetler var. Bizi kim şey eder. Ondan sonra yani Allah ölmeden o annemiz mücahide, Allah yolunda, cihat yolunda, Medine neresi, Kıbrıs neresi, orada şehitlik nasip olmuş annemize. O da şöyle oldu. O zaman işte Rumların elinde oralar böyle başladı şimdi bu işler. Rumlarla savaşın ilk başlarından bahsediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ya. Ümmü Haram annemiz ikinci evliliği olacak herhalde. İlk kocası da şehit oldu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ubade İbni Samit radıyallahu anh. Sahabenin meşhurlarındandır. Adını siz de hatırlamanız lazım. Hadis ravilerinden. Ubade İbni Samit radıyallahu anh efendimizle evlendi. O da onu gazaya götürdü. Şam'dan işte Şam'ın oradaki denizler Akdeniz ya. Akdeniz'den gemilere bindiler. Hazreti Muaviye o zaman Emirül Müminin değil. Hazreti Muaviye Şam valisi. O zaman Emirül Müminin halife Hazreti Osman radıyallahu anh. Hilafet merkezi Medine'de. Hatta Hazreti Muaviye dedi ki ben deniz savaşı yapmak istiyorum. Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum dedi. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki bu zamana kadar biz hiç Arap milleti olarak, ümmet olarak gemi memi yani bizim buralarda zaten oralarda deniz şey yok. Gemicilik, gemiyle savaşa çıkmak bunları çok bilmiyoruz. Deniz tehlikelidir. Onun için biraz çekindi Hazreti Osman Efendimiz yani. Sahabeyi, tabiini şehit ettiriz diye. Tehlikeye atmayalım diye. Sonra Hazreti Muaviye'ye haber gönderdi. Dedi ki sen de içlerinde olursan yani o gemide sen de olursan buna izin veririm. Çünkü neden? Milleti koyarsın bir gemiye gönderirsin ama sen de içinde olursan hani ne derler bina alırken bir laf vardır. Müteahhit de aynı binada oturuyor mu diye sorarlar. Müteahhit oturuyorsa biraz daha güvenirler. Çünkü neden deprem olursa müteahhit demek sağlam yapmış ki o da orada oturuyor. Müteahhit oturmuyorsa biraz daha şüphe girer yani. Belki efendim dere kumuyla yapmadı da deniz kumuyla yaptıysa biliyorsun demiri çürütüyor. Depremde daha çabuk yıkılıyor. Onun için sen de onların içine gideceksin. Tamam ben de gideceğim dedi. Ve böylece Hazreti Osman Efendimiz'den izin çıktı. Kıbrıs'ı fethetmek üzere. Ubade İbni Samit radıyallahu anh Efendimiz hanımı da Ümmü Haram annemizle onlar da bu savaşa katıldı. Fakat kadın tabii erkeklerle ne diyorsun kılıçtan şeyle oklan mızrakla savaşmıyor. Peki nasıl şehit oldu? Nasıl şehit oldu? O tam gazadan döneceği zaman yani Kıbrıs fethedildi. Fethi bitti. Ona bir hayvan getirdiler binsin diye yani yürümesin diye. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok değer verdiği kıymetli bir annemiz olduğu için o zamanki sahabe tabiin herkes ona hürmet ediyor. Ümmü Haram validemize. Hayvanı binsin diye yanına hayvanını getirdikleri zaman hayvana binerken düştü. Düşünce de boynu kırıldı ve vefat etti. Şehide oldu. İşte burada bir mucize daha zuhur ediyor. Nedir o? Ümmü Haram annemize ne buyurdu? Sen onlardansın. Sen ilklerdensin. Şimdi bir kadın başına o zaman hiç böyle bir denizde harp marp yok. Ondan sonra Hazreti Bekir döneminde yok. Hazreti Ömer döneminde yok. Hazreti Osman Efendimiz'e belki son dönemleridir yani ne kadar onu tam kestiremem ama yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra bir defa ümmetim deniz savaşı yapacaklar. Gemilere kral gibi kurulacaklar. Tahta kurulmuş kral gibi. Bir defa onu söyledi. Çıktı mı çıktı. İki, Ümmü Harem annemize sen o savaşta bulunacaksın buyurdu. Bulundu mu? Bulundu. Ondan sonra evet Muaviye İbni Ebi Süfyan radıyallahu anhüma Müslümanlardan kaza ve harp yapmak için deniz seferi tertipleyen ilk kişidir. Hazreti Osman hilafetine sene Hicri'de yani 28. 28 demek sene 10'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 sene sonra bu mucize gerçekleşti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şehit olacağını da haber verdi diyor. Entimahum sen onlarla şehitlerle berabersin. Bu mucize de gerçekleşti. Çünkü annemiz orada şehit oldu ve defnedildi. İşte şu andaki Rum kesiminde kabri şerifi Allah ziyaretini müyesser eylesin. Efendim dördüncü mucize yine burada var. O da nedir? Benim ümmetim Konstantiniye yani İstanbul üzerine de ordu çıkaracaklar ve gazaya çıkacaklar buyurdu. Kayser'in şehri buyurdu. Bu defalarca vuku buldu. Ve ilk ordunun günahların affedileceği beyan edildi. Burada tabii Hazreti Muaviye'nin çok faziletleri anlaşılıyor. Çünkü neden? Denizde ilk savaşacak ordu günahları af olmuş. Peşinen, toptan peşinen af olmuş. E sen daha ne konuşuyorsun? İlk denizde savaş emirliğini yapan Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Ondan sonra Konstantiniye'ye kazaya çıkan ilk ordu günahları af olmuş İstanbul üzerine. O orduyu da kim teçhiz etti? Hazreti Muaviye radıyallahu teala anh. He orada Yezid de var mıydı? Vardı. Hatta Yezid ordunun komutanıydı. O orduda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu İbni Abbas Hazretleri vardı. Torunları Hazreti Hasan Hazretleri Hüseyin Efendimiz vardı. Hatırladığım kadarıyla Cemal Efendi rahmetullahi aleyh'in kitabında da gördüm. İbn Abbas Efendimiz, İbn Ömer Efendimiz gibi birçok sahabe vardı İstanbul fethine ilk çıkıldığında. Emeviler dönemi, daha Emevi devleti yeni kurulduğu dönemde bunların günahların affedildiği beyan ediliyor. Şimdi tabi burada Yezid buraya girer miydi, çıkar mıydı bu konular tartışılıyor. Ve lakin alimler demişler ki burada bir umumi müjde vardır. Ancak hususi bir delille çıkarılacaksa birisi hususi bir delil ister. Çünkü mağfurul lehum günahları affedilmiştir demek. Mağfiret ehlinden olma şartı var. Dolayısıyla Yezid'in yaptığı bazı yanlış işler var. Bu yanlışlardan dolayı bu mağfiretten mahrum olur diyenler mevcuttur. Çünkü mağfiret şartlarını ihlal etmiştir. Ancak yahzu gaza yani harp etme şartı var. Yezid'in de komutan olsa da bil fiil gazaya iştirak etmediği yani kendi eliyle harp etmediği düşünülürse bu hadis-i şerifin müjdesine girmez diyen alimler vardır. Ben de bu görüşteyim. Yani bu görüşü doğru buluyorum. Ben bir görüş sahibi olacak kadar bir ilmim yok ama alimlerin görüşleri arasında bunu tercih edebilirim. Çünkü neden? Yezid'in rezillikleri ortadadır. Yani buradan çıkılıp da ilk gazaya çıkan ordu affedilmiştir. Bu da peşinen affedilmiştir diyerek Yezid ne yapılamaz? Yaptığı suçlardan tebriğe edilemez yani. Uzak tutulamaz. Allah ona müstahakkını vermiştir ve verecektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberler çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Bütün gaybtan gelecekten verdiği haberler vuku bulmuştur. Aynıyla vaki olmuştur. Ve Rumlarla savaşlar Kıbrıs'tan itibaren Hazreti Osman Efendimiz olduğu an hilafetine itibaren Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da var. Zaten Mescid-i Aksa'yı fethi. Tabi o savaşta olmadı. Barışla oldu da onun adaletinden dolayı şehrin anahtarlarını ona teslim ettiler. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Bunu da haber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi gerçekleşti. Sonra ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dersten devam ediyoruz. Ve de abi Kisra, Kisra gidecek. Yani Acem İmparatorluğu yıkılacak. Ve Faris'e. Faris ile Kisra zaten Acemlerin komutan padişahlarının adı Kisra'dır. Ondan sonra Kisra yıkılacak. Ve Faris'e Faris kaybolacak. Hatta la Kisra Kisralık kalmayacak. Acem imparatorluğu kalmayacak. Ve la Faris'e Pers imparatorluğu da kalmayacak. Neden sonra Badehu? O yıkımdan sonra. Böyle de oldu. Sonra buyurdu. Ve Zehabi Kaysar'a. Kaysar da yani Rum imparatorluğunun da hükmü kalmayacak. Hatta la Kaysar'a Badehu. Ondan sonra Kaysar Rum İmparatorluğu bu şekilde ne bileyim sana bütün Rumları içine alacak bir hükümet olarak yani Bizans gibi böyle bir imparatorluk bir daha kurulamayacak ve bakın bugüne kadar da kurulamadı. Zaten bu hadis-i şerifleri şimdi doğru anlamak lazım ve anlatmak size anlatmak lazım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire Hoca Efendi'nin kendisi vesaire burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin. Ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim. İnşallah.
3: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Reklamları dinlediniz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam ediyor.
0: Şimdi bu konuyu biraz işleyeceğim. Buhari ve Müslim'de bu beyan ediliyor. İzâ heleke Kisra felâ kisra bâdehu. Kisralık bitecek. Daha Acem hükümdarlığı, imparatorluğu kurulamayacak. Kurulabildi, kurulamadı. Hazreti Ömer döneminden sonra, ki fetihlerden sonra kurulamadı. Bugüne kadar da kurulamadı. Şu andaki İran o bölgededir. Velakin tabii bir Acem hükümdarlığı olarak, Pers imparatorluğu olarak hüküm sürmüyor. Zaten şu anda İran'dakilerin çoğunda %40'ı da Azeri Türk'üdür. Pers değildir yani. Dolayısıyla Pers İmparatorluğu diye bir şey o gün bugün daha inşa edilememiştir. Bu mucize aynı ile tahakkuk etmiştir. Ve idareke Kaysar Rum İmparatoru helak olduğu zaman yani o imparatorluk çöktüğü zaman felak Kaysar'a badeo ardından böyle bir Kaysarilik ne diyorsun Bizans gibi büyük bir imparatorluk kurulamayacaktır. Kurulabildi mi? Kurulamadı. Vellezî nefsü Muhammedin biyedî sallallahu aleyhi ve sellemin canım kudretinde tasarrufunda olan. Allah'a yemin ederim letunfekanne kunuzu ma fi sebilillah. İkisinin hazineleri de Allah yolunda harcanacaktır. Hepsi İslam Devlet Merkezi o zaman Medine-i Münevvere'ye geldi. Bütün hazineler ortaya döküldü. Ne hazineler getirildi ve böylece onların imparatorlukları nihayete erdirildi. Şimdi burada Rum ırkından bahsediliyor. Sonra Rum ırkının bir adı da hadislerde geçen bir adı da Benati Asfar. Sarı oğulları. Yani onlarda biraz şeylik var ya böyle gözler mavilik var, sarı renk var. Onlara sarı oğulları deniyor. Benati Asfar. O Asfar sarı demek. O da Rum'un oğlu. Rum kimin oğlu? İsa'nın oğlu. İsa kimin oğlu? İshak'ın oğlu. Tamam mı? İshak kimin oğlu? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu, o kimin oğlu? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Allah bizim peygamberimize ve hepsine salat selam eylesin. Amin. Şimdi onun için bazı hadislerde Sarıoğulları geçer, bazı hadislerde Rumlar diye geçer. Ama Sarıoğulları dediği de Rum'un altyapısıdır yani. Rum üst kimliktir, Rum ırkı. Bunlar da onların çocuklarıdır. Ancak burada bir hadis daha var şimdi peşinde. Bununla bu çelişiyor mu? Çelişmiyor. Onu anlatacağım. Ve zekara yine hadis-i şerifte zikretti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enne rume Rumlar zat-ı kurunin asırlar sahibidir. Ne demek asırlar? İlâ ahiret değeri dünyanın sonuna kadar Rum ırkı devam edecek ve hükümetleri, bazı devletleri devam edecek. Bir asır bitse öbür asırda hani isimler değişiyor. Ne bileyim sen İşte şimdi bu Almanya, İtalya, Fransa, Belçika bilmem ne bilmem Avrupa Birliği ülkelerin hepsi esasen Rum ırkındandır. Yunanistan şu bu hepsi Rum ırkındandır. Ama tabii evvelce böyle bu kadar devletler ayrı değildi. Şimdi kaç tane bilmiyorum o ırka bağlı İngiliz de buna dahil edersek dünya kadar devletleri var. Onun için bunlar dünyanın sonuna kadar devam edecek. Hatta Mercidabık savaşı yani Melhame-i Kübra, Armagedon dedikleri savaştan da sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rumlar işte 80 sancak altında her bir sancakta 12 bin kişi olmak üzere işte 960 bin kişilik bir ordu oluyor aşağı yukarı. Böyle bir orduyla Rumlar ne yapacaklar? Amik Ovası'na inecekler. Bu savaş gerçekleşmeden kıyamet kopmayacak. Bu tabii önümüzdeki bir savaştır. Beklenen bir savaştır. Kıyamet alametlerinin dendir. Hazreti Mehdi Müslümanların komutanı o savaşta olacak. Dolayısıyla o zamanda bile Rumlar olduğundan ve Rumların ordu kurup geldiklerinden yani Hristiyan olarak onlardan bahsediliyor. Peki Sahih Buhari hadisinde Kisra bitecek, daha Kisra kurulamayacak burada. Tamam, o kurulamadı. Acem İmparatorluğu daha kurulamadı. Pers İmparatorluğu kurulamadı. Ama Kayser İmparatorluğu çökecek. Tam çöktü, Bizans'a çöktü, hepsi çöktü. Hadis-i şerifler çıktı. Ama ondan sonra Rum İmparatorluğu kurulamayacak. O hadiseki maksat, yani o zamanki gibi bütün Rumları altında, aynı bayrak altında toplayan bir imparatorluk olarak kalmayacak. Darmadağınlar, şimdi görmüyor musun? Dünya kadar ülkelerimiz, belki onlar 40-50 tane ülke vardır orada. Danimarka'sı var, bilmem şusu var, busu var. Efendim, ismini bile bilmediğim dünya kadar devletler var o bölgelerde. Şimdi bu hadisler birbirine zıt değil. Neden? Diğer bir hadis-i şerif, Ebu Davud Sünen'inde bunu tahric ediyor. Ondan sonra Müsned bin Haris'te var, Nuaym İbni Hammad'ın fitrinde var, İbni Ebi Şeyb'in Musallif'inde var. Fakat Ebu Davud'un şu andaki nüshalerinde bu bulunamıyor. Buradaki şerler Ebu Davud'da var diyor ama Ebu Davud'un başka kitapları da var, belki onlardadır. Ama İbni Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhidir, onda kesin var. Nuaym İbni Hammad da Bukhari'nin şeyhidir. Onun El Fiten kitabında da var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Farisü nathatün ev nathaten. Acem İmparatorluğu, Kisra İmparatorluğu ya bir vuruş ya iki vuruşla biter diyor. Sümme la farise ba'de abede. Ondan sonra daha bir de Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu kıyamete kadar olmayacak, kurulmayacak diyor. Şimdi burada bak iki vuruştan bahsediyor. Çünkü neden? Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh bir efendim harp oldu. Orada da kaybettiler. Sonra yine sahabe-i kiram ve tabi'in döneminde bir daha Farsların üzerine gönderildi. İkinci de tamamen kaybettiler. Yani Müslümanların Perslerle, Farslarla savaşı en fazla iki kere oldu. Çünkü buyuruyor ki ya bir vuruş ya iki vuruş, onların işi biter, daha onlar belini doğrultamaz, Acem İmparatorluğu kurulamaz. Bu hadis kayıptan haberdir, bu kesinleşmiştir. Sonra bunu ver Rum'u Rumlara gelince Zatül Kurun, onlar asırlarda peş peşe gelen asırlarda devletleri olacak. Külle Malike Karnun, bir asır ehalisi bitecek. Halefe-u Karnun, o ırkı devam ettiren yeni bir asırda Rumlardan birileri onların yerini alacak ve dolduracak buyurdu. Diğer hadis-i şerifte ila ahirit dehri, zamanın sonuna kadar yani kıyamete kadar bunlarda devletler, hükümetler baki kalacak. Ama onlar da bir imparatorluk altında toplanamayacak. Yani iki yakaraları bir araya gelemeyecek. Şimdi görüyorsunuz zaten şimdi. Almanya'nın ayrı politikası var, Fransa'nın ayrı politikası var, İngiltere hepten hiçbirinden, Avrupa Birliği'ne bile girmiyor, girdi bir çıktı şimdi. Bunlar neyi gösteriyor işte? Birlik olamadıklarını gösteriyor. Şimdi peki, niye Acemlerin mülkü tamamen gitti de Rumlarınki niye kaldı? Bunun hikmeti sorulduğu zaman alimler cevap veriyorlar. İki tane hikmeti var. Bir defa Allah-u Teala biliyorsunuz amel edenin ecrini zayi etmez. Erkek olsun, kadın olsun, kafir olsun, Müslüman olsun. Ama bu ibadet manasında değil. Hristiyanın yaptığı ibadet veya Yahudinin havrada yaptığı tapınma, bunlar Allah katında ecir kazandırmaz. Çünkü iman yok. Müslüman değil, İslam yok. Ancak atalarının ve geçmişlerinin yaptıkları bazı iyilikler veyahut da acımalar, merhametler, şunlar bunlar, kafirler bakımından dünyada bir takım karşılıkları mucib olmuştur. Allah Teala kafire ahirette ecir sevap vermeyeceğine karar vermiş, cennete göndermeyeceğine karar vermişse, o zaman burada da bir iyilik yapana dünyada mesela bir kafir bir hayvana iyi davranmış veyahut bir insana merhamet etmiş veya şimdi ne kafirler var gazeteye bizden fazla acıyıp böyle tankın önüne yatıyorlar falan. Protesto gösterileri yapıyorlar. Mesela İspanya'da, Roma'da, Amerika'da, şurada burada çoğu kafir. Bunların da o Müslümanlara acımaları, bir merhamet etmelerine, bunlara bir iyilik dünyada düşünülür mü? Düşünülür. Ne gibi? Allah sıhhat verir, sağlık verir, ömrünü uzatır, rızkını bol eder. Böylece o da dünyada karşılığını alır. Keşke Müslüman olsaydı da ahirette de ecrini alsaydı. Müslüman olamayınca ecir dünyayla sınırlanır. Bu böyle olduğuna göre burada Rumların bazı, yani Rum ırkının bazı hasretleri var. O mecusi, ateşe tapan Perslerde olmadığından Persler dünyada da kaybettiler. Bunlar dünyada yine kaldılar, nimetlendiler, nimetlenmeyi efendim hak ettiler. Ama ahirette tabii, yani Müslüman olmayanların Allah onlara dünyada yaptıkları bir iyiliğe karşılık verecekse lezzetlerini ve nimetlerini sadece dünyada peşin verir, ahirette alacağı kalmasın diye. Bu da ayrı bir konu. Onun için kıyamete kadar kalacakları buyuruyor. Sahih Müslüm hadisinde Amr ibn-i As radıyallahu anh meşhur sahabi ne buyuruyor? Tekumu sâ ve rûm ekserun nâs. Ben Resulullah'tan işittim kulağımla. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet koparken dünya halkının ekseriyeti Rum ırkı olacak. Yani gördüğünüze göre bunlar da Hristiyan ekseriyeti, Hristiyan olanlardan bahsediyor. Yani demek o zamana kadar bu yaşayacak. Onun için bunlarda bazı huylar var. Mesela kargaşa çıktığı zaman acele etmezler. Bir bela geldi, ortalık yandı yakıldı. Çabuk ayrılırlar ve çabuk toparlarlar. Mesela Almanya'nın harplerden çıktıktan sonraki ilerlemesi, birden toparlanması, sanayi devrimleri yapmaları, bilmem neleri, Avrupa'nın kendi iç savaşları, dış savaşlarından sonra mesela ayılmaları çabuk olur. Sonra miskinlere, yoksullara, yetimlere, zayıflara acımaları olur. Bazı bir zalimliklere karşı direnişleri olur. Bundan dolayı bazı vasıflarında, şimdi bakıyoruz, Yahudilerden bir insana acıyan yok. Bir hayvana acıyan yok. Bir Müslümana acıyan yok. Bir hastaya acıyan yok. Herkes gebersin diyorlar. İnsan biziz, herkes kölemiz. Mesela Rumlarda onlar gibi bir katılık yok. Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta ayet-i kerimede var. اَتَجِدَنَّ اَشْهَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَّنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Dinsiz müşriklerle Yahudiler Müslümanlara en şiddetli düşman bulacaksın. Ama böyle teciden ekrabun meveddeten lillezine amenüllezine galu inna nasara. Hristiyanlarda da Müslümanlara karşı dostluk, bir yakınlık, bir efendim merhamet, bir şefkat bulacaksın. Bu Kur'an'da da bunu söylüyor. Tabii şu anda Avrupa Birliği bize acımıyor. Yahudi ile anlaşmış. Tabii Alman devleti Yahudi'nin eline geçmiş. Bunlar genel efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduktan sonraki süreçlerde bunlar birbiriyle hiç anlaşan, Yahudi ile anlaşan ve efendim onlarla iş tutan durumda değildiler. Yahudi'nin bu İsrail Devleti'nin kurulması ve son şeylerde tabii entrikalarıyla, para piyasalarını ele geçirmesiyle suyun başını tuttu. Ondan sonra bütün dünyada yönetimleri eline aldı. Biraz Yahudi'nin yönetiminden, boyunduruğundan çıkmaya çalışana, bak İspanya şimdi efendim Yahudi'nin aleyhine gitti, İsrail'in aleyhine gitti. Şimdi hemen seçime zorluyorlar. Yok kiralar pahalandı diye ekonomiyi bahane ettiler. Ondan sonra devamlı Yahudi uğraşıyor. Şimdi hangi Rumlardan, onlar hep Rum ırkları. Onlardan hangisi Yahudi'nin aleyhine? Çünkü piyasalar elinde Yahudi'nin. Burada da ne kadar direnecek? Müslümanlar direnmiyor, direnemiyor da. Yani Hristiyan ne kadar direnecek? Bu tabii bu sondaki arızi şeyler o ayette anlatılana münafi, zıt düşmez. Bunu da ayrıyetten düşünmek lazım. Şimdi burada gerçekte hakikaten ne oldu? Şu oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya bir mektup gönderdi. İslam'a davet etmek için. Kisra ne? O zamanki Acem hükümdarı. O da aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu cartladak yırttı. Paramparça etti. Dedi ki ben ona hakaret olsun diye o bu mektubu bana gönderen peygamberim diye ne dedi? Haşa hakaret olsun diye dedi. Böyle de yırtıyorum dedi. Bu haber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın kendisinin mektubuna karşı yaptığı bu hakaret muamelesinin karşısında beddua etti. Ve buyurdu ki mezzekallahu mülkehu, Allah da onun mülkünü, saltanatını, imparatorluğunu paramparça etsin. Buyurdu. Ondan sonra buyurdu ki bir mektup da Kaysar'a gönderdi. Bizans hükümdarına, yani Rumların hükümdarına gönderdi Kaysar. O mektubu gönderince mektubu aldı, okudu. Sonra yüksek bir yere kaldırdı. O mektuba hürmet etti, tazim etti. Efendim bu haber de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Çünkü elçi gönderiyor, elçi geri dönüyor, yapılan muameleyi naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte ne buyurdu? Ebu Ubeyd Kitab-ül Envalde vesaire birçok kaynaklarda bu geçiyor. Ona mezzekallahu mülkehu, Allah onun mülkünü paramparça etsin dedi Kisra'ya. Hiraklin mektubu, cevabı, mektuba cevabı gelince sebbetallahu mülkehu, Allah da onun mülkünü, saltanatını sabit etsin dedi. O beddua aldı. İmparatorluğu hak ile eksan oldu. Bir daha da kurulamıyor. Burasına da mülkünü sabit kılsın buyurarak bir dua aldı. Ve bu dua neticesinde de hala devletleri bakıya devam ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Emma havla fevmezzekun. Bu Kisra tarafı, Persler, Acemler tarafı paramparça olacaklar. Hiç daha dikiş tutturamazlar. Ve emma havla Kayser tarafı, Rum tarafı fesetekun levun bekiye. Onlar için bekiye kalacak. Yani onların kıyamete kadar devamları olacak. Şimdi bu geldiğimiz noktada o zaman buraya kadar anlattım. Hatta İbn Hacer Fethül Bari'de zikrediyor. Seyfuddin Kılıç Türk komutanlardan El Mansuri, Melik Mansur Kalavun meşhur, o da Türk hükümdarlarında de biliyorum Mısır'da, Mansur Kalavun hükümdar Seyfuddin Kılıç'ı Mağrib hükümdarına o zaman hediyeyle gönderdi. Mağrib şimdiki Fas, Tunus, Cezayir bölgeleri. Oraların kralı da dedi ki ben de seni göndereyim Frank, yani Fransız hükümdarına, bir mesele var, benden de ilet, sen de ağırlığını koy, bunu bir aracılık yap dedi. Ondan sonra o da kabul etti. Gittim diyor Fransız hükümdarı, kimse o zaman, ona gittim diyor. Bunu en büyük muhaddis İbn Hacer de naklediyor. Birinci cilt 44. sayfada. Fethül Bari meşhur Buhari şerhinde. O da dedi ki diyor, ya gelmişken sen Müslüman adamsın, sana da bir ikramda bulunayım, bir hediyede bulunayım falan. Bir sandık çıkardı diyor. Üzerlerinin bütün o sandığın her tarafını altınla yaltızlamışlar. Ondan sonra diyor böyle bir mektupluk, o da altından, som altından bir mektup, içine mektup konan bir şey çıkarttı diyor. Onun içinde de bir mektup çıkarttı diyor. Ekseri harfleri kaybolmuş tabii. Epey sene sonra Efendimiz'den. Ondan sonra ona o bir hırkayla yapıştırmışlar. Tutsun diye, yani mektup dağılmasın diye. Dedi ki hâdâ kitâbu nebiyikum liceddi Kaysar. Bu mektup, Fransız kralı o zamanki söylüyor. Bu mektup sizin peygamberiniz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, benim dedem Kaysar Herakl'e gönderdiği mektuptur. Mazilna netevarası ülelen, bu zamana kadar biz bu mektuba hep sahip çıktık. Baba, dededen babaya, babadan atadan oğula Ve babalarımız babalarına, yani onlar kendi oğullarına, bizim de onlar da bizim babamız oluyor, birbirine vasiyet etmişler. Kayser'in vasiyetini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunun ulaştığı Kayser ne demiş? Bu mektup sizin yanınızda durduğu müddetçe, madem azel kitabu indena la zalul mülkü fina, bu mektup bizim yanımızda durduğu sürece mülk ve saltanatımız daim olacak diye dedemiz Kayser'den bize vasiyet var. Biz de onu son derece koruma altında muhafaza ediyoruz, tazim ediyoruz, büyük tutuyoruz ve bu mülk bizde devam etsin diye diğer Hristiyanlardan gizliyoruz. Şu Hristiyanların kendi içinde de, yani üstü Rum dense de altında ırklar var. Mesela şimdi Türk diyorsun, Türk'ün altında değil mi sen? Oğuz Türkleri misin, bilmem Çepni misin, Peçenek misin, şunsun bu musun? Kendi babalarından, dedelerinden aşiretler oluşuyor ya. Biz de diyor diğer Hristiyanlardan gizliyor ki mülk Franklerde devam etsin diye gizliyoruz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hirakl'in tazimine, hatta biliyorsunuz Hirakl Rum kralı iman etmek istedi. Müslüman olmak istedi. Yanındaki papazlar onu men ettiler. Ebu Süfyan Kayser'e geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şikayet ettiği zaman Hirakl meşhur Buhari hadisinde ona sorular sordu. Bu zata fakirler mi tabi olur, zenginler mi tabi dedi. Hep fakirler. O da diyor ki yani kral şimdi fakirleri duyarsa nefret eder falan, falan yapar. Halbuki kral dedi ki tabii hep peygamberlere zaten fakirler tabi olmuş. Deyince bunlar bozuldular. Ondan sonra işte efendim ona inanan geri dönüyor mu? Yok. Bir defa inandı mı daha hangi eziyete kalsa geri dönüyor. Tamam işte böyle sembatikar oldular. Ondan sonra işte harpte durum ne oluyor? Harpte bazı biz kazanıyoruz, bazı o kazanıyor. Yani ara sıra kaybediyor deyince belki Hirakl der ki ya işte kaybeder mi peygamber olsa diyecek zannettiler. Halbuki dedi ki peygamberlerde de böyle imtihan olsun diye bazen de kaybederler. Allah Allah, ne desek aleyhimize işliyor. Yalanını tecrübe ettiniz mi? İşte biri yalan da söylüyor ara sıra diyecek. Gavurların heyeti bu. Gavurların heyeti ama hepsi birbirine bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki cahiliyet döneminde Muhammedül Emin olduğu için kimse yalanını bir kere sınamamış, denememiş. Ondan dolayı yani birisi yalan yere yalan söylüyor diyecek ama öbürü beni bozar, o kadar da değil, sen de yalan söyleme der de kralın önünde rezil oluruz diye konuyu kapattılar. Yani yalanını görmedik dediler. Bunun gibi şeyler. Hatta Hirakl işte iman etmek istedi, Müslüman olmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok haberler de gönderdi, hediyeler de gönderdi. Hediyeler de gönderdi. Ben şimdi onun yanında olsam işte elini yıkarken işte neyse abdest alırken suyunu dökerdim dedi ya. Rum kralı bu böyle dedi. Ve sizin de papazlar dediler ki sonra gizli oturum yaptılar. Gizli oturumda dediler seni dediler indiririz. Fazilin tahtını başına geçir. Çünkü neden? O zaman halka ayaklandırırlar bilmem ne. Yani Hirakl o işte yalnız kaldı. Biraz destek bulabilseydi avenesinden, kendi hanedanından Müslüman da olacaktı. Çok hürmet etti. Ve onlara da dedi, o zaman Ebu Süfyan Müslüman olmamıştı. Onlara da dedi, dedi ki sizin bu dedikleriniz doğruysa, yani bu sıfatlara sahipse o zat, şu benim ayağımın altındaki topraklara da yakında hakim olacaktır. Tabii Hazreti Fatih dönemde. Tabii o Şam İmparatoru o zaman Şam'daydı. Rumların merkezi Şam'daydı. İlk başta Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde Şam'dan püskürtüldüler. Yani mukaddes topraklarda. Kudüs'teydiler. Hazreti Ömer zaten Mescid-i Aksa'yı fetheden Kudüs kimin elindeydi? Rumların elindeydi. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Kudüs'te fethetti. Tabii o harp olmadı. Onun adaletiyle fethedildi. O krallar, papazlar kendileri anahtar teslim etti. Ondan sonra Şam, tabii Mescid-i Aksa'dan bir merhale ileri Şam. Medine'den uzaklıkta. Sonra Medine Şam-ı Şerif tarafından defedildiler. Ve imparatorluklar ondan sonra mesela sene 150'ler 200'ler İbrahim İbni Ethem dönemlerinde bakıyoruz. Abdullah İbni Mübarek döneminde bakıyoruz. Bizim Adana Misis'e kadar mesela Antakya, Mardinler bütün oralar Rum İmparatorluklarının bölgeleriydi. Anadolu bütün Rum İmparatorluğu'nun Rumların şeyindeydi. Yani Bizans bütün oralar Bizans'ta eyaletleriydi, vilayetleriydi. Ama Hazreti Osman döneminden beri Şam'dan zaten Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde bile Şam'da Hazreti Muaviye valiydi. Dolayısıyla ilk fetihler, ilk dönem fetihlerinde, Hazreti Ömer'in ilk dönem fetihlerinde zaten Şam'dan uzak edildi. Yani kutsal topraklar Mescid-i Aksa, Erz-i Mukaddese, Eriha, Kur'an'da Mukaddese diye geçen kutsal toprak, Eriha, Kudüs, sonra Şam-ı Şerif, oradan bak Adana'ya kadar zaten o zeytinlik bütün bölgeler, Tarsuslar vesaireler hep fethedilmişti. Yani sınır Bizans'a doğru yaklaşıyordu. Yani İstanbul'a doğru sınır yaklaşıyordu. Zaten Hazreti Fatih İstanbul'un sınırlarına geldiğinde İstanbul'un bütün etrafı Müslümanların elindeydi. Ya tabii o sonraki Selçuklular vesairelerden de devam ediyor. Ama Araplar ilk dönem fetihlerde sahabe-i kiram ve tabi'inler döneminde ilk dönem yani 150'ler, Hicri'sine 150'ler yani İmam-ı Azam Efendimiz'in falan vefat ettiği dönemlerde sene Hicri 150'lerde falan Adana bütün İslam İmparatorluğundaydı. Ve sınır boylarında nöbet tutuluyorlardı. Çünkü Bizans'ın sınırıyla bizim sınır oraya kadar bizim Müslüman sınırı gelmişti. Yani Türklerden, Selçuklulardan evveli konuşuyorum. Çünkü İbrahim İbni Ethem kaç defa Mardin'e gelmiş, kaç defa efendim Antakya'ya, Tarsus'a gelmişler. Bütün bunlar yani o dönemlerde hep Arap Müslüman Arapların fetihleri. Tabi ondan sonra Selçuklular, ondan sonra tabi bayrağı Türkler aldılar. Alparslanlardan sonra 1000 sene edildi. Efendim Türkler, ondan sonra içinde tabi Kürtler de var, içinde Araplar da var illaki. Bir ordunun tamamı Türk'tür, anında konuşmuyorum ama Türk komutanlar ve Türk yöneticiler doğal olarak, devlet olarak onlar. Tabi birçok devlet, küçük küçük devletler geçmiştir. Zengiler var, işte efendim. Ondan sonra beylikler var, birçok beylikler de var ama bunlar bir şekilde birleştiler ve bu fetihler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre tecelli etti. Şimdi burada ben neyi anlatmak istedim? Kisra helak olacak. Daha Kisra İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu kurulamayacak. Bu tamam. Peki sen diyorsun ki bir hadiste Kayser'de helak oldu. Yani Hirakl İmparatorluğu da bitecek. Ondan sonra da Kayserlik yok diyor. Şimdi bu hadiste sahih. Öbür hadiste de Rumların devletleri devam edecek. Kıyamete kadar, son döneme kadar Rumlardan insanlar bulunacak. Hatta halk olarak ekseri Rumlar olacak kıyamete kadar. Bu hadisler arasında tezat ve çelişki var mıdır? Yoktur. Niçin yoktur? Mevzu şundan ibarettir. Kisra hakkında bir daha devlet kuramayacak manasına geliyor. O kesinleşmiştir. Kayser hakkındaki mana ise mukaddes topraklardan uzaklaşacaklar. Arap Yarımadası'nda, Cezire-i Arap'ta ve kutsal topraklarda, Eriha'da, Kudüs'te, Şam-ı Şerif'te, zaten bizim Adana'ya kadar, Tarsus'a kadar, Mersin'e kadar o bölgelerin hepsi Kur'an'da geçen ellezî bârekne havlehu, o Mescid-i Aksa ki etrafını ırmaklarla, yeşilliklerle, zeytinliklerle mübarek kıldık ayetinin zımnına giriyor. Dolayısıyla oralara kadar Rumlar bertaraf edilmiş, püskürtülmüş, esas merkezleri olan Şam'dan uzaklaştırılmıştı. Burada Kisra, Kayser helak olacağın ve Rum İmparatorluğu daha kurulamayacak denirken, birinci mana, kutsal topraklara bir daha Rum hakimiyeti geri dönemeyecek. Şerhler böyle söylüyor. Peki geri dönebildi mi? Geri dönemedi. Hazreti Ömer dönemindeki fetihlerden beri bugüne kadar Şam'ı, Kudüs'ü ve bizim bu toprakları, Anadolu coğrafyasını Rumlar alabildi mi? Öyle bir gitti geldiler, işgaller olabilir. Fransızlar bir geldi püskürtüldü işte, Maraş'a kadar geldiler, her yere bir işgaller oldu. Ama ne olmadı? Duramadılar. Ve bir imparatorluk tekrar kuramadılar. Onun için burada Kayseri'nin helaki, Rum İmparatorluğu'nun çöküşü ve o çöktükten sonra bir daha o boyutta, o güçte bir imparatorluk kurulamayacağı ve bir daha da kurulamadı. Zaten şu anda da yine asırdan asıra Rumlar

0: ama hazineleri Allah yoluna infak edilecek, infak edildi. Şam ve civarındaki bütün Bizans'ın ve Rumların bütün imparatorluklarının merkezleri, sarayları ele geçirildi. Ve hepsindeki bütün mücevherler, hazineler Medine'de İslam Devleti'nin hazinesine teslim edildi. Bu kayıptan haber, bu da tahakkuk etti. Sonra Konstantiniye zaten kaldı, ana merkez kaldı, etrafı fethedildi. Konstantiniye fethedilecek buyurdu. Sahih hadis, İstanbul'da fethedildi. İstanbul'da fethedildi ama sorun büyük. Sorun büyük. Ha bir daha o Rum İmparatorluğu buraya dönebilir mi? Bu hadis-i şeriflere göre, sahih hadislere göre bir daha Rum İmparatorluğu, Hristiyan istilası, Hristiyan devleti İstanbul ve civarındaki bu fethi edilen topraklara dönemez. Bu da bizim için büyük bir müjde kesin. Ama amması var. O da nedir? Alaaddin Efendi babamız buyurdu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar geri alamayacak. Ama İstanbul halkı kendi seve seve Hristiyanlaşacak. Belayı bulduğumuz nokta burasıdır. İşte İstanbul'umuz, bunca yüzlerce binlerce cami-i şerif, Osmanlı döneminde tıka bas doluyken, sabah namazlarında kapıya kadar doluyken, o zaman nüfus bundan 1000 kat az iken, şimdi bu kadar kalabalık nüfusla sabah namazında Süleymaniye bomboş, Sultanahmet bomboş, Fatih Camisi'nde biraz daha fazla cemaat olabilir bilgi saf. Fatih'in bölgesel Müslümanları fazladır. Geri kalan camiler bomboş. Onun için yani yeniden bir Hristiyan istilası ve işgaliyle devletlerimiz ele geçmeyeceği anlaşılıyor ama milletin kendisi bu ahlaksızlıklar, soysuzluklar, yolsuzluklar, efendim eşcinsellikler, ateistlikler, deistlikler bilmem ne bu kadar ahlak bozan şeylerle bir nesli perişan edip helak ettiler. Ve bugün şu milletin Müslüman geçiniyor %99'una sorsan ama %90'ı da namaz kılmıyor. Ve Hristiyan'dan ne kılığı, ne kıyafeti, ne evlenmesi, ne boşanması, ne düğünü, ne miras hükümleri, ne kanunlarının hiçbir Hristiyan hukukundan da İsviçre, İtalya kanunundan da farkı kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Mesele bu. Bu fitneyi nasıl durduracağız? Bu milleti yeniden dinine nasıl döndüreceğiz? İslam'ı nasıl yeniden dünyaya hakim edeceğiz? Halimiz malumdur. Hazreti Levyezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele demiş. Yani başka da elden ne gelirse onu yapmaya çalışıyor. Bütün hoca efendilerle birlikte emri bil marufa gayret ediyoruz. Allah tersini halk eylesin. Cümle hidayetler bahş eylesin. Şifa şerif derslerinin maddi manevi şifalarından istifade edenlerden eylesin. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybları biliyor muymuş? Allah'ın bildirmesiyle biliyormuş. Peki Allah ona bildirmiş mi? Bildirmiş. Ne kadar yüzlerce, binlerce, on binlerce hadis-i şerifte gaybtan haberler var. Bir hadiste 4 tane mucize gaybtan haberler. Demin sırf Kıbrıs'ın fethiyle ilgili hadiste 4 mucizeyi açıkladım. Bunları dinlediniz. Onun için kainatın efendisinin bu hususta makamını düşürmek isteyenler haşa, o ilahiyatçılar zındıklarından, mutezilelerinden, o efendim ne bileyim sen Mustafa Öztürklerinden, Karataşlarından, İslamoğullarından, Karamanlarından hepsinin konuşmalarına baktığınız zaman Resulullah Efendimiz yok peygamber kardeşim o şey Mehmet Okuyan'ından bunlardan uzak durun, bunları dinlemeyin. Bunların hiçbir konuşmalarına itibar etmeyin. Sizi dininizden, imanınızdan ederler. Onlara sorarsan peygamber gaybı bilmez, Allah ona bildirmez, gelecekte haber veremez. Ne veremediyse bu kadar haber ver. Önümüzdeki derste daha neler neler neler. Önümüzde kaç ders var? Belki 15-20 ders bu konuda gidilecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekte ilgili olacakları bildirdiği ve bildirdiği gibi de aynen çıktı. Ve hala çıkmayanlar var, kıyamete yakın çıkacaklar var. Bunlar hakkında ne ilimler öğreneceksiniz. Allah Teala itikadımızın nurunu gün be gün müzdad eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.

0: Tu aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549-691-8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz'de Alegül Efendim.

0: da bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Allah eşşekur ya Allah. Allah
0: rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: Allah el-Aliyyü ya Allah. Allah
0: pek yüce. Allah.

her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve

0: Varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

0: tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.

Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Biz sizi dinliyoruz. Hayat yokuşunu tırmanırken bize kulak verin.

0: Lale Gül FM.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Evvelce trenler, tirler, kamyonlar yoktu. Yükler, ağır yükler, ticaret eşyası, idhal, ihraç develerle oluyordu. 500 deve, 1000 deve, birbirine birbirine ekli gidiyorlar ticaret eşyası ile. Bir gün giderken bir gece herkes devesine binmiş, deve sahipleri gidiyorlar. Deve de çok sallanmadığı için üzerinde uyumuş herkes. Ön deve durmuş. Arkadan gelen deve ona dayanmış, o da durmuş. Hep sonuna kadar durmuşlar. Durunca son devenin yuları yere sarkmış. Bir fare gelmiş, o yuları zincirden, demirden olmadığı için dişleriyle kıt kıt kesmiş ve devenin yularını dişine takmış, deveyi çekmeye başlamış. Deve de gidiyor. Koca ev kadar, yumruk kadar farenin beşiği gidiyor. Demiyor ki yahu ben koca bir hayvan, bir cisim sahibiyim. Bu yumruk kadar bir şeyin beşiği nereye gidiyorum demiyor. Asıl oluyor yani, o gidiyor. İşte avanak. Gitti yuvasına girdi. Fare oradan asılıyor. Deve de uğraşıyor. Yuvaya girecek. Yahu sen ev kadar bir şeysin. Farenin yuvasına sığar mısın? Uğraşıyor. Derken üzerindeki adam uyanmış. Bakmış ki kafileden ayrı bir yerde. Ne oldu ya, neredeyim ben? İniyor deveden, bakıyor ki devenin yularına fare asılıyor yuvasından. Deve de onun asılmasıyla beraber o şeye, yuvaya girmeye çalışıyor. Neyse devenin sahibi, Allah laini versin, bu kadar da avanaklık olmaz artık demiş, deveyi yularından çekmiş, eski yerine getirmiş. Şimdi cemaat Müslümin, biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevla'ya bağlıdır. Cibril ile Emin de Mevla'dan ona indirilecek şeyleri indirmekle memur. Giderken tabii Resulullah Efendimiz sağlığında o idi başta. O ahirete teslim edince onun yerine onun halifesi Ebu Bekir Sıddık geldi radıyallahu anh. Bu defa Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinin önderi, rehberi oldu. Ta arkasına kadar herkes ona bağlı. Bir iple bağlı. İşte o büyük yere bağlıyız ya, bizi oradan ayırmak için fare çok dünyada. Fare dolu. Kesecek yularımızı, bizi kendi yuvasına sokacak.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bu'istü bil hanifiyyeti semhati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müsamahalı bir dinle gönderildim. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son payı kullanmış. En son müsamahayı göstermiş. Allah'tan aldığı vahiy ile hadisler de vahiy olduğuna göre nerede ne var? Ruhsatların bütün, en fazla biz şu anda neye ruhsat verebiliyoruz? Mezhepler arası taklide müsaade verebiliyoruz. O da ne gibi meselelerde? Hayati ve zaruri meselelerde. Neymiş efendim? Böbrek nakli, efendim organ nakli gibi konularda Hanefi mezhebinde fetva yoksa da Hanbeli mezhebinde müsaade olduğu için bu da zaruridir, ölümcül bir vakadır böbrek gibi şeyler. Bundan dolayı zarurette Hanbeli mezhebini takliden hani bunu amel edebilirsin diyoruz. Misal. Yani dört mezhebin içinde kalmak şartıyla, dörtten dışarı çıkmamak kaydıyla, bir de mezhep içinde, mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'ın görüşleri var, İmameyn'in görüşleri var. Bazen hepsinden farklı bir görüş İmam-ı Züfer de var. İmam-ı Züfer de müçtehit midir? Müçtehittir. Bir zaruret oldu, bir sıkıntı oldu. İmam-ı Züfer'in kavliyle, görüşüyle o sıkıntı çözülüyorsa, şimdi detaylandırmama gerek yok. Bu meseleler başına gelene konuşulur. Çünkü sizin elinize bu noktada ne verilmez? Böyle balık tutmak size burada öğretilmez. Bu istavrit değil, uskumru değil. Burada size bir şey verirsek, elinize bir Halep oradaysa arşın burada diye burada bir arşın verirsek size, siz mahvedersiniz memleketi. Çünkü ilminiz yetersiz kalır. Önüne geleni birbirine çorba yapıp kıyas yaparsınız. Taklidi telfika çevirirsiniz. Taklit caizdir, telfik caiz değildir. Telfik nedir? Çorba yapmak. Ne demek? Sen efendim hem hanımına elini tutuyorsun, namazdan evvel hanımına elin değdi, velev şehvetli, velev şehvetsiz. Şafii'ye göre abdestin bozuldu. Ondan sonra burnundan kan aktı. Hanefi'ye göre de abdestin bozuldu. Sen şimdi çok bilirsen kalkar dersin ki, ben efendim bu vaziyet namaz kılabilirim. Niye? Şafii'de bozulduysa Hanefi'de abdestin var. Hanefi'de bozulduysa Şafii'de abdestin var. Halbuki iki mezhepte de abdestin yok. Çünkü neden? Biri kadına elin değdiğinden hanımına gitti, biri de kandan gitti. Ama bir zaruret olsaydı, bir zaruret durumunda, nasıl ki Mekke'de olduğu gibi, diyelim Şafiiler Hanefi'yi taklit ediyor, tavafta eli değdi, izdihamdan bir şey oldu, abdestten çıksa gelse, ne namazı kalacak, ne tavafı kalacak. Yani izdihamları biliyorsunuz, hele şimdiki izdihamları görüyorsunuz yani, hiç sokmuyorlar bile, bir giren, bir daha girdirmiyor seni. Dolayısıyla böyle bir durumda, ha orada Hanefi'yi taklit ediyor, namazını kılıyor, tavafına devam ediyor adam. Hanefi'nin başına bir şey gelse, burnu kanadı, bilmem ne, bir şey oldu, zaruret var, hastalığı var, hastanede, bilmem ne, oradan çıkamıyor, oradan giremiyor, namaz geçecek. Şafii'ye niyet etse, o abdestten kız. Tamam, bir mezhepte abdestin var. Şimdi sana bu konuları nasıl anlatacağız? Ondan sonra sen gideceksin, o mezhepte öyle, bu mezhepte böyle diyeceksin, dört mezhepte de abdestsiz, kusursuz kılacaksın yani. Onun için size bu konuların detayına misallendirmiyorum. Çünkü siz o bir misali alırsanız, gidersiniz 10 yere uygularsınız. Halbuki onu kendi nevi şahsına münasırdır. O noktadadır o. Sen onun öbür tarafını, öbür mezhebi biliyor musun? Şu anda dört mezhebi biliyor musun? Fatih Kalender Hoca bu işin efendim en şu andaki kafası çalışan, aklı başında, kitap anlayan hocalardan biridir. Kardeşimiz bizim. Ona da soruyorum bir şeyi. Tak Maliki'de nasıldır? Bir bakmam lazım. Cevap veremiyor yani. Adam 7-24 bu işin içinde. O bile bu iş Hanbeli'de nasıl diyorum, Şafii'de nasıl diyorum, yekten cevap verdiği konu var. Tabi bildiği konular illaki var ama bazı konularda bakmam lazım diyor yani. Ama sen ne yapıyorsun? Şatravan müftüsü gibi caminin kapısında oturuyorsun, caizdir diyorsun.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül Efendi. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Sağlık Vakti başlıyor.
2: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Halim Bey.
2: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
3: Çok şükür, hamdolsun. Siz nasılsınız?
2: İyi Allah'a şükür. Hocamızla diyabeti konuşacağız bugün. Diyabetin sağlığımızı nasıl etkilediğini öbür bölümlerde hep şey yaptık.
3: Evet.
2: Bahsettik.
3: Doğru.
2: Ama nokta atışı bir diyabetten bahsetmek istiyoruz bugün. Sizler de özellikle diyabetle ilgili sorularınızı WhatsApp üzerinden hocamıza iletebilirsiniz. 0549 691 80 80 WhatsApp attığımız efendim. Buradan WhatsApp üzerinden sorularınızı sizler de sorabilirsiniz. Hocam, diyabetin belirtileri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle.
3: Tabii ki. Biliyorsunuz bir pankreas organımız var. Bu organdan insülin salgılanıyor. Bu da kandaki şekerin düşmesine yardımcı oluyor, kontrol ediyor. İşte bu insülin yetersiz olursa veya tamamen kalmazsa şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Bu şeker hastalığında bizim 3P belirtisi vardır. Tabii bu Latince 3P ama ben bunu şimdi Türkçe'ye de çevireceğim. Birinci P polifaji, yani çok yemek yeme. İkincisi polidipsi, yani çok su içme. Üçüncüsü de poliürü, çok idrara çıkma. Bu 3P belirtisini seyircilerimiz unutmasın. Yani bir kişi çok aşırı iştahı artmışsa, çok yemek yiyorsa, çok su içiyorsa, ağzı çok kuruyor, çok su içiyorsa ve dolayısıyla aşırı miktarda günde 7-8-9 defa idrara çıkıyorsa burada bir şeker hastalığını şüphelenmek gerekiyor. Bu 3P belirtisi çok önemli.
2: Şu ağız kuruluğundan o
3: evet.
2: Şeyi çözeceğiz. Ama insan zaten çok su içerse lavaboya da çıkıyordur ister
3: tabii
2: istemez.
3: Tabii ki onu getir
2: diye.
3: Orada onu
2: anlayamayabilir. Ya ben zaten çok su içiyorum gibi.
3: Evet, bu aslında bir kısır döngü. Yani şeker yükseliyor. İdrarla çok şeker atılıyor. Şeker idrarla çıkarken suyu da çekiyor idrara. Bu sefer kişi susuz kalıyor, ağzı kuruyor, çok su içmeye başlıyor. Tekrar idrar artmış oluyor. Böyle bir kısır döngü meydana geliyor. Başka ne olabilir şeker hastalarında? Halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı. Bu çok önemli. Hiçbir sebep yokken diyet yapmıyor, yürüyüş yapmıyor, kilo vermemek istemiyor. Ve spontane dediğimiz kendiliğinden işte ayda 7 kilo, 8 kilo kendi vücut ağırlığının %10'undan fazlası vermesi problem Ali Bey. Diyelim ki 70 kilo bir kişi, 7 kilo verdiyse bu patolojik bir durum. Önemli, bunun altını çizmek gerekiyor. Başka bulantı olabilir, kusma olabilir böyle kişilerde. Ve gerçekten bazen ileri safhalarda şuur bulanıklığı hatta komaya kadar insanları götürebilir.
2: Son yıllarda da hocam çok yaygınlaştı.
3: Evet, çok doğru. Yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Yani
2: bunun sebebi nedir hocam?
3: %30'lara varan bir rakamlar olmaya başladı. Geri kalan kişilerin de %25'i hemen hemen şeker hastalığı olduğunun farkında değil yani. Bunun sebebi birincisi beslenmemizin çok kötü olması. Çok aşırı karbonhidrat ve şeker almamız. İkincisi hareketsiz olmamız, egzersiz, yürüyüş ve spor yapmayışımız en önemli sebepler. Tabii şeker hastalığı iki çeşit görülüyor. Sebeplerden biri genetik. Yani ailede varsa bu söylediğimizin işte hayat tarzı bu gizli olan şekeri aktif hale getirebiliyor, görünür hale getirebiliyor. Ama bir potansiyel olabilir. Annede, babada, amca, dayı, yakın akrabalarda şeker varsa kişi bu konuda daha dikkatli olmalı. Buna tip 2 diyabet şeker hastalığı diyoruz. Bir de tip 1 diyabet var. O da enfeksiyonlar sonucunda daha çok çocuklarda görülür. Bunlarda tamamen insülin kayboluyor. Hiç insülin yok. Ve dolayısıyla bu çocuklarımız, bu gençlerimiz insülin kullanmak zorunda. Yani buna insüline bağımlı şeker hastalığı diyoruz.
2: Bu çocuklarımız diye özellikle şey yaptınız, gençlerde daha çok görülen bir tip mi hocam? Yoksa...
3: Evet, gençlerde görülen tipine söylüyoruz bunu. Tabii. Bunu tip 1, yani işte bu 30-35 yaşına kadar dahi görülebilir. Ama 30 yaşından sonra genetik olarak ortaya çıkmış ve insüline bağımlı olmayan diyabete de erişkin diyabeti diyoruz. Burada şeker ilaçlarını, haplarını kullanıyoruz. Çok ileri safhalarda, ileri dönemlerde o zaman insüline geçilebiliyor.
2: Hocam, Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği tarafından bir etkinlik düzenlendi.
3: Ne geçen güzel.
2: Haftalarda, Eylül'ün son haftasında.
3: Evet.
2: Orada bu diyabet hastası olan çocuklara insülini nasıl kullanmaları gerekir? Nasıl bilinçlenirler
3: evet.
2: bu konu hakkında? Bunun onlara ve ailelerine bir kamp düzenlendi. Hayder de orada sponsordu, bunu
3: çok
2: destekledi.
3: Evet.
2: Böyle bir tavafuk konu denk gelmişken
3: evet.
2: bahsetmek istedim.
3: Yani ben hem derneğim Hayder'i hakikaten kutluyorum bu konuda. Çünkü bu insanlara gerçekten destek vermek gerekiyor, bilgilendirmek. Buyurduğunuz gibi insülin kullanımı çok önemli. Onu da bir gün konuşuruz arzu edersiniz buradan. Bir de beslenme çok önemli, egzersiz önemli. Hele insülin kullanım şekli, zamanı gerçekten çok önemli.
2: Peki hocam, ilk etapta bir şeker hastasının dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir?
3: Evet.
2: Hani ilk yeni bunu öğrendi, doktora Hı-hı. gitti ve dendi ki sen şeker hastasın, dikkat etmen lazım. Bunu söylemeden bir telefon numaramızı tekrarlayayım.
3: Tabii ki.
2: Seyircilerimiz de, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de sorularını iletebilsinler. 0549 691 80 80 Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sorularınızı cevaplıyor efendim.
3: Evet.
2: Evet şimdi hocam, şeker hastası evet. öncelikle neye dikkat evet. etmeli?
3: Önce bu hastalığı kabul etmeli. Hastalarımız bir kısmı hastalığı kabul etmiyor. Dolayısıyla ilaç kullandırmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Bu da bazı kişiler gerçekten direniyor bu konuda, ilaç kullanmıyor. Bu sefer şeker çok yükseliyor. Biliyorsun birçok organ hasarı yapabiliyor. O komplikasyon dediğimiz hasarlarda erkene geliyor bu sefer. Ve daha şiddetli oluyor, daha kötü oluyor. İnsüline kadar kısa sürede geçme ihtiyacı durumu ortaya çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi, gerçekten diyabeti var mı yok mu? Bu zaten tespit edilmiş. İlaç verilmişse kullanmak gerekiyor. Bu çok önemli. Ve ilaçları zamanında kullanmak çok önemli. Mesela bir ilaç var. İçindeki etken madde metformin. Bana gelen hastalarıma bakıyorum, bunu tok karın alıyor. Ama tok karını almanın saati var. Çok kullanılan bir ilaç bu. Mesela kahvaltı bitecek, ondan 30 dakika sonra alacağız. İşte bu kullanım şekillerine dikkat edin. Biz çok önemli. Çok su içmeleri gerekiyor. Unlu ve şekerli gıdalar diyabetli hastalarda kesilmesi söyleniyor. Yanlış. Asla. Neden? Her zaman söylüyoruz, bu rakamı hep ezberletiyorum ben. Vücudumuzda 37 trilyon hücre var. Ve bunların hepsinin glukoza, şekere ihtiyacı var. Ben hastama şunu diyorum. Diyorum ki siz unlu ve şekerli gıdaları yarıya indiriniz. Kesmeyin. Mesela bu unlu ve şekerli gıda neler? Ekmek, çörek, börek, pilav, makarna, tatlılar, meyveler. İşte iki baklava yiyorsanız bir tane. Bir porsiyon pirinç pilavı yiyorsanız yarım porsiyon. İki börek yiyorsanız bir börek. Bir yaş pasta dilimiyorsanız yarısı. Bunu yapmamız yeterli. Neden? Bu kadar şekere ihtiyacımız var. O zaman ne oluyor? Şeker almazsak yağları yakmaya başlıyor. Ve işte o zaman da zayıflama, şu bu birçok problem meydana geliyor.
2: Şeker hastalarının bile kontrollü bir şekilde bunları yemesi
3: evet.
2: taraftarsınız.
3: Evet, aynen öyle.
2: Siz en sevilen doktor tipisiniz hocam
3: evet.
2: zaten. Hani bu anlamda asla bir şey yeme demiyorsunuz. Tekrar tekrar tekrarladığınız şey. Az porsiyonu küçülterek
3: evet.
2: gerekli şeyi alın. Karbonhidratınızı da alın, proteininizi
3: Kesinlikle.
2: De alın,
3: Tabii
2: şekerinizi
3: ki.
2: De alın.
3: Evet. Nefs var ya, ya bu nefse de hani... Zulüm değil, onu terbiye etmek lazım değil mi?
2: Tabii.
3: O açıdan biz nefsimizi birazcık da hani özenmeyecek kadar, onu terbiye edecek kadar da biraz da müsaade etmek gerekiyor. Tabii bir de şeker hastalığının dikkat etmesi gereken bir nokta kontrolleri. Bu çok önemli. Ben hastalarıma, diyabetik hastaların nasıl takip edilmeli, nasıl kontrol edilmeli? Geçen hafta bahsetmiştik. Çok güzel böyle bir cetvel hazırladım. Bunu kendilerine veriyorum. Ve bunu kendilerinin takip etmesini arzu ediyorum. Diyorum ki biz bunları unutabiliriz. Size de bir tane vereyim mi Sami Hocam?
2: Çok iyi olur hocam. Sen? Teşekkür ederim.
3: Evet, yani şöyle bir çizelge. Kamera gösterebilir.
2: Veya siz beyaz göster. Olduğu için
3: evet,
2: hocam
3: görünmeyebilir. Tamam.
2: Bunu
3: zaten
2: YouTube'daki tekrar bölümünü arkadaşlara ben koydurtacağım. YouTube'dan bu tabloya bakabilirsiniz. Detaylarını evet. Görebilirsiniz. Hocam bahsedecek.
3: Ben zaten oradan. Bahsedeceğim şimdi.
2: Şu anda takip edelim.
3: Şimdi şeker hastasını takip edecek hekimler kimlerdir? Bir, iç hastalıkları uzmanı, dahili uzmanı. İki, kardiyoloji. Üç, göz hastalıkları uzmanı. 4. Nöroloji. Şimdi dahiliye doktoru, hekimi ne zaman görmeli? 3 ayda bir. 3 ayda bir görecek. Ve hastamızın açlık, tokluk, kan şekerleri, hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker kontrolü, bu yapılacak. İdrar tahlili, böbrek fonksiyonları ile ilgili üre, kreatin gibi testler. Karaciğer fonksiyon testleri, kolesterolleri, bunlara bakılacak. Ve bu kontrolü yaptıktan sonra ilaçlarının dozunu ayarlayacak. 3 ayda bir. Ve bizim için bu kontrolde en önemli durum hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık kontrol. Bunu 6,5'ün altında tutmamız gerekiyor. 6,5'ü geçmiyor. Mesela geçen de bana bir hasta geldi 12. O kadar çok diyabet kötü gidiyor ki inanamazsınız yani. Kardiyoloji ne zaman görmeli? Yılda bir kez. Çünkü biliyoruz ki diyabet hastalığı büyük damarları komplikasyon yaparak işte kalp hastalıkları, koroner arter hastalığı, kalp krizi geçirme ya da beyin damarlarını tutabiliyor ya da ayak damarlarımızı tutabiliyor. Dolayısıyla kalp damarları açısından mutlaka kardiyoloji yılda bir kez görmesi gerekiyor. Çünkü göğüs ağrısı, işte bulantı, çarpıntı gibi şikayetler bunların ön bulguları. Biz bunlar oluşmadan kalp damarlarını kontrol etmek çok önemli. Bir başka komplikasyonu tuttuğu organ gözler. Yani gözlerindeki damarları tıkayabilir, kanama yapabilir. Allah korusun körlüğe kadar gidebilir. Dolayısıyla diyabetik bir hasta, şeker hastası mutlaka 6 ayda bir göze muayene olması lazım. Şimdi Ali Bey, öyle hastalar geliyor ki bize, baş dönmesiyle geliyor, denge bozukluğu. 15-20 yıldır diyabeti var. Bir bakıyoruz ki boyun damarlarına renkli Doppler yaptırdığımızda, boyun damarlarında şah damarı dediğimiz karotis arteri, atar damarı %90 tıkanmış. Hmm. İşte benim demek istediğim bu. Veya ayağına bakıyoruz, ayağı mosmor, iskemi olmuş ve gangrene gidiyor. Bunlar olmadan biz bunları tespit edelim. Yani bu tablonun amacı bu yani. Anlatabildim mi?
2: Tabii.
3: Dolayısıyla diyabet hangi organı tutar? Diyabet organ tutmaz.
2: Bütün vücudu.
3: Damarı tutar. Damarsız organ var mı? Evet. Yok. Küçük damarları tutar ve büyük damarları tutar. Damarı tutmak ne demek? Onun damarının kanın geçtiği alanı azaltır, daraltır. Duvar kalınlaşması yapar. Yani şuna benziyor. Çaydanlığımızın suyun aktığı bölgedeki borunun kireçlenmesi gibi. Siz çaydanlığı ne kadar dökerseniz dökün, çok azalacaktır çıkan su miktarı. İşte organ

0: hastalarımızdan atar damarların doplerinde yılda bir kez istemek lazım. Boyun damarlarının, işte şah damarı dediğimiz karotis, vertebra bazilar artar ya da ayaklarımızın atar damarlarını renkli ultrason diyoruz buna, Doppler. Bunu da mutlaka kontrol etmeliyiz.
1: Atar damar çok önemli insan evet. sağlığı açısından. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir sonrası için. 0549-691-8080 WhatsApp hattımız. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sorularınızı yanıtlıyor efendim. Hocam çok fazla, hocam kilo veremiyorum, şeker hastasıyım diye mesaj geliyor.
0: Evet.
1: Nasıl halledecekler hocam bu işi?
0: Doğru. Şimdi şeker hastalarında kullanılan hapların bir kısmı kilo vermeye de faydalı. İşte metformin bunlardan bir tanesi. Burada yapılması gereken şu, insülin biraz kilo aldırtabiliyor. Egzersiz yapacağız, yani yürüyeceğiz her gün. Bu çok önemli. Ve unlu ve şekerli gıdalar dediğim gibi biraz yarıya indirmemiz şart. Bunu yapalım, kesinlikle kişi kilo verecektir. Ve bir de her zaman söylüyoruz ya, acıkmadan oturmayalım, doymadan kalkalım. Şeker hastalarında son zamanlarda altı öne çıkarma gibi bir yanlış uygulama yapılmaya başlandı.
1: Sürekli bir yemekte evet. şekeri dengeliyor evet. veya dengesini evet. bozuyor.
0: Üç ana öğün, üç ara öğün. Hı hı. Bu siz yani hastamıza ruhsat veriyorsunuz, altı öğün yiyor diyorsunuz. O ara öğünlerde ana öğün gibi oluyor. Ve dolayısıyla kişi çok kolay bir şekilde kilo alabiliyor. Burada eğer ilaçlar doğru kullanılırsa ve dediğim gibi unlu ve şekerli gıdalar saydım biraz önce, yarı yarıya indirilirse ne yapacak o zaman? Vücut biraz da yağlardan kullanacak yani. Tabii bir de yakmamız gerekiyor. Günde yarım saat yürüyüş çok zor mu Ali Bey?
1: Bence değil.
0: Evet, yarım saat, 30 dakika. Hadi her gün yürüyemiyorsan bir izin daha. Gün aşırı 45 dakika. Bu da olabilir yani. Ama yürüme vitrin seyreder gibi değil. Tempolu, hiç durmamak gerekiyor. Koşmadan, sünnette olduğu gibi iri adımlarla, değil mi? Sünnettir iri adımlarla yürümek. Bu şekilde yapılırsa kilo da verilecektir.
1: Şimdi ev hanımları şeyi soracak. Diyecekler ki biz ev işi yapıyoruz zaten, evde hareket evet. ediyoruz. O onun yerini tutar mı hocam? Ben izleyicilerimiz yerine bunu sormuş evet. olayım.
0: Kesinlikle tutmaz. Neden biliyor musun? Şimdi diyelim ki bulaşıkları yıkıyorsunuz. Ne kadar sürdü? İşte 10 dakika, 15 dakika diyelim. Ondan sonra durdunuz. Halbuki tam yağları yıkacak sıraya geldiğimizde bırakıyoruz. Veya süpürge yapıyorsunuz, yani bir efor sarf ediyorsunuz. İşte 10 dakika sürdü. Veya toz alıyorsunuz, işte 10 dakika, 15 dakika sürdü. Ne oldu? Tam yakacağınız anda duruyoruz. Hadi bir kahve molası, hadi çay molası, hadi işte telefonla arkadaşım arayayım, şu bu derken araya bir şeyler giriyor. Dolayısıyla ara vermemek gerekiyor bu yürüyüşte. Bir de yürüyüş ev işi yapmaktan çok çok daha önemli. Yeri geliyor işte insanlar oturup dinlenebiliyor işleri yaparken. Dolayısıyla hiç durmadan 30 dakika hareket etmek çok önemli.
1: Önemli olan orada o yürüyüş ve tempoyu evet, tutturarak tempoyu tutturma. O süreyi sporla geçirmek, yormak değil kendini aslında.
0: Tabii, yani, tabii.
1: Yoruldun ama o sporu yaptın mı?
0: Evet. Dolayısıyla biz şekeri yakıp orada yağlara geçmemiz gerekiyor. Onun için de bir süre, bu 30 dakika önemli bir süre.
1: Hocam hemen sorulardan gidiyorum. Hayatımda çok stres var. Bunu çok takıyorum demiş. Bunlar da vertigo ve baş dönmesi. Ne yol açıyor bende? Demiş izleyicimiz.
0: Evet.
1: Hemen bakıyorum. Nereye bağlanmış? Evet. 15-20 dakika sonra diyor, uyandıktan sonra baş dönmem oluyor. Bir sersemlik oluyor. Ama kan tutması var bende. Doktora gitmeye korkuyorum demiş Murat Bey. Hazır evet. bulmuşken sizi.
0: Tabii.
1: Gitmeden zormuş.
0: Evet. Yatma pozisyonunda demek ki biraz beynin kanlanması azalıyor gibi hissediyoruz. Bu boynunda bir fıtık olabilir bu kişinin. Hı hı. Boynunda düzleşme olabilir.

0: Ya da boyun damarlarını, özellikle arkadan gelen damarlarımız da var. Bunlara vertebrobaziler arter diyoruz, atar damar. Bunlarda bir darlık olabilir. Bu açıdan boyun bölgesinin muayene yapılmasında önemli, onu tavsiye ederim. Yani bir beyin cerrahiyle bir nöroloji hepsini halledebilir. Bir nörolojinin görmesinde fayda var.
1: Hocam selamünaleyküm demişler. Yürüyüşten sonra akşam daha çok yiyorum demişler. Hani spor yapıyorum.
0: Evet.
1: Sonrasında daha çok yiyorum.
0: Doğru. Neden? Çünkü enerjiyi harcıyoruz. Vücuttaki şekeri düşürüyoruz. Düşünce de bizim beynimizdeki iştah merkezimiz uyarılıyor. Uyarılınca da iştahımız açılıyor ve yemeği daha çok yiyoruz.
1: Orada yaktığını aslında şey yapıyor, evet, gibi. Evet. O enerjiyi.
0: Evet, şunu tavsiye edebiliriz. Yani yemekten sonra yürüyüş tavsiye etmiyoruz ama 3 saat sonra yürünebilir. Hani bir kere açken yürümemek lazım, o da çok önemli. Çünkü zaten şekeriniz düşmek üzere, bir de tekrar enerji harcıyorsunuz egzersizle, şekeriniz iyice düşebilir. En ideali yemek yiyip bir 3 saat, 4 saat geçtikten sonra yapmak en güzeli.
1: Çok güzel. 0549 691 80 80 WhatsApp hattımız, hatırlatmakta yarar var dinleyicilerimiz, evet, için. Eşim 20 yıldır şeker hastası. Şu an ayağının birinde uyuşukluk var. Terlik ayağından çıkıyor. Ne yapmalıyız? Evet.
0: Biraz önce söylediğimiz hadiseler işte. Şeker ayaklarımızda ve ellerimizdeki sinir uçlarında tutuyor. Biz buna nöropati diyoruz. Gerçekten bir 15 yıl sonra şeker hastalığının 15. yılından sonra artık başlar. Bu hanımefendide de nöropati gelişmiş. Yani ayağında uyuşma, bazen hissizlik. Hatta öyle olur ki hani bir kişi ayağını çiviye batırır, raptiye batırır, hissetmez. O derece bir nöropati olur. Biz buna eldiven ve çorap belirtisi diyoruz. Yani ayak ve ellerde çok olur. Nörolojiye gitmelerini tavsiye ediyorum. O özel bir işte EMG testi yapılacak ve nöropati için bir ilaç verilecek kendilerine. Ama bu arada şeker regülasyonu çok önemli. Hanımefendinin şeker, 3 aylık şekeri, hemoglobin A1C 6.5'ün altında tutulması çok önemli.
1: Hemen bunu da iletmiş, evet, olduk. 12 yaşında kızım, 1.70 boyunda, 96 kilo. Bir yıl önce insülin direnci ve tiroid tembelliği olduğunu öğrendik.
0: Evet.
1: Diyet yaptırmaya çalışıyorum ama sürekli yeme ihtiyacı hissediyor.
0: Doğru. Şimdi insülin,
1: doktor da ilaç başlamamış hocam.
0: Evet. İnsülin direnci olma ihtimali çok yüksek. Zaten tespit edilmiş. 1.76 ve 90 küsür dediniz değil mi?
1: 1.70'e 96 kilo.
0: Evet. Bunun ideal kilosu 70 kilo olmalı. Yani 26 kilo fazlası var. Ne yapmalı? Bir defa insülin direnci ve hipotiroidi var. Bunların ikisi de kolay kilo aldırır, zor kilo verdirir Ali Bey. Bunun ikisini tedavi edilmeli. Yani tiroid tembelliği için mutlaka ilaç almalı. Tiroid hormonu normale getirmeli. Tiroid hormonu vücudumuzdaki bazal metabolizmayı arttırıyor, hızlandırıyor. Yağların yakılmasına, şekerin kullanılmasına yardımcı oluyor. İnsülin direnci de şekere giden ilk basamak. Onun da özel şeker ilaçları var. Bunları biz bir yıl kullandırıyoruz ve bunun sonucunda insülin direnci kaybolmuş oluyor ve kişi kilo veriyor. Tabii Expal'i de burada tavsiye edelim, değil mi? Bizim tokluk balonumuzu.
1: Mesela, evet, hocam, çünkü bir de motivasyon oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani hani bir şey yaptığını hissediyor, karnında o baskıyı hissediyor. Evet. Daha az yiyor. Şimdi insülin direnci olan biri daha geç kilo verdiği için bir kere, evet, psikolojik olarak hem diyet yapacağım hem kilo vermeyeceğim.
0: Tabii.
1: Psikolojisi de, evet, insanı zorluyordur.
0: Tokluk balonu ne yapıyor? Yani oraya mideye dışarıdan balon bastırarak Efendimiz'in sünnetinden hareket ettiğimizi anlatmıştık. Taş bağlamasından. Midenin hacmini küçültüyor. Sabah kalkınca bunu takıyor. Ayda 4 kilo veriyor. Annenizin nasıl gidiyor?
1: Hocam şu anda güzel gidiyor.
0: kullanıyor.
1: Kullanıyor. Yani. Bir şehir dışına çıkmıştı. O arada kullanmadı. Evet. Onu ben özellikle takip ediyorum.
0: Çok iyi.
1: Seyircilerimize söylemedim. Şu anda evet. Annem de kullanıyor aynı balondan.
0: Evet.
1: Sonucu alınca olumlu olumsuz söyleyeceğiz. Olumsuz yorumları annemi eleştiri olarak kullanacağım.
0: Evet.
1: Demek ki olmaz diye ama iyi gidiyor.
0: Evet.
1: Yani muhtemelen ay sonunda bayağı bir fark etmiş
0: evet.
1: olacak
0: bir ay. Mesela geçen bizim bir hastamız yaklaşık 1,5 ayda 8 kilo verdi. Diğer bir tanesi 3 ayda 12,5 kilo verdi. Yani kullanmak çok önemli.
1: Evet.
0: O azmi göstermeli. Yani.
1: Zaten kullanmadıktan sonra alıp koyduktan sonra kenara
0: tabii, bir anlamı,
1: ilacı da alıp dolaba koyduğunuzda bir,
0: evet, bir anlamı yok
1: kalmıyor.
0: Yani.
1: 0549-691-8080 WhatsApp hattımız. Dahiliye uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sorularınızı yanıtlıyor efendim. Burada bu 12 yaşındaki kızımız 1.70 boyunda 96
0: evet.
1: kilo olan insülin diyor birazcık kırılana kadar ilaç kullansa bizim için yemek yeme ihtiyacı kesilse hani diyet yapmak daha kolay olur diye düşünüyoruz biz de diyor. Ve
0: tabii.
1: şöyle bir sorusu var. İnsülin direnci halüsinasyon yapar mı diyor. Bazen kızım sanki bir şey geçti. Diye bir şeyler söylemeye başladı.
0: Evet, yani şekeri düşüyorsa, çünkü bu kişilerde de reaktif hipoglisemi dediğimiz durumlar olabilir. Bu durumlar oluyorsa uyku bile getirebilir, uyuma hali getirebilir. Çok nadirdir ama şeker düşüyorsa yapabilir.
1: Şeker düşüyorsa,
0: evet.
1: zaten küçük bir kızımız olduğu için muhtemelen hani o bir göz kararmasını veya şeyi bile
0: tabii etkileyebilir yani.
1: Etkileyebilir ve onu
0: doğru.
1: paylaşma gereksinimi hı-hı. duyabilir diye tahmin
0: doğru.
1: ediyorum ben.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Hocam hayırlı programlar. 45 yaş bayanım. Bu hafta kan tahlili yapıldı. Kolesterol sınırın üstünde dendi. Ne olması gerekiyor? Sınır nedir? Ne öneriyorsunuz? Diyetle atlatırsın dedi doktorum.
0: Evet. Demiştim. Tabii sınırın üstünde demekle hangi rakamı kastediyor? Bu önemli. İkincisi bizim için burada total kolesterol değil de LDL, lanet diyoruz ya, o kaç acaba? Ona göre bakmak lazım. Ama çok hafif bir yükseklik varsa ben kendilerine yürüyüş tavsiye ederim. Bir de kırmızı et, yumurtanın sarısı ve çikolata. Bunlar kolesterolü çok yükselten gıdalardır. Yani hafif bir yükseklikse bunları en azından yarıya indirmelerini tavsiye ederim. O çok yüksekse, mesela LDL diyelim ki 170'in üzerindeyse o zaman ilaç kullanımı ve bu söylediğim tavsiyeleri ilave etmek gerekiyor.
1: Eğer sonucunuz varsa yazarsanız bitmeden
0: evet, yorum
1: yardımcı
0: yaparız.
1: Oluruz. Kızım 5 yaş tiroid yüksek dendi.
0: Evet.
1: Kızım da yaşıtlarına göre sınırda büyümesi için tiroidin ne yapmamız lazım? Çok küçük değil mi bu? Ne etkilemiş olabilir, ne tetiklemiş olabilir tiroidini denmiş.
0: Evet.
1: 4.3'müş tiroidi.
0: TSH'ı kastediyor burada. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü evet. tiroidde iki hormon var. Biri serbest T4, biri TSH. Ailede bir Hashimoto olabilir bu. Kendi annesine, babasına, kardeşlerinde. Bir de evlerde tuz kullanımında sıkıntı oluyor Ali Bey. İşte Himalaya tuzu, kaya tuzu, bunlar kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bunlarda da iyot yetersizliği var. Normalde ne kullanmalı? Marketlerdeki iyotlu tuz, özellikle iyotlu diye yazıyor biliyorsunuz. Bunları kullanmak lazım. Eğer diğer tuzlar kullanırsa işte burada olabileceği gibi iyot alımı azalır, hormon yapımı düşer. O zaman da hipotiroid tablosu meydana gelebilir. Bu kızımızın tiroid ultrasonu yapılmalı. Onu da tavsiye ederim. Bir de dediğim gibi Hashimoto açısından bir iki küçük kan tahlili var. Onlar yapılsa iyi olur.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Yürüyüş yapmaya vaktim yok hocam denmiş.
0: Evet.
1: Ev işleri işe yaramıyor mu diye çok sevdiğiniz
0: var. Biraz
1: önce
0: evet, söylemiştik. Bayanlar için tabii zor ama ben vakit bulamıyor mu kabul etmiyorum.
1: Yarım saat yine bulunabilir.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ama hanımlar için mesela özellikle dışarıda yürüyecekse
0: evet.
1: bir hazırlanma, bir şey bir...
0: Tabii mutlaka.
1: Yarım saat yürüyüş için bir öncesinde yarım saat bir hazırlık
0: evet.
1: oluyor. Ev işlerinde hocam nasıl yapabilirler? Ben yine izleyicilerimizden taraf, dinleyicilerimizden taraf olarak sormuş oluyor.
0: Evet.
1: Yani nasıl bir şey
0: yani izleyebilir? Hiç durmadan yarım saat boyunca yani efor sarf etmesi en azından hiç yoktan iyidir yani. Yani i̇şte 10-15 dakika yapıp oturmamalı, ne bileyim işte ara vermemeli. O eforu yarım saate kadar uzatmak lazım.
1: Ama bir böyle spor gibi hissetmesi lazım. Şimdi de kendilerini yorup
0: evet.
1: Daha büyük sıkıntılara
0: tabii yol açmaması lazım. Yani mesela lazım. Yürüyüş gibi hiçbir ev işi yürüyüşün yerini tutmaz, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Bulaşık yıkamak sadece elleriniz çalışıyor. Süpürge yapmak öyle, cam silmek öyle, ama yürüdüğünüz zaman el, kol, bacak hepsi birlikte çalışıyor. O açıdan güzel bir spor yani.
1: O yüzden yürüyüş yapacağız. Evet,
0: yapacağız.
1: Yürüyüş yapacağız.
0: Yani,
1: suyumuzu
0: başka.
1: İçeceğiz.
0: Aynen.
1: Bunların pazarlığı yok,
0: yok
1: değil mi hocam?
0: Yok, satışlarımız yani. Pazarlıksız.
1: Yani pazarlık olabilecek bir şey varsa zaten ben hocama söylüyorum. Sizin adınıza olabildiğince pazarlık yapıyorum ama ev işi yaptım ben, yoruldum. Yorulmak ayrı, spor ayrı.
0: Tabii ki, kesinlikle.
1: Şimdi beyefendiler de çalışırken oturduğu yerden yoruluyor.
0: Evet.
1: Ama spor yaptım olarak nasıl görmüyorsak sizler de.
0: Zaman bir de Ali Bey çok enteresan bir şey. Şimdi derinliği olan, yani bence zaman maddenin dördüncü boyutu. Eni var, boyu var, derinliği var maddenin, değil mi? Zaman da bunun dördüncü boyutu diye düşünüyorum. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin çok enteresan bir sözü var. Diyor ki Allah kainatı bir an yaratır, bir an yok eder. Duymuş muydunuz mu?
1: Yok hocam.
0: Bakın bir an yaratır. Yani ben bir an yaratır derken binlerce kez yok ediliyorum. Bir an yaratılıyor, bir an yok ediliyor. İşte bu aslında şöyle gidiyor. Film şeridi var ya, fotoğraf.
1: Zaman bizim için var.
0: Evet, fotoğraf için. Tabii. Fotoğraf boşluk. Fotoğraf karesi boşluk, doğru mu? Bu şekilde, ama bunu hızla döndürdüğünüz zaman biz boşlukları görebiliyor muyuz?
1: Göremiyoruz.
0: Elimiz böyle böyle böyleyken kaldırmış oluyoruz. Kainat da böyle diyor. Allah kainatı bir an yaratır, bir an yok eder. Zaman da işte maddenin aşımı da bu olduğunu ben tahmin ediyorum. Bu bir fikir yani. Hiç kullanmadığınız bir halı, değil mi? 10 yıl, 50 yıl neyse eskiyor, ufalanıp yok olup gidiyor. İnsan vücudu da öyle değil mi? Toprağa girdiğimizde bir kuyruk sokumu kemiğimiz kalıyor, koks gibi üstlediğimiz. Şehit değilsek. Hepsi eriyip yok ediyoruz. Dolayısıyla zaman derinliği olan kullandıkça, eğer istiyorsak, Allah'tan da bunu istiyorsak, o zamanı derinlemesine bize veriyor. Hani çok meşhur bir evliya ile müridin hikayesi var ya, yolda gidiyorlar, ikindi namazı işte bitmek üzere, güneş batacak. Mürit diyor işte efendim ikindi namazımız geçecek. Diyor ki merak etmeyin, köye varmak üzereyiz. Ama normalde köy çoktan güneşin batmasını gerektirecek kadar uzakta, ama güneş bir türlü batmıyor. Onlar köye gidiyor, namazlarını kılıyorlar ve akşam oluyor. Bu tabii bir keramet yani. Dolayısıyla Allah biz de istersek o zamanı bize verir.
1: Siz hele bir o yarım saat oraya koymaya gayret edin.
0: Evet, isteyin. Bu çok önemli yani. İstersek Allah o zamanı bize veriyor. Tam namazınızın vakti geçecek, trafiktesiniz, bir cami arıyorsunuz. Ne yapacağım, nasıl olacak diye. Allah öyle bir şekilde yolları tık tık tık açıyor ki namazınız kaçmıyor yani. Oradaki niyet çok önemli.
1: Ya burada da hele o yürüyüşü yapacağım, nereye, ne zaman yürüyebilirim mi, kendi gününüzde bir planlayın. Bir hele bir başlayın.
0: Evet.
1: Olmazsa o zamanı.
0: Tabii ki.
1: O zaman da eşinize yardım edersiniz ev işlerinde yarım saat durmadan.
0: Evet, istemek
1: öyle halledir.
0: Çok önemli Ali Bey. Diyor ki velilerden bir tanesi, öyle inan ve iste ki ben ayağımı denizin üzerine bastığımda batmayacağına. O kadar inan ki diyor, suyun üzerine yürür gidersin. Buradaki inanma çok önemli. Bu da bizim ruh halimizin, ruhumuzun gerektiğinde bedenimize hakim olabileceğini gösteren güzellikler yani.
1: Allah razı olsun hocam. Hocam bu bal, şeker hastalarının bal yemesi, pekmez yemesi, evet, orijinal olursa, bir karışım olmazsa dokunmaz gibi
0: deniyor. Öyle değil ama.
1: Bir de sizden duyalım
0: cevabı. Çünkü balın içinde şeker var. Yani bunlar genelde diğer şekerlerde fruktoz şeklinde, bazıları direkt glukoz da olabiliyor. Mesela pekmezde glukoz var. Bu şekerimizi yükseltiyor. Ama ben ne dedim biraz önce? Hani yediğimizin yarısını, nefsimizi körlemek açısından, terbiye altına tutmak açısından biraz yenebilirim. Her gün bal olmaz. Bal şifadır. Böyle bir biliyorsunuz hadis var. Gerçekten öyle. Bir parantez açayım mı burada? Şimdi yatalak hastalarda biz yatak yaraları olur. Evet. Allah kimseye vermesin. Biz buna decubitus ülserleri diyoruz. Bunları geçirmek çok zordur. Havalı yatak alırsınız, pansumanı çolup olur. Şimdi baldan yapılmış, bala emdirilmiş özel gazlı bezler var. O ballı olan yeri, bu balı olan gazlı bezleri özel aparatı koyuyorsunuz yaranın olduğu yere ve iyileşip gidiyor. Bal şifadır. Bakın bal şifadır. Öksürüğü kesici özelliği vardır. Çocuklar eskiden biliyorsunuz ballı şerbet verirlerdi yani. Evet, bunlar da bizim gerçekten hadislerin, elhamdülillah sünnetlerin, farzların, vaciplerin bizim bedenimize ne kadar çok faydası olduğunu ve bize sır verdiğini. Sır böyle değil mi? Bağ şifa demek ne demek? İncil'de var mı? Tevrat'ta var mı? Bak bizim Kur'an'ımızda var. Biz Kur'an-ı Kerim'i ya da işte hadisleri çok iyi bilmediğimizden dolayı biraz bu durumdayız.
1: Ama şeker hastalarına şifa değil bu.
0: Değil. Yani yiyebilir ama çok aşırı değil. Her gün değil. Çünkü şeker bu Sayın Hocam. Öyle ya da böyle şekerimizi etkiler.
1: Ben söylerken hemen bir izleyicimiz yazmış zaten. Hocam bağ şifaysa neden şeker hastaları için yasaklamış ama...
0: ama şeker ilacı, hastalarına şifa demiyor ki.
1: Her ilacı şimdi...
0: Evet. Kullanalım. Mesela hipertansiyon ilacını şeker hastasına kullanalım. Olmaz. Yani balın şifa olduğu nokta söyledim yaralarda. Antiseptik özelliği var.
1: Mide için de hocam.
0: Tabii mideye de faydası var. Antiseptik özelliği var. Yani mikropları öldürüyor. Öyle bir test yapılmış. Bir kola, her iki koldaki normal bir kültür almışlar. Her ikisinde de milyonlarca mikroorganizma. Sonra kolun birine bal sürmüşler. Ve 3 gün sonra her iki koldan tekrar kültür yapmışlar. Bal sürülen kolda mikrop kalmamış. Bu bilimsel bir çalışma yani. İşte bal şifadır.
1: Ama şeker hastaları, o bilinen bir yanlış hocam o zaman. Yani zaten bunu duyduğumuz kişiler, ya ben orijinal bal yiyorum, bana dokunmuyor, çok güzel oluyor, evet, diyenlerin şekerleri zaten hep yüksek kişiler benim gözlemim. Evet, hani normal, doğru, bir şeker hastasının bunu dediğini ben duymadım.
0: Tabii, haftada iki gün alabilir, sıkıntı yok. Ama onda kaşık kaşık değil yani.
1: Tadımlık.
0: Evet, yani bir tatlı kaşığıyla alabilir, sıkıntı yok.
1: Hocam çörek otu için ne diyorsunuz diye bir soru var genel ya, olarak sanırım.
0: Müthiş bir bitki. Ben her gün çok böyle mübarek bir Kütahya'da böyle yaşlı bir teyzemiz vardı. Hatice anne, Hacı anne. O tavsiye etmişti. 7 tane çörek otu al. Ben o günden beri hep alırım 7 tane çörek otu. Bu konuda hadis var yine. Diyor ki ölümden gayri her şey şifadır. Mesela ben genç kalınmasına da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani ölmemek değil tabii, yaşlanmamak da değil. Artı kolesterolü düşürdüğünü düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalar var zaten kolesterolle ilgili gerçekten. İmmün sistemimizi güçlendiriyor. Yani savunma sistemimizi güçlendiriyor. Bu zaten işte ölümden gayri her şeye şifa kısmının belki sırrı bu. İşte yağı var, efendim işte ezmeleri var, kendisi var ama en güzeli kendisinin alınması ve hap gibi yutulması, yani çiğnemeden yutulması çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, o diş sıkmaları ile ilgili.
0: Evet.
1: Bununla ilgili ne yapabiliriz diye soru var.
0: Diş sıkmaları çok yaygın, biliyor musunuz Ali Bey?
1: Çok hocam, zaten görüyorum. Yani.
0: Gerçekten. Mesela ve geçen...
1: Çok affedersiniz, dolguyla falan bu işi çözmeye çalışıyorlar.
0: Evet, plaklar konuyor falan. Evet. Yani bunlar sadece dişe zarar vermesini önlemeye çalışıyor ama diş sıkmayı engellemiyor. Geçen de bir kızımız geldi 20 yaşında. Hafızlık eğitimi alıyor. Şikayeti şu, çenemiz şimdi bakın, benim boğazımın, gırtlağımın tam orta hattında değil mi? Hı. Kızımızın çenesi 30 derece buraya kaymış. Sebep, dişlerini sıka sıka bu kaslar maalesef bu tarafa doğru çekmiş. Ve hareket ettirdiğinde ağzını, buradaki eklemimiz var, çene eklemi. Bu çene ekleminde kıtır kıtır sesler geliyor. Bu kişiler konuşurken, yemek yerken bu kıtırtı sesleri gelir ve buralarda inanılmaz ağrılar meydana gelir. Masset arkası dediğimiz bölgede, çene bölgesinde. Geceleri bu insanlar kendini sıkarlar, hiç farkında değil. Biz buraya kurine tedavisi yapıyoruz. Ve o kızımıza çok ileri saf olduğu için 12 seans yaptık ve gerçekten çene orta hatta geldi. Fotoğraflarını çektim bunun. Tabi burada reklam olur şimdi, onu göstermeyelim. Ama size arada gösterebilirim.
1: Ama çözümü olan bir şey yani.
0: Kesinlikle.
1: Bu kadar çözümsüz insanın yapması.
0: Evet. Biz buradaki çene kasını gevşettiğimiz zaman aslında diş sıkma ne demek biliyor musun? Bu kaslar gerilmiş, shortening muscle olmuş, kulunç olmuş şu kaslarımız. Bakın diş sıktığınızda bir de şuradaki kaslar da çene eklemini idare eder. Buraya da yapıyoruz. Bu bölgeye de kasları, kasılma ihtiyacı, diyor ki ben çok kasıldım, gevşet beni diyor aslında. Hmm. Gevşetmek için kasıyor kişi ama tam tersi, daha çok kasılmış oluyor. Onun için biz bu bölgeye, yukarıdaki ve aşağıdaki temporal kas ve masseter kasına çok ince iğnelerle girip ilaç vermiyoruz. Onun için adı kurine. Kası uyarıyoruz ve inanılmaz kas gevşiyor.
1: Zaten kurine tedavisini de siz... Çoğu hastalıkta öneriyorsunuz.
0: Bir evet. Ya, boyun fıtığında, bel fıtığında, fibromiyaljide, işte tenisçi dirseği, migren hastalığında, geçmeyen her türlü kas ağrılarında çok gerçekten etkili bir tedavi.
1: Ya şekere de biraz faydası olsaydı.
0: Evet, keşke olsaydı.
1: Yani. Hocamıza sorar mısınız demişler, iğneyi... Şeker hastalığına geldik.
0: Evet.
1: İğneyi her gün aynı doz mu vurmalıyız yoksa kafamıza göre yükseltebilir miyiz denmiş. Ve çörek otu şekeri düşürür mü denmiş ondan önce bir izleyicimiz. Onu da çünkü düşürür düşürmezi çok hızlı.
0: Evet, bu konuda yani çalışma hatırlamıyorum ama inancım düşürdüğü yönünde, çünkü regüle ettiği yönünde. Çünkü o büyük kainatın efendisi söylemiş bunu yani. Tabii burada bizim eksikliklerimiz var. Bunların Ar-Ge'lerde araştırılması lazım. İnşallah ileride bunlar araştırılacak.
1: İnşallah hocam, size de nasip olur. Siz de seviyorsunuz araştırma
0: İnşallah.
1: Üzerine çalışmalar yapmayı, Ar-Ge yapmayı.
0: İnşallah.
1: Bu peki hocam, iğneyi her gün aynı doz mu vurmalıyız yoksa kafamıza göre arttırabilir miyiz?
0: İnsülin kullanan hastalarıma da benim bir tablom var. O tabloda da şimdi hastalarımız insülin hep aynı dozda yapıyor. Çok yanlış. O tabloda şunu veriyorum ben. İnsülin yapmadan evvel kan şekerini ölçüyor. Diyelim ki kan şekeri 80'in altındaysa diyorum ki insülin yapma. Ama o yine yapıyor. 14 ünite 14 ünite yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Şekeri düşüyor, komaya giriyor. Dayımın İzmir'de diyabeti vardı. O da sık sık şekeri düşüyordu. Bu tabloyu kendisine gönderdim. Ona göre yapman çok iyi olur dedim. Yaptı, şu an çok rahatladı. Mesela 80'li 100 arasında hissediyorum ki bir önceki insülinin yarısını yap. Yani 14 ise 7 yap. Onun için Bu tablo bizim için çok faydalı. Hemoglobin A1C'si 12'lerde olan hastalarımız 3 ay sonunda 6,5'lara geliyor bu tablo sayesinde. Aynı dozda yapılmayacak. Kan şekerine göre yapılması lazım.
1: Hocam o zaman o tabloyu da sizden rica edeceğim.
0: Evet, o tablo kitaplarda yok, internette yok. Yani bu benim kendi tecrübelerimle tıpkı bu tabloda olduğu gibi yapmış olduğum bir tablo. Ama insülin kullanımında gerçekten çok faydalı.
1: Sizin hocam sayfanızda Instagram'da vesaire var mıdır o tablo?
0: Yok.
1: Siz tabloda, özel olarak?
0: Evet, özel olarak hastalarıma takdim ediyorum yani.
1: Tamamdır, ben rica edeceğim sizin adınızı alabilirsek. Arkadaşlar ekleyebilirse YouTube'a. Evet. Bir ekleme yapacaklar. Özellikle bu tabloyu zaten ekleyecekler. Bu tablo hangi doktora ne kadar, hangi alana ne kadar gözükmeleri gerektiği ile alakalı.
0: Çok
1: öbür
0: önemli.
1: Tabloyu şimdi yayından sonra ben hocamla özel olarak konuşacağım.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: süremizin
0: teşekkür ederim.
1: Sonuna geldik.
0: Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları yanıtladık efendim. Tüm hastalarımıza Rabbimizden şifa diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
3: Sağlık vakti sona erdi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dediği iletişim numarası.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
12: Can feda. Oh.

Söyle. Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Lale Gül FM'e hoş geldiniz. Bugün turnuva günü. Bugün 3 yarışmacımızla başlayacağız ve finalde sona kadar devam ettiren kişi özel dikim çarşafı şerifi kazanacak. Tabii ikinciye de Ruhul Furkan hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. 0-549-691-80-80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilirsiniz. Biraz zor, biraz kolay. Sorulara daha bakmadım. Yani gelişi güzel soracağım. Bir sıralama yapmayacağım. Belki çok zorla başlayacağız. Sonra kolaya döneceğiz. Zaman zaman şık vermeyi de düşünüyorum. Al beni götür beni. Tabii kendi inisiyatifime bırakmayacağım. 3 kişi aynı anda cevap veremezse şık vereceğim. Aralarda da kaynayacak işte. 0-549-691-80-80 efendim bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası. Ya Almanya'dan Kübra abla bana bir fotoğraf gönderdi. Bir hediye yapmış. Ne bu, ütüyle yapışan boncuklardan yapmışlar. Ve onun da fotoğrafını çekip yollamışlar. Böyle benim stüdyodaki halimi resmetmişler. Boncuklarla birlikte. Önüme mikrofon, bilgisayar, kamera, masa. Yanıma da bu ne abla, bu çamaşır makinemiz. Çamaşır makinesi mi, anlayamadım. Arkamda böyle can feda yazıyor. Yarın bunu paylaşalım bence, çok güzel olur. Instagram'da Ercan Feda sayfasında beni etiketlersen abla. Bununla duyuru yapmış olalım yarınki programın duyurusunu da. Çok güzel gerçekten el emeği. Ya sizden hiçbir şey görmedim valla. Ay dur valla değil mi tövbe. Ses için he hoparlör. Tamam hoparlör, evet doğru ya. Özür dilerim, benim cahilliğime verin lütfen. Harika bir şey.

0: Hadi bu arada Hatice ablaya da teşekkür ederim. Benim programla alakalı paylaşım yaptığım hiç yok. Sen yapmıyorsun bari, bir sana yapay zekadan fotoğraflar paylaşalım. Programın başladığını Instagram'da duyur diyorlar. Ara sıra onları da paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, biraz asosyal biriyim herhalde. Ya da ne alakası var canım? Sosyal medyada paylaşım yapmıyorum diye asosyal olacak değilim. Aslında olması gereken değil mi bir erkek için? Ama iş var Ercan. Hep karıştırıyorsun oraları. Fransa'dan Hatice abla hoş geldiniz. Evet, yeni yayın saatimizi bir kez daha hatırlatmış olduk. 12'deyiz. Önceden 11'de yayındaydık efendim. Onu da söyleyelim. Bu yıl boyunca 12 ile 13 arası. Şimdi bir yarışmacı alıyorum. Çatalca'dan kim? İsim yok. 58-42. Bir rumuz belirleyin lütfen. Yarışmacılar karışmasın. 58-42 ilk yarışmacımız. Şöyle mesajlara bakalım. Bursa'dan Ümmü Gülsüm abla ikinci yarışmamız. Ercan abi 10 gün sonra bir iki kızım dünyaya gelecek. Aa, ikizler mi? Maşallah, Rabbim saliha kullarından eylesin Metehan. Amin amin amin.
1: Bulalım hu diye diye.
2: Allah
1: Allah.
0: Evet, bir yarışmacı daha almak istiyorum. Bu arada beyefendiler de katılabilir tabii ki, hanımına, annesine, ablasına, halasına vesaire artık hediye etmek isteyen olursa onlar da yarışabilir. Ercan abi bu yayın saati hiç iyi olmadı. Evet farkındayım, ama yapacak bir şey yok, bu sene böyle idare edeceğiz.
3: Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum, herkese çok selamlar ediyorum. Bursa, Ankara, Dalı, Allah'a emanet olun.
0: Aleyküm selam efendim, sağ olun.
4: Allahu
0: Zeynep İpek. Zeynep İpek ablayı da dahil ettim yarışmaya. 3 kişiyiz. Elendikçe dahil oluyoruz. Tamam. Fatıma Zehra kardeşim. Bursa'dan Ümmü Gülsüm abla. Ve Zeynep İpek. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Sofi Ömer. Kıymetli abim saygılar. Herkes hazırım desin ama, hadi bekliyorum.

İmam-ı Azam'ın iki talebesine ne ad veriliyordu değerli dinleyenlerim? Tabii detay soruları genelde zor olan kısım. Burada yardımcı oluyorum. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf adlı bu iki talebeye, İmam-ı Azam'ın iki talebesine verilen bir isim vardı. Şık vermeyeceğim tabii ki. Üç dinleyicim de şık vermezse şıkları paylaşacağım. İmam-ı Azam'ın iki talebesine ne ad veriliyordu? Günün açılış sorusu. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kanat vururum. Evet, Ümmü Gülsüm abla ve Fatıma Zehra kardeşim doğru cevap verdi. Zeynep abladan da cevap bekliyoruz. Tabii çoğu yarışmacılarımızın bildiği konular bunlar ama malumunuz insan yarışınca ya da biri bir şey sorduğunda böyle unutabiliyor, heyecan yapabiliyor. Tabii her soruda 60 saniye var, şu an 20 saniye kaldı. O yüzden kimse çekinmesin. Niyetimiz, amacımız burada bildiklerimizi hatırlamak, tekrar etmek, bilmediklerimizi öğrenmek. Ve iki dinleyicim de, üç dinleyicim de doğru cevap verdi ya. Bazılarınız daha neler, bu nasıl zor bir soru diyebilir. Ama İmam-ı Azam'ın o iki talebesine, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf adlı bu iki talebeye İmameyn deniliyordu. Değerli dinleyenlerim, 3'te 3'le başladık. Hadi bakalım, çok iyi. Daha önceki turnuvalarda da sorduğum sorular çıkabilir. Onu da hatırlatayım.

Ve yine bildiğimiz yerden geliyor. Değerli yarışmacılarım, 3 yarışmacıma sesleniyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı kaç kez kendi suretiyle görmüştür?

Zeynep abladan doğru cevap geldi. Son 20 saniye. Efendim, genel bir soru değil. Radyolarını yeni açanlara hatırlatalım. Turnuva yapıyoruz. Finalde kazanan kişiye özel dikim çarşafı şerif hediye edeceğiz. Son 2 adet kaldı. Her salı yapmaya çalışacağız. Ama bir dakika şimdi, bir dakika, ablamız da cevap versin, ondan sonra bir tartışalım aramızda. Neden ben burada yazan bilginin dışında bir bilgi hatırlıyorum? Bu soruyu bir araştırıp tekrar revize edip de sorabiliriz değerli dinleyenlerim. Evet, neden araştıracağımı da söyleyeceğim. Fatıma Zehra'dan da bir cevap gelsin, zaten önemli değil. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, doğru cevap, bilinen cevap 2 değil mi? Hani biri vahiyde, diğeri de Miraç'ta. Sanki ben Cübbeli Ahmet Hocam'dan bir sohbetinde dinlemiştim. 3 defa diye anlatıyordu. Ya da o Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin yıkanmasıyla mı alakalıydı? Şu an bilgiler karıştı. Evet, zaten bu programda hep birlikte öğrendiğimizi hatırlatmıştık, öğrenmiştik, söylemiştik. Niyetimiz hep birlikte öğrenmekti. Ama 2 diyebiliyorum. Ben de sizin gibi 2 diyebiliyorum. Ama bir anda soruyu sorarken aklıma 3 geldi. Bunu araştıracağım, yarın sizle paylaşacağım kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı kaç kez kendi suretiyle görmüştür sorusunu paylaştık. Evet, kalbin yıkanmasıydı değil mi? 3 kez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kar ile, o mu 3'tü, bu bilgi 3'tü. Evet, Lale Gül dinleyicilerinden de cevap bekliyorum bu arada. Yani sizler çok bilgili insanlarsınız. Bu konular sizin alanınız. Hep sizden öğreniyoruz. Destek çıkında niye sustunuz? Allah Allah. Evet, tamam, bu soruyu pas geçiyoruz ve devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Ama cevabı siz de düşünün o zaman.

Ama evet bak, hanım köylü de diyor kalbin yıkanması 3'tü Ercan. Aslında doğru ya, 2'ydi bu. Asli suretiyle 2 defa görmüştü Cebrail aleyhisselamı. Bilgiler karıştı ya. Tüh. Neyse, bize araştırılacak bir konu geldi.

0: Tamam, bu soruda herhalde bir dinleyicimizi eleyeceğiz. Asıl adı Ali bin Muhammed olan Osmanlı dönemindeki bir matematikçi ve bir dil bilimcisi olan Müslüman bilim adamı kimdi? Aslında çok bilindik bir isim değerli dinleyenlerim. Fatih bölgesinde yaşayan dinleyicilerimizin de hatırlayabileceği bir isim. Asıl adı Ali bin Muhammed olan, şık vermeyeceğim çünkü şıklarda o ismin yer alıyor. Osmanlı döneminde de matematikçi ve bir dil bilimcisi olan Müslüman bilim adamı kimdi kıymetli dinleyenlerim? Evet, az önceki bilgi doğruydu. İki defa Cebrail aleyhisselamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asli suretiyle gördü ama orada ben bir vesveseye kapıldım. Kalbin yıkanması bilgisi 3 defa kafama takıldı. Öyle bir karışıklık oldu. Tamam. Evet, kim? Zeynep abladan şu an doğru cevap geldi. Asıl adı Ali bin Muhammed olan, Osmanlı döneminde bir matematikçi ve bir dil bilimcisi olan bu Müslüman bilim adamı kimdi kıymetli dinleyenlerim?
1: La ilahe illallah.
0: Evet, Zeynep abla şık cevap vermeseydi şık verecektim. Süre bitti, son 20 saniye. Fatıma, Zehra ve Ümmü Gülsüm abladan cevap bekliyorum. Yoksa iki kişi elenecek ve iki kişi dahil edeceğiz. Yarışmaya katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursa 0549 691 8080 Ümmü Gülsüm ablayı eledim ve Fatıma Zehra abla sizi de eliyorum. Bilginiz olsun. Sabitlemeyi kaldırdım. İki yarışmacı alabilir miyiz? Ali Kuşçu. Rabbim şefaatine nail eylesin cümlemizi. Amin değerli dinleyenlerim. Fatih dönemi, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dönemi medrese alimlerinden biri olarak biliniyor. Kendisi ayın haritasını çizen, uzay alanında araştırmalar yapan, ayın uydu olduğunu, güneşten aldığı ışınları yansıttığını ortaya koyan Ali Kuşçu'ydu. Asıl adı Ali bin Muhammed'di. Rabbim şefaatlerine nail eylesin, amin. Evet, bir kişi alalım yarışmaya. İki kişi alalım. Tamam, sorular hep böyle zor olmayacak. Bu ne? Asıl bir bilgi geldi. Dur paylaşalım yeri gelmişken. Abla bu çok uzun ama 25 dakika. Cebrail aleyhisselamla alakalı bir bilgi yollamış ama bunu yayınlayamam. Yarışmak isteyenler, ben yarışmak istiyorum yazarsa sevinirim. Herkes selam vermiş. 50-04 Sivas'tan Sultan abla.

0: Bir dakika.
1: Şimdi Hazreti Cibril'le ilgili ben size dedim, onun da tabii ki mahluktur. Sonradan yaratılmış olması hasebiyle. Sonradan yaratılmış olması hasebiyle vasıfları var, sıfatları var. Hazreti Cibril haşa şey değil ki, melekler şekillenir, istediği şekle girerler ama bir de Allah-u Teala'nın yarattığı asıl suret var. Mesela ne diyor? وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Necm suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i bir kere daha gördü. Çünkü biri dünyada gördü, Hira dağındaki ikra getirdiğinde, biri de عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, yedi kat semanın fevkinde سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى'da gördü. Ama nasıl olacak? 3000 küsür kere geldi, vahiy getirdi. Niye iki kere? O iki kere nedir diyor? عَلَى السُّورَةِ اللَّتِي خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهَا diyor bütün kitaplar. Yani Allah-u Teala onu yarattığı asıl şekli var. Hazreti Cibril göklere yerlere sığmaz ama öyle Hazreti Cibril olur. Serçe, sahih hadiste geçiyor. Serçe kadar da küçüldüğü var. Ve dihiyetül kelbi. Arapların en güzeli o zaman sahabeden. Hep dihiyetül kelbi kılığında gelirdi. Millet dihiyeyi gördük derlerdi sahabe. Yolda mesela arkadan gelen ordu birbirini kaybetmiş. Nereden gidecek? Yolun başına gelirdi. Şuradan gidin, sağdan gidin, şöyle yapın, böyle yapın. Sonra gelirler, ya siz bizi nereden buldunuz? Kopmuştuk, aramız ayrılmış, birbirini göremez olduk.
0: Evet, doğru cevap 2'ydi. Az önceki soruyu doğru ayarlamış.

Bu soru beni çok etkilemişti. Bunun ses kaydı da vardı. Bu bilgiyi duyunca çok şaşırmıştım. Kabe boş kalmasın diye yüzerek tavaf eden bir sahabe efendimiz var. Değerli dinleyenlerim, İsmail Hünerlici hocamız bunu bir sohbetinde anlatıyor ama not almamışız yine. Yani Kabe-i Muazzama'da çok sert bir yağmur yağıyor ve bu yağmur nedeniyle sel meydana geliyor. Ve bir sahabe efendimiz de Kabe boş kalmasın diye yüzerek tavaf ediyor. Burada bahsedilen sahabe efendimiz kimdi? Bir dakika başladı. Zeynep İpek Ergüç ve Sultan Sarıcam. Efendim, genel yarışma değil, bir turnuva yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz, öğreniyoruz hep birlikte. Ve finalde bir dinleyicime de özel dikim çarşafı şerif hediye edeceğimi hatırlatmak isterim. Bu hediyeler de dinleyicilerimin hediyeleri. İki tane kaldı, onlara çok teşekkür ediyorum. Ve iki yarışmacımdan da doğru cevap geldi. Sadece Sivas'tan bir cevap bekliyorum. Aşık olan, onun da 30 saniyesi var. Aciz gönlüm Ya benim zikrim nerede? Şunu dinlememiz lazım, yoksa kendimize gelemeyeceğiz. O ablamız cevap yazana kadar. Hemen bulayım, buldum. Tamam, sorudan sonra. Efendim, neredesiniz diye sormayacağım, direkt eleyeceğim. Bir başka kişiyi dahil ediyorum. Son 10 saniye.

Maalesef. Hello. Sivas'taki ablamız eleniyor. Yerine birini dahil ediyorum. Cevap verenlerden birini dahil edeyim mi direkt? Kuşlar, yıldızlar, aylar, Emre Furkan Yiğiter. Bir de erkek yarışmacı alalım. Emre Furkan Yiğiter, yarışmaya dahil oldun. Doğru cevap Abdullah bin Zübeyir'di. Radiyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin, amin, amin. Sıradaki soru geliyor.

0: hadi kolay bir soru soralım da böyle bizi sessiz dinleyen dinleyicilerimiz artık ha tamam bu sorularda biz de katılalım. Her soru zor değilmiş desinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beni yaşlandırdı dediği sure hangisiydi? Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beni yaşlandırdı dediği sure hangisiydi? Emre ve diğer yarışmacılarım cevap bekliyorum. Evet, bakayım cevaplar geldi.
1: Dağlar taşlar bana yol
0: Sure ismi yollayalım lütfen hemen. Sure ismi.
1: Efendimi ravzasında görev.
0: Ve üçü de doğru cevap göndermiş. Hud suresi aradığımız cevaptı.
1: Pervane,
0: Hud suresi kıymetli dinleyenlerim.
1: vurur
0: Efendim,
1: kuşa,
0: 3 yarışmacımız da
1: divaneyim ona
0: devam ediyoruz.
1: Bülbül, ben pervane.
0: Tabii biraz duruyorum ama önümde çok zor sorular var. Bunları da sormak istemiyorum. Peki Allah indinde tek din İslam'dır ayeti celilesi hangi surede geçmektedir? Evet, şık yok, bilginiz olsun. Allah indinde tek din İslam'dır ayeti celilesi hangi surede geçmektedir efendim? Yarışmaya katılmak isteyen olursa 0549 691 80 80'den bizlere ulaşabileceğini hatırlatmak isterim. Ali İmran. Ali İmran.

Hazreti Osman Efendimizin radıyallahu anh'ın şehit edilirken kanının damladığı ayet hangi surede geçmekteydi?

Efendim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Mısırlılar Hazreti Osman'ın odasına girdiğinde radıyallahu anh mushaf onun önündeydi. Göğsünün üzerine vurduklarında kan nokta nokta suresinin nokta nokta ayetinin üzerine doğru aktı. Emre'den doğru cevap. Efendim Zeynep İpek abladan doğru cevap. Ve Zeynep Ergüç'ten de cevap bekliyoruz. Bir dakika Emre, yani tamam şimdi cevaplar geldi. Bakara suresi 137. ayeti celilesi. Aradığımız cevaptı efendim. Devam ediyoruz. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namaz kılmaktan ayakları şişermiş malumunuz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz de Allah senin günahlarını bağışladığı halde niçin kendini yoruyorsun diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ne olmuştu? Hatırlıyoruz. İki tane şık verelim bunda. İbadet eden bir kul olmayayım mı? Ya da şükreden bir kul olmayayım mı? Bu şıklardan hangisiydi o cevap? Evet. Devam ediyoruz. Tabii kolay, biraz kolay. Çok zor başladık efendim. 0-549-691-8080 radyomuzun canlı yayın numarası. Gün içerisinde de ulaşabilirsiniz. Genel bir yarışma değil. Üçlü turnuva yapıyoruz. Üçünden de doğru cevap geldi. Şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabıydım. Evet, evet, evet. Bir dakika. Şu an. Reklamlar var da neyse reklamlarla bitirelim.

0: Cuma gününün ahiretteki ismi neydi değerli dinleyenlerim, hatırlayacak mıyız? Hani Yevmül diye başlıyordu Cuma gününün ahiretteki ismi. Ercan abi, yarışmayı başkasına devredebilir miyim? Müsaadenle demiş. Tabii ki Emre, kolay gelsin. Rabbim helalinden bol kazançlar nasip eylesin. Çok da güzel yarıştın. Emre'nin yerine kimi alalım? Emre'nin yerine birini almamız lazım. Malum çalışıyor. Helal olsun. İkisi de doğru cevap verdi.
1: Beni al, beni.
0: Seni mi alayım? Tamam, tesbihçi dedeyi alıyorum. Ercan kardeşim, az önce kapı çaldı, sütçü geldi diyor. Süt aldım çıktım, kusura bakma diyor. Sivas'tan Sultan abla. Tamam, biri eğlenirse alırız seni. Yevmül mezit, ziyade ikram günü demekmiş. Kıymetli dinleyenlerim, bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Şimdi sırada şöyle bir soru.

Sure-i Kens, yani Hazine Suresi diye isimlendirilen sure hangisiydi, hatırlayalım bir, kolay. Sure-i Kens, Hazine Suresi, değerli dinleyenlerim, böyle isimlendirilen bir sure var. Çok yakinen bildiğiniz surelerden bir tanesi. Acaba o hangisiydi, hatırlayacak mısınız? Ve başladı bir dakika. Sure-i Kens. Tabi hazine deyince tespihçi dedenin aklına direkt Vaka suresi geldi. Bir sahabe efendimizin kızlarına fakirlik görmemesi için tavsiye etti. O hani böyle zenginliği hatırlatan o sure geldi ama maalesef Vaka değildi. Tespihçi dede, yanıldın. Fatiha suresi olmalıydı. Sure-i Kenz diye bilinen, yani Hazine suresi diye bilinen sureydi. Bir kişi daha alabilir miyiz efendim? Çok az kaldı vakit. Bir kişi daha yarışmaya alalım. Rabia Özaydın. Rabia Özaydın yarışmaya dahil edildiniz efendim. Artık sormuyorum kim kimdi. Cevap atanları direkt yarışmaya dahil ediyorum. Tamam. Panik yok. Bilmiyorsak da bilmiyoruz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Öğreniyoruz. Rabia Ersin Özaydın dahil edildi tespihçi dedenin yerine. Çok kıymetli bir bilgi. Ruhul Furkan'ın 16. cildinde geçiyor bu bilgi değerli dinleyenlerim. Bir hadisi şerif. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi bir bardak suyla söndürecektir. Ve bu su kimlere aittir bilgisi var. Tabii bunları detaylıca araştırın, mutlaka okuyun değerli dinleyenlerim. Biz burada hap bilgi olarak veriyoruz gibi düşünün. Allah yolunda terleyenlerin mi, yoksa o bir bardak suyla sönecek ateş, yoksa günahkarların gözyaşları mı? Cevap kolay aslında he? Ya iki şık da birbirine de çok yakın. Yok, şöyle bir düşündüm. Allah yolunda terleyenler ve günahkarların gözyaşları. Rivayete göre kıymetli dinleyenlerim, kıyamet günü cehennem insanları çok yaklaşınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmesi için araya girecek. Fakat Cebrail aleyhisselam bir bardak su getirinceye kadar geri dönmeyecektir o ateş. Cebrail aleyhisselam bunu cehennemin suratına vur diyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ey Cebrail, bu su nereden geldi diye sorunca günahkarların gözyaşlarındandı, doğru cevap. Neyse, cevabı ağzımdan kaçırdım da öyle bitireyim dedim. Üçü de cevap vermiş Allah'tan. Tabii değerli dinleyenlerim, burada konuştuğumuz için, böyle sorular sorduğumuz için bu acizi de hoca zannedenler var. Öyle bir mertebede değiliz. Keşke olabilseydik. Onu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ruhul Furkan'da paylaşılan bilgiyi istifadenize sundum. Ve bu programı da zaten hocalarımızın o sohbetlerindeki bilgileri size hatırlatmak için yapıyorum, o kadar. Haberiniz olsun ha. Günahkarların gözyaşlarıydı. Devam ediyoruz. Çok değerli bir bilgi daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin halini neye benzetmiştir? Şık verirsem yanılırsınız ama yine vereceğim. Hani herkes cevap versin. Yine Ruhul Furkan'ın 16. cildinde var bu bilgi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin halini neye benzetmiştir diye sorduk. Yağmur, gökyüzü ve yıldızlar. Bakın, burada bir şık var, direkt hemen onu seçeceksiniz biliyorum ama bir durun. Orada bir ashab benzetmesi var, o aklınıza gelecek. Hani Dursun Ali Erzincanlı'nın da bir şiiri vardı. Oradan çıkın, tamam mı? Hadi. Evet, tamam, onlar anladı beni. Sen anlamadın. Allah Allah. Anladılar bak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin halini neye benzetmiştir? Ya bak, işte bir kişi oraya kapıldı.
Kim o? Zeynep ablayı eliyorum. Hangi Zeynep? 16.92 olan Zeynep abla elendi. Çünkü aradığımız cevap değerli dinleyenlerim, Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin hali yağmura benzer. Onun başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez buyurmuştur. Yağmur aradığımız cevaptı. Tabi daha detaylı bilgiler de var. Yine dediğim gibi Ruhul Furkan'da bulabilirsiniz. Yağmur aradığımız cevaptı. Devam ediyoruz. Özel dikim çarşafı şerif hediye edeceğim ve ikinciye de Ruhul Furkan tefsirinden bir adet bir cilt hediye edeceğim. Şuradan mesaj atanlardan birini dahil edeyim.

Fatma Yüzbaşıoğlu. Değerli dinleyenlerim, erkek yarışmacılarımız çok az. Malumunuz onlar biraz yoğunlar. Hep ablalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz var ve onların vesileleriyle daha çok soru duymak. Tam bu arada bir tane erkek yarışmacım yazdı. Tamam Emre, birazdan alacağım, dur, biri eğlenirse. Onların sayesinde yeni yeni sorular duyuyoruz. Yağmur doğru cevaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin halini yağmura benzetmişti. Şimdi sırada şöyle soru var. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın asıl adı neydi? Şık vereyim, tamam. Bu zor olacak. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Ya da şık vermeyeyim mi? Aa, bildi, bir dakika. Diğer bir yarışmacım bildi. 23-60 bildiği için veremiyorum. O ara yazmasaydı verecektim. Bir de diyor ki verme verme sakın diyor. Evet, ablamız doğru cevap verdi. Hak ediyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Rabbim ondan razı olsun. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Şık yok değerli dinleyenlerim. Diğer yarışmacım da doğru cevap verdi. Sadece son yarışmacım doğru cevap, yani cevap yollamadı. Fatma Yüzbaşı abla, herhalde yarışmaya katıldığından haberim yok, bilmiyorum. 30 saniyem var. Bu arada Zeynep İpek abla ilk sorudan beri yarışıyor. Helal olsun. Ta İmameyn sorusundan İmam-ı Azam'ın talebelerine. Peki Fatma abla, çok teşekkür ediyoruz yarıştığın için. Kimi? Emre'yi dahil ediyorum. Emre, bu arada doğru cevap neydi? Hemen tekrar edelim. Halid bin Zeyd'di. Radiyallahu anh. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir refiki vardı. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her peygamberin bir refiki vardır. Benim de cennetteki refikim nokta noktadır müjdesine nail olan sahabe efendimiz kim? Evet, birbirinden kıymetli isimlerden birini seçeceğiz şu an. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Her peygamberin bir refiki vardır. Benim de cennetteki refikim nokta noktadır. Bir sahabe efendi ismi istiyoruz. Emre, hadi bakalım.

Ve ilk doğru cevap Rabia Özaydın ablamızdan geliyor. Zeynep İpek ve Emre Gül. Bak Zeynep ablaya maşallah demedik ya, nazar ettik ha. Daha 10 saniye önce ne kadar güzel yarıştı. Her soruya doğru cevap verdi dedik. Emre Gül, cevap bekliyorum. Hayda. Harbi nazar ettik. Benim mi nazarım değdi acaba? Kim? Zeynep abla. Nasıl olacak? Buraya kadar geldik. Çok da iyi idare ettik. Emre Gül, bu arada cevap vermediğin için eliyorum seni. Son 10 saniyen var. Şimdi Zeynep ablaya nasıl bir şey yapsak? Yardımcı olsak? Akıl verin bana. İlk sorudan beri yarışıyor ama... Efendim Rabia abla da eğer kabul ederse Zeynep ablaya bir cevap, yanlış cevap yok. Diğer abla diyor ki yok yok diyor, Ruhul Furkan ver diyor, gönder onu hemen diyor. Efendim Hazreti Osman Efendimiz'dir radıyallahu anh, doğru cevap.

Rabia abla, kabul ediyor musun? Bir tane yanlış cevap verme hakkı verelim mi? Çok güzel yarıştı gerçekten. Zeynep İpek abla hiç elenmedi. İlk sorudan beri sen. Tamam. Peki. Kabul ediyor değerli dinleyenlerim. Rabia abla helal olsun. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ya. Görün görün nezaket görün bak. Rabia ablaya bak. Allah ondan razı olsun. Amin. Devam ediyoruz. Şimdi ama şartlar değişik, tamam mı? Rabia abla, şimdi sen de yanlış cevap verince bana da cevap verme hakkı ver demeyin, tamam mı? Yanlış cevap verme hakkı. Sanırım artık bu iki kişiden biri, daha kimseyi dahil etmiyorum yarışmayı. Süre bitiyor. Reklamla bitireceğimi söylemiştim. Maşallah, maşallah, maşallah. Subhanallah. Kadıncağız hemen nazar ettik ya.

Efendim, sıradaki soru şu. Bu iki dinleyicimiz daha yarışmacı almıyoruz. Felak ve Nas surelerinin ortak bir adı vardı. Bu ad neydi? Bak, ikiniz de bilemezseniz şık vereceğim ona göre. Evet, Felak ve Nas surelerinin ikisi de doğru cevap verdi. Muavizeteyn, değerli dinleyenlerim, aradığımız cevaptı. E tabi canım, Lale Gül dinleyicilerine kolay bir soru. Hacıların en son yaptıkları veda tavafına ne deniliyordu, hatırlatalım. Hacıların en son yaptıkları veda tavafına ne deniliyor? Ya kimler neler neler biliyor değil mi efendim? Ya maşallah. İki yarışmacım ortak karar alırsa hemen şık vereyim ya da vermeyeyim artık bitsin çünkü süre daralacak. Zeynep İpek abla doğru cevap gönderdi. Tebrik ediyorum. Eğer Rabia abla doğru cevap veremezse şampiyon... Hele bir dur Ercan, hele bir dur dedi. Çok konuşma dedi. Sader tavafı olduğunu hatırlattı bize. Efendim, hacıların en son yaptıkları tavafa da Sader tavafı deniliyor. Bilginiz olsun.

Kur'an-ı Kerim'de tamam tamam Rabia abla ne oldu? Sader tamam evet bir sorun mu var? Ha, tamam sorun yok devam ediyoruz. İki yarışmacım da doğru cevap verdi. Efendim Kur'an-ı Kerim'de peygamber isimleriyle oluşan kaç tane sure vardır? Sormuş muyduk bunu? Buna benzer bir şey sormuş olabiliriz. Kur'an-ı Kerim sayın sorun değil ama çok uzun beklemem. Kur'an-ı Kerim'de peygamber isimleriyle oluşan kaç tane sure vardır? Ya Zeynep abla nasıl şak diye cevap verdin öyle helal olsun.

geçen programda sordum değil mi bunu? Evet. Efendim söylediğim gibi yani soruları ayırt etmiyoruz, hatırlamış oluyoruz. Daha ilk defa duyanlar da oluyor. Sonuçta 45 ilde yayındayız değerli dinleyenlerim. Tabii uygulamalar internet üzerinden de her yerden dinlenebiliyor. 6 tane doğru cevaptı. Hud suresi, İbrahim suresi, Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem. Nuh suresi, Yunus suresi, Yusuf suresi. 6 aradığımız cevaptı. Devam edelim o zaman. Kur'an-ı Kerim'de cehennem oduncusu diye adlandırılan azılı kafir kimdi? Evet, devam ediyoruz. Cehennem oduncusu diye adlandırılan azılı kafir kim? Efendim, çarşaf-ı şeriflerimiz olduğu sürece her salı devam edeceğiz.

Efendim. Aa, gözlerim bir şampiyon mu görüyor acaba? Evet, sesim gitti artık. Efendim, bir şampiyon görüyor herhalde gözlerim. Cehennem oduncusu. Oduncu diye. Evet, oduncu diye. Rabia abla, oduncu diye adlandırılan azılı kafir Ümmü Cemil'di. Yani Ebu Leheb'in karısıydı. Ve şampiyon Zeynep İpek abla oluyor. Tebrikler.

Evet, Rabia abla diyor ki evet bir yanlışlık oldu, tebrik ediyorum. Bu arada Rabia abla da yanlış cevap da vermedi. Ha, şöyle yanlış cevap, Ebu Leheb dedi. Yani orada bir karışıklık oldu. Çok bildiği bir bilgiydi aslında ama karıştırdı. Rabia ablayı da tebrik ediyoruz. Kendisi de Zeynep ablayı tebrik ediyor. Herkes birbirini tebrik ediyor ve biz de gidiyoruz. Tabii Rabia ablaya da ne göndereceğiz? Ruhul Furkan'dan bir cilt. Efendim, hediyelerinde problem yaşayan var mı? Hediyesi ulaşmayan var mı? Aranmayan var mı? Bana yazsın. Şimdi buna ne yazayım? Rabia ablanın yanına hemen Ruhul yazıyorum. Ruhul Furkan olsun. Hemen unutmadan yayında yapmak isterim. Zeynep İpek ablaya da kazanan yazayım. O da Çarşafı Şerif olarak aklımda kalsın. Numaralarınızı yayından sonra göndereceğim. Zeynep Hanım'ı tebrik ederiz. Çok güzel yarıştı, mesajları geliyor. Kazanan dinleyiciyi tebrik ediyorum. Efendim, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Katılım sağladığınız için. Yarın saat 12'de Lale Gül FM'de olacağız. İnşallah. Yarın genel soru olacak. Turnuva iptal, haftaya salıya kadar. Selamun aleyküm. Ha, bu arada bu akşam Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız Tarih ve İnsan programında olacak. Mustafa Balevi'nin sunumuyla 21'de başlayacak. Haberiniz olsun. Allah'a ısmarladık. Selamun aleyküm.

0: Can Feda.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidler.com.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
0: Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi ve ala Muhammed. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 23.sine geldik. 23. farz neymiş? Daima Allahu Teala'dan korkmak, şımarıklığı, nankörlüğü ve azgınlığı terk etmek. Daima, her daim, her işimizde Allah'tan korkmak Celle Celaluhu. Tabi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Mevla ittakullah, Allah'tan korkun buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullah. Çok yerde bu efendim ayetlere rastlarsınız. Çünkü yani Allah'tan korkmak, sakınmak, Mevla'nın yasaklarını işlemekten sakınmak kurtuluşa vesiledir. Çünkü bu işin başıdır. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine bir ayet-i kerimede ne buyurdu? وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ buyurdu. Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felaha ulaşırsınız. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani bugünkü dersimizde inşallah bunu işleme gayret edeceğiz. Tabii Allah'tan korkmak derken yani nasıl anlamamız lazım? Allah'tan korkmak yani ödümüz patlıyor böyle olduğumuz yerde korkudan titriyoruz filan. Böyle bir şey mi yani? Allah'tan korkmak aslında yani ittika sakınmak demek. Mevla'nın haramlarını yapmaktan sakınmak. Haram sınırına girmekten sakınmak. Yani haramları terk etmek. Mevla neyi haram dediyse, neyi yasak dediyse o işleri yapmamak. Yani günah işlememek kıymetli kardeşlerim. O zaman Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yasakladığı şeylerden her kim sakınırsa o zaman dünya ahiret sıkıntılarından kurtulmak mümkün olur. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felah bulursunuz takva olursanız diyor. Çünkü takva ahiret sermayesi, çok büyük bir ahiret sermayesidir ve ahiret azığıdır. Ahiret azıklarımızı nereden hazırlayacağız? Bu dünya hayatından hazırlayacağız. Hani tatile giderken nasıl ki her şeyini hazırlıyorsun, bavullarını hazırlıyorsun, eşyalarını, orada ne lazım olur, ne yapmam lazım, ne etmem lazım, hepsini hazırlıyorsak aynı şekilde ahiret yolcusuyuz. Hepimiz devam ediyoruz yani. Evet, dünü geri getiremezsin. Hatta bir saniye öncesini ne yapamazsın, geri getiremezsin. Geçen geçiyor. Artık önümüzde ne kadar vakit var bilmiyoruz. Böyle bir yolculuğumuz var. Yolculuk devam ediyor. Ama şu dünya hayatındaki ahiret tedariki ne zaman son bulacak onu bilmiyoruz. İşte Mevla bakın Bakara suresi 197. ayet-i kerimede ne buyurdu? وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا azık edinin. Ey müminler, ahiret için azık edinin. Fe inne hayra zadi, çünkü azığın en hayırlısı et takva, takvadır buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse vettequni ya ulil elbab, ey akıl sahipleri benden korkun diyor Mevla Teala. Yani emirlerime karşı gelmekten sakının. Emirlerime karşı gelmekten, yasaklarımı çiğnemekten, yani çizilen İslam'ın kırmızı çizgileri var ya, helal haram noktası var ya, işte bu çizgileri aşmaktan, haddi hududu geçmekten, Mevla'nın yasak dedikleri bir takım işleri işlemekten sakının. Benden korkun ey akıl sahipleri. Ha demek ki bunu ancak akıl sahipleri böyle yapar. Öyle akıllı olan, değil mi? Akıllı olan yani zarar göreceği bir şey yapar mı? Hani deseler sana sakın buradan gitme. Burada eşkıyalar var. Hatta ya buradaki yol değil yani. Uçurum. Tehlike var.
Burada daha bir geniş yol var, daha bir rahat yol var. Ne yaparsın? Hiç oralara yaklaşmazsın bile. Yani akıllı olan bunu yapar. Yanlış yollara gitmez. Uçuruma düşeceği, sıkıntıya düşeceği, menzile varamayacağı yollara girmez. Daha rahat yola girersin. Dolayısıyla işte şeriat-ı harra caddesi var. Ha, akıllı olan da ne yapar? Sakınır. Mevla'nın yasak dediği yollardan, uçuruma giden yollardan, menzile varılamayacak, akıbeti kötü olan yollara girmekten akıllı olan sakınır. Allah'tan korkmak bu demektir yani. Evet kıymetli kardeşler, Mevla'nın yasakladığı yollara girmemek, yasakladığı işleri yapmamak. Takva budur işte aslında. Hani takva diyoruz ya, takva deyince zannediyorsun yani takva ehli, yani böyle olamayız. Çok yukarıda, çok farklı bir tavır, davranış değil ya. Takva nedir? Mevla'nın haram dediklerini yapmamaktır. Yanlış dedikleri işlere tevessül etmemektir. Evet, sakınmak, haramlardan sakınmak. Yani ahirette de, aslında dünyada da ahirette de bize zarar verecek olan şeylerden sakınmaktır. Bunu yapana da müttaki denir. Aslında herkesin müttaki olması lazım. Herkesin takva olması lazım. Ben Müslümanım diyenlerin alameti farikası olması lazım. Bu takvanın 3 mertebesi vardır. Efendi Hazretlerimiz anlatırdı. Takvanın 3 mertebesini kürsülerden çok anlatmıştır. O 3 mertebeyi kısaca şöyle gözden geçirelim. Birinci mertebe, yani birinci takva mertebe, bir kimse iman eder, yani kelime-i şehadet getirir, iman eder. Ondan sonra da küfre sokacak bir takım itikatlardan, sözlerden, tavır ve davranışlardan da ne yapar? Uzak durur. İşte bu kimse ne yapmış olur? Ebedi cehennemden kurtulmuş olur. Ebedi cehennemde. Yani imansız giderse ebedi cehennem var. Şimdi kelime-i şehadet getirdi. İtikadını bozacak işlere tevessül etmedi. Harama helal, helale haram gibi sözler söylemedi. İtikadında harama, küfre düşecek inançlardan uzak durdu. Bir takım küfre götürecek sözlerden ve davranışlardan uzak durdu. Bu kimse işte takvanın birinci basamağı. Ebedi cehennem adabından kurtuluyor. İşte buna işaret eden ayet hangisi? Estağfirullah. Ve elzemehum kelimete takva. Evet. Fetih suresi 26. ayet-i kerimede Mevla buyuruyor. Allah-u Teala onlara takva kelimesini, yani hangisi o takva kelimesi? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti ilzam buyurdu. İşte bu ayet o mertebeye ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani bir gayrimüslim, bir yabancı bile, değil mi? Mesela Müslüman olsa ne yapıyorsun? Önce bir kelime-i şehadet getirtiyorsun. Hani müftülüklerde iman eden ve medyaya düşen bir takım şeyler görüyoruz. Memnun oluyoruz, değil mi? Yani insanların iman etmesi, ebedi kurtuluş, saadetine talip olması önemli şeyler. Yani o iman kelimesi. Neymiş o? Kelime-i şehadet. Buyurun bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri son nefesimize de bu kelime-i şehadeti böylesine kolay söylemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet, işte bu kelime-i şehadeti getirdiği zaman, işte bu hangisi bu? Mevla'nın ilzam buyurduğu, takva kelimesini ilzam buyurduğu o kelime. Kelime-i şehadeti getirdi, dille ikrar, kalbe tasdik etti. Ne oldu şimdi? Mümin, Müslüman oldu. Yani bunu yapan her Müslüman aslında birinci derece takva. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani takvanın birinci basamağındadır diyelim. Eğer imanını muhafaza eder ve bu imanla ölürse mutlaka cennete gider. Şimdi bu adam günah işlerse, hatalar yaparsa, yanlışlar yaparsa, şimdi takvanın birinci basamağı ama 3 basamak var. Değil mi şimdi? İman etmiş ama yanlışları var, eksikleri var, noksanları var. Mevla'nın bazı yasak dediği, haram dediği şeyleri işliyor, bunlara tevessül ediyor. Şimdi bunları yapmış, tevbe de etmemiş olsa takvanın birinci basamağı olan imanını muhafaza eder ve böyle ölürse ne oluyor? Ebedi cehennemde kalmaz. Ama tabii ki
Mevla dilerse affeder ama affetmezse, çünkü tevbe etmemiş adam, cehenneme girer, günaha kadar yanar ve ondan sonra ebedi cehennemde kalmaz. Muvakkat olarak kalır ve cennete gider. Yani günaha kadar azap görür. Fakat şunu da arz edelim. Bir kimse düşünün ki Müslüman ama ibadetleri yapmıyor, tevbe etmiyor, haramlardan kaçmıyor, isyanın efendim dibine kadar dalmış. Şimdi böyle bir kimsenin son nefese kadar da bu iman kelimesini muhafaza etmesi de kolay değil, onu da ifade etmiş olalım. Ama takvanın birinci basamağı bu. Kelime-i şehadet getirdi, iman etti, itikadı bozacak efendim bir takım sözlerden, küfre düşecek itikatlardan, sözlerden uzak durdu ve bu imanı muhafaza eder. Bu adam ne olmuş oldu? Birinci derece takvanın, efendim takvanın birinci basamağında. Peki ikinci derece takva hangisi? O da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden uzak durmak. İşte takva bu. Yani Mevla'nın emrettiği takva da bu. Zaten Mevla bunu istiyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler hitabını duyduğunuz zaman ardından ya emir gelecek ya nehi gelecek. İşte mesele nedir zaten? Bunu yapabilmek. Demek ki ikinci derece takva haramlardan kaçmakla olur. Allah'ın emirlerini tutmak, haramlarından da kaçmak. Evet kıymetli kardeşlerim, bu da hangi ayetle ifade ediliyor? Araf suresi 96. ayeti kerime efendim ikinci derece takvaya işaret etmektedir. Efendi Hazretlerimiz böyle anlatırdı. O ayeti kerime ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ diye devam ediyor. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى, şayet kariyeler, beldeler, ülkeler, neyse ahalisi, bir yöre halkı yani, amenu, şayet iman etseler, vettekav, ve takva sahibi olsalardı, ne yapardık? Lefetehna, elbette açardık, aleyhim onlar üzerine, bereket minessemâi ve dard, göklerin ve yerin bereket kapılarının üzerlerini açardık. Yani ne demek? Gökten bereketli yağmurlar yağdırır, yerden, topraktan efendim nebatat bitirir, pek çok efendim erzakı Mevla yetiştirir ve orada sıkıntı olmaz, bolluk olur, bereket olur yani. Yoksa yağmurlar yağar ama sel olur, felaket olur, bereket olmaz. Ha, demek ki burada Mevla ne yapıyor? Eğer kariyeler, beldeler ahalisi iman etseler ve takva olsalar diyor. Evet. Öyle olursa o zaman demek ki bolluk olacak, bereket olacak, maişet derdi sıkıntısı olmayacak. Toplumlar içinde düşün, fertler olarak, aile efendim bireyleri olarak da düşün yani. Çünkü Efendi Hazretlerimiz bakın ne buyurmuştu? Siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Kuşları Mevla nasıl doyuruyor? Bak Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir takım ayeti kerimelerde takva olanların maddi yönden, rızık yönünden sıkıntı çekmeyeceklerini beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın, şimdi tam aslında yeri geldi, o hadis-i şerifi okuyayım. Yani Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu ya, siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Tabii neye göre söylüyor bunu? Efendi Hazretlerimiz hadislere göre söylüyor. Ayetlere göre söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın beyanı ne buyurdu? لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz. Bize söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Mevla'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ. Allah-u Teala kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırırdı. Onlar nasıl rızıklandırıyor? Tadu himasen ve teruhu bitanen. Onlar sabah aç çıkıyorlar, akşam tok dönüyorlar. Yani mesela felanca kuşun mesleği ne? Hangi kuş hangi mesleği yapıyor? Hangi sanatı yapıyor? Ofisi var mı? Fabrikası var mı? Nerede üretim yapıyor? Nerede tüketim yapıyor? Anlıyor musun? Ha bak, hepsi sabah aç çıkıyor, akşam tok dönüyor. Hem de yavrusunu ne yapıyor?
ağzında getiriyor, böyle gagasıyla onu besliyor. İşte takva olsanız Allah sizi böyle besler diyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Aleyhisselam'ın da o hadis-i şeriften demek ki alarak, siz takva olsanız Allah sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Yine bir defasında şöyle buyurmuştu: takva olursanız Allah-u Teala Hazretleri ayağınıza çamuru dahi bulaştırmaz. Ayağınız çamura değmez. Allah öyle yardım eder. Allah öyle yardımcılar gönderir. Allah öyle işinizi rast getirir. İşte dedik ya, ayetlere göre konuşuyor Efendi Hazretlerimizle. Bakın Talak suresi 2. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu Esselamübillah? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkarsa. Allah'tan korkarsa, yani haramlardan sakınırsa, yani takva ehli takva olursa, takva olursa يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder. وَيَرْزُكُ onu rızıklandırır. Ne taraftan? Min haythu la yahtesib, hiç ummadığı taraftan. Yani umduğu taraftan zaten umuyorsun. Anlıyor musun? Zaten oradan kazanırsın da hiç ummadığın taraftan da Allah rızıklandırır buyuruyor. Talak suresi 2. ayet. Başka bir ayet okuyalım. Yine Talak suresi 4. ayet-i kerimede. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkar, takva olursa يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Allah işlerinde ona kolaylık verir. Anlıyor musun? Allah sana kolaylık verdi mi? O dağdan bayırdan aşırırsın işini. Öyle demiş. Allah yardım ederse dağdan bayırdan aşırırsın işini. Yardım etmedi mi de muhallebi yerken kırarsın dişini demiş yani. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim kendisinden hakkıyla korkan, takva ehli, müttaki kullarından olmak nasip eylesin. Mevla'nın emirlerini yaparken ve yasaklarından kaçarken de haz alarak, lezzet alarak Rabbim böyle emretmiş, hazıyla, o duyguyla bu emirleri yapmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Mevla ayağımızı çamura değdirmez. Mevla kuşları doyurduğu gibi bizleri doyurur. Mevla hiç ummadığımız yerden bizleri rızıklandırır. Allah işimizi rast getirir, işlerimize kolaylık verir. Bereket kapılarını açar ama iki şart koymuş. İki şart. Neydi o? Âmenû vettekav. Evet. Ayette öyle buyuruldu ya. Velev enne ehlel kura. Eğer kariyeler ahalisi âmenû, iman etseler, vettekav, takva olsalardı. Şimdi tabii iman ettik mi ettik elhamdülillah. Hepimiz imanlıyız. Ben gavurum diyen yok. Ne kadar gavurluk yapsa da. Ben gavurum diyene rastlayamazsın. Müslümanız. Tamam elhamdülillah. Ama ikinci şart neydi? Takva olmak. Haramlardan sakınmak konusu. İşte bu şartta noksanlarımız çok. Evet kıymetli kardeşlerim. Noksanlarımız var. Yani haramlardan kaçmak konusunda. Yanlışlara düşmemek konusunda. Değil mi? Belki namazını kılıyorsun ama belki namazını kılıyorsun. Belki tesettürlüsün ama İş paraya gelince, pula gelince haram helal kimse demiyor, dinlemiyor yani. Müslümanım diyorsun ama milleti mağdur edebiliyorsun, çalabiliyorsun, çırpabiliyorsun. Borsalar, fonlar, bilmem neler, bütün Türkiye'yi mağdur edecek, sıkıntıya sokacak işlere tevessül edebiliyorsun yani. Şimdi demek ki Allah'tan korkmak deyince ay ben çok korkuyorum demekle olmuyor bu iş. Mevla'nın emirlerini tutmakla oluyor. Çok misaller var kitaplarda. Tarihi süreç içerisinde. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece tebdili kıyafetle geziyor. Yani halkın derdi nedir, sıkıntısı nedir? Anlıyor musun? Hani millet rahat rahat uyuyabilsin. Eşkıya var mı? Efendim şehre saldıran var mı? Arsız hırsız var mı? Evlerinde derdi olan, hasta yatan, ağlayan, inleyen, sızlayan kimseler var mı? Yani onların derdiyle meşgul olmak için. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletin güneşi ne buyurmuştu? Kenarı Dicle'de aşırsa bir kurt koyunu Abdülilahi Ömer'den soracak onu.
Bu duygularla, böyle bir yönetim tarzıyla ve sokaklarda öyle dolaşıyor tebliğli kıyafetle. Baktı ki efendim gece vakti, herkes evlerine çekilmiş. Fakat bir evden bir ses geliyor, bir konuşma. Evin bahçesinde bir anayla bir kız konuşuyorlar. Anası diyor ki, kızım diyor, süt biraz az, hani inek az süt verdi, bunlar da ne yapacaklar, satacaklar. Biraz diyor su koy diyor. Yani süte biraz su katalım. Ne yapacak? Süt diye satacak yani. Bu sefer kız da diyor ki, ana niye öyle diyorsun? Yani süte su katılır mı? Halife-i müminin, Halife Ömer bu işleri yasaklamadı mı? Alavere, dalavere, aldatan bizdendir. Resulullah buyurdu. Hazreti Ömer bunu yasaklamadı mı? Yani şimdi biz nasıl yaparız bunu? Aman kızım, gecenin bu vaktinde Ömer nereden bizi duyacak, nereden bilecek? Kim bilir kaçıncı uykusundadır o? Bak, Hazreti Ömer duvarın dibinde duyuyor sesi. Anladın mı? Onlar konuşurken o da oradan duyuyor. Öyle deyince kız ne dedi? Ana, belki Ömer uyuyordur ama onun Rabbi de uyuyor mu? Ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh çok duygulandı. Evi tespit etti. Burası neresi? Hangi sokak, hangi cadde, hangi bölge, hangi lokasyon? Daha sonradan o evde kim yaşıyor? Kim var? O kız kim? Baktı ki hakikaten evlenecek yaşa gelmiş, iffetli, namuslu, asaletli, güzel bir kız. Onu oğlu Asım'a aldı. Gittiler, istediler. Anlıyor musun? Hazreti Ömer'deki kriteri görüyor musun? Bak, oğluna nasıl bir kız alıyor. Ha, ne oldu sonra? Asım'ı, oğlu Asım'ı evlendirdi onunla. Bu izdivaçtan bir kızları oldu. O kız da, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh torunu, onu da evlendirdiler. O izdivaçtan da birisi oldu. Kim o? Ömer İbni Abdülaziz.

Kader efendim yolu çiziyor, nasıl kapılar açılıyor. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh bir zata gelin oluyor. Ömer İbni Abdülaziz gibi tarihe geçen adil bir şahsiyete de ne yapıyor? Büyük anne oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte Allah'tan korkmak. Allah'tan korkacağız yani. Hani bunu anlatınca tabii Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a acayip adamlarmış hakikaten. Yani şimdi tabii bu haberleri duyunca, şu günümüze baktığın zaman, bir takım haberleri duyduğun zaman, insanların çalmak çırpmak için bin türlü entrika çevirdiği bir dönemde, yani öyle ya, şimdi deprem yardım diye milletten topluyorsun, götürüyorsun, kumarda yiyorsun ya. Nasıl bir şey değil mi şimdi? Sana makam verilmiş, mevki verilmiş, sen onu kullanarak yok borsalar, yok fon, yok bilmem ne. Yani bütün bir milleti mağdur ediyorsun, umurunda olmuyor yani. Ya nasıl umurunda, çok üzülüyordur filan, şimdiyi söylemiyoruz. Çok üzülsen bu işlere girer misin? Allah'tan korkan bir adam bu işlere tevessül eder mi yani? Sorsan herkes Allah'tan korkuyor. Ama bak gece vakti süte su katmıyor, bak görüyor musun? Onun için su koymuyor ya süte. Hiçbir Müslüman su koyvermemeli. Su koymayacağız. Sütü sen bütün ticari işlerini düşün. Para düşün, mal düşün, mevki düşün. Su koymayalım. Su koyvermeyelim. Süte su katmayalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a, o da bir defasında arkadaşlarıyla bir yerdeler, baktılar. Efendim bir çoban sürülerini otlatıyor. Neyse onun yanına geldiler, konuştular. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh çok beğendi onu böyle. Çok takva bir genç çoban, çok dürüst. Dedi ki ya seni çok sevdim. Şuradan dedi bir koyun kes de. Şurada çevirelim yani pirzola yapalım, yiyelim. Parasını da sana vereyim, hem de yüksek bir meblağ. Yani 10 liraysa ben sana 50 lira vereyim misal. Dedi ki ben dedi emanetçiyim. Yani ben koyunların sahibi değilim. Ben emanetçiyim. Dolayısıyla bu dedi o yetki yok bende, kesemem. Aman dedi yani bu kadar koyundan sahibinin ne haberi olacak? Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor. Tabi deniyor onu aslında. Hiç öyle bir şey yapar mı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a? Ama dedi ya sahibin ne haberi olacak sen dedi yani. Şöyle durdu çoban. Dedi ki ya Allah nerede? Ya Allah nerede? Sahibi yok. Ama kainatın sahibi Hazreti Allah görüyor, biliyor ve Mahkeme-i Kübra'da hesabını soracak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh tabii çok hoşuna gitti. Ne yaptı sonra? Onun sahibini buldu. O sürünün sahibini. Sürünün hepsini satın aldı. Çobana hediye etti. Ya ne adamlar. Biliyor musun? O tarafa bak bir başka Müslüman. Bu tarafa bak bambaşka bir Müslüman. Takva dediğin zaman işte insanın gözünde bunlar canlanıyor. Ama bugün konuştuğun zaman herkes Müslüman. Herkes takva. Herkes evliya. Yani lafta. Lafta. Hele bir konuşurken, hele bir internette, herkes mücahit. Konuşmaktan yaşamaya fırsat bulamıyoruz İslam'ı. Böyle bir döneme geldik ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii konuşacağız, tabii ki anlatacağız ama sadece konuşmakla olmuyor. Yaşayacağız. Amel safhasına koyacağız. Bak, tamam Müslümansın ama birinci takvanın birinci basamağında olursan, eğer amel etmediğin zaman bu imanı muhafaza etmek çok zor yani. Onu diyoruz. Çünkü iman bir mum düşün, bir lamba düşün. Ameller, ameli salihler de onun etrafındaki koruması gibi. Eğer onun etrafında bir koruma olmazsa, bak lambalar yanıyor mesela, etrafında koruması var mı? Var. Olmasa bir rüzgar esse, burası gene muhafazalı ama bir rüzgar esse, rüzgarı da boşver. Dedin mi? Söner. Anlıyor musun? Onun için madem iman ettik, pamuk ipliğine bağlı olmamalı.
Evet kıymetli kardeşlerim,

0: Üçüncü derece takva. İkinci dereceyi de anladık. Allah-u Teala'nın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Üçüncü derece takva. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra iman etmişsin, haramlardan da kaçmışsın. Tabi aslında şunu da arz edeyim. Takva dendiği zaman aslında takva ehli şu demek. Takva sakınmak ya, haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmak demektir yani. Çünkü hani bir adam namazını kılan bir adam. Namazını kılıyor, hacca gitmiş, umre yapmış falan. Bu adama takva diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bak Allah'ın emirlerini yapan adamlara demiyoruz aslında takva. Haramdan sakınana. Niçin? Adam namazını kılıyor ama faiz de yiyor. Adam vaaz dinliyor ama şarkı türkü de dinliyor. Anlıyor musun? Yani her şeyi yapıyor. Camide de var görüyorsun, meyhanede de görüyorsun. He? Sohbet meclisinde de görüyorsun, konser salonlarında da, tiyatro sinema salonlarında da görebiliyorsun. Demek ki takva haramlardan sakınan. Haramdan sakınan adam zaten namazını haydaydı. Anlıyor musun? Ama şimdi biz tabii genel olarak hani takva mertebesi deyince tabii emirleri de tutmak zaten o bu işin zımnında var. Hani onu söylemiyorsak yani ya işte bazen söylemiyorsun haramlardan sakınmak diyorsun. Zaten haramdan sakınan emirleri yapar. Ama her emri yapan haramdan sakınmıyor. Bunu demek istiyorum ya. Namazını da kılıyor, hacca da gitmiş, yalan da söylüyor. Harama da bakıyor. Çalıyor, çırpıyor. He? Şimdi görmüyor musun yani bu dümenleri yapanlar, bugün he paraları götürenler, cukkalayanlar, hortumlayanlar Müslümanım demiyor mu? Sorsan herkes Müslüman. Belki namaz da kılıyordur. Hatta umrelerde resimlerini görüyorsun yani. He? Umrede resmini görüyorsun ama daha gelir gelmez bakıyorsun ne kadar haram Mevla'nın haram dediği şey varsa yaptıklarında görebiliyoruz bazılarında. Ha demek ki bunu da böyle anlayalım. Şimdi üçüncü derece, takvanın üçüncü derecesi, işte burada daha bir hase var, özellik var. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra ne yapacak? Kalbini de Mevla Teala'dan meşgul edecek, alıkoyacak her şeyden sakınmak. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu tabii çok önemli. İşte bu ayete de hangisi işaret ediyor? Ali İmran suresi 102. ayet estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü ittakullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Hakka tukatihi hakkıyla gerektiği gibi Allah'tan korkun sakının. İşte hakiki takva, gerçek takva bu. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkmak, sakınmak. Tabi bu ayet-i kerime gelince sahabe-i kiram o kadar ibadet ediyorlar ki yani Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının. Ne yapalım? Zaten haramlardan sakınıyorlar. İbadete ağırlık veriyorlar. Hatta o kadar ibadet ediyorlar ki ashab-ı kiramın dizleri, alınları ibadetten neredeyse yara olacak. Aşınıyor yani. Hani tahammül sınırlarını zorlarcasına bir ibadet taat. Ne zaman ki Tegabun suresi 16. ayet-i kerime geliyor. Estağfirullah. Fettekullâhe mestetâtum. Vesma'û ve ati'û. Fettekullâhe mestetâtum. Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun. O halde Allah-u Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Vesma'û dinleyin ve ati'û itaat edin. Evet bu ayet gelince tabii rahatladılar. Yani gücün yettiğince haramlardan sakınmak, ibadetleri yapmak lazım. Vesma'u dinleyin buyuruyor Mevla. Ayeti dinle, hadisi dinle. Ne buyuruldu, ne duyuruldu, ne yapmam gerekiyor? Ve ati'u ve ne yapın? Ona da itaat edin buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki üçüncü derece takva. İman edecek, emirlere yapışıp haramlardan kaçacak. İlk iki dereceyi ne yapıyor? Cem ediyor. Üçüncüsü de kalbini Allah-u Teala hazretlerinden meşgul edecek, alıkoyacak. Ne yapıyor? Her şeyden ne yapıyor? Sakınıyor. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Yani bize Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu derecelere ulaşmak için, bu makamları tahsil edebilmek için gerçekten takva olmak istiyorum. Hakkıyla Allah'tan korkmak, emri neyse onu yerine getirmek istiyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, hani böyle diyenlere Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Kul harama düşmemek için şüpheli olandan da sakınmadıkça takva sahibi olamaz. Buraya girmek için demek ki şüpheli olan şeylerden de ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Şüpheli olan şeyler. Bakın bir hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Helal olan şeyler bellidir, haram olan şeyler de bellidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onu açıkça beyan etmiştir. Haramlar bellidir. Efendim helaller de bellidir. Ve beynehuma, bu ikisi arasında vardır. Yani haram ve helal arasında müştebihatün, bir takım şüpheli şeyler vardır. Yani haram mıdır, helal midir? Burada ne var? Bir soru işareti var. La ya'lemuhunne kefirun minen nas. İnsanlardan çoğu da bunu bilmezler. Şüpheli şeyleri, haram belli. Helal de belli. He? Faiz haram belli. Rüşvet haram. Efendim domuz eti haram. Zina haram. Anlıyor musun şimdi? Haram belli, helal belli. Ha, aralarında bir takım bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu da bunu bilmez. Ama işte buna dikkat eden, hani bilmez derken, yani şüpheli, yani haram helal mi bilmiyorsun? Haram değil, madem haram değil, yapıyorsun, yiyorsun, ele geçiriyorsun. Hani haram değil ya. Şimdi diyor ki, femenit de, ama bu nedir? Helal, kesin helal olduğunu da bilmiyorsun. Ne oldu şimdi? Şüpheli oldu. Bir soru işareti oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Femen itteka eşşubuhat. Her kim bu şüphelilerden sakınırsa. Yani madem şüpheli, tamam haram olduğu belli değil ama kesin helalde diyemiyorsun. Madem o zaman bu işten sakın, bu işi yapma deyip ne yapıyorsun? Uzak duruyorsun. İşte bu kimse istebra li dinihi ve irdihi, dinini ve ırzını korumuş olur diyor. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini de ırzını da korumuş olur. Çünkü şüphelilerden kaçan kimse harama düşmekten uzak olacağı için, yani helal miydi haram mıydı? Sen zaten hiç bulaşmıyorsun bile. Madem böyle bir risk var, nasıl ticari işlerde risk varsa girmiyorsun. Madem böyle bir risk var, öyleyse hiç bulaşmıyorsun. O zaman ne yaptın şimdi? Zarar etmekten zaten direkt korunuyorsun. Dinini koruyorsun. Ha bir de o şüpheli şeylere bulaşmadığı için de insanların kınamasından, onun hakkında ileri geri konuşmasından da ırzını korumuş oluyor. Onurunu, itibarını ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, şüpheli şeylerden sakınmak. Bakın İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, onun döneminde Kufe'de, Kufe'nin köylerinden işte bazısında haydutlar, haramiler köyleri basmışlar. Efendim köylülerin işte davarlarını, kuzularını, koyunlarını çalmışlar. Tabii bu haber yayıldı. Artık bayağı bir koyunlar çalındı, edildi. Şimdi İmam-ı Azam ne yapıyor biliyor musun? Bakın 7 sene o çalınan koyunlar, hani 7 sene hiç koyun yemedi. Niçin? O çalınan koyunlar olur da dolaylı da olsa benim soframa gelir de o yediğim koyun eti belki o çalınan koyunlardan gelir. Çünkü o da ne yapacak? Ona satacak. Efendim buna verecek. Bilmem ne yapacak. Ama neticede ilk sahibinden çalınmış bu. Bunu da duymuş. 7 sene koyun yemiyor. Niçin 7 sene? Çünkü koyunlar en uzun yaşayan 7 sene yaşarmış. Ha, dolayısıyla o çalınan efendim jenerasyon diyelim, hepsi öldükten sonra, kesildikten, yendikten sonra artık velev ki koyun eti gönül rahatlığıyla ondan sonra yemeye başlıyor. Yani şu takvaya bakar mısın? Şu hassasiyete bakar mısın yani? Anlıyor musun? Hemen şu kapının önünde çalınsa, şurada bir şey yesen, bu ondan değildir canım. Hani biz hemen fetva veririz yani. Zaten işine gelen bir mevzu varsa onun fetvasını bulursun sen. Bir hoca bulursun ya. O kadar çok hoca var ki her şeye fetva veren adam bulursun. O kadar rahat fetva veriyorlar. Niçin? Allah korkusu kalplere tam yerleşmemiş onun için. Ya yap canım, ne olacak ya? Öyle mi? Eskiden bu kadar ulema, bu kadar şüleha soruyorlar, diyorlar bu konuda ne diyorsun, caiz mi değil mi? O da ne diyor? Felen kitabın, İbn Abidin'in felen cildinin falan sayfasında bulursun, oraya bak diyor. Genelde tam söylemiyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları var. Her kim fetva konusunda böyle cesaret dağıtılırsa, biliyor ya şimdi, her şeyi biliyor ya. Cehenneme ilk atılan işte o kimseler. Senin bu işe atılman, cehenneme atılman gibi. Yani şimdi herkes yani ne kadar meraklı, işin ehli olsun olmasın yani. Maalesef böyle bir durum var kıymetli kardeşlerim. Yani ne dedik? Yani herkes bir iş yapacak. Bir de öyle bir anlatıyor ki, yani sen ona helal diyebil diye olayı öyle bir anlatıyor ki, madem kardeşim böyleyse olay bana sormana gerek yok ki. Zaten belli bu. Öyle bir anlattın ki benim helal dememi istiyorsun. Yani ahiretteki azabına seni ortak etmeye çağırıyor. Efendi Hazretleri Kudüs'e sırrı sohbet ederken gelmiş efendim caminin kapısında bizim mollalardan birine soruyor. Diyor ki bu konuda ne diyorsun diyor, caiz midir değil midir? Dedi ya buraya kadar gelmişsin dedi, gir içeri de Efendi Hazretleri'ne sor. Dedi ona sormayayım ya. Niye? Haram der dedi. Anlıyor musun? Efendi Hazretleri haram dermiş, onun için sormuyor. Efendinin haram dediğine bu helal mi diyecek? Allah'ın haram dediğine kim helal diyecek? Ya helal diyecek hoca bulursun da, bazı hocalar bu işlerde bocalar. Anlıyor musun? Onun için kıymetli kardeşlerim, yani hele bir de helal haram belli değil, şüpheli. Bunlardan da kaçınmamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Efendi Hazretlerimiz demişken, Efendi Hazretlerimiz de çocukluğunda efendim sürüleri otarmış, onları gütmüş. Böyle bir efendim peygamber mesleğidir ya çobanlık. Neyse bir gün sürüleri getiriyor, koyunları getiriyor, efendim inekleri getiriyor. Annesine diyor ki anneciğim diyor, bu ineğin sütünden diyor bana içirme diyor. Niye yavrum? Çünkü diyor komşunun diyor tarlasından merasından biraz yedi. Hani zapt edememiş, o tarafa dalınca onu oradan çıkarasıya kadar demek birkaç efendim yemiş oradan. Şimdi yiyince ne oldu şimdi? Başkasının tarlasından yemiş oldu. Şimdi o ot ne olacak? Süte de gidecek. O sütten bana içirme diyor, görüyor musun? Hani bir söz vardır, adam olacak çocuk diye. Daha o yaşlarda kalbinde böyle bir ittika var. Böyle bir harama karşı bir hassasiyet var. Böyle bir şüphelilerden uzak kalma gayreti var. Tabii ki annesi de elbette gider komşudan, böyle böyle bir durum olmuş hakkında helal et. Tabii helallaşmıştır. Anlıyor musun? Onun lafı bile olmaz belki ama buradaki hassasiyetten bahsediyorum yani. Evet kıymetli kardeşlerim, yani büyükler böyle. Çok dikkat ediyorlar. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da bir kölesi vardı. Tabii onun yemeklerini yapar, bir şeyler getirir, ikram eder efendim idi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sorardı. Bunu nereden aldın? Bunu nasıl yaptın? Hani şimdi var ya bir söz, üzümü niye bağını sorma diye. Böyle bir şey var. Müslümanın literatüründe böyle bir söz olmaz. Üzümü niye bağını sorma olur mu? Önce bir sor bakalım ya. Nereden geldi? Helal midir? Haram mıdır? Anlıyor musun? Dolayısıyla neyse bir gün süt getirdi. Sütü de sormayı unuttu. O anda demek bir harareti mi var, yorgunluğu var. Sütü hemen içti. İçtikten sonra dedi ya sen bunu dedi nereden aldın dedi. Dedi ki efendim ben onu dedi cahiliye döneminde dedi kahinlik yapıyordum. Birinin de bu yönde işini gördüm. O zaman alacağım vardı. Şimdi gördüm dedi, o alacağımı mukabil bu sütü aldım deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öyle bir üzüldü ki. Yani dedi sen ne yaptın ya? Beni helak edeceksin sen. Ve parmağını ağzına sokuyor. Hatta kitaplarda bazılarında diyor ki neredeyse elinin bileğine kadar sokacak yani. Hani sokuyor ki böyle mideyi harekete geçirsin. Hem midesi ayağa kalksın da. Efendim o içtiği süt hepsini istifra etti. Hepsini istifra etti. Sonra dedi ki ya Rabbi damarlarıma karışan ve gücümün yetmediği kısım içinde sana sığınıyorum ya Rabbi. Çünkü haramla beslenen vücut ancak cehennemde erir. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla büyükler böylesine hassas, böylesine dikkatli, böylesine haramları bir kenara, şüphelilerden de böylesine aslandan kaçar gibi kaçıyorlar. Çünkü onlar ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının, korkun ayetinin muhatabı olmak için. O emri yerine getirebilmek için. Takvanın üçüncü basamağına, üçüncü derecesinde olabilmek için demek ki kıymetli kardeşlerim. Tabii Allah'tan korkmak, takva olmak. Bunun hakkında tabii takva hakkında çok tanımlar vardır, çok tarifler vardır. Bir tanesini arz edeyim. Takva nedir? Denilmiştir ki ve en yarake haytu emrake ve en yefnideke haytu nehake. Ve en yarake haytu emrake. Allah Teala'nın emrettiği yerde seni görmesi, emrettiği yerde seni görmesi ve en yefnideke haytu nehake, nehyettiği yerde seni kaybetmesidir. Yani görmemesidir. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Görünmemen gereken, gitmemen gereken demek ki adresler var arkadaşlar. Ha, yanlış adresler var demek ki oralarda olmamak. Neymiş takva? Allah seni nerede görmek istiyorsa orada gözük. Nerede görmek istemiyorsa orada gözükme. Şurada görmek ister Mevla Teala? Elbette. He? Hem de razı olur, hem de memnun olur, hem de efendim mükafata nail olursun yani. Ama yanlış adreslerde, haram olan mekanlarda Mevla görmek ister mi? İstemez. Orada bulunmayacaksın. Ölmek istemediğin yerde bulunmayacaksın. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Bakın az önce okuduğumuz hadis-i şerifin sonuna doğru da ne buyuruldu? Ela, iyi dinleyin, kulak verin. Ve inne likulli melikin himen. Her bir melikin, hükümdarın neyi vardır? Bir korusu vardır, korusu. Yani girilmesi yasak bölgesi, sınırı, hududu vardır. Ela, iyi dinleyin, yine kulak verin. Ve inne himallahi meharimuhu, Allah'ın korusu, yasak bölgesi de meharimuhu, haramlarıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim, yani yasak bölgesi haramlarıdır. Haram kıldığı şeyler Mevla'nın demek ki neyi oluyor? Yasak bölgesi. Öyle ya, şimdi hani meliklerin, efendim padişahların hani sınırı vardır derken günümüze göre düşün, her devletin bir sınırı var mı? Var. Devletlerin sınırları vardır. Dolayısıyla o sınırı elini kolunu sallayarak geçebilir misin yani? He? Gitmek istiyorsan usulü var, efendim şeyi var, pasaporttur, vizedir, şudur budur, neyse. Ama yasak olan yerden geçemezsin. Orada bir sınır var. Mayınlı bölge var, yasak bölge var. Oradan geçmeye çalışırsan he? Ne yapıyor seni oradaki nöbetçi asker? Uyarıyor. Dur. İkaz ediyor. Eğer sen bunu, bu ikaza kulak vermezsen kurşunu yersin. Eğer sen efendim o sınırı aşarsan, mayınlı bölgeye girersen patlarsın. Yani bunun cezasını, karşılığını görürsün. İşte nasıl ki bir takım sınırlar varsa, nasıl ki bir takım yasak bölgeler varsa, girilmemesi gereken, yasak olan, aşılmaması gereken sınırlar varsa, Allah'ın aşılmaması gereken sınırlar da vardır. Bunlar neymiş? Haramları. Mevla'nın haramlarıdır. Haram bölgesine girmeyeceksin. Ya Hoca Efendi öyle diyorsun da, he? Hani sınırı geçerken askerin ikazı var, dur ikazı var. Durmadın, kurşunu yedin. E demek ki biz Allah'ın sınırlarını aşarken çok sınır aştık gibi geliyordu ama demek hiç sınırı aşmamışız. Hiç ikaz almadık çünkü. Öyle mi zannediyorsun? He? İşte neyi anlatıyoruz? Allah'ın ikazlarını anlatıyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun Mevla buyuruyor ya. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler buyurduktan sonra ardından ya bir emir ya da bir nehi geliyor ya. İşte Allah'ın sınırları odur. İyi ama dur ikazı tamam yapıldı da. Hiç kurşun yemedik. Ha, sen şimdi tabii dünya sınırlarını aşarsan kurşun yiyorsun da. Yasak bölgeleri aştığın zaman cezasını görüyorsun da, sen Allah'ın sınırını aştığın zaman veya ben veya biz her sınırı aştığımızda kurşun yeseydik var ya, kevgire dönerdik ya. Ama Mevla ne yapıyor? Mühlet veriyor. Mevla bize müsaade ediyor. Belki tevbe ederler, belki dönerler, belki haramlardan, yanlışlardan, isyanlardan, zulümlerden vazgeçerler diye. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Mevla buyuruyor. Eğer Allah-u Teala insanları yaptıkları günahlar sebebiyle yakalayacak, cezalandıracak olsaydı مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı diyor. Sen bugün şurada yapılan günahların emin ol bütün dünyayı batıracak günahlar işleniyor. Mağduriyetler yaşanıyor. Müslümanım deyip de Müslümanım diyorsun, umrelerde resimler çekiniyorsun, efendim tesettürün var, bilmem neyin var ama öyle işlere tevessül ediyorsun, öyle fonlara, öyle borsalara, öyle efendim maddi yönden efendim köşe dönmeler sebebiyle bütün bir milleti mağdur edebiliyorsun, sıkıntıya sokuyorsun. Bakın haram helal noktasını konuşmuyoruz artık, geçtik yani orayı. Burada müthiş bir mağduriyet, bir kul hakkı söz konusu. Hani bir derken binlerce kul hakkı söz konusu. Allah'tan korkmak deyince mevzu bu işte. Dedik ya, Allah'tan korkmak, takva olmak, haramlardan sakınmak demek, emirleri yapmak başka bir şey. Namazını kılıyor, faiz de alıyor. Tesettüre bürünüyor, haram olan işlere de bulaşıyor. Efendim hacca da gidiyor, yalan da söylüyor. Kur'an da okuyor, şarkı da söylüyor. Efendim Kabe'ye de bakıyor, harama da bakıyor. Bak emir yapıyor ama emir yapan haram işleyebiliyor. Ama haramdan sakınan Allah'ın emirlerini de yapar. İşte takva olan haramdan sakınan demektir. Çünkü ittika, Allah'tan korkmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmak demektir kıymetli kardeşlerim. Demek ki yasak olan Mevla'nın haddi var, hududu var, kırmızı çizgileri var, durman gereken yerler var. Kırmızı ışıkta bile duruyorsun. Şurada bir levha görsen dikkat köpek var. Affedersin korkuyorsun da arkadan dolaşıyorsun. Ha Allah'tan korkuyoruz derken köpekten korktuğun zaman yolunu değiştirdiğin kadar Allah'ın yasakladığı yerden yolunu değiştirmiyorsan, haram yiyorsan, haram diyorsan, Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsan Allah'tan korkmuyorsun demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, devam edeceğiz. 23. farz, Allah'tan her daim korkmak. İnşallah bu farzı da tabii daha çok su kaldırır bu dersler. İnşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri az önce bahsettiğimiz takvanın 3 basamağı var ya, 3 basamağına da çıkabilmek, hepsini kendimizde cem edebilmek nasip eylesin. Rabbimizden hakkıyla korkmak ve kul hakkıyla da huzuruna gitmekten Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
5: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udubike min hemzatiş şeyatîn ve a'udubike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi evet, Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak teşrif etti. Şeref verdi, nur verdi, bereketler yağdı üzerimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece, doğduğu ay, doğduğu yıl. Ve bu bereket ve rahmet bize kaldı. Eseri üzerimizde baki kaldı. Ve bu eserle bugüne kadar Müslüman olarak geldik elhamdülillah. Ve bu rahmet bereketiyle kıyamete kadar nesillerimizden Allah Müslümanlar yaratacak inşallah. Habibin hürmetine, rahmetellil alemin hürmetine, alemlere rahmet olmuş. Bizim de bizden gelecek nesillerimizi de o rahmetten mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Amin Allah. Bizlerden kafirler, facirler, münafıklar, fasıklar halk eyleme ya Rabbel Alemin. Zerremizi parçamızı cehenneme nasip eyleme ya Rabbel Alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Kökbörü Hazretleri yani hükümdarlardan, Türklerdendir. Bu Türklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetleri, tazimleri çoktur. Bu mübarek padişah hakkında da burada güzel malumat vardır. Bu zat Ebu Said Kökbörî, Erbil hükümdarı. Nerenin hükümdarıymış? Erbil hükümdarı. Salahaddin Eyyubi duydunuz ya, onun kayınbiraderi. Kayınbiraderi bu mübarek neler yapıyormuş, neler yapıyormuş, neler yapıyormuş. 5000 baş pişmiş koyun, 10.000 tavuk, 100 tane, 100.000 tabak yemek, 30.000 sahan helva. Tabii ben de Erbil hükümdar olsam yapardım da, ben ancak lokum dağıtabiliyorum. Yani öyle bir bereketi diyor, yiyen içen diyor, af olmadan hazmetmez diyor yani. Af olmadan hazmedene kadar Allah affeder diyor. Alimler böyle söylüyor. Benim kaynaklarım var. Yani şunu demek istiyorum. Çok büyük bir padişah idi. Her sene 300 bin dinar harcama yapardı. İslam aleminin her cihetinden alimleri getirirdi. Büyük bir kervansaray yaptırdı misafirler için. Her sene 100 bin dinar oranın bakımını harcardı. Ve alimlere derdi ki, her sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir kitap yazın getirin. Hanginizin kitabını daha çok beğenirsem ona çok hediye var. Teşvik iyi midir teşvik? Teşvik çok iyidir. Şimdi bize teşvik eden var mı? He? Yetkililerden şuradan buradan bir kişi, ya hoca efendi şunu yap bakalım, şöyle bir eser hazırla der miler? Demezler. Teşvik olmayınca bu işler yürür mü? Yürümez. Çünkü niye? Yürür, Allah yürütür, ayrı dava. Ama şimdi adam, kardeşim adam büyük alim, yaz hoca efendi bu eseri. Ya yazacak da ne yiyecek bu adam? E bunu sen bakımını üstlen, bu adam da hizmet etsin. İşte eski padişahlar ne yaparlardı? Teşvik yaparlardı. Yaz, hanginizin siyer, tarih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı daha çok ulema heyetinde tercih görürse onu ödüllendireceğim. İyi bir şey değil mi? Öyle yapar. Frenk gavurları Müslümanları esir alırlardı. O bir kere Frenk gavurlarından çok esir aldı. Gavurlar dediler, bu esirleri salar mısın? Dedi, 100.000 dinara salarım. 100.000 dinar altın para aldı, 100.000. O parayı da yazılan kitapların efendim istinsahı, çoğaltılması vesairesi hakkında harcadı. Her sene Mekke'nin, Medine'nin su şebekelerinin bakımı için 30.000 dinar harcama yapardı. Gizlice verdiği sadakalerin haddi hesabı yoktu. Kendisine gelince 5 dirhem, gümüş para. 5 dirhem etmeyen kalın bir kumaş giyerdi. Zaten ipek giymez. Hanımı dedi ki, padişahımız dedi yani, dünyaya bu kadar hizmetler yapıyorsun da kendine de bir elbise alsana dedi. Dedi ki, ben 5 dirhemlik fistan giyerim, kalan parayı sadaka veririm. Pahalı elbise giyip de fakirin miskini mahrum bırakmaktan daha hayırlıdır derdi. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet ve tazim ancak kime nasip olur? Böyle takva sahibi, mütevazi hükümdarlara nasip olur. Allah'ım kabrini nur eyle ya Rab. Evet, Ebu Said Kökberi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi. Bir defa Allah Teala bize buyuruyor. Estaizu billahi bismillah. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Habibim söyle, benim lütuflarım var onlara, benim acımam var onlara, iyiliklerim var üzerlerinde, sevineceklerse, bayram yapacaklarsa, kutlama yapacaklarsa, ferah o demektir. Ferah, Arapçada ferah, sevinç, sürur, bayram, kutlama demektir. Yani düğün salonlarına bile ferah salonu diyorlar Arapçada. Ferah niye? Sevinç salonu yani, bayram, düğün, kutlama. Allah Teala buyuruyor ki, benim kullarım hiç sevinmesinler mi? Bayram etmesinler mi? Neşelenmesinler mi? Birbirini tebrik etmesinler mi? Etsinler. Ama neyle etsinler? Hristiyanların Noel'iyle değil. Kafirlerin bayramlarıyla değil. Anneler günü, babalar günü, kocalar günü, karılar günü, sevgililer günü, manyaklar günü, deliler günleriyle değil. Azizlerin, papazların, hahamların, zındıkların tayin ettiği, efendim ortaya koyduğu şirk merasimleriyle değil. Sevinecekler mi? Benim fazlım yok mu onlara? Var. Nedir o? Efendim, bazı oyunlara, değil mi? Bayrama mahsus özelliklere, makamlı şeyler böyle söylemelerine karşı geliyor muyum? Gelmiyorum. Habibim sallallahu aleyhi ve selleme de bunu beyan ediyorum, bildiriyorum. İki kız çocuğu namelerle makamlar söylüyordu, değil mi? Hazreti Ebu Bekir girdi, radıyallahu anh, Ayşe Hanım'ın evine dedi. Ne yapıyorsunuz ya dedi. Resulullah'ın evinde ne biçim şeyler söylüyorsunuz, türkü çığırıyorsunuz dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görmedi orada. Halbuki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü duvara dönmüş, başına da bir şey örtmüş, dinliyordu. Döndü, ya Sıddık dedi. لِكُلِّ قَوْمٌ عِيدٌ فَازَا عِيدُنَا Her toplumun bir bayramı vardır. Bu mübarek de bizim bayramımızdır. Bırak söylesinler dedi. Şenlik olsun bayramda, değil mi? Bayramda da gidip matem mi tutacağız? E şimdi, ama bizim bayramımız yok mu? Var. Deli her gün bayram. Sana ne ya? Akıllıysan iki tane bayramımız var. Ondan sonra Allah'ın fazlı bayramları var. Rahmeti var. Rahmeti kim? Allah'ın bize acıdığının en büyük eseri tezahürü kimle zahir oldu? Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim rahmetimle sevinebilirler. Bu ayetten daha büyük delil olabilir mi? Öbür ayeti de eklediğin zaman Estaizu billah ve ma erselnake, biraz onu tefsir edeceğim kısa. İlla rahmeten. Habibim biz seni hiçbir şey olsun diye göndermedik. Ya ancak rahmet olasın diye. Acımamızın göstergesi olasın diye. Kime? Lil alemin. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet nazil olmamıştır. Hiçbir peygamber. Peygamber rahmet olur ümmetine. Rahmet olur cemaatine. Rahmet olur kavmine, kabilesine. Olur ailesine, sahabesine. Ama alemlere rahmet olan bir tek Muhammed Mustafa var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'ül müznibindir Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve alemlere rahmeti biraz konuşacağım sonra. Dersimin başında okuduğum ayet-i celle itibarıyla. Ama bu ayet ne diyor? Sevineceklerse ancak neyle sevinecekler? Benim fazlı köremim, bayramlarım var. Ramazan ve Kurban Bayramı. Bir de benim rahmetim var. Onunla sevinebilirler. Ben o rahmetimi onlara gönderdim. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en büyük rahmeti ise, Allah-u Teala da rahmetimle sevinsinler diye bize emrediyorsa, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişini kutlamamız, gelişinden sevince boğulmamız, meşru şekilde tebrikler yapmamız, ikramlar yapmamız ne sakıncası var? He? Niye Mevlid'den dolayı bir İslami kuruluş çalışanlarına bugüne kadar ben duymadım, siz duydunuz mu? Duydunuz mu? Hristiyanların Noel'i geldiğinde yılbaşı hediyesi adı altında promosyonlar, ikramiyeler, bu kadar Müslümanlar belki yapmıyorsa bile bu kadar insan bunu yapıyor. Gündeme gelmiş bu. Bir Müslüman iş adamı çıkıp da yanında çalışan 3 kişiye, 5 kişiye veya 500 kişiye, o kadar zengin İslami tüccarlar var. Birisi niye benim peygamberim doğdu bugün de sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet oldu, şeref verdi. Allah'ım bana emrediyor, sevinin, bayram edin diye. Ben de bu bayramı sizlerle paylaşmak üzere. Efendim, artık bir çuval erzak mıdır? Hani insanlara. Veya neyse bir değerli, yani onların yiyebilecek, içebilecek şekilden olsun. Bir ikramiye maksadıyla veya bir paket içinde bazı hediyeler olmak suretiyle bu işçilerine hediye ettiğini duymadık. Bu bundan sonra başlasın inşallah. Siz benim iki tane yanımda adam var demeyin. Birden ikiden başlayın. Bu duyulacak, yayılacak. Allah'ımız sevinmemizi emrediyor. Sevinmenin tezahürü nedir? Sen mutlu olduğun zaman ne yaparsın? Gelene gidene çay çorba ikram edersin. En cimri adam bile bakarsın kesenin ağzını açmış. Hayrola acabi derler, senden de hiç böyle bir şeyler rastlamamıştık falan. Ya der işte bugün torunum oldu falan. Öyle mi? Çok aşırı nekesler ona da bakmaz da ayrı dava. Öyle cimriler var ki ne torunu olsa bir şey çıkar. He? Adam canı çıksa yağı çıkmaz hiç. Öyle cimriler var, Allah bizi muhafaza eylesin. Ama insanlar bunları tebrik malzemesi yapıyor. Nasıl yapacağız şimdi? Hani canımızdan çok seviyorduk? Kendi meselelerimizde bu kadar ilgi alaka kuruyoruz. Niye Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem hiç ilgilenmiyoruz? İmam Busiri Hazretleri Kaddesallahu sirruhu Kaside-i Bürde'de, aralarda Kaside-i Bürde sahibi de Kaside-i Bürde'de değil bu. Nerede bu? Kaside-i Hemziye'de. Sonları hemzeyle biten, hepsi hemzeyle biten 500 küsur beyit yazmış. Hep Efendimiz'i methediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vehb'in kızı Amine Valide Kainat Efendisi'ni doğurduğu zaman öyle bir mertebe kazandı ki hiçbir kadın kazanamadı. Çünkü o kavmine neyi getirdi? Kendisinden önce bakire Meryem'in getirdiği İsa'dan daha üstününü getirdi. Allah Allah Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu bütün peygamberlerden üstün. Kendisi üstün çünkü. Annesinin getirdiği de onun annesinin getirdiğinden üstün, öyle mi? Hangi anaya nasip olmuş? Ya. Rabbim kabrini nur eylesin. Vehhabiler ona da kafir diyor. Peygamberimizin annesi babası cehennemlik diyor. Evet. Onun gecesiyle günüyle alemler nura gark oldu. Bir başka aşık ne demiş? Hâdâ rabî'un etâ bil bişri ebtesimu li ecli tâhellezî billâhi a'tasimu hayru lenâ mi habîbullâhi şâfi'unâ gaysun ve'avnun lehul ihsânu vel keramu. Bu bir bahardır ki gülerek tebessüm ederek geldi. O Taha ve Yasin isimlerinin sahibi olan ve Allah'a sarılan Muhammed Mustafa için geldi. Allah'ın sevgilisi, şefaatçimiz Seyyidül Fahri Alem Kainat geldi. Öyle bir bereket, rahmet, medet, imdat, ihsan ve kerem geldi. Evet. Ya Kabe sevindi. Kabe sevincinden secdeye kapandı. Taşları dökülmeden geri kalktı. Kabe sevindi, alemler sevindi, melekler sevindi, felekler sevindi. Nura gark oldu. Doldu o saatte ol sultanı deyin. Nura gark oldu semavatü zemin ya. Sen ne diyorsun? Ne diyor alimler? 24 tane delil koymuşlar. Bu 24 delille ispat ediyorlar. 20 yön, 20. 20 cihetten ispat etmişler. Ne ispat etmişler? Ve leyletül mevlidi indel ulema eftalü min leyletil kadri fe'alema. Mevlid gecesi mi üstün, Kadir gecesi mi üstün? Alimler demişler ki 20 delille ispat ediyoruz, Mevlid gecesi üstün. Niye? Ya o olmasa o olmuyordu kardeşim. Sebep, sebep, sebep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Evliyaullah'tan bizzat görüştü. Tabi Muhittin İbn Arabi Hazretleri çok görüşüyordu. İmam Suyut'u görüşüyordu. Birçok Evliyaullah görüşüyordu. Ebu'l-Hasen-i Şazeli çok görüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden hiç kaybolmaz diyordu. Kaç yüz sene sonra. Ebu'l-Abbas Mürsiyon'un halifesi İbn Ataillah el-İskenderi'nin şeyhi, düşün İbn Ataillah'ı yetiştirmiş. O ne diyordu? Bir an Resulullah'ı kaybetsem gözümün önünden gitse kendimi mürtet sayarım. Ne makamlar sahipleri var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le manevi alemde görüşüp hadis alınır mı? He? Biz bunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Evliyaullah kabul ediyor mu? Ediyor. İmam Suyuti de kabul ediyor, İmam Zebidi de kabul ediyor, hadis alimleri de kabul ediyor. Kim kabul etmezse bizim onların alakamız yoktu. Biz işimize bakarız. Mesela burada bir tane misal veriyor. Seyyid Ahmed İbn Ali el-Kudeymi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanık halde buluşurdu. Rüyada değil. Uyanık halde buluşurdu. Bir kere dedik ya Resulallah, Bukhari Müslim hadis dolu, hadis kitapları hadis dolu. Hep arada kaç tane vasıta var. Ben senden kaç yüz sene sonra geldim. Ne olacak? Bana bir hadis-i şerif söyle de senden vasıtasız rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sana üç tane hadis-i şerif vereyim. Vasıtasız. Biz bunu kabul ediyoruz. Yusuf-u Nebhani Hazretleri Cevahirul Bihar isimli kitabında bunu zikrediyor. Daha da burada başka kaynaklar var. Efendi Hazretleri bu hadisi kabul etti. Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi'den Medine'de öğrendi, duydu. Ondan sonra geldi Fikri Hoca'ya dedi ki bunu yaz. O hat ile yazdı. O kağıdı çoğalttık. Bütün dedi ihvana dağıtalım dedi. Efendi Hazretleri'nin hadislere inancı nasıl? Şimdi bu hadisi söylemiyorum. Çünkü burada çok güzel meseleler var. Üç hadis öğreteyim sana dedi. Bir tanesi de içilecek bir şeyle ilgili. Önemli bir mesele. Onları detayına girmeyelim. Mevlid okumanın, okutmanın faziletleri. Ne buyuruyor? Evliya Allah'tan birisi Resulullah Efendimiz'i gördü. Senin mevlidini okusak okutsak sevap olur mu ya Resulallah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men azzamme mevlidi kuntu şefi'an yevmel kıyame lehu. Mevlidime tazim hürmet edene kıyamet günü şefaatçi olacağım. Ve men enfeke diramen fi mevlidi, benim mevlidim okunsun okutulsun diye bir kuruş harcama yapsa Uhud gibi altından bir dağ Allah yoluna vermiş gibidir. Kitaplarda arasanız bulabilir misiniz? Senetli olarak hadis isnadıyla bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ama Evliyaullah bunu keşifte görüştüler, aldılar. Kabul eder misiniz? Efendimiz'i kabul ediyordu. Biz de kabul ediyoruz bu rivayetleri. Kaynakları kitaplarda olduğu için. Ben Resulullah'ı gördüm, bana böyle buyurdu dedim mi bense? Uyanıkken boş ver, ben de zaten ayakta uyuyorum da. Ayakta da olsa uyuyorum. Uyurken gördüm de bir şey söyledi bana dedim mi size? Niye demedim? Vuku bulmadı da onun için. Mümkün mü? Ama vuku yok. Ne yapacağız şimdi? He bir şey söylese bana rüyamda, beni alakadar ediyorsa bir şey, size niye diyeyim? Ama millete söyle, inanana söylersin, şu kadar zikredin. Ne var bunda? Öyle mi? Mevlide çok tazim edin, değer verin. Evet. Arif-i Billah İbni Musa Hazretleri bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 17 kere buluştu. Bir gecede. Allah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, buyurdu ki ona, adı Halife. Ya Halife dedi. La temelle minna. Benden usandın mı dedi. Çok geldim gittim sana. Yorulma sakın dedi. Aman ya Resulullah, nasıl yorulurum senden. Dedi fakat ma tekethiru minel evliya bi hasreti ruhiyetine. Evliyanın çoğu bizi bir kere görme hasretiyle öldü gittiler. Sana bu ikram olursa kıymetini bil dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Rufai Hazretleri biliyorsunuz mübarek eli kabri şerifinden çıktı. Değil mi? Abdülkadir Geylani'nin de bulunduğu 50 bin kişinin izdiham yapıp kaç kişinin öldüğü tarihi bir vakada sene 555 olacak. Ahmet Rufa Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanında selam verip müracaat ederken ne dedi geldi? Fi haletil bu'di ruhi kuntu ursilu tukabbilul arza anni ve hiye naibeti fâzi devletül eşbâhi kad hazarat ümdüd yemîneke key tehzâbi aşefeti. Ben Bağdat'tan, Irak'tan, uzaktan ruhumu sizin buraya ravzanıza gönderiyordum. Benim bedenime vekaleten eşiklerinizi öpüyordu. Şimdi bedenimle de gelmek nasip oldu. Sağ elinizi uzatır mısınız? Dudağım da nasibini alsın. Kabri şeriften mübarek el çıktı. Alemler nura gark oldu. Abdülkadir Geylani, o Hayat-ı Harrani, birçok evliya orada hazır buldu. Onlara öpmek nasip olmadı, görmek nasip oldu. Millet izdiham etti. 50 bin kişi zaten müridiyle çadır kurmuştu Ravza'nın önüne. Millet birbirini kırdı, çok cenaze oldu. Çok cenaze oldu. Sizin burada emir sultanınız var. Ben Bursa'da ölsem, tabii Bursa'da ölsem beni İstanbul'a götürürler, buraya yakın. Ama Bursa'da ölenler keşke Emir Sultan civarına gömseler. Büyük iştir tabii ki. Çok büyük veli değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu gitti seyitlerin yerine. Buhara'dan kalktı geldi Medine'ye. Orada dediler ki sen şeceren var mı? Dedi şecerem yanımda yok dedi yani mühürlü damgalı dedi. Seyit misin? Seyidim. Ki nereden belli senin seyit olduğun? Seyitlere özel odalar var. Onu misafir etmediler. Oradaki yönetimdekiler attılar dışarı. Kaldı dışarıda. Sonra geldi dedi ki hadi bakalım dedi. Gidelim dedemizin huzurunda selam verelim. Hangimizin selamını alırsa o seyittir. Olsun mu? Olsun dediler. Aldı oradaki görevli seyitleri götürdü. Hepsi selamu aleyke ya ceddi. Dedemiz selam olsun sana. Kimse cevap vermedi. Emir Sultan Bukhari Hazretleri selamu aleyke ya ceddi dedi. Kabri şeriften nida geldi. Ve aleyke selam ya veledi. Estağfurullah dediler, hürmet ettiler, izzet ettiler. Değil mi? Hemen dediler, baş köşeye otur. Ondan sonra Bursa'ya işte manevi işaretle gönderildi. İki kandil nerede sönerse tekken mezarın orada olacak. Emir Bukhari orada duruyor. Bursa için ne berekettir. Ne rahmet. Bursa'da 70 bin evliya yatıyor ama tabii ki o da çok büyüktür. En büyüklerindendir. Rabbim şefaatlerine nail eyle.
11: Amin.
10: Amin. Yani şimdi bizden birine böyle bir hal olsa hemen derler ki ulan organize etti, bir yerden bir ses şey etti. Oradan adamı gönderdi. Adam cep telefonundan sinyal verdi. O oradan sesi gönderdi. Falan falan. Kimse hürmet etmez. Eder mi? Yine o zamanki seyitler falan tabii inanan insanlarmış değil mi? Şimdikiler

zengin olduk diyor. Fakirdik, zengin olduk, bir şeyimiz yoktu diyor. Çıkmayacak kurallarımız çıktı diyor. Olmayacak tayinler çıktı kocamın diyor. Olmadık işler oldu diyor. Bana dua diyor. Sen bize öğrettin, bir şeyden haberimiz yoktu. Ya siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi görmüyor mu zannediyorsunuz? Hayati hayrul lekum ve memati hayrul lekum. Bu hadis sahihtir. Hayatım da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Dediler ya Resulullah, biz hayatına alıştık. Ölümünde ne hayır var? Buyurdu tu'razu aleyya amalikum fissabahül mesah. Her sabah akşam bütün ümmetimin amelleri bana gösterilecek. Bu hadis sahihtir. Halil Adar Efendi babamız çok okurdu. Fe'in ve ceddüha hayran hamidullah. Hayır bulursam Allah'a hamd edeceğim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sizin sohbet için geldiğiniz arz edilecek mi? Hadise inanıyorsan ediliyor işte. Hepimizi tanıyor mu? Buyurdu ki kıyamete kadar gelecek ümmetlerimi Allah bana bir çamur balçık tabaka içinde resimlerini yaparak babalarının ismiyle kendi isimlerine varıncaya kadar tek tek gösterdi. Hepinizin şeklini bile bilirim diyor. Hepimizi görmüş. Bu hadis de var. Tefsirde de yazdık Ruhul Furkan'da. Onun için amellerinizi hayır bulursam Allah'a hamd edeceğim. Şimdi buraya gelenlerden sevinmez mi? Allah için buluşanlardan ferahlanmaz mı? Salavat okuyanlar buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Adedema vesi'ahu ilmullah. Çok salavat. Sevinir. Namazı cemaatle kılıyorsun. Sevinir. Bak bu da maçtan, haçtan, şuradan buradan, dizilerden, filmlerden, karı kız bacağı başı görmekten kurtuldunuz. Sevinmez mi ümmeti kurtulmuş yani? Bu saatlerde ne günah işleyenler var. Allah'a hamd edelim. Hayır bulursam hamd ederim. Ya Rabbi ümmetimi saptırmadın. Beyin ve cüddüya süven, kötü bulursam falan ümmetin içki içti, falan ümmetin zina yaptı. Ben yine de sizden vazgeçmem. İstagfartu lekum. Sizin günahlarınızın affını Rabbimden isteyeceğim. Yine mezardan, kabri şerifinden bizim günahlarımız için sabah akşam istiğfar ediyor ya. Böyle bir peygamberin ne kadar hakkı var bizde ya? Cehennemde bırakmaz bizden birimizi. Yeter ki imanlı ölmek nasip olsun işte. Ne buyurdu? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Habibim, sana Rabbin o kadar verecek ki sen bile tahmin edemezsin. Neticede seni Allah razı edecek. Yani Allah Teala Habibim diyor, ben seni razı etmeye çalışıyorum diyor ya. Bu nasıl sevgili makamdır ki? Senin hoşnutluğun için Mevla buyuruyor. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Yeter mi diyeceğim? Yetmez diyeceksin. Yeter mi diyeceğim? Yetmez diyeceksin. Habibim ne istiyorsan vereceğim. Yeter mi diyeceksin? İzen la arzâ ve vâhidun min ümmetî finnâr. Ben de diyeceğim ya Rabbi, madem sen beni razı etmeye karar verdin, benim ümmetimden ne kadar günahkar olursa olsun, imanını kurtardıktan sonra cehennemde yananlardan bir tane kaldıkça ben razı gelmem diyeceğim. Durum bu. Doğarken Şifa ebesi Abdurrahman bin Avf'ın annesi olacak. Şifa ismi. Ebesi baktı bir şeyler mırıldanıyor. Kulağımı da yaklaştırdım diyor. Baktım ne diyor? Diyor ümmeti, ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim diye dünyaya geldi. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken seni sayıklıyordu. Senin başın hiçbirin dağları gibi ağırdı. Uludağ gibi diyeceğim ama Uludağ'ın ağırdığı çok belli olmuyor buradan. He? Ağaçsız olursa daha belli oluyor. Başın bembeyaz oldu, daha sünnette ittibaan yok. Bir de şefaat isteyeceksin. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Ümmetim benim sünnetime sıkı sarılandır. Burada yine de bir müjde vereyim. Eğer ehli sünnet itikadını koruyarak ölebilirseniz, inanç bazında da olmak suretle sünnete sarılmış sayılırsınız inşallah. Öbür sünnetlerde yaparsanız ama Ali-ül-Ala olur.
çok yüksek sıfat sahibidir.

0: kaybolursunuz. Ya. Ma men tereke sünneti lem tenelü şefaat. Sünnetimi terk edenlere şefaatim ulaşmayacak. Var mı tehlike? Büyük tehlike var. Ama burada yine ehli sünnete göre mana vereyim. İnançta ehli sünnetten ayrılanlara şefaat nasip olmayacak. Biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Ehli sünnet miyiz? Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurduklarına inanıyor muyuz? Alın yazısı hak mı? Kıyamet, kader hak mı? Allah her şeyi ezelde yazmış mı? Tamam. Hazreti Mehdi gelecek hak mı? İsa aleyhisselam inecek ölmediği hak mı? Sırat köprüsü hak mı? Mizanda tartılmak hak mı? Evet. Elhamdülillah. Şimdi bu itikada sahip olarak ölebilirsek ne kadar günahımız olsa da şefaat erişecek. Çünkü Havz-ı Kevser'den eliyle içirecek. Bütün ümmetini eliyle içirecek. Bir kere içen ebedi susamayacak. Ama bazıları gelecek, melekler onları tard edecek. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi diyor. Çünkü biliyorsunuz Arabistan'da su az, adamın 50-100 devesi var, kendine kadar yetecek suyu var. Bir yabancı deve gelse hemen görevli ne yapıyor? Yabancı deveyi, git sahibin su varsın seni, bizim suyumuz bize yetiyor diyor. Kovuyor yani, örf böyle yani gelişmiş, cahiliyet dönemi yani. Cahiliyet döneminde. Onu misal veriyor. Yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi bazıları da benim Havz-ı Kevserimden kovulacak. Ben yine de acıyacağım. Ey Allah'ın melekleri bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerim. Ne olur içireyim. Melekler diyecekler, senin ümmetin gözüktüler ama senden sonra dinde ne reformlar, bidatlar çıkardılar biliyor musun? Onların bu havuzda nasibi yoktur diyecekler. İşte kaderi inkar edenler, alın yazısı yoktur diyenler, o Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen zaten hepten zıvana yani o. Ya ona Mutezile de denmez, Şia da denmez, 72 fırkada fırka yok ya böyle. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen bir fırka bulamadım ya. Değil mi? Olacak iş mi ya? Allah Allah. Ya diyor maymundan diyor, türemedik ama diyor, geriye diyor gittiğimiz zaman maymunla bir yerde buluşuyoruz diyor. Geride diyor maymunla bir yerde buluşuyoruz diyor. Allah. Adamın birisi çocuğuna anlatıyormuş. İşte diyormuş, yavrum şöyle geliştik, böyle geliştik, geriye giderken şöyle geri, böyle geri gitti, gitti, gitti. İşte böyle maymundan, şempazeden tekamül ede, ede, ede, ede bu hale geldik. Çocuk da şaşırdı, gitti annesine, dedi. Anne dedi, babam böyle böyle dedi, biz dedi, nerede türedik falan. Annesi dedi, Adem Aleyhisselam var, Allah onu topraktan yarattı. İlk insan odur, biz ondan geldik. Ama dedi babam öyle demiyor. Ne diyor dedi, dedi böyle böyle diyor. E dedi o babanın sülalesi yavrum dedi. Bizim sülale Adem'den geliyor dedi. Tövbe ya Rabbel alemin ya. Şimdi onun için, hani diyorum ya bu kadar bozuklar varken herhalde biz kurtarırız meselesine geliyor yani. Yani hiç olmazsa imanımız düzgün ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah imanımıza bağışlasın. Amin. Tabii ki sünnetler önemli. Namazların sünnetlerini kılmak önemli. Sakalı şerif önemli. Sarığı şerif önemli. Misva şerif önemli. Değil mi? Bütün sünnetleri ihya etmemiz lazım. Gücümüz yettiği kadar gayret ediyoruz inşallah. Ama daha ziyade sünnete de uyalım inşallah. Bizi böyle seven, böyle acıyan, böyle düşünen bir nebimiz, peygamberimiz var iken onu da utandırmayalım, üzmeyelim. Bak şimdi melekler onları kovduğu zaman Resulullah seviniyor mu? Üzülüyor. Benim ümmetlerim gönderin gelsinler. Ama diyor senin arkandan dinde ne bidatlar çıkarttılar. Mutezile, müşebbiye, Allah arşa oturdu diyenler haşa. İşte fırkalar mürciye, muattile, cebriye. Adam diyor ki içki içiyorum diyor. Ya diyor niye içiyorsun diyor. Allah yazdı diyor. Ya Allah yazdıysa sana iç mi dedi. Allah niye yazdı? Allah bildi. İçeceğini bildi. Allah seni mecbur etmedi ki. Bilmek başka. Mecbur etmek başka. Öyle mi? Şimdi ben senin çukura doğru geldiğini görüyorum. Önünde çukur var. tökezleneceksin. Ama sen cebindeki telefona bakıyorsun, internete bakıyorsun. Öyle gidiyorsun. Ondan sonra birden tökezledin. E ben de bunu önceden biliyordum. E benim senin tökezleyeceğini önceden bilmem, seni oraya itip mecburen tökezletmem demek midir? He? Daha iyi anladınız mı şimdi? Hah! Allah bu misali şimdi aklıma getir. Bunda ne var? Oturmuş Nasrettin Hoca dalın üstüne, kesiyor altındaki dalı. Adam diyor ki, hoca yapma düşeceksin. Hadi git işine diyor. Pat bir düşüyor. Hemen doğru gidiyor, adama koşuyor. Sen benim düşeceğimi bildin, ne zaman öleceğimi de bilirsin diyor. Ya adam diyor, ne alakası var hoca diyor, oturduğun dalı kesiyorsun bunu diyor. Kahin olmanın bir lüzumu yok diyor. Yani şimdi oturduğu dalı keseni düşeceğini bildiğim zaman evliya mı oluyorum ya? Veya ben mi onu düşürmüş oluyorum oradan? Bilmek başka, o işe onu zorlamak başka. Ama bizim bilmemiz de Allah'ın bilmesi. Allah her şeyi bilir. Biz alamet ve emareler gördükten sonra bile zor biliriz. Ayrı da. Bunlar farklı şeyler. Ama alın yazısı yok diyene şefaat var mı? Cenazelerine gitmeyin diyor. İmmerdu fela ta'udum. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin diyor. Niye alın yazısı yoktur, kadere iman fuzulidir diyen adama ziyarete gidiyorsun, taziye gidiyorsun, cenaze taziyesine. Müslüman mı bulamadın? Akrabası da dolu adam var. Git ziyaret et. İşte bak, hassas olmak lazım itikadi konularda. Ama adam içki içiyor, kumar oynuyor, zina etmiş. O bizi alakadar etmez. Biz günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, savabıyla bütün Müslümanların komşuluk hakkı var, cenazesine gitme hakkı var vesaire. Bunlara gideriz. Adamın ameli bizi ya çok alakadar etmiyor. Allah ile arasında kalıyor. Ama itikadı bizi alakadar ediyor. Çünkü nasıl bilirsiniz soracak, öyle değil mi? Nasıl amentüyü bozanlarla ziyaret yapalım? Evet kardeşlerim. Bakın, Abdülmelik bin Mervan zamanında, bu kıssa da çok uzunmuş. Kaç sayfa gidiyor maşallah. Ama mevlide hürmeti, mevlidi okutması, okuması sebebiyle bir Yahudi kadının mevlide olan hürmeti sebebiyle, anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onun rüyasına girmesi, imanına sebep olması ve o Yahudi kadının ahirette nasıl kurtulduğuna dair kitaptan kaynağını vererek zikret. Arapçadan tercüme et. Mutlaka bunu okuyun. Yani bir efendim Yahudi inancına mensup bir kadın bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidine tazim ile, hürmet ile, iman ile müşerref olduysa bizim gibi 40 senelik Müslümanlar inşallah daha ziyade müjdelere nail olacağız.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
5: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
13: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mevlidini, doğumunu kutlar mıydı? He? Kutlardı. Neyle kutlardı? Oruç tutarak kutlardı. Dediler ya Resulallah, pazartesileri niye çok oruç tutuyorsun? Bu zâke yevmü vülittü fî. Doğum günümdür de onun için. Doğduğu günde ne yapıyor? Allah'a şükrediyor. Neye? Yaratılma şükrü. Yaratılma şükrü neyle oluyor? Bizim gibi tepsi tepsi böreklerle olmuyor. Oturup oruç tutup zikretmekle oluyor. Evet. Yani şu şeyi biliyorsunuz, onu da kaç kere anlattım. Ebu Leheb diye Kur'an-ı Kerim'de zemmedilmesi hakkında sure nazil olmuş bir adam bile cehennemde bir özel muamele görüyor. Ebu Leheb cehennemde özel bir muamele görüyor. Biliyor musunuz bunu? Ha, biliyorsunuz. Niye? Ben anlattım tabii. Siz okuduğunuzdan değil. Hiçbir şey okumayın siz. Ben anlattım diye bilirsiniz. Dinlersiniz, bilirsiniz. Bir de kitaptan okumaz. Peki. Efendim, bu rivayetin kaynağı ne? Ebu Leheb cennette özel muamele görüyor. He? Ayet mi, hadis mi? Hadis. Hadisin kaynakları kuvvetli mi? Çok kuvvetli. Buhari'de bile var. Müslim'de bile var bu mesele. Neden? Efendimizin doğduğu pazartesi günü sabahı cariyesi Süveybe, Efendimiz'e sonra süt anneliği de yaptı. Süveybe geldi, dedi ki yeğenin oldu dedi. Ebu Leheb de kardeşi Abdullah'ın genç ölmesi, 20 yaşında, 20 küsür yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah Efendimiz radıyallahu teala an vefat ettiği için kardeşleri biraz üzülmüştü. Bu Ebu Leheb de çok üzülmüştü. Genç kardeşin ölünce. Bir de hanımı da, eşi hamileyken öldü de çocuğunu da göremedi. Bu daha acıklı oluyor. Ebu Leheb de üzülmüştü. Süveybe valide, onun cariyesi, hizmetçi yani, köle, geldi dedi ki yeğenin oldu dedi. Abdullah'ın oğlu oldu deyince dedi. Ya çok büyük müjde verdin. Hadi seni azat ettim dedi. Halbuki ona müjde olmayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil aleminken ona azap olacaktı. Çünkü ona iman nasip olmayacaktı Ebu Leheb'e. Çok iş etti, çok çektirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan. Ama ne bilsin, doğduğu zaman sevincinden cariyeyi azat etti. Ne vakit? Pazartesi. Onun için cehennemde Hazreti Abbas onu rüyasında gördü. Hazreti Abbas onun nesi? Kardeşi. Kardeşi. Abbas Efendimiz'in nesi? Ebu Leheb nesi? Oldu nesi? Kardeşi, mübarek adam. Beni de şaşırttıracaksın. Kardeşi oldu. Hazreti Abbas, İbni Abbas'la karıştırdınız herhalde. Hazreti Abbas başka, İbni Abbas başka. Bak bu İbniler sizin başınıza çok iş açar. Yani bu İbni Kemal'i paşa zannedersiniz, rezil olursunuz. İbni Abbas'ı Efendimiz'in amcası zannedersiniz, rezil olursunuz. Arapça'da İbn oğul demektir. Onun için oraya o konduğu zaman başka bir adam oluyor. Yani Abbas'ın oğlu oluyor, Abbas'ın kendi olmuyor yani. Hazreti Abbas diyorum, İbn kelimesi yok. Hazreti Abbas rüyada gördü. Dedi ya Ebu Aleb dedi. Ne haldesin? Ne halde olacağım dedi. Cehennemin dibindeyim dedi. Yani misal veriyorum ama öyle dedi ya. Dedi bir görüşmeyeli ne durum var dedi. Vallahi sizden ayrıldım ayrılalı dedi. Allah beddua etti Kur'an'da ya. Tebbet yedi abiyle. Elleri kurusun dedi. Allah'ın lanetine uğramış yani. Dedi sizden ayrıldım ayrılalı. Hiçbir hayır diye bir şey görmedim. Şerden şerre gidiyorum dedi. Vay vay vay. Hiç dönüş yok ahiret. Şu anda ne kazanırsak kazanalım arkadaş. Resulullah'a hürmet ile, tazim ile, saygı ile, onun hakkında onun muhabbetini aşlamak ile, sevdirmek ile, sünnetine ittiba ile, uymak ile, uydurmak ile, bu çarşı pazar kalkmadan, ölüm gelmeden kazanalım arkadaşlar. Kazanalım. Yazık olur. Bak amcası olsan kurtaramazsın. Gitti. Hiç hayır görmedin. Hiç mi hayır görmedin? Ancak dedi pazartesi günleri iki tane baş parmağının şeyini gösterdi şuralan. Şu baş parmağın şurasıyla boşluk oluyor ya şurada biraz. İki baş parmağını gösterdi. Dedi ki ya da şuralarda olabilir. Nukra diyor bakayım tercümede ne yapmışım. Sizden sonra hiçbir hayra rastlamadım. Ancak Süveybe'yi azat ettiğim için onu azat etmem hürmetine hani Resulullah'ın doğduğunun müjdesi için her pazartesi gecesi baş parmaklarımın boğumlarında boğum neresi? Benim dediğim değil mi ne? Tamam. Baş parmaklarımın boğumlarından bana biraz su veriliyor dedi. Sonsuza kadar damla su yok. Damla su yok. Ateş var su yok. Cehennem böyle bir yer. Ancak Allah Resulü'nün sevgisi kurtarır. İman kurtarır. Ama işte cehennemde bile su veriliyor dedi. Allah Allah. Şimdi peki burada mesele ne? Burada mesele şu. Sonra Hazreti Abbas evet bu rüyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı mı? Anlattı. Hazreti Abbas'ın rüyasıyla din sabit olur mu? Olmaz. Ama Resulullah Efendimiz'e anlattı mı amcası bu rüyayı? Anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etti mi bu rüyayı? Kabul etti. Sünnetler kaç türlüdür? 3. Kavli, buyurdukları. Fiili, yaptıkları. Takriri, sessiz kalıp kabul ettikleri. Sünnetin bir kısmı da bu. Bu rüyayı kabul etti. Bundan dolayı bu bizlere delil oldu. Şimdi geldiğimiz zaman ne güzel söyledi bu ya. Ben böyle bir daha şiir görmedim ya. Şemsüddin İbni Nasuruddin Eddimeşki Hazretleri öyle bir şiirle, bu anne babası hakkında da çok güzel şiiri var. Bu konuda da öyle bir şiiri var ki ben görmedim. Böyle bir şey duymadım. İzâ kâne âdâ kâfiran câhezemmû bitebbet yedâhu fil cehîmi mukalledâ etâennehu fî yevmil isteyni daima yukhaffefu anulis sururi bi ahmedâ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذ۪ي طُولَ عُمْر۪ي بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا Az da sadakallahu lazım dedirtir ya. O kadar güzel yazmış. Bak ne diyor? Bir kafir düşünün. Kur'an'da tebbet yedâ hakkında sure varid olarak, nazil olarak. Cehennemde ebediliği kesin mi? Kesin. Peki. Buhari'de rivayetlerde geldi mi ki pazartesi günleri devamlı ona azabı hafifletiliyor, parmağından su içiriliyor. Niçin? Ahmet doğduğunda sevindiği için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da hadiste var mı diyor? Var. Peki. Diyor ki, bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edip, sıkıntı vermiş, ebedi cehennemlik bir kafire bile, onun doğumuna sevindiği için, bu özellik cehennemde kimseye verilmeyen bir özellik, hususiyet verildiyse, ya ömrü hayatı boyunca her sene, her cuma gecesinde, pazartesi gecesinde, hatta her gününde, saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesine sevinen, gönderilmesinden dolayı Allah'a hamd eden bir Müslümanın diyor cehennemde ne durumda kalacağını düşünüyorsunuz? Yani Ebu Leheb bile bu iyiliği gördüyse hayatı boyunca sevinenler yanmayacak inşallah. Ama zaten her zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberiz, değil mi? Hiç salavat okuyoruz sürekli. Namazlarda salli barik okuyoruz sürekli. Salat ve selam aleyk ya Resulallah diyoruz. Biz onu hiç unutmuyoruz, değil mi? Bizim günde kaç kere onu hatırladığımız var elhamdülillah. Her namazdan sonra Medine ehli Zekeriya Efendi Hazretleri Evliyaullah okurlardı. Ben de onlardan öğren. Çok güzel bir şey. 5 vakit okuyorum ben de. Elhamdülillahilezi en'ame aleyna bi nebina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ikram eden Allah'a hamdü senalar olsun. 5 vakit sevinme var burada. Hamdü sena var burada. Bu çok büyük bir mesele. Azapta bırakmaz adamı bu. 3 tane en'ame aleyna bi habibina var, bi şefi'ina var, bi nebina var. Benim biraz vaktim dar olduğu için üçünü birden ekliyorum. En'ame aleyna bi nebiyyina ve habibina ve şefi'ina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Yani bir hamd işi çıkartmaya çalışıyorum ama sizin vaktiniz bol gelirse üçünü ayrı söyleyin. Ama en az bir kere söyleyin. Ya ben Arapça bilmiyorum hocam. Ya Allah Türkçe de biliyor ya kardeşim. O zaman ya Rabbi bize Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikram ettin. Sana hamd olsun. Bu kadar bir şey de kardeşim. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede ma'lumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike. Evet. Abbas radıyallahu anh efendimizin rüyası meselesinin detayları burada ayrıca zikrediliyor. Hani kafirlerin azabı hafiflemez ayeti var. Peki bu ayete göre bunların azabı nasıl hafifliyor? Mesela amcan Ebu Talib'e hiç fayda verebildin mi dedi Hazreti Abbas yine. Ebu Talib amcası da var ya Hazreti Ali efendimizin babası. Amcan Ebu Talib'e fayda verebildin mi dedi. Veremedim ama dedi cehennemde dedi onu en sığ yere koydular. Ateş bir tek ayaklarından yakıyor. Ona dedi öyle bir özel muamele yapılıyor. Beni koruması olmasaydı cehennemin en alt tabakasında olacaktı. Ama mesela Ebu Talib mi daha rahat? Ebu Leheb mi? Ebu Talib çok rahat. Cehennemde hiç onun kadar rahat yok. Çünkü neden? Çok müdafaa etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri efendim Mevlid okunma meselesi hakkında işte şeyhinin Mevlana Baki Bilal Hazretleri'nin oğlu Ubeydullah oğlu Abdullah ikisini de ziyaret ettim. Kabirleri var. Şimdi Ali Haydar Efendi Hazretleri Mevlid okuturdu. Oğlu Bahattin amcaya kendi makamla dinler. Efendi Hazretleri bunu duyunca tamam dedi. Efendi babadan bu rivayet geldi İhsan Efendi ile bunu kabul et. Ancak İmam-ı Rabbani mektubatta neyi kastediyor? Yani şöyle bir şey var. O zaman Çeşti tarikatı çok zirvedeydi. Oğulları da Nakşi tarikinde oldukları halde Çeşti tarikatının zikirlerine katılıyorlardı. Mesele Mevlid değildi. Mevlid cemiyetinde Çeşti tarikatının açık sesli zikirler oluyor. Nakşi tarikatında sesli zikir nedir? Bidattir. İmam-ı Rabbani onları uyarıyordu ki babanız sizi bana emanet etti. Babanız benim şeyhim idi. Nakşi tarikatının büyüğüydü. E siz Nakşi tarikatına göre sesli zikirlere katılmasanız icap eder. Bir de gece çok geç vakitlere kadar merasimler, bazen enstrümanlar var çeşitlerde. Enstrümanlı zikirler falan oluyor. Bunları düşündüğün zaman anlıyorsun İmam-ı Rabbani ne demek istemiş. Bunu da buradan okursunuz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu anlatılırken ayağa kalkmak meselesi. Yani biz kalkıyoruz. Evliyaullah ne dediler? Başımızın üzerinde durabilsek ayağımızın üzerine kalkmayı bırak başımızın üstünde dikeleceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifi anlatıldığı anda bu kalkmanın delilleri var mı? Hadislerden delilleri var. Mevlid kutlamalarında sakınılması gereken haller. Tabii kadın erkek karışırsa olur mu? He? Efendim kalkıp raks edilirse olur mu? Musiki aletleri çalınırsa olur mu? Olmaz. Onun için ben mevlid kutlamasına meşgul olurken namaz kaçacak olsa olur mu? Ya biz mevliddeyiz, bilmem namaz geçiyor, daha kılmamışlar. Namaz kılmadan mevlid olur mu ya? Evet. Maalesef tabii cahillik çok olduğu için kadının erkeklere okuması olur mu? Olmaz. Onun için mevlid kutlamalarını sadece 12. geceye tahsis etmek olur mu? Olmaz. Her pazartesi gecesi mevlid gecesi ya. Her cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatlarımız mübarek kulağıyla duyduğu arz edildiği gece. Onun için her gece mevlid gecesi o itibarla. Çünkü onun doğumuyla bu faziletlere nail olduk. Mevlid kutlamasını yani okumalarını, siyerini, sohbetini, anlatımlarını ne yapmamak lazım? Bir ayın bir gecesine, senenin bir gecesine tahsis etmemek, yaymak lazım. Allah Teala bizlere Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mevlidinin bereketlerini kalbimizin en derin noktalarına kadar içirmeyi, işletmeyi nasip eylesin. Amin. Burada daha neler, Yusuf'un Ebani Hazretleri ne şiirler. Aman ya Rabbi, sayfalar doğrusu. O zaten Efendimizin methi senasında fenafir Resul olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Bir beyitle bile beni met etse biri, ben kıyamet günü şefaatçi olurum. Yani onu met etmek için onun için bütün dünya sıraya girmiş mi? Çünkü onu met etmek dindendir, imandandır, sevgisindendir. Evet. Ne buyuruyor şu hadis-i şerifte hitamı? Mevlid duası 157'de. Mevlid duası da acayip. Mevlid-i şerif okunduktan sonra bu duayı okursan ne hediyeler, ne ithaflar, ne dualar çoluğa, çocuğa, geçmişlerine, kabirlerine çok büyük nurlar gidiyor. Okuyun, okutun, insanları çağırın, salavat-ı şerifi okutturun. Evet, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Bu sahih Buhari. Hatta kune ben oluncaya kadar, ehabbeyley ona daha sevgili gelinceye kadar. Kimden? Nefsi canından ve mali malından ve veledihi çocuklarından ve nâsi ecmain. Bütün insanlardan ben ona daha sevgili değilsem Müslüman olamaz. Şimdi yalan konuşmanın lüzumu yok. Canımızdan çok sevdiğimizi dilimizden söylüyoruz. Ama bunun alametleri bizim üzerimizde beliriyor mu? Kah beliriyor, çoğu kere belirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleri diye bir kitabım var. Ondan okuyun bakın, sevmenin alametleri var. Ne buyuruyor? Ümmeti men temesseke bi sünneti. Sünnetime kim yapışıyorsa benim ümmetim odur. Yani tabii itikatta ehli sünnet olmak ama diğer sünnetleri de ihya gerekiyor. Alaaddin Efendi babamız şunu okurdu çok beyit olarak da. Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim. Canınızdan çok mu seviyorsunuz? Evet. O zaman her sünnetimi canınız gibi kabul edin diyor. Onun için işte Mahmud Efendi Hazretleri'nin farkı burada çıkıyor, öyle mi? 4000 sünnet var. 4'ünü terk ettiğimi gören Mahmud'un arkasında kılmasın. Ahmed İbn Hanbel karpuz yememiş. Niye? Resulullah yemişti sünnet ama nasıl kesti, nasıl kestiğini bilmediğim için ters bir iş yapmayayım demiş. Bize göre böyle bir mesele var mı? Yok yani, bu nedir karpuz? Neresinden kesersen kes. Ben göbeğinden dalıyorum zaten. Ortadan alınca göbekte bir çekirdeksiz bölüm oluyor. Göbeği kesiyorum. Sünnette var mı? Hiç görmedim kitapta. Ama Ahmed İbn Hanbel niye o Ahmed İbn Hanbel oldu? Niye ben Cübbeli Ahmet oldum, daha böyle rezil oldum? Niye o koca müçtehit oldu? Sünnet. Hassasiyet. En ince noktasına kadar. Ne diyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? 4000 sünnetin hepsini yaptım. Bir tanesini yapamadım. Aman Efendi Hazretleri siz geri kalır mısınız? Kızım olmadı, evlendiremedim, damadım yok diyor. E ne yapacak Allah kız vermediyse? Bundan ne anlıyoruz? Demek bıraktığı bir sünnet yok. Biz de evleniyoruz, sünnetten haberimiz yok. Boşanıyoruz, sünnetten haberimiz yok. Giyiniyoruz, kuşanıyoruz, sünnetten haberimiz yok. İnşallah ilimle uğraşacağız. Ulema neseline okumaya devam edeceğiz. Sohbetlere devam edeceğiz. Kendimizi yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinde mükemmeliyete eriştireceğiz inşallah. Onu sevmeyenin imanı yok. Ama şimdi Hazreti Ömer Efendimiz bile ne diyor? Ben seni her şeyden çok sevdim ama canımdan çok sevemedim. Koca Hazreti Ömer diyor bunu. Neden? Dalkavukluğu, yağcılığı, yani yalancılığı beceremediğinden. Dürüst insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Ömer, la ya Ömer, beni canından çok sevemediysen, diyor bak, anamdan, babamdan, çocuğumdan, her şeyden ileri geçtin. Ama canımdan çok ileri geçemedin daha. İlk zaman söylüyor bunu. Neden? Doğrusu bu diyor. O zaman ya Ömer, senin imanın hala mükemmel olmamış. Bir titriyor, bir ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Vay benim imanım kamil olmadan böyleceğim. Ya Resulallah, le ente la nehabbule min kulli şey hatta min nefsi. Şu anda her şeyden bana daha sevgilisin, hatta canımdan da ileri geçtin diyor. El ane ya Ömer, şimdi oldu ya Ömer senin imanın diyor. Şimdi Hazreti Ömer bile o noktada ben daha bu seviyeye ulaşamadım derken, bizim şu anda laf olsun, torba dolsun, her şeyden çok seviyorum, canımdan da çok seviyorum dememiz lazım. Lafta söylememiz lazım. Çünkü bunun tersi imansızlık. Onun için lafta söylememiz lazım. Ama halde de tatmamız lazım. Bunu tattığın nereden belli oluyor? Peki Allah ve Resulün yolunda canını isteseler verebiliyor musun? O zaman belli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, ehli sünnet bozulmasın diye canını feda edebiliyorsan o zaman belli olur. Ama sen işin bozulmasın, profesör olayım, yok efendim millet benim aleyhime dönmesin diye birçok akademisyen, birçok Müslüman hiç ağzını açıp da dinler arası diyaloğa çattılar mı? Çatmadılar. Ya Resulullah'ın dini yıkılıyor, sen burada işini düşünüyorsun, hapse girer miyim düşünüyorsun, bana kumpas kurarlar diyorsun, şantaj yaparlar. E bu oldu mu şimdi? Hani canından ileri sevecekti onun yolunu? Hani onun sünneti, ehli sünnet? Misal veriyorum. Bu çok önemli bir misal. Korku yüzünden, menfaatim azalır diye, birileri beni sevmez diye, şu böyle der, bu böyle der, olur mu kardeşim? Resulullah'ın sünneti terk ediliyor. Hala bakıyorsun adam kader inkar ediyor, Resulullah'ın büyük sünnetini inkar ediyor, hala Müslümanım diyen adamlar onu dinliyor. Bu adamlar Resulullah'ı sevseler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük meselesi olan kadere iman gibi ehli sünnetin amentünün bir esasını terk eden, reddeden adamların bunlar peşine giderler mi? Gitmezler. Gitmezler. Adam demiş bir yerde konferansa gitmiş, köpek eti caizdir demiş. Vay anasını. Ya demişler sen ne diyorsun demişler ya adama. Avrupa'da bir toplantıya gitmiş, köpek eti caizdir demiş. Adamın biri de hoca diye gelmiş oraya dinleme. Yahu demiş nasıl oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yetti? Ne an kulli zinab. Azu dişleri olan hayvanların hepsi yasaktır, yenilmeleri haramdır. Hadis sahih, adam hadisi kabul etmiyor ki. Kur'an'da köpek eti haram yazmıyor demiş. Kur'an'da haramların listesini yazacak. Bütün Kur'an bir o kadar haram, hayvan adı geçecek orada. Haramdır. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne verirse alın buyurmuyor mu Kur'an? Adam da bakmış dayanamamış. Bizim orada köpeğe it derler demiş. Bu itin demiş sohbeti dinlenmez demiş. Bağırmış çıkmış gitmiş. İt yenir mi demiş ya? İt yenir diyen itin demiş. Sohbeti dinlenmez demiş. Bunu da bana bir profesör anlattı. Sempozyuma katıldım. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hakkında bütün talebeleri baktım gelmişler orada hepsi ehli sünnet çocuklar cıvıl cıvıl. Allah yuvalarını bozmasın. kıyamete kadar o ocakları ehl-i sünnet itikadıyla mücehhez eylesin. Çok hayır sahipleri, cömertçe veriyorlar. Kimseden bir şey de istemiyorlar. Artık babam bile çocukluğundan beri o ailenin hayırlarını anlatıyor. Babam çocukken. Babam çocukken düşün yani. Bütün dünyaya hayır hizmet yaptılar. Şimdi bu Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin şeyini yaparak da güzel bir merasim oldu. Bazı akademisyenler, profesörler ama ehli sünnet profesörler de var değil mi? Diğer hoca efendi var. Herhalde Bursalı mı o? Bursa'dan. Dedi Bursa'dan geldim dedi. Tasavvufu güzel anlattı. Hislendi, duygulandı. Değil mi? Herkes benim gibi taş gibi, kaya gibi, kütük gibi değil. Adamcağız bir konuşma yaptı, ağlamaklık oldu. Bir insan kendi konuştuğunu hissedecek yani. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah ehl-i sünnet kapıları açık tutsun, daim eylesin.
14: Amin.
13: Bu çok önemli bir şey. Akademisyenlerin Şah-ı Nakşibendi methetmesi, profesörlerin tasavvufu öğütlemesi, bunlar önemli şey. Cübbeli zaten hangi mağaradan çıkmış belli değil. İrtica, mürteci, yobaz yani. Ama onlar deyince millet daha belki bir inanan olur. Hiç oradan bir tane bidat ehli çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü ocak meselesi. Ocak. Ocak sağlam olunca orada yetişenler ehl-i sünnet oluyor. Ama kaderi inkar eden adamın yurdunda kalanlar ekseriyetle bozuk çıkıyor. Amentüsü bozuluyor. Çünkü bir insan hangi yurda talebe verecek, hangi hoca efendinin cemaatidir bunları bilecek öyle mi? Çoluk çocuk rastgele verilir mi? Verilmez. Onun için dikkat edelim. Dolayısıyla biz üst kimlik ehli sünnete bakacağız. Üst kimliğimiz nedir? Ehli sünnet itikadında bulunanların diğer kusurlarını, küsurlarını görmekle meşgul olmayacağız. Şu anda harp açılmış, bütün dünyada ehli sünnet bitirilmeye çalışılıyor. Bütün harpler ehli sünnet üzerinde patlatılıyor, oynatılıyor. Bütün bombalar ehli sünnetin başına yağıyor. Filistin'de de, Yemen'de de, Myanmar'da da, Gazze'de de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de. Türkiye'de bile az kalsın ehli sünnete neler edecekti. Onun için bundan sonra bir fırsat varken hizmet edelim. Cemaat taassubu yapmayalım, şucu bucu yapmayalım. Ehl-i sünnet itikadı olduktan sonra aramızdaki ihtilaflar kolay çözülebilir şeylerdir. Bunlar birbirine reddiye yapma sebepleri olmamalıdır. Bu şekil söylüyorum. Allah Teala muvaffak eylesin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek dindir, imandır. Canından ileri gitmedi. Şimdi Hazreti Ömer dedi, şu anda canımdan sevgilisin. Peki Hazreti Ömer'e deseydi ki, hadi yat keseceğim seni. Yatar mıydı? Ha, o makama geldi ki, o zaman onu söyledi. Sana dese ki böyle yapacağım seni, ne yaparsın? Ya Resulallah, benim büyük abim var şimdi, beni mi buldun dersin? Ne yaptı Hacı Bayram-ı Veli? Millet askerden kurtulmak için ona mürit oldu. Padişah ferman etti. Hacı Bayram'ın müritlerine askerlik yok. Herkes askerlikten sıvışmak için Hacı Bayram'a müridim dedi. Orduda asker kalmadı. Hükümet, devlet, Osmanlı dediler ki ya kardeşim Hacı Bayram'ın herkes ne zaman mürit oldu ya? Asker alsak herkes elimizi tutsak Hacı Bayram müridim çıkıyor. Ne yapacağız? Dediler Efendi Hazretleri biz kararımızdan dönmeyiz. Yani sana söz verdik devlet olarak. Fakat kaç tane müridiniz var bize tespit edip bildirir misiniz? O da ne yaptı? İşte bildiğiniz mesele. Çadırı kurdu. Efendim bütün vadi doldu. Hayman adam oldu iş. Ankara hayman adam ne? Vadi doldu. Dedi müritlerimden kim dedi benim müridimse gelsin keseceğim. Hepsi başladılar. Şeyh Efendi sapıttı. Şeriata uymuyor. Terk edeceğiz. Falan. Ondan sonra bir kadın bir erkek geldi. Yine de dağılmadılar, beklediler. Bu herhalde bize bir şey çekiyor, imtihan yapıyor falan. Halbuki önceden içeri koyun koymuş. Koyunu da kesti, çadırın altından kan bir aktı mı? Dediler, hakikaten kesti dediler. Çıldırmış bu dediler. Hepsi dağıldı gittiler. O da yazdı, padişahım dedi. 1,5 müridim var, kadını da buçuk saymış. Hepsi sahtekar dedi. Hepsini al askere. Bu durum bu. Yani şimdi canımdan çok seviyorum. Sakal bırak, hanıma sorayım. Ya sakal sünnet mi? Hatta vacip mi? Usturaya vurmamak vacip. Çünkü tıraşı harap. Ya sakal bırak dediğin adam hanıma sorayım der mi ya? Resulullah sana emrediyor. Resulullah gelse deseydi sen sakal bırak. Sen diyecektin hanıma sorayım ya. Hanım istemiyor diyor. Desene ki canım istemiyor. Hanım bahane. Hanımın istemediği ne işler yapıyorsun sen? Bana mı yutturacaksın? Ama işine gelmedi mi hanım razı değil. Efendi Hazretleri, Ravza'nın kapısında, mescitte canı çıkıyorduk ya. Sakalsızlara sakal bıraktırayım derken öbür ezan vakti gelecek. Camiden çıkamıyoruz. Camiden çıkamıyor. Mısırlıyı buluyor, tutuyor. Öbürünü buluyor, tutuyor. İzdiham, yollar, Mekke. Efendiyle beraber duruyorum ben de tabii. Tutuyor herkesi. O zaman çok ihvan yok, kişi yok. 81'de gittik, kimse yok. 2 kişi, 3 kişi gittik. Herkesi tutuyor, sakal bırak. Medine'ye geldik kapısına. Dedi ki, herkes sakal bırak dediğin zaman İstanbul'da, Bursa'da diyorsunuz bana ki uzun yola gidince. Hacca uzun yol derlerdi eskiden. Dedi uzun yola gidince. Peki şimdi geldim buraya bakalım ne diyeceksin dedi. Adam dedi ki yahu ne diyeceğim dedi. Hoca efendi hanım çok bana sıkıntı veriyor. Hanımın yüzünden bu hale geldim. Falan derken hanımlar ayrılmamış o zaman kapıdan girerkene. Hanımı oradan dedi yalan söyleme dedi. Hoca efendi bırak diyorum bırakmıyor dedi. Dedi daha burada rezil oldun dedi Ravza-i Mutahara'da dedi. Resulullah'ın sonu Havz-ı Kevser'de nasıl rezil olacaksın bakalım. Yani orada bile hanım onu rezil etti ya. Yani canından çok seviyorum iddiasıyla sünnetlere karşı bu direniş nedir? Kafirlerin bütün kimlikleri, kişilikleri, bütün ceketleri pantolonlarından, kravatlarına, bütün alametleri üzerinde, başında, evinde, ocağındayken kainatın efendisinin kaç sünneti var üzerinde kardeşim ya? Onun için hassasiyet, sevgi ispat ister. Sevgi davadır, iddiadır, delil ister. Sevgi bedel ister. Bu dini seviyorsan, Resulullah seviyorsan sünnetini yaşayacağız arkadaşlar. Yaşatacağız. Akademiye uymuyorsa da, ortalığa uymuyorsa da, bürokrasiye uymuyorsa da, memuriyete uymuyorsa da, neye uymuyorsa uymuyor, bize uyuyor. Yapan yapıyor. İrade kullanacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek için ne lazım? Tanımak lazım. Tanımadığını sevebilir misin? Neyi seveceksin? Seviyorum, seviyorum. Papağan olursun ya. Tanımıyorsun. İnşallah Teala, Allah Teala Habibini tanımaya, sevmeye, gerçekten sevmeye ve onun dünyada himmetine, ahirette şefaatine erişmeye vesile eyler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracı yaparak hayırlı murada erişmek için Muhammed el-Bekri el-Mısri Hazretleri buyuruyor ki bir insan gecenin sonunda kalkarsa teheccüd namazına gecenin ahirinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife okusa özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece okusa bu beyitler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma ersalel rahmanu ev yursilu min rahmetin tes'adu ev tenzilu okuyorsun. Yetmiş iki kere tekrarlıyorsun. Accil bi izhabillezî eşteki. Derdim olan şu sıkıntımı çabucak gider. Şu şikayetlendiğim sıkıntıyı çabucak gider. Hangi derdin, sıkıntın varsa seni üzen bir şey. Bu beyitleri okursan, bu beyitlere geldiğin zaman, 72 kere tekrar ettiğin zaman, Evliyaullah şahit olmuşlar. Diyorlar ki, muradı neyse hasıl oluyor, Resulullah devreye giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu beyitlerde ne var? Resulullah'a vesile edinmek var, aracı edinmek var. Allah Teala en çok kimi sever? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sever. Onda kim aracı yaparsa, Adem babamız bile kimin ümmetine bağışlandı? Muhammed'in hürmetine beni bağışla dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yaparak öyle bir beyitler ki manaları var. Ama Arapçası okunsa accil bi izhabillezî eşteki ne olur şikayetlendiğim şu sıkıntımın gitmesi için acele devreye gir. Ya Resulallah acele devreye gir. Ama baştan biraz ne okuyacaksın? Salavat. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi. Veya rabıta yap, Resulullah Efendimiz'in yeşil kubbesini düşün. Muvaciyede ziyaret ettiğini düşün. Gidemediysen de görüntüler var, oradan düşün. Onun huzurundayım düşün. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah. 100 kere, 200 kere, 300 kere salavat. Başında salavat, peşinde salavat. Arada da bu beytleri okursan kesinlikle o derdin neyse acele Resulullah devreye girecek sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala okuyup anlamak ve hafızamızda kalıp unutmamak nasip eylesin. Hayatımızda ve mematımızda ve kabrimizde, mahşerimizde, sıratımızda, mizanımızda, her yerde kainatın efendisini bizlere şefaatçi eylesin. Elimizden tutmasını nasip eylesin. Şefaatinden mahrum edecek inançlardan, huylardan, amellerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sübhane rabbil alil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselukel min khayri mâ seheleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri ve seâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstehân ve aleyke el belâg. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين şu mübarek saatte bizleri affeyle, mağfiret eyle. Meclisimiz dağılmadan cümlemizi Habibinin şefaatine nail eyle. Sevgisine ya Rabbi. Ölmeden onu canımızdan çok sevecek makama eriştir ya Rabbi. İmanımızı kemale erdirmeden noksan vaziyette canımızı alma ya Rabbel Alemin. Onu tanımaya, ondan bahsetmeye, onu sevmeye, sevgimizi ziyadeleştirmeye vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle askerimize, polisimize yardımlar eyle, nusretler eyle, zaferlerinle teyit eyle, şehitlerimize rahmet eyle, cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, okuyanlara keskin zekalar, faydalı ilimler ihsan eyle, zihinlerini aç, unutmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi hafızlık yapanlara bir an evvel bitirmeleri nasip eyle, unutmalarından muhafaza eyle. Medreselerde okuyanlar tam ehl-i sünnet âlim eyle. Âlim, âmil, âm, muhlis, muhlas makamlarına ishal eyle. Ya Rabbel âlemin ve ya hayran nasirin. Amin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesîrâ. Elhamdülillâh rabbil âlemin. Rabbim kainatın efendisinin himmetlerinden, şefaatlerinden, medetlerinden, himmetlerinden, şifalarından cümlemizi azami derecede müstefid eylesin. Feyizlere gark eylesin. Bütün belalardan bizi onun hürmetine halas eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tuncina biha min cemii'il ehvali vel afat ve taqdi lana biha cemii'il hacat. Tutahhiruna biha min cemii'is seyyiat ve terfa'una biha ala'd derecat. تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi.
16: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
17: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
18: 5 Aralık 1991 Perşembe sohbetinden. Bu sohbet İstanbul'da yapılmıştır. Şeriat, Allahu Teala'nın definesi, hazinesidir. Onun anahtarı tarikattır. Anahtarsız bir yere girilir mi, girilmez. Allahu Teala'yı doğru bilmek lazım. Doğru bil de öyle inan. Hristiyanlar ve Yahudiler Allahu Teala'yı bilmediler. Ehli kitap oldukları halde bilemediler. Niçin bilmediler? Kitaplarını okumadılar da ondan. Niçin kitaplarını okumadılar? Bu millet Kur'an-ı Kerim'i niçin okumuyorsa onlar da onun için okumadılar. Niçin okumuyor? Nefis sevmiyor. Çünkü yeryüzünün en cahili nefistir. Romanlarla, gazetelerle, dergilerle, teyiplerle, televizyonla meşgul bu millet. Ne olacak bu milletin hali?

başka şeyler arar. Sade ağızla demek olmaz. Ben Rahmanım. Gözünün yaşına ancak ben bakarım. Benden başkası bakmaz. Yarın ahirette akrabalık var ama alaka yok. El-Mü'minun suresi 101. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Nihayet surun içerisine üfürüldüğü zaman, artık işte o gün aralarında soy bağlarının bir faydası olmayacaktır. Onlar birbirlerine de hal hatır sormayacaklardır. Hatta diğer ayeti kerimelerde şöyle buyruluyor. Onların birbirine hal hatır soramamaları birbirlerini göremediklerinden değildir. Nitekim onlar birbirine gösterileceklerdir. Ama o suçlu kişi ahirette büyük bir sıkıntıya düşeceği için yakınlarını sormak bir yana arzu edecektir ki, keşke o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye olarak verip kabul ettirebilse, eşini ve kardeşini de, kendisini barındıran o aşiretini de, topluca yerde olanları da verse, sonra o fidyeyle kendini kurtarsa. Evet, annen yine annendir. Sen de onun kızısın. Ama analık, kızlık kalmadı. Anadan, babadan, kızdan fayda kalmadı. Neyden fayda var? Şöyle buyruluyor. El-Mü'minun suresi 102 ve 107. ayeti kerimelerdi. Habibim, artık kimin tartılan hayırlı amel ve inançları ağır olursa, işte ancak onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Ama imanı olmadığından dolayı, kimin tartıları, hayırları hafif olursa, işte ancak onlardır o kimseler ki, kendi nefislerini zarara uğratmışlardır. Cehennem içerisinde de ebedi kalıcılardır. O ateş, onların suratlarına dokunacaktır. Böylece onlar orada dudakları dişlerinden çekilmiş vaziyette sırıtır bir haldedirler. Orada onları kınamak ve suçlarını hatırlatmak için kendilerine şöyle soracağız. Benim ayetlerim sizin karşınızda ard arda okunmakta değil miydi? Ama siz onları sürekli yalanlamakta bulunmuştunuz. Dediler ki, ey Rabbimiz, şekavetimiz bize galip geldi de böylece biz doğru yoldan sapanlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer inkâra dönecek olursak, gerçekten biz nefislerine zulmeden kimseleriz. Ayetler okunduğu zaman inanırsan, amel edersen o cehennemde işin yok. Ama inanmazsan, amel etmezsen yerin cehennemdir. İnanmanın yanında amel de var. Demek ki şüphesiz inanç amel ettiriyor. O iman nasıl iman ki namaz kıldırmıyor? Milletin imanları şüpheli olduğu için onlara amel ettirmiyor. Ez-Zariyat suresinde şöyle buyrulur. Habibim, kullarıma de ki, o halde Allah'ın azabından uzaklaşıp mükafatına doğru kaçın. Şüphesiz ki ben sizi onun azabından pek açık bir uyarıcıyım. Ve El-İnkişak suresinde buyrulur. Ey insan! Şüphesiz ki sen seni Rabbine doğru gayretle çalışıp çabalayıcısın ve neticede ona kavuşucusun. Büyük bir hitap var burada. Mevla Teala insan demekle mümin, kafir, erkek, kadın, genç, ihtiyar herkesi içine alıyor. Hepinizin Allah'ıyım. Hepinize hitap ediyorum.

0: Yarın ahirette ona bildirdin, bana bildirmedin demeyin buyurmuş oluyor. Ey iman edenler buyursaydı, yalnız iman edenler girecekti bu hitaba. Ey küfredenler buyursaydı, yalnız küfredenler yani kafirler girecekti. Ey insan buyurmakla hepsini içine aldı. Ey insan, sen biliyor musun necisin? Bilmiyorsun. Ebu Hureyre radiyallahu teala anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala şöyle buyurur. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden benim için daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmamıştır. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Efendi babam Kuddise sirruhu derdi ki, oğlum Mahmud, sana müstehabbı öğreteyim mi? Sen bana 100 lira versen, bir ay sonra ödesem, bu mu daha sevgili? Yoksa sana borcum olmadığı halde çıkarıp 100 lira versem, bu mu daha sevgili? Borcu zaten mecbursun vermeye. Hediyeyi ise borçlu olmadığın halde veriyorsun. O sevgiden ileri geldi. Sen bana hediyeyi sevginin nişanı olarak verdin. Sen de benim sevgimi kazandın. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Hediyeleşin ki böylece birbirinizi seversiniz. Sevince beraber oldu. Bu rabıtadır. Öğle yıkıldın, üzerine borçtu. Mecburdun yapmaya. Ama işrak, kuşluk kıldın, borçlu olmadığın halde yaptın ve sevgili oldun. Sevgili işi yapan sevgili olur. Sevilmeyen işi yapan sevilmekten çıkar. Dünya ve ahiretini yakar, ocağını yakar, garip garip bakar. Cehenneme sel gibi akar. Ya Rabbi, bize ilimli, amelli, İhlaslı olarak rızan üzere çalışmak nasip eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Küftü şeytan ki bima erreyteni, gerdi fiili hod nihan divu deni. Küftü adem ki zalemna nefsena, o zifili hod nebud gafil çuma. Adem Aleyhisselam dedi, ya Rabbi biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi kusurundan, suçundan gafil olmadı bizim gibi. Biz suç işleriz, gafil bilmeyiz suç işlediğimiz. Şeytan ne diyor? Küftü şeytan ki bima erreyteni. Mevla diyor, sen beni ihva ettin. Sen beni yoldan çıkardın. Bak Allah'a kusur buluyor. Adem Aleyhisselam, yok ya Rabbi. Yok, sen bize bir şey yapmadın. Biz aldandık. Geldi fiili hot nihan divu deni. Alçak div. Şeytan kendi suçunu gizliyor ve Mevla'ya yüklüyor suçu. Neyse geçelim oradan. Adem babamız çok ağladı. Yani cennetten indirildiği vakitte ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyurdu, hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun, şu duaları oku. Bir takım dualar aldı Mevla'dan. Onlara devam etti. Fetâbe aleyh. Mevla tevbesi kabul etti. Elhamdülillah. İnnehu huvettevvâburrahîm. İnnehu muhakkak Mevla. Huvu ettevvâbu. Mübalehiyle tevbeleri kabul edici. Errahîm. Ziyade acıyıcıdır. Nihayet derece acıyıcı kulunu. Ve ona hakkı nimetler vermiştir. Tekrar kul nehbitu. Biz dedik ki inin. İnin bakalım. Cemiyen hepiniz. Adem Aleyhisselam, Hava validemiz, şeytan, yılan, beraber in. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Şimdi ya Adem ve Hava, neler oldu neler oldu. Bir emrini kırmakla neler geldi başınıza, neler geldi. Netice cennetten çıkarıldınız. Şimdi benden size bir huda gelecek, yani kitap gelecek size. Onu sahife verdi Adem Aleyhisselam'a Mevla, indirdi. Femen tebi'a hudaya. Her kim benim hudama tabi olursa, benim kitabıma tabi olursa, fela khawfun aleyhim. Hiç daha korku yok onların üzerine. Ve lahum yahsenun. Hiç mahzun da olmayacak. Burayı iyi tutalım. Cemaat bismi. Bak cennetten çıkarılmış. Bir daha girmesi imkan yok. Tek bir kabı açtı ona Cenab-ı Hak. O da indirdiği kitaba tabi olmayı olursa bu şartlar tekrar cennete koyacak. Ne dünyada ne ahirette korku yok, mahzun olmak da yok.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şimdi kultu ben söylüyorum diyor. Kim bu? Nuruddin Halebi Hazretleri. Ve emma kelamuna vellezine kuluhu inşallah. Benim sözüme gelirseniz. Bak Ruhul Beyan tefsirinde 123 yerde bu Nuruddin Halebi'nin görüşlerini alıyor. 123 yerde. O kadar büyük alim. Bütün alimler onu onun kitaplarından almış. Benim sözüm şudur. Ennel emre kema kalehu celalü suyutiyu ve hasu mizalik. Suyuti Hazretlerinin Celalüddin yani lakabı da şene sözleri genel manada doğrudur diyor. Hepsine katılıyor musun? Katılıyorum. Altına imza atar mısın? Atarım. Ama ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Ve ehassu min zalik. Ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Onun da delillerini önümüzde anlatacak. Çünkü İmam Suyuti ne dedi? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesediyle diridir. İstediği yerde, istediği zaman dünyanın neresinde veya göklerde veya melekutta istediği etkiyi yetkiyi yapar, yönetimi yapar. Allah'ından izinlidir ve istediğiyle görünü görüşür dedi. Bunu diyor bu genel diyor. Ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada hazırdır. Veya eve gittin evde hazırdır diye diyorsam ben İmam-ı Suyuti'nin o sözünden direkt bunu diyemem. Çünkü niye diyemem? Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bu cuma gecesi buraya gelmek istemediyse. Çünkü İmam-ı Suyuti istediği yerde istediği zaman istediği kişiyle diyor. Anladın mı genelliği? Ama buranın özeline geldiğimizde biz burada Allah ve Resulü için toplanmışız, sohbet yapıyoruz. Ayet hadis okuyoruz, ilim konuşuyoruz. Burada bulunuyor şu an diyebilmem için İmam-ı Suyuti'nin o sözünde hayzu şah kaydı var, dilediği yerde diyor. Yani Resulullah istediği yerde diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Belki burayı bu gece es geçti. Ama Nuruddin Halebi diyor, ben daha özel bir şey söyleyeceğim şimdi diyor. Zaten kitabın adı ne? O. Ben bu kitabı niye yazdım diyor. Bu gayeye hizmet için yazdım. O da nedir? Ve ennellezî urâhu benim inancım ve itikadım şudur ki enne cesedev şerife ruhunu konuşmuyoruz. Ruhu kesin alemler, bütün alemler ondan onun nurundan yaratılmış. Ruhu aleme sirayet etmiş. Onu konuşmuyoruz. Anladın mı? Bedenini konuşuyoruz. İhtilaf konusu neresi? Vehhabilerin reddettiği neresi? Sapıkların inkar ettiği neresi? Bedeni meselesi. İşte onun bedeni şerifi la yahlu minhu ondan boş kalamaz. Zamanın hiçbir vakit ve la mekanın hiçbir mekan ve la mahallün hiçbir yer ve la emkanın mekanların, mahallelerin, yerlerin ve la arşun ne arş, ve la levhun, ne levh-i mahfuz, ve la kürsiyyun, ne kürsiye âlâ, ve la kalemun, ne Allah'ın kalemi âlâsı, ve la berrun, ne karalar, ve la behrun, ne denizler, ve la sehlun, ne düzlükler, ve la va'run, ne tümsekler, tepeler, ve la berzehun, ne iki âlem arasında geçitler, ve la kabrun, ne de kabirler. hiçbir yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeninden de boş değildi. Şimdi ben o zaman burada da hazırdır diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Nereye dayanarak diyorum? Duvara dayanarak ve yastığa dayanarak değil elbette. Nuruddin Halebi gibi bir allame cihana nispet ediyorum. Peki. O da şimdi bunların delillerini söyleyecek mi? Söyleyecek. Geri ki delilleri anlayana yetti zaten. Ama yine de önümüzdeki kitabı bitireceğiz ya, ders yapıyoruz. Tamam. Kema aşarına alayız. Aslında biz buna geride de işaret ettik. Anlamış olmanız lazımdı diyor. Ben anlamıştım geriden. Ve ennehu şu bir gerçek ve şüphesiz imtele el kevnül e'lâ bihi, üstteki cihan, yani yedi kat gökler, üstünde kürsi, levh-i mahfuz, sidretül münteha, cenneti âlâ, cenneti meva, neyse işte arş zaten hepsinin tavanı, en son cisim arş. Üstteki bütün cisimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeniyle dolmuş. Ne gibi? Kemtilâ il kevnil esfeli bihi, yedi kat yerler ve altındakiler bütün alemde ne yaratılmışsa aşağı doğru hepsi de onun cesedi şerifiyle dolmuş olduğu gibi. Ve kemtilâ kabri bihi, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi de ravza-i şerifi de onunla dolmuş olduğu gibi. Peki Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı var. Bir kanadını açtığı vakit gökleri yerleri aşmıyor mu? Doğuları batıları geçmiyor mu? Cebrail aleyhisselam ufuklara sığmıyor. Bir kanadıyla dünyalara sığmıyor. Cebrail aleyhisselamın bedeni, fiziki olarak konuşuyoruz bunu, fiziki. Kanat manat fiziki olur. Cebrail aleyhisselamın fiziki büyüklüğü, fiziki büyüklüğü alemleri kaplamış da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'dan daha üstün ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa, rahmetellil alemin olmasa Cebrail aleyhisselam helak olurdum diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa Cebrail aleyhisselam'ı yaratmayacaktım Allah buyuruyor. E şimdi sen kimden bahsediyorsun ya? Cebrail aleyhisselam alemleri kaplamış dedin mi? Kimse itiraz etmiyor. Resulullah'ın bedeni kaplamış dedin mi? O nereden çıktı diyor. Senin cahilliğinden dolayı sen yadırgıyorsun. Bugüne kadar duymamışsın. Hocalar sana bunu konuşmamış. Anca lakaluga yapmışlar. Anca edebiyat çatlatmışlar. Roman okumuşlar. Kitap okumamışlar ki. Şimdi fetecidu, istersen sen buluyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mukimen fi kabri, kabrinde mukim. Yani Ravza'da gidip şimdi selam verenler var şu saatte. Onlar onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle orada buluyorlar mı? Buluyorlar. İstersen buluyorsun Taifen Havlel Beyt. Şu anda Kabe'de tavaf edenler tavafta onu buluyorlar mı? Buluyorlar. İstersen buluyorsun. Kaimen beyneydi Rabbi. Arş-ı Ala'da makam-ı Mahmud'da Allah'ın huzurunda secdede. Orada da arayarsan Cebrail aleyhisselam orada görmek isterse gidip buluyor mu? Buluyorsun. Liyedâil hizmeti, Allah ibadet hizmetini edâ için teammelin bisat bi'ikâmeti fî derecetil vesilet, vesile derecesi işte makam-ı Mahmud, şefaati başlatacağı, geçen derste anlattık, vesile derecesinde tam bir huzur içerisinde Mevla'nın özel makamında, Mevla mekandan münezzeh, makam-ı Mahmud'a hiçbir peygamber çıkamıyor, orada ibadete devam ediyor mu şu anda? Bedeniyle. Orada görebilme gücün varsa orada da ziyaret edebilirsin. Bazı evliyaullah, Maruf-u Kerhi Hazretleri, onlar arşta da vesaire makamlarda da bulunuyorlar evliyaullah. Onlar orada da görüşebilir. Şimdi elâ terâ, sen görmüyor musun? Enne râine lev yekazaten ev menâmen fe yaksal mağrib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken gördüm diyen evliya var. Rüyada gördüm diyen çok var. Birisi dünyanın batısının en köşesinde, öbürü doğunun dibinde. Aynı anda rüyada görebiliyorlar mı? Görüyor. Aynı anda Mekke'de bir veli uyanıkken görürken, İstanbul'da da Efendi Hazretleri mesela uyanıkken görebiliyor mu? Görebiliyor. Yuvafikûne fî zâlike râhîne lev. Kezâlike fî tilke sâti bi'aynâ fî aksal meşrekî. Batıda olan veliler, Evliyaullah toplanmış şimdi Cezayir'de. Bazı Allah dostları var, orada da veliler var. Mesela dünyanın her yerinde var mesela şimdi. Orası Mağrib, batı taraf. Şimdi orada toplanmışlar, bilmem ne. Orada bir veli var diyelim. Şimdi diyorlar kutuptur, gavstır. Orada şu anda yaşayan bir veli var. O veli orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanırken görüşüyor. Diyelim ki cuma gecesi saat bilmem 10'da. Buradan geliyorsun ama buradaki doğuda, Yemen'de. Yemen'deki veli de diyor ki ben cuma gecesi 10'da görüştüm. Bunda ne mani var? Peki فَمَنْ كَانَ كَزَالْكَ مَنَا مَنْ كَانَ فِي عَالَمِ الْخَيَالِ وَالْمِسَالِ. Madem ki misal aleminde, rüya aleminde, aynı anda, aynı zat, kaç kişi tarafından, dünyanın farklı yerlerinde, yataklarında, yorganları içerisinde görülebiliyor mu rüyada? Nesi görülüyor? Alemi misal rüya olduğu için ruhu şekle giriyor da görülüyor. İşte bunun fizikisini düşün, ruhun gücünden dolayı onun ruhu 1000 kişinin rüyasına aynı gece şekilli ve kıyafetli olarak giriyor ama rüya olduğu için buna alemi misal deniyorsa, anladın mı? Uyanıkken görme kabiliyetini elde etmiş, velilik makamına yükselmiş olanlara da aynı o gücü olan ruh bedene girerek cesediyle, fiziki bedeniyle uyanıkken alemi hakikatta görülmesine ne mani var? Bilmiyorum, anlayabiliyor musunuz? Ben anlatabiliyor muyum? He? Bilmiyorum. Kema bi sıfatil cemali vel celal ve ala gayatil kemal. Kema kâlel kâin, şair ne dedi diyor. Ve leysa alallâhi bi müstenkerin en yecmâl âleme fî vâidin. İmam Rabbani bunu çok nakleder. Allah'ın yapamayacağı bir iş değildir ki bütün alemleri bir kişide toplayabilir. Bir kişi de bütün alemleri toplayabilir. Bütün alemleri bir kişi de toplayabilir. Bir kişi de bütün alemleri toplayabilir. Yani ne demek? Allah Teala bütün alemlerde görünme sıfatını bir kişiye verebilir mi? Aynı anda her yerde gösterebilir mi onu? Gösterebilir. Allah her şeye kadir mi? Kadir mi? Evet. Anladın mı sen? Abdülkadir Geylani Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Ramazan günü kaç tane müridi? Bir vaat 10, bir vaat 40. İftara çağırdı. Ona da gelirim dedi, ona da gelirim dedi, ona da gelirim dedi. Aynı gece. Yanında hizmet edenler de neyse dediler, bize ne ya estağfurullah. Bize ne ya estağfurullah. Ondan sonra hepsi geldi. Herkes diyor ki bu gece iftarda bizdeydi, bu gece iftarda bizdeydi. Tekkedeki de diyor ki ya bu gece iftarda tekkeden çıkmadı diyor ya. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 müridine iftara aynı anda gidiyor ya. Kardeşim sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı anda görünemeyecek. Sen neden bahsediyorsun ya? Sen o zaman tasavvuf, tarikat diye bir şey adını anma. Ben Vehhabi oldum de çık. Vehhabi oldum de çık. Bayıncuklan, Ebu Hariselerle, Bedri Gencer bilmem ne. Ne kadar varsa toplanın, al birini, vur birini. Bir kuruluş kurun. Bir şeyler de uydurun, yeni bir şey çıkarın ya. Bunlarda öyle bir bozuk itikat var ki bazısını Vehhabi bile kabul etmiyor. Vehhabi'yi de solladı jet gibi geçtikleri yerler var. Anladın
2: mı? Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Dalegül Efem. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Elhamdülillâhellezî hedâne âlihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'atissâmî illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed Ala ali ve sahbi sellem sallu ala tabib kulubina Muhammed Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi sallu ala şefii zunubina Muhammed Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi sellem أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz Tebareke ve Teala kendi yolunda ilim meclisine gelmek için attığımız adımları günahlarımıza kefaret eylesin. Derecelerimize terfi vesilesi eylesin. Bu sayede seyyiatımızı mahveylesin. Ve dönerken buradan dağılmadan cümlemizi boyunları cehennemden azad olmuş mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallam. Rabbim, şimdiden niyet ettik, ilim meclisine geleceğiz. Allah'ım yaşatırsa geleceğiz. Rabbim manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Bu niyet üzere bize bu yola adım atacak sıhhat afiyet ihsan eylesin. Ecelimiz geldi vefat edersek, Rabbim ruhlarımıza, ruhaniyetlerimize bu meclislere gelebilmeyi nasip eylesin. Hür olan ruhlardan eylesin. Esir olan ruhlardan eylemesin. Cehennem hapishanesinde, zindanında tutsak eylemesin. Allah ruhlarımızı dolaşan ruhlardan eylesin. Amin. Bak şimdi nice cemaatlarımızdan önceki vefat etmiş olanlar, kimilerin ruhaniyetleri serbest. Onlar meclislere geliyorlar. Buralarda hazır oluyorlar. Çünkü sağ olsalardı buraya geleceklerdi. Mevla bakıyor, sağ olsalardı biliyor, buraya geleceklerdi. Onlara izin veriyor. Çünkü imanla ölmüşlerse, salih amelle ölmüşlerse, bir de borçsuz ölmüşlerse, Allah'ım cümlemize kul haklarından halas eylesin. Bütün borçlarımızı ödemiş vaziyette ölmeye muvaffak eylesin. Borçlu ölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü borçlu ölen rehin kalır. Hapiste izin yok. O zaman salmazlar. Efendim, merhun olur. İşte Rabbim ölmeden bizlere ne zaman öleceğimizi bildirsin, bize ilham etsin, bizi hazırlıklı etsin. Borçsuz da duramıyoruz ama Rabbim borçlarımızı da kolaylıkla ödeyip de ölmeden evvel temizlenmeyi nasip eylesin. Hem kul haklarından hem kendi haklarından halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Şimdi bugün okuduğum yine kitapta Hadır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a vasiyetlerinde Musa Aleyhisselam işte Kehf suresinde geçtiği üzere imtihan oldu. Üç meseleyle aklı ermedi yani. Koca Musa Aleyhisselam kitap sahibi, Ül-Azm peygamber. Ledün ilmi ayrı bir şey. Ledün ilmine vakıf olmadığından yani Hadır Aleyhisselam'a bildirilenler ona bildirilmediğinden biliyorsunuz üç mesele uzun bir sohbette yapmışım onu. Avrupa sohbetlerindeydi herhalde. Sitede bilmiyorum onun adı konulmuş olarak var mıdır? Kehf suresindeki ayetleri tefsir etmiştim. Yoksa onu bir daha yapmak lazım. Eğer arşivde kaybolmuşsa ona bakalım da. Avrupa sohbetlerindeydi o. O sohbette bir beyan edilmiş. Şimdi en sonunda artık ayrılmak icap etti. Çünkü Musa Aleyhisselam üçüne de dayanamadı. Birinde geminin tahtasını koparttı. İkincide çocuğun kafasını koparttı. Musa Aleyhisselam nasıl dayanacak böyle işlere? Üçüncüde de geminin ondan sonra duvarı düzeltti, yamuk duvarı düzeltti. O da Antakya'da oldu, şimdiki Hatay'da. O da hepten sinirlendi çünkü onlar onlara yemek vermemiştiler, misafir etmemiştiler. Misafir etmeyince niye duvarını düzeltiyorsun bu adamların falan? Neyse, hâzâ firâku beyni ve beynik, artık ayrılıyoruz diye. Bu seninle benim ayrılığım olsun, ben sana üç keredir müsaade veriyorum, sen üçünde de İtiraz ediyorsun. Halbuki etmemeye söz vermiştin. Ya unutuyorum işte diyordu falan. Hadi biraz daha devam edelim. Yok. Ayrılık geldi çat. Musa aleyhisselam dedi ki en sonunda, madem ayrılıyoruz, ben seninle gezmeye doyamadım ama üç kere de sinirlendi. Ama Hızır aleyhisselam dedi ki, ben sana bunların tevilini cevap vereceğim, tevilini beyan edeceğim. İşte üçünü de tek tek beyan etti. Ondan sonra Musa aleyhisselam dedi, Allah Allah, sende ne ilimler var, ben bunları ne bileyim ya? Bunu sana özel Mevla bildirmiş. Ledün ilmi öyle bir şey. Yani geminin tahtası kopmasa, sağlam olsa ileride gemiyi eşkıyalar şey edecekler. Sağlam gemi diye kapatacaklar. O bir tahtayı kırdı, gemiyi kurtardı. Musa aleyhisselam dedi, ben bunu bilemedim. Çocuk doğsaydı, büyüseydi kafir olacaktı. Ana babasını da kafir edecekti. Onun için çocuğu önceden öldürttü Mevla. Ana babasını kurtardı, çocuğu da kurtardı. Bu hepten yani, hiç bana bildirilmedi. Ben bildirilmedim. Ne bileyim bu çocuğun büyüyünce ne olacağını? Duvar meselesi de ona keza. Yetim çocuklarında duvar yıkılsaydı, efendim millet yağmalayacaktı, altında gömü vardı, hazine vardı. Kısacası bu ama detayı var. Musa aleyhisselam dedi ki, sen ne güzel ilimlere sahipsin. Zaten Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Rahimallah ahi Musa, lev sabara. Yani Musa kardeşime Allah rahmet etsin, keşke sabretseydi de daha ne ilimleri öğrenecektik. Fakat sabredemedi. Ayrılırken dedi ki, bana dedi biraz nasihatler et. Musa aleyhisselam ondan nasihat istedi. Hadır aleyhisselam da ona bir uzun bir nasihat yaptı. O nasihatlerde yani bir gün o nasihatleri okuyayım diye niyet ettim. Hatta bugün burada cemaata size okuyayım dedim de sonra başka bir kitap getirdim. O nasihatlerde şunu buyuruyor. Ya Musa el-müstemi'u el-mütekellimu ekallu melalete minel müstemi'i. Şunu bil ki sohbet ediyorsun, Beni İsrail'e ümmetine vaaz ediyorsun, hutbe okuyorsun, konuşma yapıyorsun. Her zaman için konuşan dinleyenden daha az yorulur. Konuşan dinleyenden daha az yorulur. Yani dinleyenler konuşandan daha çabuk yorulur. Hızır aleyhisselam, ne ilim ya! Şimdi ben burada bazen bakıyorum, 3 saat olmuş. Bana yarım saat gibi gelmiyor. Amma da geçmiş, amma gevezeliğim tutmuş diyorum. Ben hiç yorulmuyorum. Dinleyenlere bakıyorum, kıpış kıpış kıpış kıpış kıpış. Ben burada şeker hastasıyım. Şekerim şu anda 350. Şu anda 350, makine bağlı bana. Bakalım yalan olmasın, tam net cevabı söyleyeyim. Bu seçim sonucuna benzemez. Değil mi şimdi? 318. Ekran. Zoomlayan yok tabi de. 318. Şu anda şekerim. Ben burada 2 saat, 3 saat sohbet etsem, bir kere su içmiyorum, siz maşallah sular, seller, birbirine ikramlar falan, az daha sofra sereceksiniz Antep sofrası ya. Ya mübarek, bir kıpışmayın. Su niye ikram ediyorsunuz birbirimize? Boğazınıza bir şey mi takıldı? Boğulma tehlikesiniz mi geçiriyorsunuz? Ben su içmiyorum. Edep, edep, edep. Ayet okunan yerde edep, hadis okunan yerde edep, ilim meclisinde edep, illa edep, illa edep. Değil mi? O zaman bereketimiz çok olur. Şimdi ne demek istiyorum? Yani ne demek istedim şimdi? Hızır aleyhisselam bugün bize nasihat etti. Musa aleyhisselama etmiş o nasihatı. Ben daha yeni gördüm. Önceden görseydim bu kadar fazla konuşur muydum? Yine ben laf tutacağımı çok tahmin etmiyorum ama siz benden daha önce yorulacağınız kesin. Ne diyor? Konuşan dinleyenden daha az yorulur. Nasıl bir söz ya? Yani dinleyen daha çabuk bezer. O sanır. Onun için sizi gözetmek lazım. Çok da uzatmamak lazım ama ayda bir de geliyoruz ama Bayburt'un işine döndürmeyelim tabii ki yani. Değil mi şimdi? Adam yani gelmiş demiş. Misafirlik kaç gün demiş? Demiş 3 gün. Ben demiş yarın gideceğim demiş. Ya yolun açık olsun demiş ev sahibi de. E demiş ben demiş yarın da kalsam demiş bana yemek verecek miydi? E verecektim herhalde aç bırakacak halimiz yok. Misafirliğine 3 gün sünnet. 3 günden sonra hadi işine diyebilirsin yani de 3'e kadar misafir edeceksin adamı. Onları da şimdi getir demiş yani. Adam demiş ki şimdi getireceğim ve sen yarın da kal demiş yani. Çünkü vaktinde getirelim daha tasarruf olur demiş. Diyor ki 3. günde kalsam sabah akşam 2 öğün yemek verecek miydin? E verecektim onları da şimdi getir demiş. Ya şimdi siz de diyorsunuz ki ayda bir geliyorsun diye 4 haftalıkta konuşacak değilsin herhalde diyorsunuz yani şimdi. Şey işi şeye çevirmeyelim. Onun için tabii ayda bir geliyoruz diye 4 haftalık toptan. Bizim ortalamamız 2,5 saat. 2,5 saatten 10 saat eder. Biz size aylık şeyi toplayıp 10 saat konuşacak halimiz yok. Onun için dersimizin konusu ne? Ve bundan sonraki derslerimizde de ben bu kitabı ders takip edeceğim. Bursa'ya ders açtım. Fabrika açsaydım daha mı iyi olurdu? Biraz işçi alırdım size. Ekmek parası kapısı. Fabrika mı açsam daha iyiydi? Aşevi mi açsam daha iyiydi? He? Yoksa size bir ders açtım, kitap açtım. Hangisi daha iyi? He? Ben size imandan bahsedeceğim. İmanın 2. maddesi. Âmentü billahi ve melâiketihi. Allah'a imandan sonra ne geliyor âmentüde? Meleklere iman geliyor. Bu kitap, tabii güzel basmışlar bunu. Sonradan evvelce bu kitap daha küçük idi. Bunu şimdi tafsilat basmışlar. El-Habâik fi ehbâril melâik. Bu kitap meleklerle ilgili bütün hadisleri toplamış. Meleklerin haberleri hakkında. Yani meleklerin haberleri ne demek? Melekler kimdirler, nedirler? Ne iş yaparlar? Uyurlar mı, yerler mi, içerler mi, ölürler mi? Efendim, isimleri nedir? Vazifeleri nedir? Onlar hakkında neleri düşünebiliriz, neleri düşünemeyiz? Bu kitap onun hakkında. Kim yazmış? İmam Celaleddin Suyuti Hazretleri. Biliyorsunuz şu Suyuti artık tarife hacet yok. Muhaddislerin en büyüklerinden. Bütün kaynakları toplamış. O şimdi kendi kafasından bir şey konuşamaz. Ben de kendi kafamdan bir şey konuşamam. Biz nakilciyiz. Din işi nakil işidir. Ayet hadis işidir. Kimse kendi kafasına dinde yorum yapamaz. Şimdi bu kitaptan ders başlıyoruz inşallah. Ve bakalım ne kadar sürecek. Artık ayda bir olduğu için birkaç sene sürer. Değil mi? 12 derste bitmez. Ama belki bir iki senede biter inşallah. Bu arada biz bütün hadis-i şerifleri okuyacağız ama aynı manada birkaç hadis-i şerif olursa cem yapıyorum yani. Çünkü neden? Bazı 10 hadisi 3 hadiste toplanabiliyor. Mükerrerat oluyor. Ona göre size inşallah cevap vereceğiz. İlim vermeye çalışacağız. Allah Teala. Burada da şimdi melekler var mı? Bizi duyuyorlar mı? Zaten hepimizin sağda solda otomatik yazıcılar var mı? Bir de zikir meclisine özel gelenler var mı Buhari Müslim hadisinde? Burada melek dolu. Burada insandan fazla ne var? Melek var. Ne insan insanı? Her adamın kendinde zaten sağda soldan 2 tane. Kaç kişi varsa 2 ile çar. Onun üstüne her kişinin koruyucuları var, gözeticileri var. 160 tane koruyucu var. Lev-i muhakkıbat. Kur'an-ı Kerim hepsini beyan ediyor. Muhakkıbat var. Bu kiramen katibin sağda solda yazıcılar. Muhakkıbat var, koruyucular var. Hepimizin. Yoksa bizi cinler, şeytanlar kapacaklar, havada kapacaklar. Eve kadar gidene kadar 40 kere götürürler seni ya. Melekler koruma. Ancak Allah bir bela vereceği zaman meleklere diyor dokunmayın. Yani kaderin sırrı geldi. Buna bir şey yapacaklar yani. Orada dokundurmuyor. Yoksa hiçbir kimse bir şey yapamaz meleğe karşı. Fakat orada kaderin sırrı var. Tabii biz onun için dualar okuyoruz, zikirler yapıyoruz. Niye bu dualar tavsiye ediliyor? Çünkü o dualarla, ayetlerle müvekkel görevli melekler var. Mesela şimdi levenzelne. Akşam olur olmaz ben yolda okudum gelirken arabada. Niye? 70 bin melek görevli levenzelne okuyana.
3: Ama şimdi imam okudu, sen dinledin, öyle bir şey yok. Onda sevap var. Onda sevap alırsın. Ama 70 bin melek görevlenmek için senin okuman lazım. Bak 70 bin melek levenzenle okuyana. Peki 7 milyar insan var. Tabii bunların Müslüman olanı 2 milyara yakın. 2 milyar adamın her biri levenzenle okusa 70 binden 2 milyarı çarp. Allah Teala bu kadar melek yaratıp görevlendirmekten aciz midir haşa? Hesabı anla. Yani 70 bin melek okuyan, kaç kişi okuyor? Bursa'da kaç kişi levenzeline okumuştur acaba bu akşam? Az. Azaldı artık. Osmanlı zamanı değil ki herkes namaz kılsın, herkes namazın peşine levenzeline okusun. Şu anda çok az kişiler okur. Ama bütün Bursa levenzeline okusaydı, adam başına 70 bin melek hepsine Allah verebilir miydi? Verecek miydi? Verecekti. Allah zengin. Hazineleri çok. Onun için bu melaki hakkında gece gündüz bizden ayrılmıyorlar. Devamlı yanımızdalar. Bizim haberimiz yok. Biz farkında değiliz. Bir tek tuvalete girerken bırakıyorlar, kapıda bekliyorlar. Bir tek biz tuvalete girdiğimizde bekliyorlar. Bir de eşimizle cima anında bekliyorlar. Bu ikisinin dışında la yufarikunekum, sizden asla ayrılmıyorlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis-i şerifte. Şimdi bu kadar, anamız bizle bu kadar beraber mi? Karımız bizle bu kadar beraber mi? Çocuğumuz bizle bu kadar beraber mi? Onlardan bize, Allah'tan sonra, Celle Celle Mevla her şeyi her an görüyor. Allah'tan sonra bizim en yakınımız kim? Melekler. Onun için Allah'tan sonra kime iman edeceğiz? Âmentü billahi ve melâketihi. Melek deriz. Âmener Resûl bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûn. O Resûl-ü Zişan Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Müminler de iman etti. Küllün hepsi de âmene billahi. Başta Allah'a iman etti. Tabi Allah hakkında itikat derslerinde konu yapıyoruz. Şimdi itikat dersi geçen yaptık mescitte, o sonra depremden sonra bir hafta yapamadık. Geçen hafta yine Mevla'nın cennete göreceğine dair yaptık. Ancak itikat dersleri devam edecek inşallah. Zaten bizim cübbelamuca.tv'de YouTube gibi, Facebook gibi değil. Oraya hem reklam girmiyor, hem de dersler sıralı çıkıyor. Öbüründe rastgele açıyorsun bir şey falan. Oradaki sıraya bakarsanız itikat dersleri sırasını takip edersiniz. Vaktinde canlı yayında yetiştiniz, yetişemediniz. Orada dersler sıralı. İtikat dersleri. 5-6 ders oldu şimdi. Onda Allah Teala'dan bahsediliyor şu anda. Şimdi sıfatlarına bahsedeceğiz. İmam Gazali'nin Kavâidül Akâid Esen'den ders takip ediyorum. Oradan devam ediyor. O dersi takip edin. İnşallah. Burada da meleklere başladık. İnşallah Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ küllün âmene billah, hepsi Allah'a iman ettiler ve melâketi, meleklere de iman ettiler ve kütübü kitaplarına da iman ettiler ve Resulü Resulü'ne de iman ettiler. Bu ad-i kerimede iman şartlarından kaçı zikrediliyor âmene Resulü'ne? 4'ü zikrediliyor. Anladın mı? Vel yevmil âhiri, diğer ad-i kerimede zikrediliyor. Ve men yekfur billahi vel yevmil âhiri, kim Allah'ı inkar eder, ahiret gününü inkar eder. Fakat dalle dalalem ba'ida, mübînâ da var. Yani وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ مَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Orada ahiret günü de var. O ayette 5 oluyor. İman şartları. Kader, diğer ayet-i kerimelerde var. اِنَّا كُلَّ شَيْهِ خَلَقْنَا بِكَدَرْ. Oradan 6 oluyor. Ama bir ayette 5'inin zikredildiği de var. Dolayısıyla her yerde âmentü'de ikinci meleklere iman geliyor. Onun için onlara iman etmek farzdır. Ancak bazı malumat bilmek şarttır. Şimdi melekler hakkındaki malumatta İmam Beyhaki Şuabul İman isimli eserinde ne buyurur? Meleklere iman ettim demekle iman olmaz. İman demek inanmak demek. Neye inandın? Neye inandın? Şimdi mesela birinci madde nedir? Et-tasdik bi vücudi. Melekler var mıdır yok mudur? Vardır. Varlıklarını tasdik edeceksin. Varlıklarını kabul edeceksin. Şimdi bir adam çıksa diyecek ki ne meleği bilmem nesi sağımızda solumuzda. Bu kadar senedir ben bir kere ne gördüm, ne işittim, ne sesini duydum. Ne yardımını gördüm, ne bir şeyden haberim var. Bu kadar yanımda gezip de çıt çıkmaz mı ya? Dese ne olur? Ne olur? Stalin gibi kafir olur. Ne olacak? Onun için melekler var mı var? Bir defa bunu tasdik edecek. Gözümle görmediğime inanmam diyenden Müslüman olmaz zaten. Çünkü Allah Teala da görmüyor. Neye iman etmiş o zaman? Bir defa اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bize gayba iman teklif edilmiş. İmanımız gaybidir. Gaybi ne demek? Görmeden inandık. Allah'ı da görmedik, melekleri de görmedik. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı da gördü, melekleri de gördü. O başka. Sahabe-i kiram Allah-u Teala'yı görmedi ama melekleri gördüler. Cebrail aleyhisselam'ı gördüler. Ha, asli sureti üzere görmediler tabii. 600 kanadıyla görmediler. Ama insan kılığına girmişti, gelmişti. Sorular sormuştu. Ama sonra Resulullah Efendimiz işte bu Cibril'di. Hâzâ Cibril'u Ya yuallimukum dinekum, size dininizi öğretmeye gelmiş. Bana sorular sordu, size işittirdi. Meşhur hadis, iman, İslam, ihsan hadisi. O hadisteki melekler aynı böyle sahabe sohbetteyken Hazreti Cibril geldi. Ama yahu dediler, birbirimize baktık, içimizden bir kişi tanıyan yok. Kimdir bu zat acaba? Elbiselerinde toz yok. Yakından olsa hepimiz tanımamız lazım. Veya çoğumuz tanımamız lazım. Veya bir kısmımız tanımamız lazım. Uzaktan gelen, Medine'ye o zaman uzaktan gelen, şimdi bile uçakla bile gitse bir bozulur yani üstü başı yani. Uzaktan gelen neyle gelecek? Deveyle veya yaya gelecek. Nasıl toz olmaz? Bembeyaz elbisesi her şey. Biz de dediler şaşırdık. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanaştı, yanaştı, yanaştı. Biz de böyle cesaret edemiyoruz. Bu ne kimdir bu kadar samimiyet ya? Ondan sonra dizini de dizine dayadı. Allah Allah. Bir de soruyor, mel iman, iman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor işte, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret inanmandır diyor. Sadak de diyor. Şimdi sahabe-i kiram dinliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. O gelen zat diyor ki, doğru söyledin. Ana, hepten şaşırttılar. Ya dediler, bu öğrenmeye de gelmemiş ya. Bu hepten tasdiklemeye gelmiş. İslam nedir? Şahidi namaz, oruç, hac, zekat. İhsan nedir? İşte Allah'ı görüyorsun gibi ibadet etmen. Tamam. Dedi, اَخْبِرْنِ عَنَ اَشْرَاطِ السَّاَاتِ Bana biraz kıyamet alametlerinden anlatır mısın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, oraya kadar sadakte sadakte doğru söyledin, doğru bildin. Hazreti Ömer dedi, bu işte bir şey var ama başkası olsa dalacak yani. Sen kimsin ya diyecek. Kimi tasdik ediyorsun sen? Öğren de gitsene. Ama şimdi orada bir heybet var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir ciddiyet var.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyamet alametlerini sen benden iyi biliyorsun diyor. Bu şimdi sen benden iyi biliyorsun deyince, öyle hadi doğru söylediğini de geçti. Sen benden iyi biliyorsun diyor bak. Ama dedi, madem sordun hatırın için, sana birkaçından beyan edeyim işte. Meşhur hadis-i şerif. Dağdaki çobanlar şehirde gelecek, yüksek binalar yapacak. İşte efendim, setelidül emetü rabbeteha, cariye efendisini doğuracak. Yani çocuklar ana babasına efendilik yapacak. Ana babalar köle gibi çoluk çocuklarının azarına muhatap olacak vesaire tabii. Cariye meselesinde de var. Şu anda da o geçerli. İşte hakikaten doğurduğumuz çocuklar ağamız paşamız oldu. Şu anda biz onlardan emir alıyoruz hepimiz. Evde kimin lafı geçiyor? Çocuk ne derse oluyor yani. İşte falan böyle haberler var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra buyurdu ki tamam bana müsaade. Kalktı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki rudduhu. Mescitten çıktı hemen. Sahabe-i kiram tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakmıyorlar. O şimdi kimdi, neydi? Abi ben bir dışarı gideyim. Şu arkadaşla, tabii arkadaş zannediyorsun da Cebrail aleyhisselam, şu arkadaşın bir ifadesini alayım. Nereye ifade alıyorsun? Ya kimsin abi, nereden geldin ya? Falan diyecek diye sahabe öyle bir hareket yapmaz. Onun için kimse çıkmıyor. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor ama o zat müsaade aldı çıktı. Çıkar çıkmaz daha şu anda şuradan adam şu kapıya gitmesini düşün. Şu kadar bir yarım dakika sürecek. Ruddu, bir geri çağırın, geri çağırın dedi. Niye onlara? Anlatmak için. Hemen çıktılar. Dediler ya Resulullah yok. Kimseyi görmüyoruz. Hah, anladınız mı? Sizin bildiklerinizden değilmiş. Hâzâ Cibril, câ yuallimukum dînekum. Bu Cibril aleyhisselamdı. Dünya gözüyle siz de onu gördünüz. Size dininizi öğretmeye geldi. Bu hadis-i şerif, Bukhari, Müslim, en sahih hadistir bu. Cibril hadisi diye geçer. Cibril hadisi dedikleri zaman size soru sorarlar, bir yarışmaya girersiniz. Ne yarışmaya girersiniz? Rusya'nın başkentini sorarlar. Ne soracaklar? Neyse, bir yarışmaya girersiniz. Size derler, Cibril hadisi hangisidir? Belki bir puan kazanırsınız yani. İşte o Cibril idi, size dininizi talim için geldi. Bu hadis-i şerif Cibril hadisidir. Dolayısıyla melekler var mı? Var. Ama sahabe-i kiram melekleri gördüler mi? Gördü. Nereden anlaşıldı? Çünkü geri çevirin dedi. Onlara niye onu gösterdi? Gittiler, baktılar kimse yok. İnsan olsaydı kaybolabilir miydi bir dakikada? Kaybolamazdı. Melek olduğu için arştan buraya saniyede gelir, buradan arşa saniyede çıkar. Onun için gidin geri çevirin demesinin sebebi anlayın ki bu insan değil idi. Sonra buyurunca ki bu Cibril idi, siz de anladınız bak kapıda yok. Onu ispat için söyledi. Demek ki meleklerin varlığını tasdik ediyor. Âmennâ billâh ve melâketî, değil mi? Meleklere iman. İki, şimdi melekleri yerlerine, makamlarına yerleştireceğiz. Makamlarından üstün bir şey onlara vermeyeceğiz. Ama makamlarından da onları aşağı düşürmeyeceğiz. Şimdi makamlarının tespitinde ne buyuruyor? Ennehum ibadullah. Bir defa Allah'ın kullarıdır. Hiçbir melek Allah'ın kulluğundan kafasını çıkaramaz. Çıkaramaz derken zaten onlar insanlar, şeytanlar gibi kaymaya müsait olmadığından çıkartmaz zaten. Şeref bilirler. Melekler haşa hiçbir şey yaratamazlar. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Onun için melekler de Allah-u Teala'nın kullarıdır. Mabud, ibadete layık olan bir tek Allah Celle Celaluhu vardır. Melek de kuldur, ibattır. İnsan da ibattır. Peygamberler de ibattır. Zaten ibad, abduhu ve rasulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en ilk vasfı nedir? Eşhedü enne Muhammeden abduhu, başta kuludur ve rasulü, rasullük sıfatı ikinci gelir. Meleklerin de ilk sıfatı nedir? İbadün, kullardır. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah. Bel ibadüm mükramun. Kullardır ama ikrama mazhar olmuşlardır. İkrama mazhar. Ne demek ikrama mazhar? Ta şeye kadar, birinci sura üfürülene kadar ölüm yok. Yemek ihtiyaçları yok.

Dişime ihtiyaçları yok. Erkeklik olup da dişiye ihtiyaçları yok. Dişi olup da erkeğe ihtiyaçları yok. Uykuya ihtiyaçları yok. Yorgunlukları yok. Göktaş'ın dediğine döndü. Bu melekler ne rahat arkadaş dedi ya. Ben de anlamadım meseleyi yani. İsmaila'da iftar ediyoruz tabii. Çekse 30-35 sene evvel. Göktaş rahmetli öyle dedi. Bu melekler de ne rahat diyor dedim. Niye böyle diyorsun ya? Yahu dedi kardeşim şimdi giyiyoruz peşinden abdest var. Teravih'e kadar dedi nasıl tutacağız bu abdesti? Teravih'e de hiç dayanamayız. Ondan sonra abdest boz, bir daha tazele, bir daha boz, bir daha tazele. Karnımız ağrıyacak, ishal, kabız. Aman ya, melekler ne rahat dedi. Yemek yok, içmek yok, uyumak yok. Uyku da gelmiyor. Devamlı zikir. Şu kurban olduğum Allah'tan, kuluz, bir şey diyemiyorum. Bir dua kabul olma hakkı verseler tabii ki illa imanlı ölmek ayrı bir şey, onu konuşmuyoruz da. Bir dua hakkı verseler, ya Rabbi hiç uyumayıp devamlı kitap okumak ve kitap yazmak kuvveti bana verir misin derim. Yemin ediyorum böyle sizin gibi 1 milyon dolara, 2 milyon dolara ucuza gitmem. Siz daha da ucuza gidiyorsunuz. Yani 50 bin dolar bana yeter diyorsunuz yani. Böyle bir şey yok ya, bu ne ya? Benim ömrümden ne kadar kalmış yani? Yarın 1/3 uykuya gidiyor. Sizin belki yarısı gidiyor da bilmiyorum. Benim yani 1/3 zor gidiyor da. Yani bazısının yarısı ömrünün uykuya gidiyor. Yarısı gidiyor. 12 saat uyuyan var. Ne biçim insan bu? Hap mı içmişler ya? 12 saat uyuyor adam. Ne abdest ne namaz ya, dümdüz ya. 12 saatte kaç namaz kaçırırsın yani? Biz mecbur namazı kaçırmadığımızdan arada uykular bölünüyor. Ama yani hakikaten uyumamak kadar, ama uykun gelmiyor, hastasın. Bizim Rize'de Talvat'ta bir adam vardı, 27 senedir uyumamıştı. Evet, 27 senedir uyumamıştı. Ben de dedim ki, o zaman talebeydim 14 yaşımda. Resul Hoca'yla gidiyoruz, adam öyle deyince, hocam diyor bana bir dua et dedi. 27 senedir hiç uyumuyorum deyince ben dedim, ah ben de öyle olsam maşallah dedim. Ne maşallah ya dedi. Öleceğiz dedi burada uykusuzluktan. Sinir hastası oldum dedi. Ne maşallah diyorsun dedi. Yani nazar değsin de uyusun istiyor. Ama ben de ya keşke o zaman da biraz çok şişmadım. Çok da çocuğuz. Çocukken uyku biraz fazlalaşıyor. Yaşlandıkça uyku azalıyor tabii. Efendim ah dedim şu adam gibi olsam. Bak hala unutmadım 35 senedir. O adamın ya diyorum nasıl uyuyamıyor. Ama işte Rabbim afiyetle hastalık vermeden uykumuzu az uykuyla yetinebilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. Dua ederken mutlaka afiyet kaydını koyun. Mültezeme, ben mültezemde de bu duayı yapıyorum. %100 kabul noktada yaptım ben bunu. Ama afiyetle. Çünkü neden? Mültezeme gidersin, bir dua edersin, tam kabul saati. Zaten mültezem hep kabul mekanı. Orada sorun yok. Oraya gittikten sonra saat mefhumu yok. Ya Rabbi bana uykumu al benim ya Rabbi. Ulan uykumu al benim diye dua edilmez. Melek mi yapacak seni? Uykumu al beni denmez. Afiyetle, az uykuyla yetinmek nasip etlenir. Öbür türlü seni uykunu alır ama aklını da başından alır. Ondan sonra sen deli gibi gezersin, tımarhane de kabul etmez yani. Öyle insanlar var, sinir hastası, uyuyamıyor adam. Uyuyamıyor hiç. O hastalıktır. Allah bize afiyetle, belasız bir şekilde az uykuyla yetinip kalan vakitlerimizi ilim, amel, ihlas ile geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin denecek dua mıdır? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallam seyyidina. Şimdi melekler nedir buyuruyor? İbadün, kullardır. Mukramun, ikrama mazhar kullardır. İşte bunlar tabii ki Allah'ın ikramı değil midir? Mesela en büyük ikram. Bizim hepimizin imansız ölme tehlikemiz var mı? Cehenneme girme tehlikemiz var mı? Peygamber olmadığımıza göre. Evliyanın en büyüğü de olsan kayma ihtimali var. Masum peygamberlerden gayri yok. Peki Allah Teala'ya kızdırma imkanımız var mı? Var. Kızdırıyoruz da zaten ara sıra. O zaman meleklerde bu tehlike var mı? Yok. İşte ne oldu melekler? İkrama mazhar kul oldu. Çünkü böyle bir ikram kime nasip olmuş? Sonundan emin ya. Garantisi var.
Biz sonumuzdan emin miyiz? Garantimiz yok. Bizim işimiz yaş. O da büyük bir şey. Ama Cebrail aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar 5000 küsur sene bu kadar peygamberler gelmiş geçmişler. Adem aleyhisselamdan beri bütün peygamberleri Allah ile arasında sefir olmuş, elçi olmuş. Meleklerin peygamberi olmasına ilaveten fakat devamlı korku içinde kalmış. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Es-sa'idu le ve mâ arsallâke illâ rahmeten lil âlemin. Bu âti kerime nazil olunca âlemlere rahmet olarak seni gönderdik Habibim. Cibril aleyhisselam bu âti getirdiği zaman ey Cibril bütün âlemlere sen de dahilsin. Âlemlerden birisin. Ben sana nasıl rahmet oldum? Bunu pek anlayamadım dedi. Çünkü sen bana rahmetsin, vahiy getiriyorsun. Ben sana rahmet nasıl oldum acaba? Âlemlerden birisin. Cebrail aleyhisselam o zaman dedi ki, esas bana rahmet oldun. Ben sana Kur'an indirene kadar, Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah ve innehu

0: Sadakallahu azim. Şüphesiz o Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu sana kim indirdi? Ruhul Emin indirdi. Ruh kime diyor? Cebrail Aleyhisselam'a diyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi de ruhtur. Ölmüş kalpleri dirilten vahiyleri o getirdiği için, ruh bedeni dirilttiği için, hayat verdiği için ruh oluyor. Cibril de vahyi ruhların, kalplerin ruhu olan, dirilmelerine vesile olan vahyi getirdiği için onun adı ruhtur. Bir de Cebrail Aleyhisselam'ın öyle bir özelliği vardır. Ayağının değdiği yeri bırak, atının ayağının değdiği yer bile ondan bir eserin bulunduğu yer canlanır. Hemen yeşerir, canlanır, hayat bulur. Kayanın üstüne mübarek bir parçası değse, bindiği atın ayağı değse kaya canlanır yani. Ruh, iksir. Emin ne demek? Güvenilir. İşte dedi, ben bize 20 bin sene vaaz eden Azazil ismindeki hocamız sonradan ayağı kaydı, sapıttı, gitti, iblis oldu. 20 bin sene meleklere vaaz etmiş, gökte yerde secde etmedik, bir karış yer bırakmamış, meleklerden beter ibadet etmiş ama kıskançlık yüzünden Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince, tabii o meleklerden değildi. Kâne minel cinni fefesek anem Rabbi. O cinlerdendi, Rabbinin emrinden çıktı, huruc etti, fasık oldu, kafir oldu. O tabii meleklerden olmadığından masumluk garantisi yok. 20 bin sene sonra sapıttı. 20 bin sene meleklere vaaz eden iblis önümüzde örnek olarak duruyor. Şimdi diyor, 20 bin sene bize vaaz eden hocamız iblis olunca, ebedi cehennemlik olunca, bir de iblisin cehennemlikliği de kesin ha. Bizim yine elhamdülillah kesin değil, inşallah cennetlik olmayı umuyoruz. İblisin cehennemlik olduğu da garanti. E şimdi hiç ümitsiz vaka olmuş yani. Ben ödüm koptu, ödüm koptu, öyle korktum, öyle korkuyorum, öyle ağlıyorum, öyle susuyorum. Hazreti Cibril diyor ki, o günden bugüne kaç sene geçmiş? Ta Adem Aleyhisselam indirilmesinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göndermesine 5000 seneden fazla. 5000 seneden fazla. Ben diyor, korkudan iflahım kesildi. Ne zaman ki sana ayetleri indirmekle görevlendirildim, bu ayet-i kerimeler Şuara suresinden olacak. Bu ayet-i kerimeleri sana indirirken bir baktım ki ayetleri kendim de okuyorum, bakıyorum ki hangi ayetler bana bildirildi, hangi ayetleri götürmekle, vahyetmekle müvekkel kılındım. Bir baktım ayetlere, Allah-u Teala bana el-emin demiş. El-emin ne demek? Güvenilir demek. Demek benim sonum iblis gibi olmayacak. Ben imanımı kaybetmeyeceğim, Allah'ın itaatından boyun çekmeyeceğim, ayrılmayacağım. Allah'ın bana emin buyurduğu için ben ancak nefes aldım diyor. Sen alemler içinde en çok bana rahmetsin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Anladın? Onun için Hazreti Cibril vesaire melâke-i kiram hepsi mükrem. Mükrem ne demek? Sonları garantili. Efendim, beşeriyet muktezası istenmedik hallerden münezzehler. Yemeyen, içmeyen gaz çıkarır mı? Küçük abdest olur mu? Büyük abdest olur mu? Pis koku olur mu? Efendim, erzeli ömre düşer mi? Bunama olur mu? Alzheimer olur mu? Çoluk çocuğu da ona dedemize bakar yaparlar mı? Evet. Yani insanda çok felaketler var, bekliyoruz hepimiz. Allah'ım ölene kadar elimizden, ayağımızdan, aklımızdan, zekamızdan mahrum eylemesin. Elden ayaktan düşürmeden, ölene kadar cemaata devam edecek kuvvet nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sellem. Onlar mükrem kullar. Ondan sonra ne buyuruyor? Ama kullar. Kullar deyince burayı dikkatle değerlendirmek lazımdır. La yesbikûnehu bil kavl. Allah'ı sözde geçmezler, emirlerini geçmezler, yasaklarını aşmazlar, sınırlarını taşmazlar. Ve hum bi emri ya'melûn. Onlar Allah ne emrederse onun emriyle hareket ederler. Hiç emirsiz hareket etmezler. Biz nasıl? Keyfimiz ne isterse, canımız ne isterse onu yapıyoruz ya. Ama onlar sırf Mevla'nın emriyle hareket ederler. يَعْلَمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يمُمْ مَا خَلْفُمْ Allah-u Teala onların da geçmişlerini bilir, geleceklerini bilir, önlerini, ardını, hepsini bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا اَلْمَنْ اِرْتَضَى Allah'ın razı olmadığı hiç kimseye şefaat edemezler. Mesela Cebrail aleyhisselam bir adamı kurtarmak istese cehennemden kurtaramaz. Mahşerde kurtarmak istese kurtaramaz. Şefaat hakkı var mı? Var. Ama Allah izin verirse, izin verdiği kadar izin verdiği kişiye. Onun için Mevla'nın razı olmadıklarına şefaat edemezler. Yani ne demek? Özel yetkileri yok. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِي مُشْفِقُونَ Allah'ın haşyetinden, korkusundan tiril tiril titriyorlar. Tiril tiril. Şimdi bu hadis-i şerifler, bu kitabın derslerindeki rivayetleri dinlediğiniz zaman lan biz ne Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz adammışık diyeceğiz. Çünkü bir İsrafil aleyhisselam, bir Mikail aleyhisselam Allah'tan korkusu hakkındaki hadisleri dinlediğimiz zaman ya bunlar melek garantili, şu vaziyete bak. Çünkü Mevla'yı bizden iyi tanıyorlar. Kim ne kadar tanırsa, fazla tanırsa o kadar fazla korkar makamından. E biz şimdi işte ne bileyim ya, bir iman ettik ama imanımız hiç bizi günahlardan kurtaramıyorsa nasıl olacak ya? Demek ki Mevla'ya karşı bir var ama işte bizim idare eder düşünüyoruz. Ya affeder, merhametine mi güveniyor? Neye aldanıyoruz? O da bir başka dava yani. İlla ki Müslümanız tabii ki. Bir acaba yapmıyoruz illa ki, haşa. Acaba insanı kafir eder. Acabamız yok. Bu Allah var Celle Celaluhu. Bu melekler var Celle Celaluhu. Kaderimizi, şeyimizi tespit ediyorlar. Günahımızı, sevabımızı kaydediyorlar. Bunlar var yani. Allah Teala unutmaz Celle Celaluhu. E bunlar hep önümüze çıkaracak. E bunu bilen insanın... İnsana yakışan hareketler bizde yok. Mesela kamerayla izlenen bir adam bir müessesede yanlış yapar mı? Bir müessesede işçi olan, işten atılmaktan korkan, bırak cehenneme atılmayı, işten atılmaktan korkan, o müessesenin kurallarına muhalif iş yapar mı? Yapar. Ama kamera gözlüyorsa, şimdi burada devamlı melekler yazıyorlar, bu kadar ayet hadis var, bizde de her yol var. Nasıl oluyor? Müslüman mıyız? Müslümanız Hacı abi. Allah'ım imanımızın nurunu ziyade eylese. Bizi bütün günahlardan engelleyecek ikan derecesinde yakın iman nasip eylese. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayetler melekler hakkında bize bayağı bir malumat verdi okuduğumuz ayetler. Yani yine öbür ayette kerime la yasûnallâhu mâ emerhum. Allah ne emrederse asla karşı gelmezler. İnsanlarda, cinlerde bu garanti var mı? Bakıyorsun en Müslümanım diyen adam, haciz hocası, Allah bir şey buyuruyor diyorsun, bu zamanda da olmaz ki diye. Sapıtmış ya. Hadi bu zamanda da olmaz ki deyince Allah muhafaza kafir oluyor insan. Ama Allah'ın emrine inanıyorum ama ben burada nefsime uydum estağfurullah derse, hiç olmazsa imanını kurtarır. Bir de bu zamanda bu olur mu ya derse kafir olur. Ama meleklerde isyan olur mu? Asla.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattan. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
9: Reklamları dinlediniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Bir de bu zamanda bu olur mu ya derse kafir olur. Ama meleklerde isyan olur mu? Asla. Düşünülemez. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Emir ne? Şunu öldür. Hazreti Aleyhisselam'a dedi, şunun canını al. Cebrail Aleyhisselam'a dedi, şuraya zelzele yap. Salla şu İstanbul'u. 7 şiddetinde 7. 8, 8. 5, 5. 5.3, 5.3. Oradan bir ileri yapar mı? Ya Rabbi çok sinirlendim. Ben sana 5.3 dedim. Sen niye 5.5 yaptın? Ya Rabbi burada ne kadar zina ediyorlar, içki içiyorlar ya. Bir de PKK'yı destekliyorlar. Bir de destekleyenleri destekliyorlar bunu. Teröristleri, katilleri. Ya Rabbi ben bunlara çok sinirlendim. 2 noktada benden koydum. Var mı böyle bir şey yani? Böyle bir şey yok. Yok. Mevla ne buyurdu noktasına riayet ederler. Ve yef'alûne mâ yu'marûn. Ama biz olsak Mevla 4 kıl diyor, adam 2 kılıyor ya. Ya böyle bir antika insanlar var. Ya seferde 2 kıl diyor, benim içime sinmiyor uşağım diyor, seferde de 4 kılıyor. Ya kardeşim, tam ters misin sen, nesin ya? 4 kıldıysun, 2 kılıyorsun, 2 kıl diyor, 4 kılıyorsun ya. Allah Allah. Ya imamın arkasında okuma diyor, Fatiha okuma diyor, beni içime sinmiyor diyor, bir de Fatiha okuyor imamın arkasında. Ya imam okuyor zaten, bir de sen de okuyorsun kardeşim. Yani hep yorum. İlahiyatları görmüyor musunuz? Allah ve Resulü ne buyurduysa tersine yorum yapma üniversiteleri kurulmuş. Tersine yorum yapma. Adamların işi gücü bitmiş, yorum yapıyor. Allah Allah. Hoca Cemil Kılıç var şimdi. Halk TV'nin, Tele1'in baş hocası olmuş bir üstad-ı azam. Ya o adam Mescid-i Aksa'nın yerini değiştirdi Yahudilerin hatırı için ya. Diyor Mescid-i Aksa Kudüs'teki değil diyor. Neresi diyor? O Cihrane'de diyor, Mekke'ye. Ya Cihrane Mekke'ye 25 kilometre. Şu anda arabayla yarım saatte gidiyoruz. Ellezi barek ne havlu diyor Kur'an. Etrafını mübarek yaptık. Ağaçlar var, ırmaklar var diyor. Ya Cihrane'nin etrafında ne ot var ne ocak var ya. Mescid-i Aksa, bütün ırmaklar orada, yeşillikler orada, zeytinlikler orada, bütün dünyanın en güzel yeri ya. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem linuriyor mu ne hayatına, Cihrane'ye gittim dese Ebu Cehil inkar eder miydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ki ben Cihrane'ye gittim geldim bu gece, Ebu Cehil inkar eder miydi ya? Müslümanım diyen bazıları mürtet olur muydu? Nereye gittim dedi? Yatsıyı burada kıldım dedi. Sonra dediler, Mescid-i Aksa'ya gittim Kudüs'e. Sonra dediler, sabaha da buradaydım dedi. Hoppala dediler. İnanan da yavur oldu ya. Ebu Bekir niye sıddık oldu? Radıyallahu anh. Onun haberi yoktu bu işten. Onu da buldular, dediler ki mutlaka Ebu Bekir de mantıklı adamdır, bu da inkar edecek bunu dedi. Bir Ebu Bekir kalmış dediler, bu da bırakacak dediler. Ya Ebu Bekir duydun mu, duydun mu? Ne var, ne duydun mu? Seninki dediler, dün gece Kudüs'e gitmiş. Biz 2 ayda gidiyoruz, 2 ayda da geliyoruz develerle dedi. Yaya da değil, deveyle. Biz 1 ayda gidiyoruz, 1 ayda gidiyoruz. En ayı gittin geldin 2 ay. Bu dediler, dün gece gitmiş, sabaha gelmiş. Ne var dedi? İnandın mı yani dediler buna da. Tabii inandım dedi. O dedi, Cebrail gökten ona vahiy getiriyor dedi. Kudüs'ten daha uzak. Bir dakikada geliyor, bir dakikada gidiyor dedi. Ben dedi onu dedi, daha uzak işlerine de inandım. Yani aklınızın almayacağı daha ne işler var, onlara da inandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülü yatırıyor. Bunlar beni şimdi inkar edecek. Birkaç Müslüman var, onlar da inkar edecek, mürtet olacaklar. Hazreti Cibril geldi. Üzülme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir sana iman edecek, tasdik edecek. O sıddıktır, ismi sıddıktır dedi. İşte sıddık böyle oluyor. E sen şimdi denileni yapacak, emrolunanı yapacak. Hazreti Cibril oradan al, alır. Burak getir, getirir. Kalbini ameliyat et, eder. Habibime refakat et, eder. Sidretül Münteha'ya geldi, gel. Durdu, durur. E ya Rabbi şimdi ben bu kadar senelik meleğim. Hem de meleklerin de peygamberiyim. 5000 küsur senedir tabii ondan da ne kadar evvel yaratılmış. Göklerden, yerlerden önce yaratılmış. Senin en kıymetli kulunum. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte kaç yaşında daha? Miraç'a çıkacağı zaman 51 yaşında diyelim. Ya da 51 yaşında. Benim yaptığım ibadetin zerresi kadar da bir ibadet yapmadı. Ondan sonra sen onu kendi cemalini göstermeye çağırdın. Oradan Sidretül Münteha'dan ileri geçiriyorsun. Ben Sidretül Münteha'da durmak zorunda kalıyorum. Oradan ileri bir adım atamıyorum. Atsam yanıp kül oluyorum. Bu şimdi adalet mi? Dersen iblis olursun. İblis öyle oldu işte. Kıyas, mantık, felsefe. Halaktevmin, ne var o halaktevmin? Onu ateşten yarattın, beni çamurdan yarattı. Ondan sonra onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Halbuki çamur balçıktır, bulaşıktır. Ateş daha şereflidir, kıymetlidir. Ondan sonra ne olmuş? Balçık aşağıda kalır, ateş yukarı doğru havalanır falan. Alevler yukarı çıkar falan. Kıyasa bak. E sen seni niye bana diyorsun ki Adem'e secde et? Ben ondan hayırlıyım. Niye bense ona secde ediyorum? O bana secde etsin. İşte mantık yaptı. Evvelü men kâse iblis, ilk kıyas yapan iblis oradan işi götürdü. 20 bin senelik ibadeti heba oldu. İblis oldu, müflis oldu. Nuru gitti, kanatları söküldü. Karanlık oldu, cehennemlik oldu. Zürriyeti de beraber Allah Allah. Başımıza da bela oldu kıyamete kadar. E şimdi bu neden oldu? Akılla mantıkla bu iş olmaz. Neden? Melekler niye? Emrolunanı yaparlar. Dur dediği yerde durur. Secde edin Adem'e, secde et. Mesela İsrafil Aleyhisselam'ın makamı, Mikail Aleyhisselam makamı. Şimdi burada hepsi hadislerde zikredecek. Hele bu gece değil. Bundan sonra dersleri iyi takip edersiniz. Arkası var yani. İlimler bitmez, merak etmeyin. Kıyamete kadar yaşasam anlatacağım ayet hadis var. İlim bitmez çünkü Allah'ın ilmini konuşuyorum. Öbürlerin gibi uyduruk şeyler konuşmuyorum ki biz sen. E şimdi adamlar ayet hadisleri bozmak için düzen kurmuşlar, üniversite kurmuşlar, İmam Hatip İlahiyat diye kurulan yerlere tebelleş olmuşlar, oralar işgal etmişler, Mutezile kafası, mantık, felsefe kafası. Şimdi Mevla, Habibi ne buyurur? Hemen ona yorum çıkar. Mustafa Karataş'ı gördünüz işte. Duydunuz değil mi? Seferi mesafesi meselesi. Evvelki konuşması var. Bizim Yunus bunusun onu atsın size. Siz şimdi bana da inanmazsınız. Yani kendi sesinden dinleyin de bari. Evvelki konuşmasında ne diyor? 90 kilometreden ileri seferi kadın mahremsiz gidemez. Evvelki konuşmasında. Şimdiki konuşmasında dalga geçiyor. Evvelkinde dalga geçmiyor. Evvelkinde adam gibi doğru konuşuyor. 90 kilometrelik seferi mesafeden ileri kadın mahremsiz gidemez. Öyle mi? Şimdi ne diyor? Yahu diyor, kardeşim diyor, böyle bir şey olur mu diyor ya? Halbuki Bukhari hadis, Allah ahirete iman edenin, kadının, efendim mahremi yanında olmadan sefere çıkması, 3 günlük, 3 gecelik mesafe yola gitmesi, şimdiki şeyle 90 kilometreye tekabül ediyor eskiden yaya giden için. Mesafe kilometreye buna vurulmuş. Efendim, la yehillu limratin. Tü'minu billahi lemlâh. Allah ahirete İman eden bir kadın için helal olmaz diyor. Bukhari hadisi, hükmü Allah ve Resulü verir. Hüküm verir. Bak evvelce doğruyu konuşan adam, şimdi ne oldu? Kalktı diyor ki, Bu nasıl iş diyor ya? O zaman diyor emniyet yoktu, güvenlik yoktu, bilmem ne yoktu. Şimdi diyor ortalıkta güvenlik var, bilmem ne var. Ne olacak? Gidebilir diyor. Ondan sonra bir de dalga geçiyor. Ne diyor biliyor musun? O zaman ne yapsın diyor? 87'de, 88'de dursun, oradan arabadan binsin, bir daha binsin diyor, bir 87 daha diyor. Tamamen Resulullah'la alay ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa Karataş dedi, ben bir insanlara reddiye yapıyorsam, ben onları sizden çok önce her taraflarını gördüğümden yapıyorum. Siz benden çok sonra bazen geliyorsunuz dediğime. Hayrettin Karaman'da hala gelmeyenler var dediğime. Ama FETÖ'de geldiniz. Ama darbeyi yedikten sonra. Adnan'da geldiniz. Karı kız oynattıktan sonra. Geldiniz hepsi. İslamoğlu'nda geldiniz. He? Kader inkar ettikten sonra, Hatice anamıza bilmem ne dedikten sonra aşağı. Geliyorsunuz, geliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince hoppala artık sana inanamayacağım kusura bakma diyorsunuz. Senin kanalı kapattım diyorsunuz. Ama ben size bunları 15 senedir konuşuyorum. Siz niye böyle bana inanmıyorsunuz da acaba yapıyorsunuz? Ben ayet hadis konuşuyorum. Ben size bir şey uydurmuyorum. Benim kaynaklı konuşuyorum sana. Kaynaksız konuşursam, ha rüyada gördüm bu böyle olacak. Buna sen inanma bağlamaz ki seni. Seni bağlamaz ki. Ama ben nakil veriyorum, ayet hadis veriyorum sana. Bak adam şimdi seferi mesafeyi değiştiriyor. İşte bunlar böyle kayıyorlar, böyle helak oluyorlar. Emrolunanı وَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Melekler hiç isyan etmezler. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Ama insanlarda kayma payı var mı? Var. İşte önce doğruyu söyleyen adam şimdi kaydı mı? Hak'tan ayrıldı mı? Sünnetle alay eder hale geldi mi? E geldi kardeşim. Gözümüzün önünde geldi işte. Kadın da programcı diyor ona mahrem ne demek hocam diyor. O da mahremleri sayıyor. Mahremleri sayarken kimi sayıyor biliyor musun? Mesela diyor kocası, anası. Ulan anası mahrem olur mu? Anası da kadın, anasına kim mahrem olacak? Adam bu kadar şeyi kaybetmiş ya. Hocam diyor mahrem kim diyor? Mahremde anası da, anasını da dahil ediyor. Ulan anana kim mahrem olacak da anan sana mahrem olsun? Ya anana da mahrem lazım. Anana da baban lazım. Baban olursa zaten seni de kurtarır kızını da. Allah Allah! Anan değil, teyzeni de alsan mahrem olmaz. Halanı da alsan mahrem olmaz. İstersen bütün sülale kadınları topla yine mahrem olmaz. Erkek lazım. Mahrem kim olabilir? Kocası olabilir, abisi olabilir, buluğa ermişse küçük kardeşi de olabilir. Anladın mı? Mahrem bunlar olabilir. Damadı kesin olmaz. Dikkatli hareket etmek lazım. Fasık mıdır? Takva sahibi midir? Ona göre fark edebilir. Her damada da o garanti verilmez. Ama tabii zahiren nikah düşmüyor. O ayrı dava nikah düşmemek bakımından mahrem oluyor. Kısmi noktada. Anladın mı? Böyle. Kayın birader, kayın. Olmaz. Kayın ölümdür bu. Tehlike buyuru. Bir kadın kardeşinin kocasıyla sefere gidemez. Kardeşinin, kız kardeşinin kocasıyla. Ona kayın deniyor. Kayın ölümdür burada, tehlike burada Sahih Müslim hadisinde. Nasıl olacak? E kız kardeşim de yanımda. Olmaz dedik ya sana. Kadınları toplasan, ordu yapsan olmaz. Kız kardeşin de kız. Ha senin kardeşin de varsa erkek kardeşin veya baban veya dayın veya amcan. Anladık. Mahrem olur. Bu mahremleri anasını da soktu. Ne yapacaksın? Kontrolsüz gitmiş ya. Kontrolden çıkmış. Allah'ım hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Biz bedduacı değiliz yani, lanetçi değiliz. Ama kardeşim, işte bizde eman yok, bizde güvence yok, bizde tehlike var. Dün doğruyu konuşup bugün ne sapıtanlar görüyoruz ya. Allah'ım bizim kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Hidayet erdirdikten sonra ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi sen imanımızı da bizi sabit eyle ya Rabbi. Kur'an'a sünnete hakkıyla inanmak nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sahbihi. Evet. Şimdi melekler hakkında bunu buyuruyor. Ne buyuruyor? يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Bunlar hep ayet. Zaten o ayetlere baktığın zaman melekler hakkında bir itikat oluşuyor. Geceleri tesbih ederler. Gündüzleri de tesbih ederler. Hiç gevşemezler. Şimdi bir adam en büyük evliya olsa, devamlı zikir ve ibadette olsa, hiç uyumayan da ben biliyorum. Yani gözümle gördüğüm hiç uyumayan evliya da gördüm. Yani 20 sene, 30 sene hiç uyumamış evliya da tanıyorum. Şimdi vefat ettiler. Allah kabirlerini nur etsin, derecelerini âli etsin, şefaatlerine nail etsin. Hacı Salih Efendi vardı, meşhur Hacı Salih Efendi değil. Yani Erzurum'da metfun Hacı Salih Efendi değil. Bir Hacı Salih Efendi daha vardı, Akyazı'da. O öyleydi. O da 30 sene hiç uyumamış. Bunu herkes duymuştu. Bir tane ihvan dedi ki, bizim bir ihvan. Ya dedi, İhsan Efendi rahmetli hocamızla beraber Doğu, Güneydoğu, ulema, evliya, kabir ziyaretlerine çıktık. 20 gün, 30 gün. Ben de duymuştum dedi, bu Hacı Salih Efendi hiç uyumaz. Ama dedi, ya hiç uyumaz derken az uyur herhalde demek istiyorlar. Veya teheccüdü kaçırmaz. Yahu dedi, 20 gün hem de yorgunluk, yolculuk daha zor. İnsan yolculukta uyumamak daha zor. 20 gün dedi, 30 gün dedi, bil fiil, aynı minibüste yan yana her dakika beraber oldu. Bir dakika daldığını görmedi. Zaten 20 gün, 30 gün uyumuyorsa 30 senede otomataya bağlamış o zaten. Zaten mühim olan 2-3 günde belli olur. He? 2 günde, 3 günde küt devrildim mi bitti. Dayan dayan dayan, münafıklık nereye kadar demiş yani. Evliyayım hareketleri falan, ondan sonra küt aşağı. Sofu soğan yemez, buldu mu kabuğunu koyuvermez demiş, dibine kadar çıkar. Onun için öyle yok öyle, ben öyle çok sofiler gördüm. Ama o zatı da sonra İsmail'e geldi, elini öptüm. Dedim efendim, böyle deniliyor sizin için falan. Tabii o zaman benim de çocukluk var. Niye evliyaullah öyle şeyler diye diyorum ki? Dedi, zikru cehennemi tayyara nevmel abidin. Cehennemi düşünmek abidlerin uykularını uçurdu. Bir laf etti bana gibi. Benim daha fazla uykum geldi yani. Peki, ulan dedim, biz böyle evliya olamayacağımıza göre Ahmet yat aşağı dedim yani. O, şimdi bakıyorum, bir hedef koyuyorum abi, olabilir miyim olamaz mıyım'a göre hareket ediyorum. Abi çıta bir yükseldi. Cehennem var dedi, ya nasıl uyuyorsun dedi falan, lan dedim, ben bunu düşüneceğim mi dedim, uyuyayım dedim yani. Çünkü bu adama yetişemeyiz. Neye göre hedef koyacağım? Benim hedef çöktü. Çöktü. Ben gördüm, ben çok ulema evliya gördüm. Ne o, ne yaptım, adam olamadım. Adam olamadım ama dualarını aldım yani. Rabbim bereketlerini göstersin. Çok dualarını aldım. Avrasta'yken vefatından evvel de gittim. Allah Allah! Gittim. Odanın ortasına oturtmuşlar Akyazı'nın köyünde. Yanında pek bakanı da yoktu o ara yani. Belki tabii çocuğu falan vardı, vazifeli memur idi, akşam gelecek. Oturuyor, yine yatmıyor. Artık öyle ölümüne yakın. Yine oturuyor. Her yeri sinek. Allah! Bir adam da nasıl Allah ile huzuru kurmuş ki abi? Ya ben Kabe'nin içine girsem, iki sinek olsa feyzim kaçar ya. Ya orada sıcak, sinekler sarmış, uçurmuyor ya. Böyledir huzur üzere ya. Bunlar Allah'la irtibatı kuran adam sinekten etkilenir mi ya? Biz de, ya 4 rekatlık namaz kılıyoruz, o da 2,5 dakikada. Yani bir dakikaya 1 rekat bile düşmüyor. Kıldığımız namazda da yani bakmadığımız yer kalmıyor. Ne sineği ne bilmem ne. Efendimiz Ali öyle derdi. Ya namazda derdi, böyle sineği adam kolluyordu. Hele sivrisinekse sokma tehlikesi de var. Oradan oraya derdi, sinek oradan oraya kalktı. Sanki derdi, düşman uçağı hareketlendi derdi. Efendimiz Ali bunları nasıl çözmüştü yani? Ya bir, böyle bir durumumuz var. Huzur diye bizde bir şey yok. Evet. Melekler hiç gevşemezler. Niye gevşemezler? Şimdi en büyük evliya olsa, abi 10 saat, 20 saat zikir, zikir, zikir, ibadet, namaz, abdest. Bu 4 ay yemeyen de var bu mübareklerde. İçmeyen de var. Ama tabii sünnete ittiba az da olsa yerler. İftar edecek çünkü, iftarı açmak için yemesi lazım. Yoksa bidat olur. Yerli şeydi. Ama tabii az yiyip az içtiği için abdest ihtiyaçları olmaz. Çok olmaz yani. Meyve yemezdi İmam Nevevi Hazretleri. Hiç meyve yemez. Çünkü meyve derdi uyku yapar, rutubet yapar. Mesela yemek hiç yemez. Çiğnenecek yemek hiç yemez. Ömrüm vaktim az derdi, ben ilimle uğraşıyorum derdi. Sadece süt, böyle biraz içi şeyli, şekerli. O sütle beraber onu da niye şey yapıyor? Çiğneme ve hazmetmekte sıkıntı çekmemek için onu ağzından aşağı içerdi, boşaltırdı. Onunla beraber idare ederdi. Hakikaten de hesabını doğru yapmış. 40 küsür yaşında da vefat etti. 40 küsür yaşına kadar yazdığı kitapları şu anda 150 yaşında hiçbir alim okuyamaz. Bitiremez yani. O kadar da eser bıraktı. 4 kutuptan, Ektab-ı Erba'dan biri. E şimdi insanlar böyle. Böyle insanlar melekleşmiş artık. Meleğe benzemiş yani. Tabii onlar meleklerden de eftal oluyorlar, ayrı dava. Neden? Melekte o güdü yok, o istek yok, o şehvet yok. Bunlarda o istek var, o isteğe gem vurduğu için mücadele var, cihat var. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Cihada gidenlerle oturup ibadet edenler hangisi eftal? Mücahitleri çok büyük ecirlerle üstün kıldım diyor. Aynı bunun gibi meleklerde de cihat yok. Niye cihat yok? Nefsi bir şey istemiyor ki onun tersini yapsın da cihat olsun. Nefsi bir şey istemiyor. Otomatik. Ama insan öyle midir? Adam 30 sene uyumamış. Nasıl bir nefse karşı nasıl bir harp bu ya? Nasıl bir harp? Biz onu bırak. Sabah namazına kalkamıyoruz ya. Kalkanımızla nasıl kalkıyoruz? Yani vinç lazım, kaldırma adamı yataktan, çek kopartma ya. Vinç lazım. Üşenik. E çünkü neden? Cihat var, nefis, şeytan. Adamı uyutuyor. Uyutuyor biraz da. Ya yarım saatte güneşe kalana kuruyorsun. Zaten ancak kurtarır. Zaten camiye cemaate çıkan, 40 dakikadan evvel cemaate çıkamaz. 45 dakika evvel kalkman lazım evden. 15 dakika abdestin sürse. Oho hoca efendi, ben zaten yalap şalap. Bir abdest. Nereye dokundu, nereye dokunmadı belli değil. Su. Oradan cemaate yetişiyorum. Hem abdestin sakat. O sonra cemaate giderim. Bilmem. Oradan dine yine gidiyor. Kalkıyor bir daha. 15 dakika sonraya daha kuruyor. Yarım saat. Yarım saat kalıyor. 5 dakika sonraya daha kuruyor. 25 kalaya. Kardeşim, bak sakın benden size tavsiye. Böyle biraz erkene kurup da sonra geçe kurma alışkanlığınız varsa kurtarır tarafına kurun ki öbür türlü uyuyup hepten kaçıracaksınız. Yani bu belli yani. Çünkü ona göre bakın, paylı bırakmayın. Çünkü nefis size de ki 5 dakika sonra daha kuruyor. 5 dakika nasıl olsa var, nasıl olsa var. Cemaate gideceksen son ona yetişeceğin dakikaya göre kur. Abdestini ona göre sabit. İşte geldik Göktaş'ın lafına. Melekler ne rahat. Böyle bir sorun yok yani. Ama onlar yüsebbihûne leyle ve nâr. Gece gündüz tesbihat. Devamlı zikir. La yefturûn. Hiç gevşemezler. Neden? Uyku gelmiyor. Yemek ihtiyacı gelmiyor, çoluk çocuk yok, birisi bir şey sormuyor, birisi bir iş vermiyor. Devamlı tesbih. Ama bu her melek değil. Bu melekler kerubiyyun melekleri. Kerubiyyun sırf zikirde, Allah'ın nurunda kark olmuş. Onlar asla zikirden gaflet etmezler. Ama şimdi bazı meleklerin görevleri var. Mesela hep Allah'ı unutmazlar ama bizim yazımızı yazacaklar, bizimle ilgili bir şey yapacaklar. Veyahut da bir tarlayla görevlenmişler, arsayla görevlenmişler, bulutla görevlenmişler. Öyle mi? Ya burada o hadis-i şerifte dinlediğim aklınız şaşacak. Yani ne vazifeleri var meleklerin? Bizim hakkımızda, bizim arsam, bizim tarla kimin kontrolünde? Devlet Su İşleri'nin mi? Senin arsanda karışına kadar her karışta görevli melek var kardeşim. Her karışında özel melek var, o tarlayla göre. Bunların hepsi hadis-i şerif okuyacağız. Sen ne zannediyorsun? Dünyayı kim yönetiyor? Hükümet. Türkiye'yi kim yönetiyor? Hükümet. Hükümet ne yapsın ya? Bir patatesle darbe yapıyorlardı hükümete ya. Bir soğanları bilmem ne ettiler, hükümet gidiyordu az daha soğanlar. Görmüyor musunuz? Tarlaları kim yönetiyor zannediyorsunuz? Çiftçiler. Sen öyle zannet. Ondan sonra adam, oh bu sene mahsul de çok güzel, parayı vurduk derkene, sabah kalkıyor erkene, tarla gitmiş. Tarla biçilmiş. Kim biçti bunu diyor? Fırtına biçti. Arkadaş ben de diyor ordudan, Giresun'dan işçi getirecektim ya. Allah erken biçim yaptı diyor. Anladın mı kardeş? Onu Mevla kimlere yaptırıyor o işleri? fırtınaları, dün İstanbul'da bir fırtına oldu, Allah! Uçtu her yer. Kim yapıyor onları? Dozunu kim ayarlıyor? Allah Teala yaratıyor. Görevli kim? Melekler. Şimdi Mevla buyuruyorsa ki, şu derece rüzgar saatte 50 kilometre, 100 kilometre. Melek onu 101 yapar mı? Yapmaz. Hiç isyan etmezler. O melekler devamlı zikrederler ama vazifeleri geldi mi de vazifeleri de zikirdir çünkü emrolunanı yaparlar. Ama kerubiyyum meleklerinde hiç gevşeme yok. Onlar sürekli ama meleklerin ekseriyeti kerubiyyundur. Onların ismi neymiş? El kerubiyyun. Bu da 500 milyarlık soru ya. Ne bilecek herifler ki sorsunlar. Kerubiyyun. Hani kimseye para vermek istemiyorsanız benden sorular öğrenin derste. Anladın mı? Para kimseye gitmesin. Sonunda kazansın, kazansın. Son dakikada para size kalsın. İstiyorsanız bizim sohbetleri dinleyin kardeşim. El kerubiyyun melekleri bunlara. Onların vasıflarını daha çok anlatacağım. Şimdi insanlar mükellef. Memur. Memur demek Allah'tan emir alıyoruz. Emir yapıyor muyuz? Yapmalıyız ama yapmadığımız da oluyor. Ona göre belamızı buluruz. Emir yaptığımız kadar sevap alırız, isyan ettiğimiz kadar ceza alırız. Cinler memur mu memur? Emir geliyor mu geliyor? Hepsini tutuyorlar mı? Tutmaz. Çokları isyan eder. Cinler de bizden beter eşkıya. Cinler mükellef mi mükellef? İnsanlar mükellef mi? Mükellef. Melekler mükellef mi mükellef? Yani onlara sorumluluk verilmiş, vazife verilmiş. Memur mu memur? İsyan ederler mi? Etmezler. Sorunları yok. Çünkü Allah Teala onlara şehvet vermemiş, nefis vermemiş, şeytanı da musallat etmemiş. Vesvese diye bir şey yok. Bir şeytan gelip bir meleğe vesvese verebilir mi? Ama bize verebilir mi? Bize bazen bizden kaçıyor ya zaten. Ne vesvesesi verecek? Şeytan bir bakıyor. Ulan buna vesvese vereyim derken beni de çarpabilir. Öyle adam var, şeytanı çarpar. Herif zındık olmuş, zındık. Öyle zındıklar var. Vallahi iblis kaçar ha. Bazen ilahiyatlarda da çok bulunur yani. İblis diyor ki ya ben Allah'ın bu ayetini bu şekil mana verip değiştirmek aklıma bile gelmez diyor. Vay profesör diyor, benden de ordinal istiyor sana diyor ya. İblis diyor bunu. Çünkü hangi iblis yaptı böyle bir karışık işler? Mescid-i Aksa Kudüs'te değil Cihane'dedir. Kime yarıyor bu? Filistin'i boşaltmak isteyen Yahudi'ye yarıyor, Siyonizme yarıyor. Bu adam ben de ilahiyatçıyım. Ondan sonra da Halk TV'nin, spikerleri, telebirinin, bilmem nelerin, Merdan Beyler, şunlar bunlar. E bu adamı da işten attılar. Geç bile kaldılar. Ya adam Yahudi'nin hatırı için Mescid-i Aksa'yı Mekke'ye taşıdı ya. Dünya kurulalı Mescid-i Aksa İlk bina Kabe, 40 sene sonra Mescid-i Aksa'yı Allah meleklere yaptırdı. Allah'ın ilk evi dünyada Kabe'dir. İnne evvele beytullah linnâsellezî bi Mekke'de. Mekke'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. İkinci ev neresidir? Buyurdu el Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'dır. Kem beynevma, kaç sene var aralarında? Erbaune sene, 40 sene var. Say hadis. Kur'an söylüyor ilk yapılan ev Mekke'dir. Say hadis diyor ki aralarında 40 sene var. 40 sene sonra Allah meleklere Mescid-i Aksa'yı yaptırdı. Cihane ile ne alakası var? Böyle bir rivayet mi var 40 sene sonra yapıldığına dair ya? Ha işte anlayacağım. Yani ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Onun için bazı kere iblise de kabahat buluyoruz ama işte iblise de, iblis de diyor ya, ya diyor, ya Rabbi diyor, ben bunlar kadar yapmadım diyor, bunlar kadar yapamadım diyor. Bunlara benden fazla lanet et diyor ya. İblis beddua diyor adamlara ya. Allah'ın dinini değiştirmek kolay iş değil. Şimdi meleklerin gücü ne kadar? Meleklerin gücü ne kadar? La yakdirun illa ala ma kaddarallahu teala. Bir defa şunu itikaden bileceksin. Allah Teala ne kadar güç verdiyse o kadar. Anladın mı? Yani ne demek? Mevla'nın vermediği bir güç potansiyel kullanamazlar. Ama tabii ki bizim kadar da aciz değiller. Onlara bizden fazla güç vermiş mi? E vermiş. Cebrail aleyhisselam ne yapıyor? bir kanadıyla Lut kavminin beş vilayetini kaldırıyor yerin dibindeki kara suya kadar. Yerin yedi kat yerin dibindeki kara suya kadar kanadını böyle. Hani kepçenin işini şöyle yapması gibi. Şöyle yapıyor, yedi kat yerin dibinden söküyor, birinci kat semaya yaklaştırıyor, horozların, gökteki melekler oraları horozların için, helak olacakları için bütün hayvanlar bağırıyor tabii. Hayvanlar biliyorsunuz depremden önce harekete geçiyorlar. Bütün horozların sesini gökteki melekler işitiyor. 500 senelik en hızlı bir hasta gidemez birinci kata. O kadar kaldırıyor, 5 vilayeti bırakıyor. Mesela 19 melek var Kur'an'da, cehennem zebanileri. O meleklerin ne anlatıyor mesela? 70 bin kişilik bir ümmeti alıyor. 70 bin kişiyi bir arada, bir tek elle alıyor böyle. 70 bin kişiyi alıyor. Şu omzunda da ateşten bir dağ var. Uludağ gibi dağ, ateşten omzunda. Bunlar hep sayı hadis-i şerif. 70 bin kişiyi bir elle atıyor, arkalarına da o dağı atıyor. Hani böyle bir şeyi taşırken şunu, onu da şurama koyayım der gibi yani. Ha şimdi bunlar Allah'ın verdiği imkanlardır, kudretlerdir. Meleklere Mevla istediğiniz kadar güç kullanın diye bir imkan vermemiş. Ben yaratıyorum buyuruyor. Ama Allah Teala ne kadar güç verdiyse o kadar güce maliktirler. Ama Allah Teala onlara ne kadar güç vermiştir. Ha tabii ki bizim gibi değil. Sen şimdi burada bakıyorsun 100 kilo 200 kilo ne kadar kaldırırsın. Hartelde ne kadar, şundan ne kadar, bundan ne kadar, herkesin bir limiti var. Son noktaya gelmiş adam. Dünyada işte şampiyonluk, birincilik kimde? Şunda, o ne yapmış? 250 kaldırmış mesela. Yani orada duruyorsun. Ondan yukarısını çok tasavvur edemiyorsun. Aleyhi vel mevtu aleyhim caizun. Meleklerin ölmesi caizdir. Caiz ne demek? Caiz burada helaldir, haramdır, caizi değil. Fıkıh caizi değil. Mümkün. Meleklerin ölmesi mümkün mü? Mümkün. Ölecekler mi? Ölecekler. Allah-u Teala'nın ölmesi mümkün mü? Hayır. Farkları görüyoruz. Bak, melekler hakkında ölüm düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Zaten hadis-i şeriflerde de ölecekler. O ölümleriyle ilgili rivayetleri bir dinleyeceksiniz. Hazreti Aleyhisselam kendi canını nasıl alacak? Veyahut da kim alacak? Cebrail Aleyhisselam'ın vefatı. Cebrail Aleyhisselam'ın vefatı ya. Sen de zannediyorsun ki ben belki kaytarırım. Ulan nereden kaytarıyorsun? Cebrail Aleyhisselam gidici ya. Sen mi kalıcısın ya? Şimdi bunları hep okuyacağız. Bu ders ilmi bir ders yani. Velakin Allah Teala ceale lehum emeden ba'ida. Lakin Allah onlara ne vermiş? Uzun müddet süre vermiş. Şeytana da vermiş. Şeytan ne zamana kadar yaşıyor? Sura üfürülene kadar. Efendim, dabbetül arza kadar. Yakında perşembe derslerinde güneşin batıdan doğmasının sırası gelmişti. Ancak arkadaşlar tertiplerini yaptılar. Eski sohbetleri yeni çıkarttık, arşivledik. 23 sohbet sıradaydı. 50 küsura çıktı. Belki de daha fazla. Kaça çıktı? Yunus son? 60 mı dedi? Bir şey dedi. Bunların hepsini en son 53 mü? Tamam. 53 sohbeti bulduk. Kıyamet alametleri listeye yaptık alt alta. Cübbelahmetco.tv'nde. Orada var yani, sıralı bulmak için söylüyor o soran. Şimdi biz güneşin batıdan doğmasına gelmiştik. Çok sene evvel, hapisten evvel sohbeti devamını yapacağız.

Antakya'daki mağarada iblis secdeye kapanacak. Ne zaman? Artık ümidi kesince, dehabetra çıkınca, zaten güneş batıdan doğmasında da iblis hakkında hadis-i şerifler okunacak. Antakya'da secdeye kapanacak, Allah beni son dakika kabul eder diye. İşte dehabetül arda gelecek oradan bir darbeyle gebertecek, zürriyetiyle helak olacak, gidecek. Şimdi iblise de müsaade vermiş, melekler ondan sonraya da kalacak. Çünkü melekler ta birinci surun üfürmesine kadar, dehabetül arzdan sonra da kıyamet kopmamıştı. Kıyamet, Mevla ne buyuruyor? İblis dedi ki, zırni ilâ mübâsûn. İnsanların dirileceği güne kadar bana süre ver. Ya insanların dirileceği kadar süre verirse zaten ölüm kalkıyor o zaman, otomatik ölümden yırtmaya çalışıyor. Mevla da buyurdu ki, çok uyanıklık sökmez. İnneke minel munzarîn, sen müsaade verilenlerdensin. Çünkü insanların başına bela ve imtihan sebebisin. Mühlet verilenlerdensin ama senin istediğin kadar değil, benim istediğim kadar. İlâ yevmil vaktil malûm, belli vakte zaman güne kadar diyor. O da dehabetül arzın gebertmesidir. Ama melekler ta sura üfürülene kadar meleklerle ilgili rivayetler önümüze gelecek. Fela yeteveffâhum, meleklerin canını almıyor, bizim gibi onları öldürmeyecek. Hatta yebluğuhu, o vakte kadar. Yani sura üfürülene kadar. Tabii kıyamet kopmuş, insanlar bitmiş. Yani İnsanlarla cinlerin mükellefiyet alemi bitince, meleklerin de bütün görevleri bitince, o arada iki sur arasında vefat edecekler. Birinci surdan sonra vefat edecekler. İkinci surdan önce de mahşerde düzenleme yapmak için, mahşerde de dolu görevleri var, yeniden diriltilecekler. Yani işte vefat süreleri 40 seneyi doldurmuyor. O 40 senelik süredir. İki sur arası 40 senedir. Sura iki kere üfürülecek. وَلَا يُوصَفُونَ بِشَيْءٍ يُوَدِّي وَصْفٌ بِإِلَى اِشْرَاكٍ بِاللّٰهِ تَعَالَى جَدُّهُ. Evet, onlara asla ne yapmayacaksın? Allah'a onları ortak edecek şekilde bir niteleme, bir medih vasfı yüklemeyeceksin. Haşa yaratma gibi, haşa istediğini yapabilme gibi, haşa ve velâkü şeyin kadir sıfatları gibi, melekler işte acayip güçlüdürler, şöyle varlıklar, böyle varlıklar, ne olursa istediğini yaparlar. İstediğini ancak Allah Teala yapar. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. Dilediğini yapan da ancak Allah'tır. Onun için melekleri hakkındaki sıfatları diyor, şirke vardıracak derecede abartmamak lazım. Kul olduklarını, efendim mükellef olduklarını, memur olduklarını ama isyandan uzak olduklarını ve lakin efendim her şeye güçleri yetmediğini, herkese şefaat edemeyeceklerini, anladın mı? وَلَا يَدَّعُونَ عَالِيَةً كَمَدَّعَتُمْ لَوَا. Evvelkiler meleklere taptılar. Yani evvelki ümmetler, kafir ümmetler, meleklere Allah'ın kızları dediler haşa. Meleklere tapanlar oldu haşa. Öyle sapık fırkalar gibi, dinlerin mensupları gibi asla İslam'da meleklere Allah'ın kızları gibi, Allah'ın ortakları gibi, efendim mabut gibi, ilahlığa müstehak gibi, ibadete layık gibi, İşte bize yardım ettikleri için onlardan yardım isteyelim gibi olmaz. Ama ne diyeceksin? Ya Rabbi Cebrail'in hürmetine. Olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında sabah namazının sünnetinden sonra okuduğu sahih hadis-i şerif. Sabah namazı sünnetiyle farzasıyla okuduğu dua nedir? Allahümme Rabbe Cibril'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Rabbe Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü bike minen nâr. Sahih hadis. Benim dualarım kitabında Ezkar'da da var. Şimdi yeni çıkan Ezkar'da, çünkü o bölümleri geçtik. Birinci ciltte onlar var. Ey Cebrail'in Rabbi, ey Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, ey Muhammed'in Rabbi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün melekler aleyhissalatu vesselam taraflarımızdan salatü selamlar gitsin. Ben ateşten, cehennemden sana sığınırım diyor. Niye ey Allah'ım ateşten sana sığınırım demiyor da bu üç meleği sayıyor. Bütün muhaddisler orada şerh yapıyor şarihde. Ne diyor? Cibril hürmetine, Mikail hürmetine, İsrafil hürmetine beni ateşten koru demektir. O isimleri saymanın sebebini anlıyor musun? Teberrük, bereketlenmek, tevessül, aracı yapmak demek. Anladın? Böyle birçok hadis-i şerifte Cibril'in Rabbi, Mikail'in Rabbi der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua eder. Niye? Onların Allah indinde dereceleri var melekler. Mükramun, ikrama mazhar kullar. Evet, ama sen Azrail aleyhisselama devamlı salavat okusan, Azrail aleyhisselama devamlı hediye gönder.

0: dersen, Yasin Tebareke okusan, ya iyi geçinelim, aramız iyi olsun, işimiz düşecek, mutlaka bir gün gelecek canımızı alırken, belki bana yumuşak davranır diye bir hareketler yapsan, mantıksız olur bence. Niye? Mevla'ya dua ettiğin zaman, zikrettiğin zaman, ibadet ettiğin zaman, zaten Azrail Aleyhisselam kimin memuru? Allah Teala'nın memuru. Mevla ne buyuracak? Kuluma yumuşak davran. Bitti. Bir şey yapamaz. Musa Aleyhisselam'a gönderdi. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Melek kılığında gelmedi. İnsan kılığında geldi. Peygamberlerde de ya gelirsin ya kalırsın diye serbestlik hakkı var. Her peygambere serbestlik hakkı var. Musa Aleyhisselam'a da geldi. Dedi, ben seni alacağım işte. Ölümle ilgili şeyleri anlattı. Ölümün vaktin... Ama ister gel ister kal falan. Bir müsaade verdi. Musa Aleyhisselam bir sinirlendi, bir tokat çaktı. Bu sahih hadis. Ama bunun izahını yapmam lazım. Şimdi vakti yok. Vakti olmadan da izah yapamayacağın noktada da bunu ne anlattın hoca diyeceksiniz şimdi haklı olarak tabii. Azrail Aleyhisselam'ın gözünü çıkarttı. Ama o insan kılığındaki geldiği şekildeki suretteki göz, yoksa melek olan asıl vasfındaki gözü çıkmış değil, anladın mı? Azrail Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi beni ne kadar sert birine gönderdin ya. Mevla buyurdu ki, kâne indellâhi veciyâ, Musa kulumuz bizim katımızda çok hatırlıdır. Hadi bakalım, hatırı kim veriyor şimdi? Ha, sen ne olacak o zaman? Ben senin gözünü iyileştiririm Mevla buyurdu. Sen ne takıyorsun kafana? Ne olacak? Sen git ona söyle. Ne söyle? Teklif götür. Ne teklifi götür? Bir öküz göster. De ki bu öküzün kılları kadar sene başına, öküzün üzerindeki kıl kadar bir sene yaşayacaksın. İstersen de o teklifi kabul, istersen de şimdi gel. Geldi bir daha. Dedi Allah Teala bu teklifle gönderdi. Yani demek istedi ki hemen gelmek zorunda değilsin. Ne bana kızıyorsun ya? Sakin ol. Musa Aleyhisselam dedi ki sonunda ölmek var mı dedi. Dedi var. Bıktım zaten bu Beni İsrail'den şey. Hemen gidelim dedi ya. Nasıl olsa ahiret garanti. Nasıl olsa ahiret garanti. Peygamberler için. Bu sahih hadis. Hocam kaynağına bak. Kafaya kelimesinden çıkıyor kafaya. Yani Müslim'de var, sahih Müslim'de var. Anladın mı? Kaynağının rakamını da verebiliriz. İzahı da anladınız. Baştan ölüm meleği olduğunu anlamadı. Çünkü insan kılığında geldiği için ölüm meleği olarak anlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de ne geldi? Peygamberlere izin almadan gelemezler. Peygamber olmayanlara çat kapı gelirler. Ağa olsun, paşa olsun. Peygamberlere izin almadan gelemezler. Geldi kapıda, Fatıma annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can çekişiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, yani artık vefatı çok yaklaşmış. Sıkıntısı da var. Sıtma tutuyor onu, devamlı sıtmalanıyor. Çünkü şehit oldu, zaten makamı çok yüksek olsun diye, hem nebi, hem sıddık, hem şehit, hepsinin zirvesi o olsun diye Allah Teala böyle veriyor. En büyük şiddetli ölüm şeyleri peygamberlere gelir. Bir bedevi geldi, bedevi. Fatma anamız da kapıya baktı, kim o diye. Dedi ki ziyarete geldim, kendisine selam söyleyin. Ya dedi mübarek, sırası mı dedi, babam dedi çok zor durumda dedi. Sen nasıl ziyarete gelirsin, bir duymadın mı bütün sahabe burada kapıda ağlaşıyor. Sen söyle dedi. Fatma anamız geldi dedi ki ya Resulallah kapıda bir Arabi var. E'râbî var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Zâiran em kâbidan. Ziyarete mi gelmiş, almaya mı gelmiş dedi. Fatma anamız dedi, zâiran em kâbidan. Dedi, lâ bel kâbidan. Dedi, almaya gelmiş. Ne yapacaksın ey Fatıma? O Allah, Azrail aleyhisselamdır, melekül merd. Buyur gel sen. Çünkü izin istiyor. İzin istemeden peygamberlere izinsiz melek gelemez. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a da geldi. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ben işte ister gel, ister kal. Niye geldin sen dedi, canını alma. Teaccebtü min halilin yetro yakbizu ruha halili. Ya ben Allah'ın Halilur Rahman'ı değil miyim dedi. Dost mu? Şaşırdım, ne biçim dost, nasıl bir dost ki dedi, dostunun canını alıyor. Hazreti Aleyhisselam'a yani laf açıyor. Bu nasıl dost ki dedi ya, dostunun canını alıyor, vay ya. Hazreti Aleyhisselam dedi ki, vallahi bir cevap veremedim. Dedi, ya Rabbi böyle söylüyor. Sen ona söyle ki dedi, teaccebtü min halilin yekrau lika halili. Nasıl bir dost ki bu İbrahim? Dostuna kavuşmak istemiyor. Aman ya Rabbi, hemen geliyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istese şimdiye kadar yaşardı. Şimdiye kadar yaşardı. Allah yaşatmaya kadir mi? Ha, ölümsüz demiyorum. Ölümsüz bir tek Allah. Ölümsüz değil. Uzun yaşar şimdi. Nuh aleyhisselam 1450 sene yaşadı. Şu anda daha 1440'tayız. Yaşamış bir peygamber var önümüzde, 1450. Bazı rivayetlere göre 1450. Efendim, bazı rivayetlerde Şuayb Aleyhisselam'ın ömrü 2000 seneden fazla geçiyor kitaplarda. 2000 sene, Nuh Aleyhisselam'dan fazla. Yani Allah yaşatamaz mı? İsa Aleyhisselam şu anda öldü mü yaşıyor mu? Kaç yaşında? 2000'i garanti geçmiş. Yani tabii bu hesap, miladi hesaplar yanlış olabilirse de 2000'i garanti geçmiş. Fazlası vardır, eksiği yoktur. 2000'i garanti geçmiş. Daha da ne zamana kadar yaşayacak? Deccal'ı gebertene kadar, Hazreti Mehdi ile buluşana kadar yaşayacak. Yani önünü bilmiyoruz kaç yüz sene içerisinde. Önünü bilmiyoruz. Şu anda Mehdi'nin ne zaman çıkacağını bilmediğimizden önünü bilmiyoruz. 2500'e mi gider ömrü? Sonunda İsa Aleyhisselam ölmeyecek mi? Ölecek. Nerede ölecek? Medine'de ölecek. Nereye defnedilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanına, içine defnedilecek. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda daha 1440 olmuş. Yaşayamaz mıydı yani? Hadi hicretten 1440 olmuş. Ondan evvelde diyelim ki 50 sene daha koyan, ne olmuş? 1500 olsun. Yaşayamaz mı yani? Ama ne dedi? Allah Teala bir kulunu bir hutbe okudu son. O hutbesinde ne buyurdu? Allah Teala bir kulunu dünyada kalmak ile ahirete gelmek arasında muhayyer bıraktı. Seçim hakkı verdi. فَاخْتَارَ الْآخِرَةِ O kul ahireti seçti. Hutbede bunu söyleyince kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Dedi ki ona melek haber getirdi. O gidiyor, gitmeyi seçti. Tamam.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için.
0: Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya.

0: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
6: Seçim hakkı verdi. فَخْتَارَ الْآخِرَةِ Okul ahireti seçti. Hutbede bunu söyleyince kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Dedi ki ona melek haber getirdi. O gidiyor, gitmeyi seçti. Tamam. Ne dedi? Allahümme Rafika Lala. Mâ Cibriyle ve Mikaile ve İsrafil Aleyhisselam. Hep onları söylerdi. Arkadaş, senin beni gördüğünden fazla Cibril'i görmüş. Elbette onunla ünsiyeti olacak. Sen beni o kadar görmedin. Hazreti Cibril'le kaç kere görüşmüş? 3000'den fazla. 3000'den fazla Hazreti Cibril'in inişi var. Bazen mukabele okuyorlar, hatim yapıyorlar. Kaç saat duruyor. Öyle Cibril gelip böyle vın gitmiyor. Kur'an'ın tümünü mukabele yaptılar her sene. Zaten Hazreti Fatıma annemize ne dedi? Vefatına yakın. Böyle de gel gel gel. Pıs pıs pıs. Ayşe annemiz hemen bu meselede ne var acaba dedi bu işte. Benim bilmediğim ne olabilir bu hane-i saadette dedi. Ayşe annemiz hemen işkillendi, mevzu vardı. Çıktı. Ya Fatıma dedi. Baban sana ne sır verdi acaba? Yani şimdi zaten sır olmasa sesle söylese sen de duyardın. Dedi ki, babamın sırrını ifşa edemem. Peki o zaman dedi. Sonra vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Fatıma annemiz ne yaptı? Ağladı. Sonra ya ağlıyor, birden güldü. Ayşe annemiz de bakıyor uzaktan. Ne iştir acaba? Büyük bir meseleler var ama ne iştir acaba? Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti? Fatıma annemiz dedi ki, ey Ayşe, ben senin hatırını sayarım ama babamın sırrını veremezdim. Şimdi sır olmaktan çıktı. Ne buyurdu? Beni önce çektik dedi ki, kızım dedi, Cibril her sene bana gelirdi. Bütün Kur'an'ı benden dinlerdi. Ben okurdum, o dinlerdi. O okurdu, ben dinlerdim. Ramazan mukabelesi. Bu sene iki kere geldi. Yani evvelce Ramazan'da bir hatim yapardık karşılıklı. Bu sene iki kere yaptı. Ben bunu vefatıma yorumluyorum ki vahyin tam ümmetime son haliyle okuyup hiçbir şey kaybolmasın vahide.

diye ben bunu vefatıma tevil ediyorum. Vefatım yaklaştı. Başladı ağlama. Ben senden sonra ne yaparım? Fatıma benim parçamdır buyurdu. Ama on sonra dedi ki üzülme, üzülme. Alemin içinde bana en erken sen geleceksin. Alemlerin kadınlarının efendisi olacaksın. Cennetteki kadınların efendisi sen olacaksın. Sen cennet ehlinin efendisi olma yetmiyor mu sana ey Fatıma? Ben de güldüm, sevindim diyor. Bu da sahih Müslim hadisi. En sahih kaynaklardan anlatıyorum ha. Ondan sonra Fatıma annemize dedi ki Ayşe annemize durum böyle böyle. Onun için Cibril'i vefat ederken ne dedi? Ey Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ben en yüce dosta kavuşmak istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ve ma Cibril ve Mikail ve İsrafil. Cibril ve Mikail ve İsrafil ile beraber seni ziyaret etmek istiyorum. Ben onların meleği âlâ, en yüce meleklere ilhak olmak istiyorum, iltihak etmek istiyorum. Vefatında bile Cibril ve Mikail ve İsrafil. O sabah namazı sünnetinden sonraki duayı okuyun, çok okuyun. Eskiar kitabında sayfa kaç bilmiyorum şu anda da. O duayı okuyun. Çünkü Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam adı geçtiği için onların da şefaatine nail olursunuz inşallah. Onların da hürmetine cehennemden azad olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ismini anıyor. Sahih hadis-i şerif. Evet. Bak melekül ölüm meleğinin Musa aleyhisselama gitmesiyle ilgili hadis-i şerifin kaynaklarıyla ilgili bunun çok izahı var. Sahih Buhari'de rakam 1339 2. cilt 90. sayfada Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Sahih Müslim hadisinde rakam 2372 4. cilt 1842. sayfada. Atıyor muyuz burada desteksiz? He? Şimdi ilahiyattakiler buna inanır mı? He? Yani inanan vardır da buna Allah Allah. Ezrail aleyhisselam'a Musa aleyhisselam nasıl tokat atabilir arkadaş bilmem ne mi? Başlar yorum yapma. Başlar yorum yapma. Burada Bukhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Kur'an-ı Kerim nasıl vahiy? Hadisler öyle vahiy. Bukhari Müslim'den daha sahih kaynakta İslam'da yok. Ne anlamamaya çalışıyorsun? Mevzu bu. Tabii ki Musa aleyhisselam meleğe vuracağım diye vurmadı. Ama o ona öyle bir şeyle gelince Musa aleyhisselam gazaplı bir insan. Sinirli bir insan. İşte öküzün üzerine elini koydu. Yazıyor diyor ala metni sevrin. Sevr öküz demek. Metin sırt demek. Öküzün sırtına elini koydu. İster bu öküzün kılları kadar sene başı yaşa, isterse ölüm gelir başa dedi yani. Musa aleyhisselam dedi, hadi gidelim ya, ne yapacağız bu dünyada dedi yani. Durum bu. Onun için melekler hakkında efendim itikadımızla alakalı olmak suretiyle her birinin vazifeleri var. Vesalis, üçüncü iman edeceğimiz nokta el-i'tiraf, şuna inanmak bennemünüm Resulallah. Melekler içinde peygamberler var mı? Var. Yani Allah'ın elçileri var mı? Var. Meleklerin kendi arasındaki peygamberler biliyorsunuz üç büyük melek Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselamın risalet vazifesi olup olmadığında ihtilaf var. Üçünde ittifak var. Bunların hepsi Allah'ın elçileridir. Yursilûm ilâ men yeşâ minel beşer. Onları beşerden, insanlardan dilediğine gönderiyor mu Allah Teala? Gönderiyor. Gönderdi mi Allah Teala? Gönderdi. Bugüne kadar gönderdi. Bundan sonra artık bir İsa aleyhisselam, o da bu ümmetten olarak gelecek. Daha peygamber gelmeyecek. Vahiy de kesildi. Ama bu zamana kadar Allah melekleri gönderdi mi gönderdi. Fakat yecûz en yursale bâdûm ilâ bâd. Peki, melekleri elçi olarak gönderdi mi? Gönderdi. Bir bakarsın Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselama haber gönderir. Bir bakarsın Mikail aleyhisselamla Cebrail aleyhisselama haber gönderir. Bir bakarsın İsrafil aleyhisselamı Cebrail aleyhisselama gönderir. Şimdi bir soru soracağım. Bitmiştir yani. Göklerdeki müezzin ezanı hangi melek okuyor? He? Tamam, doğru. Bildiğinden mi söyledin, zuhurat mı oldu? Maşallah. Cebrail. Peki. Dur. Tamam ki illaki hocaları çok dinlediğin için. Sakalı değirmende artmadın tabii ki. Sohbet dinliyorsun.
Peki efendim, Cebrail aleyhisselam ezanı okuyorsa, müezzinlik yapıyorsa, imamlığı kim yapıyor? Bir de imamlık nerede yapılıyor? Mihrap neresi? Yedi kat göklerde mihrap neresi? Bir de kaç kere ezan okunuyor göklerde? He? Beytül Mamur'da. Mihrabı da bulduk. Beytül Mamur'un kapısı şimdiki Kabe'nin kapısındaki imamın durduğu yer. Tam üstü Beyt-i Mamur onun hizasında. Orada namaz kılınıyor. Peki göklerde kaç kere ezan okunuyor? Her saat başı bir kere. Her saat başı ezan var. 24 ezan okunuyor. Evet efendim. Ondan sonra imam kim? Cebrail aleyhisselam müezzinse imam kim ya? Yevmu Mikailu bil Beytil Mamur. Mikail aleyhisselam Beyt-i Mamur'un kapısında imamlık yapıyor. Cebrail aleyhisselam müezzinlik yapıyor. Akla mantığa sorarsan imamlığı kim yapması lazımdı? Cebrail aleyhisselam zanneder. Akılla ne olmuyor? Akılla işte ben diyorum ki din vahiyledir, nakilledir. Ben bunu kastediyorum. Yoksa doktor bir şey dedi, deprem uzmanı bir şey dedi, bunları dinlemeyin demiyorum ki. Onlarda tabii akıl, tedbir, sebep hepsi lazım. Ama dini meselelerde sen nereden bileceksin gökteki ezanı kim okuyor, kaç kere ezan okunuyor, namaz nerede kılınıyor, imamlığı kim yapıyor? Mikail aleyhisselam. Ben de öyle biliyorum da dedim yani en ufak bir şüphemiz olmasın. Şimdi demek ki meleklerin böyle vazifeleri var. Meleklerden kim var? Arşı taşıyan melekler var. Eğer sen dersen ki arşı melek taşımıyor, kafir olursun. Çünkü ayette اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ arşı taşıyan melekler diye ayet. Bunu inkar eden kafir olur. Ve safun saf saf dizilmiş namaz kılan melekler var. Bunu inkar eden kafir olur. Ve çünkü ne buyuruyor? Ve inna lene hanus safun. Safat suresi bundan bahsediyor. Biz saf saf dizilmişik. Siz nasıl dünyada namaz safına dizilmişsiniz? Saf saf dizilen melekler var. Hazenetül cennet. Cennetin bekçileri var. Cenneti bekleyen melekler var. Bunları inkar eden kafir olur. Çünkü bunlar ayet-i kerime ve sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Hazenetül cennet. Sonra hazenetün nar. Cehennemin bekçileri olan melekler var. Aleyha tis'at-ı aşar, 19 melek var. Bunu inkar eden kafir olur. Cehennemle görevli. Zebanilerle ilgili rivayet. Ama ayette 19 olduklarını beyan ediyor. Sonra hazenetün nar. Cehennemin bekçileri ayette geçiyor. Cehennemin bekçisinin adı Malik ismi. Cennetin bekçisi Rıdvan ayette geçmiyor. Hadiste geçiyor. Cehennemin bekçisi ve ne adev ya Malik'u, ey Malik diye nida ettiler diyor. Ayette geçiyor. Malik adında olduğu cehennemin en büyük sorumlusunu. Bunlar hep görevleri belirlemiş. Ve mümketebetül amal, amelleri yazan kiramen katibine ya'lemune ma tefel, ayette var ki yazıcı melekler var. Bunlar inkar eden kafir olur. Ve minümüllezine sükûne sahab, bulutları sevk eden melekler var. Bütün bulutlar meleklerin sevkiyatıyla gidiyor. Onların sürmesiyle emrolunan yerde suyunu boşaltıyor. Burada Ra'd isimli melek var. Ve yüsebbihur ra'du bihamdihi. Ra'd suresi var Kur'an'da. Ra'd suresi bundan bahsediyor. Ondan sonra bulutların meleklerin sevk ettiklerine dair ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var. Bütün bunlar ve kad veredel Kur'anu bizalike külliye ev bi ekseri. Kur'an-ı Azimüşşan'a bunların hakkında hep ayet var diyor İmam Beyakî. Şu an Şuabül İman'da İmam Suyuti de bunu oradan nakletmiş bulunuyor. Tabii Lev-i Muakkibatün takipçi melekler var. Yahfazun emremle korumaları için bizi. Bu da ayetle sabittir. Ra'd suresinde bunlara böyle iman etmek farzdır. İmanın şartlarındandır. Âmentü billah. Ben Allah'a iman ettim ve melaketi meleklere iman ettim. Ondan sonra ne olacak? Bir şey bilmiyor. Soruyorsun bir şey bilmiyor. Erkekliği var mı? Dişiliği var mı? Sorduk onu o zaman çocuklara. Dişidirler dediler. Çünkü melekleri hep gavurlar falan tasvirlerde, resimlerde, tablolarda kanatlı falan ama dişi şekli vermişler. Allah muhafaza etsin. Sordu çocuklara. Meleklere iman saydılar. Yani âmentü billahi saydılar. Meleklere imana geldi. Kız mıdır erkek midir? Söyle bakayım. Toplandılar arabanın başına. Dediler ki kızdırlar. Nereden çıkarttınız kız olduklarını dedi. Charlie'nin melekleri var ya. Hadi bakalım şimdi.
Yani o eski bir filmdi, diziydi. Ama milletin imanını böyle çaldılar. Bir nesli böyle gavur ettiler. Bu filmlerle, bu dizilerle. Yahudi her türlü empozeyi yaptı. İsmiyle bile gavur etti milleti yani. Onun için meleklere iman. Meleklere iman böyle... Bak bir saattir, iki saattir ne anlatıyoruz? Meleklerin bu kadar ayette, hadiste vasfı var diyoruz. Bunları da bilmek lazım. Ama bu söylediğim konular yani önemli. Bunlara göre biz meleklere inşallah iman edeceğiz. Bundan sonraki derslerdeki hadis-i şeriflerde imanımız ne olacak? Artacak. Ne bakımından? Nur bakımından. Niye artacak? Meleklerin yaptığı amelleri okudukça ne yapacağız? Allah'ın azametini anlayacağız. Kudretini anlayacağız. Meleklerin mesuliyetini anlayacağız. Ne vazifeler yaptığını anlayacağız. Âlemdeki sırları çözeceğiz. Cihanda neler dönüyor? Kim yönetiyor? Fel müdebbirâti emrâ. İşleri yöneten meleklere yemin ederim diyor Kur'an. Ya yönetimi kime vermiş? Onun için Allah Teala yaratan odur ama yönetimi kime veriyor? Meleklerle yürütüyor işleri. Çünkü kendi zatı münezzehtir, tenezzül etmez. Gelip senin arsanı, tarlanı zatıyla mı bekleyecek yani? Dolayısıyla meleklere vazifeler vermiş, yönetimde vazifeler vermiş. Bunları öğrendikçe imanımızın nuru ziyade olacaktır. İnşallahurrahman. Ne buyurur? Ahiru erbaa fişşer yevmü nahsin müstemir. Ayın son çarşambası uğursuzluğu süre gelen efendim Allah Teala'nın Ad kavmini batırdığı, helak ettiği, azapları gönderdiği gündür. Bu hadisleri İmam Suyuti Camius Sahir'de zikrediyor ki uydurma rivayete yer vermeme garantisi vermiş kitabın başında. Birçok kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. Onun için Safer Ayı kitabında bunun bütün delilleri, benim Safer Ayı ile ilgili kitabım var. Orada bütün deliller mevcut. Ma'uzibe kavmini lâ emmelâ rbi'a. Bütün kavimlere gelen azaplar çarşamba günü geldi. İbn Abbas'ın hadis-i şerifte rivayeti var. Allah Teala gelecek bütün yakınımızda, uzağımızdaki belalardan, afatlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Vatanımızı muhafaza eylesin. İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Bütün kardeşlerimizin, yurttaşlarımızın evlerini, ocaklarını muhafaza eylesin. Allah zikrinden gafil eylemesin. Duasından mahrum eylemesin. Duadan mahrum olmaz. Duadan mahrum olmaz. Biz size dua edin diyoruz, zikredin diyoruz. Ben de yapıyorum bunları. Ben de korkuyorum. Başıma ne bela gelecek? Hepimiz Allah'a yalvaralım. Allah'tan isteyelim. Biz kimseyi Allah'tan gayrinden bir şey isteyin diye yönlendirmiyoruz. Biz Allah'ın isimleriyle, Allah'ın namazlarıyla, Allah'ın salatlarıyla, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okunan salavat-ı şerifeler hürmetine Allah'ım afatları kaldırsın, muhafaza eylesin cümlemizi. Amin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cennet. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cennet. Ve ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselükel cennet. وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب 3 kere cennet isteyene cennet duyar dile gelir. Hadis sahihtir. Biz 3 kere cennetini istedik ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle cennetine de eşittir ya Rabbi. Onu bize talip eyle ya Rabbi. Rağib eyle ya Rabbi. Cennetinde bunları bana nasip eyle diye duasını kabul eyle ya Rabbi. Azabından gazabından 3 kere sığındık. Cehennemde dile gelir buyuruyorsun. Habibim bize bildirdi bunları ya Rabbi. Cehennem duyar dile gelir. Bunları benden azat eyle. Bunlar benden sana sığındılar diye. Biz dua ettik ya Rabbi. Cehennemini de ya Rabbi. Bize bu hususta duacı eyle ya Rabbi. Şefaatçi eyle ya Rabbi. Bizim ondan kurtulmamız için, korunmamız için duasını nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke min hayri ma seleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين uzaktan yakından kadın erkek çoluk çocuk demeden bu kardeşlerimiz burada cem oldular cennette de cem eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Hasan-ı Basri buyuruyor bir cemaat
zikir ilim meclisinde bulunursa, içlerinde bir tane bile cennet ehli bulunursa, Allah onu öbürlerine şefaatçi kılar. Burada ne dostlarım vardır onların şefaatleriyle. Hepimizi cennetine dahil eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bizi zikir ve ilim meclislerinden mahrum etme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bugün meleklerini bize okuttun, tanıttın, anlattın, anlattırdın, konuşturdun, ilham eyledin. Kurban oldum sana Allah'ım. Hazreti Cibril'i ve Mikail'i ve İsrafil'i ve Azrail'i ya Rabbi. Aleyhissalatu vesselam hadaratını bir ya Rabbi diğer melake-i kiramı sağımızda solumuzda görevlendirdin. Kiramen katibi, ketebe-i kiramı ya Rabbi, ya Rabbi bizi korumakla görevlendirdin. Hep ayetlerinde beyan ettin. Muhakkıbat-ı kiramı Allah'ım bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Onlara da rezil olmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onları da üzmekten, çünkü biz günah işlersek onlar da üzülüyorlar. Bizi ya Rabbi günahlara düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremini onları da bizim hakkımızda şefaatçi eyle. Sen razı olmadan şefaat edemezler. Rızanı bize helal eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ya Rabbi isimleri zikredilen melaike-i kiram hürmetine Allah'ım, ya Rabbi sayısız yarattığın cümle melaike-i kiram hürmetine, şurada dolmuş bizden kat kat fazla olan melaike-i kiram hürmetine, onların istiğfarlarına bizi ehil eyle ya Rabbi. وَاَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ. Arşı taşıyan melekler, dünyadaki Müslümanların günahı istiğfar ederler. Kur'an'da sen beyan ediyorsun. Bizi onların dualarına, istiğfarlarına ehil eyle ya Rabbi. Layık eyle ya Rabbi. Mazhar eyle ya Rabbi. Onların duaları berekatıyla affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden şu saatte azad eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Ailelerimizi yâr eyle ya Rabbi, itaatkâr eyle. Rızan üzere şerata muvafık işlerde itaatkâr eyle ya Rabbi. Şeratsız işleri istemekten, istetmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına, zikir ocağına tebdil eyle ya Rabbi. Günahlarımızı ya Rabbi sevaplara, hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Bütün afat-ı semaviye ve afat-ı radiyeden ya Rabbi bizleri de, Bursa'mızı, İstanbul'umuzu, ya Rabbi vatanımızın, ülkemizin bütün vilayetlerini, ilçelerini, belden ve bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bir Müslüman olan yurduyu ve ya Rabbi evi ocağı dahi muhafaza eyle. Dünyanın neresindeyse muhafaza eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin diyen dillerini harcihimden azad eyle. Cemiyon müşkilatımızı hallu asan eyle. Cümlemizin sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya Rabbel alemin. Bizden evvel vefat etmiş cemaatlerimizden, şu anda hayatta olsalar burada olacak olan kadın erkek cemaatlerimizden, 30 seneden beri, bu 40 seneden beri bu Bursa sohbetimizde bir kere dahi iştirak edip imanla ölen kardeşlerimizden, geçmişlerimizin ruhları için, bu cemaati müsliminin geçmişlerinin, ya Rabbi sevdiklerinin, ya Rabbi cümle müminin-i müminat ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle şanuke, Celle celaluke. Ya Rabbel alemin, bir kere aşk ile Allah lafzayı celal okusa, ya Rabbi sonbaharın yaprakları gibi bütün günahlar dökülür vuruyor mevlid sahibi ya Rabbi. Bursa'da metfundur o mübarek zat ya Rabbi. Bu kelime-i şehadetleri, tevhidleri okuyamıyorlar onlar, şimdi vefat etmişler. Hayatlarında okuduklarına bağışla ya Rabbi. Bizlerden de bu hediyelerimizi hibe eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Allahümme amin, Allahümme amin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aliye sahbine selleme. Teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah Teala dostlarının şefaatlerine, himmetlerine nail eylesin. Anılarını canlı tutmaya bizi muvaffak eylesin. Dostlarını tanıtmaya muvaffak eylesin. Düşmanlarıyla ilişki kurmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ve sahâbî meşâhî. Efendim bağımız hâsâ ve ilâ ruhu ilâ. İsmail Hakkı Bursevi ve ilâ ruhu. Molla Hüsrev ve ilâ. Molla Fenâri ve ilâ. Osman Gazi ve Lâru, Orhan Gazi ve Lâru, Selâtîn-i Âl-i Uthmân ve Lâru, Cemî'il Evliyâ ve Sâlihîn ve Şühedâ,
fi hadil belletil merusetil mahrusetil fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 05.10.2019 tarihinde Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.

0: gönül yıkmak değil, gönülleri kazanmak için yayındayız.
1: Şu an kalbinizden geçenleri okuyan ve mikrofonlarından duygularınızı seslendiren özgün bir radyoya kulak veriyorsunuz. Şu an Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Bir takım görevleri ehline vermek, liyakat ehli kimselere vermek de nedir? Emanete riayet etmektir kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 58. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfirullah. İnna Allah'a ye'murukum en tueddül emanati ila ehliha. Şüphe yok ki Allah-u Teala size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. İnna Allah'a ye'murukum. Muhakkak Allah size emrediyor. En tueddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi. Emanetleri yani vazifeleri, görevleri, işin ehline, işi bilene, liyakat ehli olan kimselere vermemizi Allah emrediyor ve devam ediyor. Ve izâ hakemtum beynen nâs, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da en tahkumu bil adl, adaletle hükmetmenizi Allah emrediyor. Şu ayete bakar mısınız? Bu ayet siyasetin temelini, devlet yönetiminin temelini oluşturan iki ana unsuru, iki ana umdeyi iki kelimeyle özetliyor. Emanete riayet ve adalet. Emanet ve adalet. Emanet liyakat demek aynı zamanda. Yani emaneti liyakatli olana, ehli olana vermek demek kıymetli kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok dikkat etmiştir, çok hassas davranmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim diyor. Tabii yanımda da amcamın iki oğlu var. Yani kuzenleriyle, amcaoğullarıyla beraber girmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurundayken biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretlerinin idaresini sana verdiği vazifelerden birine bizi amir tayin etsen." Yani bir görev istiyor, bir vazife istiyor. Çünkü Medine dönemi bambaşka bir dönem. Mekke dönemi gibi değil. Mekke'de sıkıntı var, işkence var, baskı var, zulüm var. Gizli gizli ibadetler ediliyordu. Ama Medine'de artık ne oldu? İslam devleti kuruldu. İslam neşvünema buldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı. Ve İslam artık ne yapıyor? Yayılıyor. Coğrafya genişliyor. Sınırlar daha ilerilere açılıyor. Yani Kayserlere, Kisralara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderiyor, onları İslam'a davet ediyor. Dolayısıyla yeni yerler, yeni şehirler, yeni beldeler, kariyeler ve buralara yöneticiler tabii atanıyor. Bir takım vazife, efendim vazifeler taksim ediliyor. Şimdi onlar da yani Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh amca çocukları da bir görev istiyorlar. Bize de diyorlar yani bir vazifeye, bir yere bizi amir tayin etsen deyince Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki biri böyle dedi, öbürü de buna benzer şeyler söyledi. İkisi de fırsat bu fırsat. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok kıymet verdiği bir zat. Hadi o da yanındayken hani şey var ya şimdi hamili kart yakinimdir filan diye hazır efendim onun yanında Resulullah'ın da karşısında hemen bir vazife isteyelim. Hani kıramaz bize efendim verir, bir görev verir gibi düşünüyorlar herhalde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki vallahi biz bu işe ne ona talip olan birini tayin ederiz ne de ona aşırı hırslı olan birini. Ya talip olanı illa bu işi ben istiyorum, bu işi bana verin, ben bu işin efendim ehliyim filan deyip ön plana çıkmaya çalışan ve artık hangi vazifeyse görevse onu ısrarla isteyene Resulullah yemin ederek diyor ki biz o kimseye görev vermeyiz diyor. Zaten bir görevi ısrarla istersen o görevi alsan da yalnız kalırsın. Allah yardım etmez. Çok istedin sen çünkü. Çünkü o normal bir efendim hayır işi değil ki, sen orada bir görev yapacaksın. Bir vazife yapacaksın. Yetkin olacak, itibarın olacak. İnsanlar sana adeta ne yapacak? İşi düşecek vesaire. Ama sana bir görev verilirse, yani sen talip değilsin, ama verilirse de yaparsın, o işin ehlisin. Fakat böyle bir hırs göstermiyorsun. İlla da bana verin demiyorsun. O görev sana veriliyor. O görev sana verildiği zaman Allah sana o zaman ne yapıyor? Yardım ediyor kıymetli kardeşlerim. Mesela bakın daha sonra Ebu Musa'l Eş'ani radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talip olmadığı halde ona valilik veriyor. Pek çok yerde görev verdi. Yemen valiliği yaptı. Dolayısıyla ama onda bir liyakat var. Liyakatine istinaden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu görevi veriyor kıymetli kardeşlerim. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liyakat konusundaki, işin ehline vermesi konusundaki efendim tavrına, davranışına bir misal. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni vali tayin eder misin? O da valilik istedi. Devam ediyor Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omzuma vurdu ve şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, seni bu konuda zayıf görüyorum. Bu vazife bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır. Ancak onu kim hak ederek alır ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna diyor. Yani bu vazife bir emanettir. Olayı böyle görmek lazım. Şimdi bakıyorsun, insanlar bir yere gelebilmek için kıran kırana bir mücadele var yani. Hatta efendim bir mahalle muhtarlığında bile nasıl bir mücadeleler var, nasıl adaylık gayretleri var, masraflar yapılıyor falan vesaire sırf oraya gelmek için yani. Demek ki bakın olay çok daha farklı. Yani ahiret aklıyla gözüyle baktığın zaman olaya biraz daha farklı bakmak lazım. Ama tabii işin ehli olmak ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır diyor. Ancak kim onu hak ederek alırsa ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna. Ona görev verildi. Ne yapar? Allah da ona yardım eder. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'de radıyallahu anh idarecilik vasfını demek ki görmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Helak olmasın diye de ona bu görevi vermedi. Onu böyle bir yükün altına sokmadı. Peki Ebu Zer radıyallahu anh darıldı mı? Asla. Hatta ölünceye kadar hiçbir devlet görevi kabul etmedi. Vermek istediler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakın arkadaşlarından, Resulullah'ın vefatından sonra epey de uzun yaşamış. Dolayısıyla ta Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde de mesela hayattaydı. Verilen görevleri de kabul etmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem böyle buyurdu, bitti. Bitti artık. Ne verirsen ver, hangi görevi kabul etmiyor. Yanlış anlaşılmasın Yani Ebu Zer radıyallahu anh takva bakımından, zühd bakımından ashabın parmakla gösterilenleri arasında çok kıymetli, çok faziletli böyle bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor onun hakkında? Gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fazilet bakımından, takva bakımından, zühd bakımından sahabenin ileri gelenlerinden. Ama mesele o çok takva ayrı bir konu. İyi bir idareci olmak başka bir konu. Fazilet ayrı, idareye liyakat demek ki ayrı bir şey kıymetli kardeşlerim. Evet. Hani bazen şimdi bizde de bir yere bir adam getirmeni istiyorsun. Falan adam çok iyi, şöyle ilmi var. Arkadaş medreseye mi ders almıyorsun ki falan iş yapılacak. O işi kim efendim daha iyi yapabilir? Kim bu işe ehil? Liyakatli olanı demek ki ne yapmak lazım? Görevlendirmek lazım kıymetli kardeşlerim. Ama tabii zamanla bu işler artık iyice efendim maalesef liyakate pek bakılmaz oldu. Özellikle günümüzde baktığın zaman liyakat hak getire. Ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Kıyamet ne zaman kopacak sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarından biri de nedir? İza duyyatil emanetu fentazir sa'ah buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Kal, o kimse tekrar dedi ki keyfe izaatuha ya Resulallah. Emanet nasıl zayi olur ya Resulallah? Kal, ila usnidel emru ila gayri ehlihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Emanet yani görev ehil olmayan kimseye verildiği zaman emanet zayi olmuş olur. O zaman fentadırı sa'a kıyameti bekle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kıyamete yakın ne olacakmış? Emanetler zayi olacak. Vazifeler, görevler işin ehli olmayanlara tevdi edilecek. Emanet meselesi önemli. Allah'ın emri, liyakat sahibi olanlara, işin ehli olanlara görevler, vazifeler tevdi edilmeli. Her yerde böyle. Sadece devlet işleri değil, kurumlarda da, efendim şahsi işlerinde de. Öyle kendi şahsi için olduğu zaman özellikle en iyisine gitmeye çalışıyoruz. Arabandaki problemi bile en ustasına götürmeye çalışıyoruz. Evindeki efendim tamiratı veya işte çeşme aktı bilmem ne oldu. Ne yapıyorsun? İşin ehli olan bir ustayı çağırmak istiyorsun. Çünkü işin ehli olmadı mı gelir daha çok berbat eder, seni daha çok mağdur eder, sıkıntı yaşatır yani. Her işte demek ki böyle kıymetli kardeşlerim.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de

0: 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
2: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden

0: oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212-923-0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. Otuzuncu bölüm başlıyor.
10: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâna allâhumâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bilhaq sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allahum salli alâ sallâhu Muhammed sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahum salli alâ sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzubillahi s-semi'i al-alimi min ash-shaytanir-racim, Rabbi, euzubike. من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: Efendim, ne dedik? Cehalet hastalığı dört türlüdür. Bilmeme hastalığı nedir? Dört türlüdür dedik. Şimdi birincisini geçen sohbette anlattık. Eğer ki senden yüz çevirmesi ve sana sorular sorup seni işte mindere çekmeye çalışması hasetten, buğzdan, düşmanlıktan ve çekememekten ise ilacı yoktur, değil mi? En güzel cevabı da versen adamı ikna edemezsin. Bunun üzerine ancak ne kadar iyi cevap versen nefreti artar, haset artar. O zaman çare nedir dedi, buna cevap vermekle meşgul olma. Ondan sonra ikinci cehalet hastalığının ikinci türü. Vestani, ikinci türü en yekûne olması illetu. Cehalet illetinin efendim ne olması? Minel hamakati. Ahmaklıktan naşi olması. Şimdi bazı adam haseti fesatı yoktur fakat ahmaktır. Ve veyza bu adam da şimdi adam ahmak yani çok ne diyeyim sana zeka sıfır. Ondan sonra fetanet sıfır. Fetanet anlama kabiliyeti yani böyle. Kavrama, anlama böyle. Uyanıklık yani. Adamda zeka yok. Fetanet yok. Ne var? Beladet var. Gabavet var. Meşe kütüğü gibi bir şey yani. Meşe kütüğü anlar ya. Böyle adamlar var mı? Acayip fikri sabit. Ne desen anlamayan. İkna edici deliller güzel. Adam hala aynı şeyi savunuyor. Bu yani bir hakikaten ahmak bu. Hasetten değilse ahmaklıktan. Ahmaklıktan olursa ve bunun durumu nedir? Bu da la yekbelu kabul etmez el ilaç. Bu da ilaç kabul etmez. Zor, yani çok zor. Bunun ilaç kabul etmesi efendim çok zor. Bazı alimler demişler ki bu ne kadar ahmak olsa da eğer ki haramlardan sakınırsa takva irad ederse ciddi çalışırsa, bir de öğrenmek için muazabe sürekli devam ederse yine bu tabii hasetçi gibi olmaz. Bunun biraz bir şeyler öğrenmesi kabildir demişler. Yani medreseye gitmiş bir molla efendim kaç sene okumuş hiçbir şey anlamamış. Ya insan bir şey anlamaz mı ya? Anlamıyor adam. Sonra efendim kaçmış herhalde hocasına da müderrise söylemeden onları da meşgul etmeyeyim yani ben bir şey anlamıyorum. Giderken köyüne bir kuyu görmüş. Eski bir kuyu. Sonra halat var işte kovanın ipinde böyle eski bir halat var şey ip var. Çok eski. Sonra bir de bakmış kaya taş, kuyunun şeyi, ağzındaki taşlar eski kayalar yani, şimdi işte mermer gibi. Taştan yontma, ağzı var. Bakmış ki, Allah Allah, böyle şey, o taş aşınmış. Bayağı aşınmış böyle. Öbür sırasındaki yerler düz. Bir nokta, kovanın ya işte inip çıkartıldığı nokta, çok aşınmış ya, bayağı delim yani. Kaç santim yani oyuk. Allah Allah demiş. Bu demiş, nasıl oluyor da demiş. Yani bu taşı, bu ip bu kadar etkileyebildi. Merak etmiş. Yahu demiş. Demek demiş bu gide gele tekrarından dolayı, bir şeyi tekrarlamaktan dolayı tesir oluyor. Ben de demiş, medreseye dönüp de aynı meseleleri yani böyle bir kere, üç kere dinleyip geçiyorum, anlamıyorum. Veya ezberleyemiyorum. Ama tekrar, tekrar, tekrar çok devam ediyor. Bak sana burada
11: Belki 50 sene, 100 sene o ip oradan halat gide gele yapmış onu. 3 kere inmekle çıkmakla yapmamış. O zaman benim demiş çarem, yine medresede okudu, aklını başına getirmiş biraz. Bak nasıl anladı şimdi. Oradan geri dönmüş. Ondan sonra bu tekrar sayesinde efendim ilim teallümde muvazabe. Yani öğrenmeye çalışırken süreklilik. Devam, devam, devam. Anlamıyorum, devam. Anlamıyorum, devam. Ümit kesmek yok. İşte o noktada büyük alim olmuş. Ondan sonra da şu beyti inşaat etmiş. Elâ yüvet talibu lâ tezcaranne min matlabin. Fâfetut talibi en yazcara. Emâ teral heble li tekrârihi. فِالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ قَدْ اَثَّرَى Çok da fasih bir beyt söylemiş. Ey talebe, ilim tahsil eden, hangi meselede olursa olsun, tabii ki meşru olsun. Meşru ilimler olsun. Doktorluk öğreniyorsan da, o da ilimdir. Değil mi? Mühendislik lazım, mimarlık lazım, köprüleri kim yapacak? Ey ilim tahsil eden, ama tabii bu en mühim olan şeriat ilimleri, din ilimleri kastediliyor. Sakın ulaşmak istediğin, tahsil etmek istediğin ilme nail olmaktan ümidini kesme. Çünkü talebenin afeti, belası, tamam mı? Yıldırım çarpması, zelzelede yıkılması değil. Talebenin afeti ve musibeti öğrendiği noktada ümitsizliğe kapılmasıdır. Benden hoca olmaz, benden hafız olmaz, benden alim olmaz, ben bu işi kavrayamadım. Millet şey gibi tak tak, hoca bir şey diyor, talebe ondan ileri gidiyor. Ben böyle bakıyorum, ne dediklerimi bile anlamıyorum kaç senedir. Ümidini kestiğin anda belaya düştün. Görmüyor musun? Şu ip, şu halat, efendim tekrar etmesi, yani kuyunun içine kovayı sarkıtıp çekerken tekrar tekrar sürtünmesi, gidip gelmesi nedeniyle en sert kayada bile iz bırakmış. En sert kayada iz bırakırsa tekrar nedeniyle benim beynimde niçin tekrar sayesinde ilim kalmasın demiş ve doğru demiş. Onun için yani ahmaklığa yine bir belki çare olur ama tabii burada her ahmak değil, yani bazısında tedavi kabildir, ekseriyeti tedavisiz. Çünkü kemâ kâle İsa aleyhi ve alâ nebînesselâm, İsa aleyhisselam, bizim peygamberimize de ona da salat selam olsun, o şöyle buyurdu: İnni, muhakkak ben ma aceztu, aciz kalmadım. Anihya'il mevta, ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Yani ölüleri dirilttim Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İsa aleyhisselamın sözü olarak Mevla bize naklediyor: Ve übrül ekmehe, anadan doğma körü iyi ediyorum. Elebrasa, abraş hastasını, alaca hastasını iyi ediyorum. Şimdi bile tıpta çaresi yok. Derileri renkli renkli insanları görüyorsunuz. Tedavisi olsak zengin adam kaç para verecek? Parası da var ama yok. Onu iyi ediyorum. Ve uhyil mevta, ölüleri diriltiyorum. Biiznillah, Allah'ın mucizesi izniyle ölüleri diriltiyorum. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Efendim, komşusu vardı Azer. Ahbabıydı, sadigiydi İsa aleyhisselam'ın, vefat etmişti. O komşusunu Allah'ın izniyle diritti. O yaşadı. Hatta çocuğu da oldu. Yani ölü dirildi, çocuğu da oldu. Olur mu? Allah Allah. Ölmeden evvel yaşarken kim yaratıyordu çocuğu? Dirildikten sonra yine kim yaratıyor? Ne değişti? Allah değişmediğine göre. Ya ne şaşırıyorsun? Ondan sonra efendim bir koca karının oğlu vardı. Baktı ki acıdı koca karıya. Yaşlı kadın, oğlu ölmüş. Kadın da oğluna acıyordu. Serire koymuşlar yani. Şimdi o araba yok. Böyle şey, ne diyorsunuz? Ellerinde taşıyorlar. Efendim, sedye diyelim ha. Ölü olarak, ya dedi, öyle mi dedi. Baktı ki kadın acıdı, kadın da üzülüyordu. Bir yaptı duasını. Tak! Sedyeden aşağı dikildi ayağa. İsa aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Cübbeli Ahmet'ten bahsetmiyoruz. Ondan sonra efendim ailesine döndü, çocuklarına döndü. Sonra Bintül Aşir namında bir kadın vardı. kız vardı. Onu diritti Allah'ın izniyle. O da doğum yaptı ondan sonra. Allah Allah Allah. Ya dediler, sen dediler. Herhalde yeni ölmüş, taze ölüleri diriltebiliyorsun dediler. Eski ölüleri diriltemezsin de işte. Ahmak ya. Tam ahmak yani. Dedi ki, tamam o zaman istediğiniz bir eski ölüyü getirin dedi. Gösterin dedi. Dediler, bunlara belki sekte-i kalp isabet etmiştir. O arada sen de adamların canlandığına denk geliyorsun. Hani morgda falan canlananlar var ya, onlar ölmemiş ki. Öldü diye götürüyorlar. Morgda adam bir de bak. Dedi ki ne yapacağız? Bana dedi bir kabir gösterin, eskimiş kabirse onu da dirilteyim Allah'ın izniyle. Dediler ki biz seni Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a götüreceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam 4000 sene olmuş öleli o zaman. İsa Aleyhisselam zamanında 4000 sene olmuş. Onun kabrine getirdiler. Ondan sonra Allah Teala dua etti. Sam efendim bizim babamız Yafes'ten geliyor Türkler. Sam efendim Sudan, Habeş onların dedesi, atası. Ondan sonra geldi. Başı yaşlanmış idi. Ondan sonra sizin zamanınızda ihtiyarlık yok idi. İsa Aleyhisselam konuştu onunla. Sizin zamanınızda beyazlamak yok. İlk beyazlamak ne zaman başladı? İbrahim Aleyhisselam'da başladı. İbrahim Aleyhisselam beyazlık gördü. Bu nedir dedi ya Rabbi, ben böyle bir şey görmedim. Dedi Mevla benim nurumdur. O zaman nurunu artır dedi, bir anda bembeyaz oldu. Onun için beyazlık nurdur. Ama sizin zamanınızda yoktu, sen niye ihtiyarladın? Dedi ki senin duanı işitince, sen dua edince beni çağırdın. Kum biiznillah, kalk Allah'ın izniyle dedin. Ben, bana bir nida geldi. Ecib ruhallah. Ruhullah İsa Aleyhisselam'ın efendim, sıfatıdır. İsa'ya icabet et davetine buyurdu. O zaman ben kıyamet koptu zannettim. Onun için saçım sakalım bembeyaz oldu. Korkudan. Kıyametin korkusundan. Ondan sonra dedi ki can çekişme hali nasıl oldu? Ölüm nasıl? Ölümün tadını bir anlatır mısın bana dedi. O da dedi ya ruhallah 4000 senelik ölmüşüm dedi. Hala hanceremden, boğazımdan ölümün acılığı gitmiş değil dedi. Allah cümlemize kolay eyle ya. Amin. Asan eyle ya Rabbi. Ondan sonra döndü millete. Dedi ki saddikû fe innehu nebiyyün. Bu kulu tasdik edin. Bu Allah'ın peygamberidir. Buna iman edin dedi. Bazısı iman etti. Bazısı da dediler ki hâdâ sihru. Ne büyü yaptı bize ya. Ölen kalkan dirilen yok dedi. Gözümüze böyle gösteriyordun. Ne oyuncu da o dediler. Tekzip ettiler. Ondan sonra dediler başka mucize isteriz. Ona dedi ki sen evinde bugün efendim kavurma yemişsin. Sen evinde şunu yemişsin. Sen evinde herkesi evinde bir de stoğunda şu var dolabında yani. Buzdolabı değil de işte şey kiler gibi azık yerlerinde. Sende şu var, sende şu var. Kimsenin bilmediği şeyler. Onun için ayette diyor وَنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. Ben size yediklerinizi de söylüyorum, evde stok ettiklerinizi de söylüyorum. Hiç sır kalmaz Allah'ın izniyle. Mevla bana bildiriyor, işte kim inandı, kim inanmadı. Bundan dolayıdır ki, yani işte ne kadar ahmak olsa, cahil olsa falan falan, mucize görünce adam inanıyor. Ama öylesi var ki yine inanmıyor. İşte bazı ahmaklık ilaç kabul etmez. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? اِنِّي مَا عَجَزْتُ مِنْ اِحْيَا الْمَوْتَى. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Fakat عَجَزْتُ عَمْ مُعَالَجَةِ الْاَحْمَقِ. Ahmaka ilaç yapmaktan aciz kaldım. Yani ahmağı düzeltemiyorum. Var böyle acayip ahmaklar. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Adam bine bir şey. Peki niye? Peki neden? Peki niye, ne oldu? Ya sana ben zaten nedenlerini anlatıyorum iki saattir. Sen hala niye diyorsun bana? Ne manyak adamsın ya? Böyle insanlarla karşılaşılıyor. Onun için şair ne demiş? لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَضَبُّ بِهِ اِلَّا الْحَمَاكَةَ اَعْجَزَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا. Her derdin ilacı olur, tıpta tedavisi olur. Ancak ahmaklık var ya, tedavi edenini aciz bıraktı. Allah'ım ahmaklıktan muhafaza eyle. Kurban olduğum, ahmaklığı gidermeye kadirsin. Bizim içimizde ahmak varsa, başta ben olmak üzere, ya Rabbi bu ahmaklıklarımızı izale eyle. Amin. Zekamızı, fetanetimizi ziyade eyle. Amin. Şuurumuzu ziyade eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sellem. Ve zâlike, şimdi bugünkü dersimiz de çok ilginç. Tam benim temas ettiğim konularla ilgili bir ahmak tarifi yapacak. Diyor ki, ilaç kabul etmeyen adam, ve zâlike bu adam, racülün bir adamdır ki, yeştegilü, meşgul olur, bir talebil ilim, ilim tahsiliyle, zemanen kalilen, az bir zaman, birkaç sene okur. Şimdi, adam birkaç sene ilimle meşgul oluyor. Sonra, ve teallemi öğreniyor, şeyen minel ilmi, ilimden bir şey öğreniyor. Öyle ilim ki el akliyi, akılla ilgili. Yani, işte efendim, akaid, burada akaid ve ilmi kelam diye tefsir ediyor. Fakat burada lügat, işte sarf, nahiv, emsile, bina, işte izhar, kafiye diyelim. Bu bazısı mantık falan da şey diyor. Mantık okuyan tam mantıksız oluyor zaten. O da ayrı dava. Bir şeyler tahsil ediyor. Ondan sonra vel ve şer'iyye, şeriat ilimlerinden de biraz tefsir, hadis, fıkıhtan, tasavvuftan bir şeyler okuyor. Ama az bir zaman okuyor. Ondan sonra feyeselü başlıyor sual sormaya. Başka alimlere, hocalara. Ondan sonra feyaterizu itiraza başlıyor. Bir ufak zaman ilim tahsil etmiş beyefendiler. Sonra gidiyor, itiraz ediyor. Min hamakatihi, ahmaklığından dolayı. Ben demiyorum, İmam Gazali diyor. Ahmaklığından dolayı itiraz ediyor, ibare bu. Alel alimil kebir, büyük alime. Büyük alime itiraz ediyor. El mumzi, geçiren umrağı, ömrünü fil ulumil akliyeti ve şer'iyeti. Hem akli, sarf, nahiv, lugat, mantık, mani, bedi, aruz. Bütün ilimle, felsefe. İmam-ı Gazali felsefeyi yuttu. Felsefe biz okumamız caiz değil. Ama o onları niye öğrendi? Diyor ki, milleti korumak ve kurtarmak için onları da öğrendi. Şimdi ne yapar? Birkaç mesele öğrenir, birkaç zaman okur, ondan sonra gelir ahmaklığından dolayı ömrünü akli ve şer'i. Yani akli dedi işte, Arap dili ve edebiyatı, çünkü onu bilmeden de tefsir hadis anlaşılmıyor. Sarf nahiv dediğimiz yani. Sarf nahiv, mani, beyan, bedi'a. Mesela bu gibi şer'i dediğin tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, ilmi kelam, tasavvuf. Bu ilimlerde adam ömrünü geçirmiş, bu da kalkar ona ne yapar? İtiraz eder. Evet. Yani sualler sorar, müşkil meseleler önüne koyar. Yani. Laf dinleyeceksin, itiraz etmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için de buyuruyor. Efendim, اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا Allah üç şeyi yapmanızı sevmez. Bunlardan birisi, kesrates sual, çok soru sormak, devamlı karıştırmak, deşmek. Yani Allah Allah, pirenin anası, yani çok karıştırma be kardeşim. Caizdir diyor Hoca Efendi seni. Ondan sonra Allah'ın sıfatını soruyorsun, ismini soruyorsun, anlatıyorsun, tamam. İşte şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah. Sonra Allah kim yarattı? Tövbe estağfurullah. O zaman ne diyeceksin? Âmentü billah. Eûzü billah. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım. Sen ne biçim soru soruyorsun? Yani bunun gibi Allah Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında uygunsuz sorular, gereksiz konular, bunları açmayı Allah istemez. Sizin böyle yapmanızı istemez. Ondan sonra ve kıyle ve kal, dedikodu, o şöyle dedi, bu böyle dedi, laf taşımalarınızı istemez. Ve idâetel mal, mallarınızı zayi etmenizi de istemez. Yani malınıza sahip çıkın, anladın mı? İsrafı istemez. Bir mal seninse de insan onu zayi etmeyecek yani. Koyuyorsun şeye, efendim, çürüyecek yere, dışarıda bırakılır mı? Yaptın bir çorba veya bir yemek. Koy onu dolaba. Bırakmış onu dışarıda, sabaha yenmiyor. Eşini Mevla'nın en sevmediği işler bunlar yani. Koy onu dolaba, yarın da ye de, mübarek adam. Niye zayi ettin çorbayı, bilmem neyi? Ekmeği niye küflettin şimdi burada? Bunu küflenmemesi için usulleri var mesela. Veyahut onu atamazsın o vaziyette. Buğularsın, kızartırsın, bilmem ne. Yani malı zayi etmek, yemek olur, araba olur, memne olur. Koruyacaksın yani malın. Bunları Mevla sevmez. Şimdi vehazel ehmek, hele ki özellikle Allah'ın Celle Celaluhu zatı hakkındaki sorular çok tehlikelidir. Yani haşa Allah nerede? Haşa işte Allah efendim ne zamandan beri var? Haşa, Allah işte bizi yaratmadan evvel ne yapıyordu? İşte Allah şu anda ne yapıyor? Haşa. Yani bunlar ahmak sualleri de. Bunlara girmeyeceksin. Çünkü bunlar nehyedilmiş. Şeytan gelir sizden birine, men kalekâzâ, men kalekâzâ, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı? Sen dersin Allah, Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu. Sonra der ki, men kalekallah. Allah kim yarattı der. Haşa ve kella. Sizi o noktaya getirirse siz deyin, âmentü billâh ve eûzü billâh. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım şeytandan, benim başıma bu vesveseyi çıkarttı. Vesvese de kötü bir şey. Evet, yani Allah'ın zatının sırrına, öz zatının künhüne. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Evet, el-aczu an derrakil idraki idrakun vel-behzu an kunhi zâtillâhi işrakun. Anlamayacağını, anlayamayacağını anlamak, asıl anlamak odur. Allah Teala'nın zatını anlayamayacağını, idrak edilemeyeceğini idrak etmek, asıl idrak odur. Allah'ın zatının mahiyeti ve özü hakkında araştırma yapmak, hakikaten şirk koşmak. Buna girmeyeceksin. Ve hazel ahmak, bu ahmak la ya'lem, bilmiyor ki enne maeşkele aleyh, kendisine müşkil gelen konular, eyza, kendisi gibi müşkilün, zor gelir, lil alimil kebir. O büyük alim de onu cevaplayamaz ki. Şimdi ama, zaten kendi birkaç bir şey okumuş ya, öbür alimi susturmak için onun cevap veremeyeceği konuları soruyor. Şimdi cevap veremeyeceği konuları sorunca ne oluyor? Halkın nazarında lan adam cevaplayamadı oluyor. Halbuki yasak saha, adam oraya giremiyor. O da ona hadi girsene, hadi girsene diye gaz veriyor. O alim büyük alim, gaza gelir mi? Sen çok büyük alimsiniz efendim, siz allamesiniz, meşayihtansınız, büyük velisiniz, şusunuz. Siz acaba benim yapaşıma ne gelecek bu yazılanlar hakkında falan filan. O da ne diyor? Evladım benim başıma ne geleceğini bilmiyorum ki. Seni nereden biliyorum? İşte gaza gelmemek budur. Ama adamı mindere çekmek için bayağı bir olay yaparlar ha bu ahmaklar. İlla mindere çekelim ya. Şu konuyu söyle bakayım, bu konuyu söyle bakayım. Bana da müşkil yani. Durum bu. Feyd-i alem ve tefekkar. Bu anlattığımız ahmak düşünmediği zaman efendim lem feyd-i alem ya'lem, bilmediği zaman hazel kadra, bunu bilmiyorsa, ben bunu dünyanın en büyük alimine sorsam, bunun cevabı yok, bu Allah'ın sırrıdır, karıştırılmamalıdır. Zaten bunu bilmiyorsa, yekun sualuhu, onun bu sorusu nereden olur? Minel hemâkati, ahmaklıktan naş olduğundan, fe enbeği, yine ne gerekir? Ellâ teşteğile, sen meşgul olmayasın, ne ile? Bir cevabi, buna da cevap vermekle meşgul olmayasın. Bak Hazreti Ali Efendimiz'e üç tane ayrı cevap verdirmek zorunda bırakıyor. Yani bir kereyle anlaması lazım. İkinci, üçüncüyü tekrar ediyor. Yani sana girmeyelim dediği konuya Hazreti Ali Efendimiz yani birinci de söyler zaten sana bilse. Ama ahmaklık böyle bir şey. İkinciyi soruyor, üçüncüyü soruyor. Zaten indema heleke men kâne kablekum ey ashabım, sizden öncekiler niçin helak oldu, battı? Bir kesreti sualim, çok soru sordukları için. Bahtilâvim alâ enbiyâim. Sana gereken zaten yazılmış. İtikat belli, ilmihal belli. Peygamberlerine bir de karşı geliyor. Soruyu soruyor, bir de sorduktan sonra uymuyor. Tabii ki sorunca da iş zorlaşıyor. Çünkü sormazsan, geniş saha var, mubah dairesi geniş. Orada yürüme imkanların var. Şuradan git, buradan git, buradan git. Yani şimdi istihare yapmak da buna benziyor. Ya istihare yapmazsan, sünneti terk ediyorsun. Ama istihare yaptıktan sonra uymazsan, efendim Allah'ın hayırlı dediğine şerli muamelesi yapıyorsun. Allah'a karşı geliyorsun. Dializu, üçüncüsü, bunun verrabiyosu yok mu? Hastalık kaç türlüydü? Dört türlüydü. Ha. Biri ilaç kabul eder, diğeri kabul etmez. Kabul etmeyen üç, kabul eden bir. İlaç kabul etmeyen üç, en yekûne adam olacak, müsterşiden rüşt arayacak. Rüşt ne demek? Hidayet, doğru. Bu meselede doğru görüş ne? Onu öğrenmek isteyecek bir defa. Bu adam ne derse desin, ben bunu kabul etmeyeceğim diye ön fikirli gelmeyecek. Çünkü neden? Adamı sevmiyor, haset ediyor, çekemiyor. Ondan sonra ne derse desin, ben bunu rezil edeceğim diye çıkmış. Adam doğru cevaplar verse de adam ikna olmadım diye gösteriyor. Onun için bu rüşt aramıyor, hidayet istemiyor. Ama bir adam müsterşittir. Yani hidayet arayan durumda. Bu adam efendim müsterşit olduğu zaman buna ne yapılır? Laf anlar mı? Anlar. Ancak ve kullu ma her neşek ila yefemu anlamıyor min kelamil ekabir. Büyüklerin kelamlarından araştırıyor fakat tasavvuf ehlini kastediyor burada. Tasavvuf ehlinin kelamlarından anlaşılmayan şeyler var. Şimdi Beyazıt Bestami diyor ki ma fil cübbeti gayrullah. Cübbenin içinde Allah'tan başkası yok diyor. Adam ne diyorsun? Ne diyorsunuz Efendi Hazretleri? O da diyor ki anlamıyorsan çık git. Sübhani Sübhani mazhabı şahane. Ben beni tesbih ederim diyor. Şanım ne yücedir diyor. Anlamıyorsan çık git. Hallaç diyor enel hak. Makam, mertebe. Hakikaten onlar Allah'tan gayrisi kalmadığında o lafı söylüyor. Senin benim gibi burada uydurmuyor yani. Şimdi burada büyüklerin sözleri, mesela Muhiddin Arabi'nin acayip sözleri var, değil mi? He? Yani Muhiddin Arabi'nin öyle kitapları var ki, Fütuhat-ı Mekke'nin haricinde yüzlerce, 500'e yakın eseri var. 500'den fazla eseri var. Mesela orada, yani nehnu kavmun yahrumun nazar fi kütübüne. Kendi diyor ki, biz öyle bir kavmiz ki diyor, kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi öyle bir söz söylüyor, İz İbn Abdüsselam da camide, Muhiddin Arabi de camide yanında murakabe halinde. Diyorlar ki işte bu sözü söyleyen ne olur? Yani Muhiddin Arabi'nin bir sözünü naklediyorlar. İz İbn Abdüsselam şeriatın zahirine göre büyük allame, fakih, şafii. Diyor ki zındık olur. Bunlar anlıyorlar kime dediğin. Ondan sonra diyorlar ki efendim zamanın evliyasının kutbu kimdir? Şurada oturandır diyor. Nasıl oluyor değil, doğru oluyor. Şimdi bu zatlar anlaşılmayan sözler, şifreli. Ya ne diyor adam? Sinşin'a girince diyor, Muhiddin'in kabri zuhur eder. Kimse anlamıyor. Yavuz Selim, Selim'in sini, Şam'ın şeysi, yani Selim Şam'a girince kabrime türbe yapacak diyor. Bunu kaç yüz sene evvel söylüyor. Osmanlı'nın kurulacağını söylüyor. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı olacak diyor. İnne aslahat düvel ba'de devlet. Ba'de sahabe devletül Osmaniye diyor. Daha Osmanlı'nın adı yok. Osman Gazi doğmamış. Bunlar evliyaullah. Ama sen bunların sözlerini okumak zorunda mısın? Değilsin. Hatta okumalı mısın? Okumamalısın. Kafan karışır. Onun için diyor ki bir adam müstersitse, yani hidayet arıyorsa, evliyaullah'ın büyüklerin kelamlarından anlamadığı şeyler varsa, yuhmelu hamledilir ala kusuru fehmi. Kalkıyor şimdi, Muhittin Arabi şöyle diyor, ona çatıyor, buna çatıyor falan. Zahiri ilimle molla bir şeyler okumuş. Halebi Hazretleri büyük alim ama işte Muhittin Arabi'yi tekfir ediyor. İşte birçok alim, Ali Ülkari de herhalde öyle. Birçok alim orada çuvallamıştır. Muhittin İbni Arabi büyük velidir. El-i'tikad fi İbni Arabi nisful velaye. Yani İbni Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır diyorlar. Çok değişik bir zattır. Ha bizim silsilemizde değildir, mürşidimiz listede değildir, kitaplarını biz tavsiye etmeyiz. Hele ki tercümeleri hepten berbat çünkü tercümeden ne anlayacak yani? Onu dinleyen anlamıyor, yanındaki anlamamış da. Sen tercümeyle nasıl anlayacaksın? Ha diyor o zaman, diyor ki İbn Arabi böyle dedi, ne biçim söz, şöyle oldu, gavur olacak, zındık olu falan. Sen de diyeceksin ki diyor, senin anlayışın eksik kalmış, bu zatın maksadını anlamaya aklın ermemiş diyor. Ve kuyana sualu bu kişinin suali, yani buradaki sorusu lil istifade. Yani faydalanmak için soruyor. Yani diyor ki İbn Arabi'nin bu sözü ne anlama geliyor falan filan. Fakat lakin yekûnu oluyor beliden, yani ahmak oluyor, kafası çalışmıyor. La yudriku, anlayamıyor el hakaik. Hakikatleri anlayamıyor. Şimdi bir adam gelirse şatahat-ı sufiyeden, tasavvuf ehlinin gizemli, şifreli kelamlarından Hallac'ın bu sözü ne anlama gelir? İbn Arabi'nin bu sözü ne mana gelir? Beyaz Bestami nasıl böyle der? Falan falan kabilinden. Bu işlere girerse, tasavvufun derinliklerindeki gizli ilimlere girerse, sen de bakarsın diyor. bu hakikatleri anlayacak derecede, seviyede, yani bunlara dünya kadar şerh yazılmış. Yani bir fusus var zaten. Fususul hikem, hikmet yüzük taşları. İşte o fususta zaten kopuyor ortalık. Adam geldi diyor ki bu Muhyiddin İbn Arabi gavurun biri. Haşa. O zaman Efendi Hazretleri'nin de ihvanı. Noğlu Fazla Ağa. Ofun ağasıydı o zaman. 90 yaşlarında falan. Efendi Hazretleri ama o zeki adamdı. Efendi Hazretleri ona yani günlerce mektubat okudu. Niçin? Yani İbn Arabi'nin vahdet-i vücud konusundaki şeyi hatalıdır. Keşif hatası var, şu var, bu var ama sakın ona kafir deme. Evliyaullah'tandır. Bu sefer ne olursun? Sen tehlikeye girersin. Çünkü ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Bazı yani akıl almaz sözleri, görüşleri var ama vel acep şaşılacak hal ki enne şeyh yurafil keşf minel makbulin. Benim manevi keşfimde İbn Arabi makbul velilerden görülüyor. Şaşılır ama diyor. Yani onun için sen burada ben anlayamadım herhalde. Maksadını ben anlayamadım herhalde diyerekten konuyu kapatmalısın. Tartışmaya açarak İbn Arabi'ye adamın hakaret etmesine, küfretmesine, kafir demesine, tekfir etmesine sebebiyet vermemelisin. Öyle mi değil mi şimdi? فَلَا يَنْبَغِي gerekmez el-iştigalü meşgul olmak bir cevabı. Buna cevap vermekle. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Şimdi kainatın efendisi ne buyurdu? Buyurdu ki نَحْنُ مَعَاشَرَ الْاَنْبِيَا نَحْنُ بِذْ مَعَاشَرَ الْاَنْبِيَا. Peygamberler cemaati olarak اُمِرْنَا اَمْرُولُنْدُكْ اَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ. İnsanlara sohbet ve konuşma yapacağız. Ama عَلَاكَ دَرْ اُقُولِهِمْ. Akıllarının ölçüsüne göre. Yine hadis-i şerifinde ne buyuruyor? كَلِّمُ النَّاسَ عَلَاكَ دَرْ اُقُولِهِمْ. İnsanlarla akıllarının aldığı nispette konuşun. Anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ. İnsanlar anlayacakları konulara girin. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Allah'ın ve peygamberinin yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Üçüncü kısım insan, ilacı kabul etmeyen. Niye ilacı kabul etmiyor? Burada ilaç sökmez. Adam iyi niyetli, cahil değil, ahmak değil. Cahil değil. Birinci kısım neydi? Cahil, hasüt. Hasetçi. Hasetçi cahil. İlaç kabul etmez. İkinci kısım neydi? Ahmak, cahil. Cahil, ahmak. Yani anlatsan anlamaz. Üçüncü kısım, müsterşit. Hidayet arıyor. Niyeti iyi. Kafası da çalışıyor. Zekası da var. Fakat büyük evliyaullahın tasavvufi şifreli konularına girmiş. Buna da ilaç yok. Yani cevap verilemez. Niye cevap verilemez? Sır ilmidir. Bu adam zeki de olsa, akıllı da olsa tasavvufu bu hakikatlerini yaşamadan, o makamlara erişmeden anlayamaz. Anlayamayınca sen anlayan biriysen, yani İmam Gazali olsa, Abdülkadir Geylani olsan buna cevap vermekle uğraşmaz. Uğraşmaz. Niçin uğraşmaz? Vakit zayiatıdır. Konuyu kapatır. Anladın? Bu da ilaçlık değil yani. Neden? Tedavi yok. Ben sana anlatsam sen anlayamıyorsun. Makamın düşük. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın anlamayacağı işler var. Nübüvvet ilmi, ilmi âlâ, en üstünün peygamberlere mahsus. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın, anladığı öyle işler var, Hazreti Ömer anlamaz. Anladın mı? Ebu Hureyre'ye öyle ilimler öğretmiş. Bukhari bu ya, Bukhari olmasa diyeceksiniz bu tasavvuf uyduruk, haşa. Bukhari hadisinde Ebu Hureyre Hazretleri ne diyor? حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّىٰهِ سَلَّىٰهِ وَعَيْنِ. Ben Resulullah Efendimiz'den iki kap ilim doldurdum. اَمَّا هَدُّهُمَا. Bir tane doldurduğum kabı, ki son senelerde Hayber Fethi'de falan Müslüman olmuş, son 4 sene mi? He? 2 sene mi? Yani Hayber Fethi'nde işte. Son birkaç sene Müslüman olmuş. Ama 20 sene Resulullah Efendimiz'de gezenlerden fazla rivayet etmiş. Çünkü bakkalı yok, çakkalı yok. Dükkana gitmemiş, orada karın tokluğuna, hatta karın açlığına kıvranmış, etmiş, günlerce aç kalmış. Ama kapıyı bırakmamış, her hadisi ezberlemek için. Resulullah Efendimiz'den de dua almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürmüş. Cübbesini toparlamış. Üzerine giydirmiş. Daha bundan sonra unutmayasın demiş. Ve hiçbir duyduğunu unutmamış. Dünyayı hadisle rivayetle doldurmuş. Ben 2 kap doldurdum. Birine emmâ hedûmâ fekad besestü. Yaydım, yaydım, yaydım. Yani onun kadar rivayet eden kimse yok. Yani sahabe içinde. Onun için orada eksiğim yok diyor. Bütün ilimleri ehline tebliğ et. Ve melâkar, diğer doldurduğum bir kap var. فَلَوْ بَسَتُّ لَقُطْعَ هَذَا الْبُلْعُمْ Ondan bir şey açamıyorum. Öyle hadisler var bende. Onlar özel ilim, sır ilmi, tasavvuf. Ben onları açsam bu boğazım kesilir diyor. Yani derler ki Ebu Hureyre kafir olmuş, gelip beni keserler. Onun için sır ilimleri de vardır, ben bunları açamam diyor. İmam Zeynel Abidin, Ehl-i Beyt'in imamlarımızdan büyüğümüz Cafer Sadık Efendimiz'in efendim dedesi. Ne diyor? Öyle ilimler biliyorum, özellikle yetenezzellü emru beynehunne, göklerle yerler arasında Allah'ın ne emirleri döner dolaşır, iner çıkar. Bu ayetin tefsirinde diyor, İbn Abbas da diyor. Öyle ilimler biliyorum. Anlatsam dersi Zeynel Abidin ekferul kafirin, kafirlerin en büyüğüdür derler. Şimdi onlar bu ilimleri konuşmamış. Anladın mı? İbn Abbas konuşmamış. Ben diyor bu ayetin tefsirinde bildiklerimi söylesem le racem tumuni, beni taşla öldürürsünüz diyor İbn Abbas. Çünkü sır ilimleri var. Bunları açamam diyor. Ama Muhiddin Arabi işte dayanamamış. Biraz açmış. Adamın başına gelmedik kalmamış. Hallacı Mansur Hazretleri biraz açmış. Hadi dar ağacında sallandırmışlar. Yetmedi. Cesedini yakmışlar. Küllerini Dicle'ye savurmuşlar. Yani biraz açanların zaten başına gelenler ortada. İşte Niyazi Mısri Hazretleri Kaddesi biraz açmış. Doğru sürgün Limni Adası. Limni mi? Limni Adası'nda. Kabri de orada da dükkanın, bir gavurun dükkanının altında kalmış şimdi. Eskiden türbesi var. Osmanlı da ona yanlış ettiğini sonra da anlamış ama Padişah Abdülmecid miydi? Dalgaların arasında kaldı. Ondan sonra bir de baktı sandal gitti adaya. Bir de baktılar bir türbe var. Kimin Niyazi Mısri? İşte dedelerimin yaptığından özür dilerim falan. Bayağı bir kabrinden himmet istemiş. Şey istemiş de Osmanlı Bey biraz daha devam etmiş mesela. Şimdi Evliyaullah'ın ahını almak da kolay iş değil. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri'nin şeyhi Kıbrıs'ta sürgün. O zaman Kıbrıs sürgün yeri. Onun kabri orada. Kutbul Aktab o zaman. Ama işte şimdi böyle sır ilimlerinden biraz açarsan başına gelmedik kalmaz. Madem sırdır, sırrı sır etmek lazım. Tutmak lazım. Ama onlar isteyerek yapmıyor bunu. Taşıyor yani. İşte sahabe-i kiram gibi şey kolay değil. Sahabe-i kiram bunları dengeleyebilmiş. Ama meşayih sahabe kadar olamaz ki. Bazı meşayih yani. Onlar bu işlerde, efendim işte bizim silsilenin böyle bir özelliği var mesela Abdülhalik Kucluvani Hazretleri. Onun müritlerinden mesela Muhammed Baba Semmasi olacak, Arif Rivekeri silsilemizde. Yani Hallac'ın zamanında diyor, Abdülhalik Kucluvani'nin halifelerinden işte Mahmud İncirifak-ı Nevi, Arif Rivekeri, işte Muhammed Baba Semmasi, Hacı Azizan, efendim bu halifelerden biri olsaydı Hallac'ın elinden tutardı diyor. Yani Abdülkadir Geylani de diyor, yani Hallac'ın bize şeyi oldu, efendim, sekir haline düştü yani. Ben olsaydım elimden tutardım diyor, o zaman olsaydım. Elinden tutan da yokmuş diyor. Yani dolayısıyla bu işleri karıştırmak gerekmiyor. Şeriatın zahiriyle mükellefiz, sır ilimleriyle, batınıyla mükellef değiliz. Böyle bir noktaları karıştırıp soru soranlar olursa da bir şey bilsek bile cevap vermemeliyiz, konuyu uzatmamalıyız, anlamadıkları dilden konuşmamalıyız. Onun için efendim, hakikatleri idrak edemeyecek durumda olana ne yapılmaz? Cevap vermekle meşgul olunmaz buyuruyor. Şimdi üçü bitti, kaldı ilaç kabul edecek kimse. Sual cevapta, münazara da, ilmi tartışmalarda kim tedaviyi kabul eder ona işte sorusuna cevap verilir ve onunla ilgilenmek icap eder. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alelvâb, elhamdülillâhi Rabbil Alemin, salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahâbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cenne. Amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselükel rıdâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sekatike vel nâr. Amin. Allahümme inâ neselükel cenne. Amin. Mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seyleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mesteâdeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Allahümme inna nes'eluke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ve ne'ûzü bike mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma qaddayte lena min qadda fece'al akıbetehu raşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina raşeda. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعاءlarımızın kabulü için buyurun Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi el habib el ali el kadir el azim el cahi ve ala alihi ve sahbi. Dualarımızı kabulü için buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin tabi'in hazaratın silsile-i meşahımızın Müsaade Turuk Aliye'nin Meşayih ve Mütesibbilerin Ruhine, hasaten Şahin Akşimend Mahmur Rabbani, Kaddesallahu Sirruhu Sami, İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenahin, Halilullah Zahravi Ali Zahra Zahra Zahra Efendi ve Ali Haydar Efendi babalarımızın ervah-ı tayyibelerine ve bu celsede isimleri geçen asker polis şehitlerimizin ve meyit ve meyitlerin ervahine. El-Fatiha.

0: 30. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
9: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz.

0: Mahallesindeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Daha eskici Mehmet Dede'yi unuttunuz mu? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni anlattım size kaç kere? Evet. Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdari Hazretleri Bursa Kadılığı'nda zahiri alimken çözemedi işte konuyu. He? Kadın geldi ne dedi? Kadı Efendi dedi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dünya o zamanki Osmanlı'da en büyük alimlerden. Bursa'da kadılık yapıyor. Kadı demek şeriat mahkemesinin hakimi. Kadı olmak için çok büyük ilim lazım. Fıkıhta en iyi bilmek lazım. Kadın dedi ki benim kocam her sene hacca gitmek istiyor. Gidemiyor. Bu sene dedi ki bu sene de gidemezsem sen benden boş ol. Ne saçma işler ya bu adamlar da işte. Osmanlı döneminde de böyle zırvalar varmış demek. Neyse bir şey demeyeyim yani. O da keramete ermiş. Neyse de. Ondan sonra ya işin gücün karıyı boşamaktan başka bir çaren yok mu senin ya? Bilmem ne. Gitti ki bunu yapamazsam karıya boş ol diyeceğine ben eşek olayım de. Allah Allah. Peki eşek olursun. Olmasan da Allah'a şükredersin. Ne bileyim ben ya. Kafamı kayaya vurayım mı diyeceksin. Ne diyeceksin? Karıya benden boş ol. Bir karıya lafın geçiyor ya. Zavallı, kan ayaklı derdi efendisi. Terahhum kıl nisaya gel gidelim. Kadınlara çok merhametli davranın. Aman aman aman. Efendi Hazretlerimizin en üzerine durduğu konu buydu yani. Ahlaklı olalım. Ahlaklı. Ahlaksız olmayalım. Terbiyesiz olmayalım. Ahlaklı olalım. Hanımlarımıza çok iyi davran. Böyle lafları ikide bir konuşurum ya. Ondan sonra yani aslında o lafı niye konuşuyor biliyor musun? Kesinlikle gideceğim demek için. Ondan sonra da gidemiyor. Gidemeyince ne yapacağım ben şimdi? Talağı veriyor. Ondan sonra da hocaya geliyor. Hoca efendi de 3 talak gitmiş diyor. Bu da bu sefer ama hoca efendi 3 de çocuğum var diyor. Hoca da diyor ki 3 çocuğunu sen düşünecektin diyor. Talağı verirken 3 çocuğun olduğunu sen düşünecektin. Hoca senin 3 çocuğun olduğuna göre fetvayı değiştiremez ki. 3 talak gittiyse gitti daha. 30 çocuğun da olsa gittiyse gitti yani. Yani hocaya demek istiyor ki acı bana da biraz taviz ver. Ama hoca nasıl taviz verecek Allah'ın dininden? Ondan sonra nikahın gitmiş. Hoca sana nikahın var dese de sen yaptığın zina olacak. Ondan sonra doğurduğun çocuk veledi zina olacak. Ya tehlike büyük. Çoğu çocuklar nesepsiz şu an. Veledi zina. Babası elfazı küfür konuşmuş.

0: Nikah gitmiş. Adam yeniden iman nikahı tazelememiş. Benim 40 senelik karım diye yatıyor kalkıyor. Halbuki nikahsız. Çünkü neden? Dinden çıkacak söz konuşmuş. Elfaz-ı küfür. Onun için niyet ettim. Mektubattaki itikat derslerini bitirince, itikat derslerinde kitap yazacak vakit bulamıyorum. Elfaz-ı küfür derslerine başlayacağım. İnsanlar hangi sözü konuşursa dinden çıkar. Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabından vesaire bazı alimlerin kitaplarından 2-3 kitaptan elfaz-ı küfür dersi yapacağım inşallah. Çok önemli ya. Milletin nikahı gidiyor ayaküstü ya. Dur. Bir de bu internetler çıktı zaten. Her dakika bir laflar dolanıyor. Adam onu tasdik ediyor. Öbürünün lafına doğru diyor. O doğru diyen de gidiyor nikah. İmanı gidiyor zaten. İman gittikten sonra nikah mı kalır? Çok önemli bir konuya temas ettik. Onun için işte bu talak işi de böyle konular yani. Ondan sonra geldi dedi. Benim kocam dedi, 2 gün evvel kayboldu dedi, 3 gün evvel. 3 gün sonra geldi kapıyı çalıyor. Niye? Ben de eve almadım dedi. Kim geldi dedi ki yabancı değil, kocan dedi. Anlıyor musun? Allah Allah! Hocanın bir öyle nikah giymiş bir kadına, mahrem olayım diye haçta. Kadın da dulmuş, ondan sonra haçtan kaç ay sonra gelmiş kapıyı çalmış. Kadın da kim o demiş, yabancı değil kocan demiş. Yani böyle de formalite için nikah kıyıyor mahrem olsun diye, mahrem olsun diye ama sonra da gece gelir yabancı değil kocan der yani. Sen de onunla evlenmeyi göz almıyorsan öyle mahrem nikah kıyılır mı ya? Ne tehlikeli işler ya! Bu kadınlardan da bazıları çok cesaretli böyle. Hiç iyi bir şey değil, helak olursun. Ondan sonra adam da gelmiş kapıyı tıklamış. Neyse ben ne anlattım siz ne anladınız? Boş ver geçmiş olsun. Canlı yayında açılasın. Ondan sonra adam kapıyı çalmış. O da demiş. Lan dilaltı iyi geldi herhalde. Tansiyonumu düşürdü buraya. Demiş ki adama. Kadın demiş ki kim o demiş. Zaten kaç gecedir kocası yok. Kocasını eve almamış. Çünkü neden? Bursa'dan kafile çıkacak. Bursa'dan kafile çıkacak. Kaç ay evvel çıkacak? O zaman uçak yok ki. İstanbul'dan uçağa gelsin. 4-5 saat evvel binsin uçağa gitsin Mekke. Onun için kaç ay evvel yola çıkacak. Develerle, kafilelerle. Ondan sonra bu da bu sefer kafileyle çıkmayınca daha da gidemez tek başına diye. Kadın bunu 2 ay evveldir eve almıyor. Çünkü son kafile gitti. Diyelim ki birkaç kafile yola çıkacak. Bursa'dan hacca gidecek son kafile çıktı. Son kafileden sonra sen de bu sene gidemeyeceğin kesinleşti. Bitti. Kadın onu bir aydır, 2 aydır eve almıyor zaten. Hac bitmiş, bayramın 3., 4. günü işte neyse bu gelmiş. Ama o gidememiş. Kafileyle gidemediği için zaten bayrama kadar, yakına kadar Bursa'da. Kadın haber alıyor Bursa'da olduğundan. Gidemedi ki. Ama bayrama yakın kayboldu. Kadının ondan da belki de haberi de yok. Çünkü eve almıyor ki. Gelmiş. Kim o? Yabancı değil dedi kocan. Lan ne git dedi be. Sen beni boşamadın mı? Boşadın. Talak verdin geçmiş olsun. Ya dedi ben seni hacca gidemezsem diye boşadım. Ben hacca gittim geldim. Ya bir de şimdi dedi yalan konuşmaya da başladın. Ya gittim vallahi gittim billahi gittim. Ya ne nereden biliyorsun bilmem. Yok dedi ya. Hacılar gelsin bak sana anlatırlar. Hacılar daha ne zaman gelecek? Bir ay iki ay sonra gelecek hacılar. Ondan sonra kadın da kalktı. Bursa'daki kadıya müracaat etti. Ne olacak? Şeriat Mahkemesi'ne hakimine git. Orada Aziz Mahmud Hazretleri var. Dedi ki Kaddesallahu aleyhi ve sellem dedi bu benim adam dedi böyle bir iş talak verdi bana. Sonra da şimdi kalkmış gelmiş. Ben hacca geldim diye çağırın dedi gelsin. Geldi. Dedi sen bu kadına böyle talak verdin mi? Verdim. Sonra şimdi hacca gittim geldim diyorsun. Dedi gittim geldim. Nasıl gittin geldin? Dedi vallahi istersen anlatırım istemezsen bir şey yok. Anlat dedi. Dedi ki işte bir ben hanımın boş olmasın diye çok üzüldüm şudur budur. Sonra herhalde Üftade Efendi Hazretleri esas şeyhi Üftade Efendi Hazretleri Muhammed Üftade Hazretlerine gittim. Ona işte müracaat ettim, yalvardım, yakardım. O da dedi ki evladım sen git eskici Mehmet Dede diye bir zat var. Kabri Uludağ'a çıkarken solda kalıyor yolun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri var. Ona git. Bak o senin bir çağrı başına çare bulsun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri şey değil. Mürşid-i Kamil'de tarikat dersi veren bir durumu yok. Evliyaullah'tan. Üftadi Efendi Hazretleri Celvetiye tarikatının büyüklerinden, o silsilenin, o Celvetiye silsilesinin büyük şeyh. Hazreti Mahmud Hüda Hazretleri onun halifesi olarak silsilesine girmiş. Celvetiye tarikatında. Ondan sonra Osmanlı'da çok ileri bir tarikattı bu. Efendim Somuncu Baba Hazretleri'ne falan o tarikten geliyor yine yani. Hayrettin Tokadi Hazretleri falan o silsilelerden geliyor. Geliyorlar herhalde. Somuncu Baba kesin var da. Ondan sonra gittim Eskici Baba Hazretleri'ne. İşte neyse de anlattım bilmem. O da dedi işte abdest al evladım kerekat kıl. Ondan sonra Bismillah. Bir de baktım kendimi Mekke'de buldum. İşte oradan hemen Mina'ya çıktım. Arafat'a çıktım. Hacılarla buluştum. Bursa'daki hacılarla kafileyi buldum. Çünkü Bursa'dakileri tanıyor ya. Kafileyi buldum. İşte vakfeler, şunlar, bunlar, Müzdelife, cemarat, şeytan taşlarım, farz tavafını vesaire. Ondan sonra durdum yani Mekke'de. Artık ona dedi sen şöyle şurada dur. İki rekat kıl. Ondan sonra dua et. O anda gelir. Gelirsin. Bir de baktım kendimi Bursa'da buldum. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri kitapları, fıkırları yutmuş ama gel de bunu anla şimdi. Dinledi, dinledi, dinledi. Ya dedi, yani ben buna dedi karar veremem. Ancak dedi Bursa'daki hacıların gelmesini bekleyelim. Şahitlerin kaç tane, seni orada hakikaten görmüşler mi, görmemişler mi? Ona göre karar ver. Neyse işte ne kadar zaman sonra Bursa kafileleri geri döndü. Bursa kafilelerine sordu. Yine mahkeme, tabii şahit olarak onları dinledi. Orada ne kadar adam dedi, Mina'da biz bununla beraberdik, öbürü dedi Arafat'ta vakfeyi beraber yaptık, öbürü dedi tavafta beraberdik, öbürü dedi şeytan taşlamaya beraber gittik. Allah Allah dedi, tamam dedi kardeşim. Nikahın devam ediyor, hanımına git mübarek olsun. Hanımı da hiç inanmıyordu ama tabii kadı deyince artık şeriat mahkemesi karar verdi, kadın da kabul etti, eve aldı. Ama Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'nin içine ne düştü? Tasavvufun, Evliyaullah'ın yolunun, kerametinin ateşi düştü. Çünkü başladı yanıp kavrulma dedi ki arkadaş bu kadar okuduk ettik koca kürkleri, kadıların kürkleri var Osmanlı'da böyle güzel postlar, kürkler, kafada acayip sarıklar, maaşlar, o biçim keselerle altınlar. Ama dedi bir meseleyi çözemedik. Çünkü tasavvufta o zamana kadar nasibi yok. İşte Eskici Mehmet Dede'yi anlamaya çalıştı. Oradan Üftad Efendi Hazretleri'ni buldu vesaire vesaire. O da onu imtihan etti. Ne dedi? Evladım sen de böyle bu kadılık, madılık, makam, mevki, mertebe şeyi var. Bunların aşılması lazım. Bunun aşılması için de senin efendim ciğer satman lazım işte vesaire. O zaman da böyle ciğer satmak, mer satmak yani biraz düşük meslek. Bir kadı kadılıktan, kadı demek protokolde, yani Osmanlı saray protokolünde padişahların yanında bir beldenin kadısı en önemli efendim vezirden bilmem oranın valisinden şeyinden daha mühim adam, alim olduğu için. Osmanlı'da alime hürmet ederlerdi. Protokol ilme göreydi yani. Şeyhülislam'ın yeri ne demek? Kadının yeri ne demek? Ondan sonra ne oldu? Efendim işte nefsi imtihanı kazandı. Nefsine çok ağır geldi ama kürkleri, postları çıkartıp da ciğerleri kavurup ondan sonra sırtına alıp ciğerci, ciğerci diye bağırdığı zaman da bütün millet ne dediler? Amma da mecnun olmuş, delirmiş. Kadılıktan sonra ne hale düştü? Vah vah vah vah. Halbuki Allah dostlarına karıştı. Evliyaullah'ın en büyüğü oldu. Eğer ki Bursa kadılığında devam etseydi, şu anda Osmanlı'nın yüzlerce, binlerce beldesindeki kadılardan hangisinin ismini biliyoruz? Hiçbirinin. Ama Aziz Mahmud Hüdayil Üsküdari dediğiniz zaman kıyamete kadar herkes bilecektir. Çünkü neden? Zahiri ilimle bir yere kadar geldi ama batını ilim, tasavvuf ilmi, tarikat ilmi, Evliyaullah'a bağlılığı kazanınca İşte Allah ona bitmez tükenmez bir manevi padişahlık verdi, manevi saltanat verdi. Öyle mi? Onun için Üftadi Efendi Hazretleri ona ne dedi? Sen ki kadılık gibi büyük bir makamı, maaşı, mevki, mertebeyi bıraktın. Allah da padişahları atının ardınca yürütsün dedi. Onun için Sultanahmet Sultanahmet Hazretleri bu Sultanahmet Camii'ni yapan, o çok ona düşkünüydü, meraklıydı. Caminin açılışını da ona yaptırdı. Üsküdar'dan geldiğinde işte Sultanahmet Hazretleri Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri ata binip giderken Sultanahmet onun peşinden yürüyordu. Neden? Çünkü manevi sultan olursan padişahlar izinde gelir. Sanam sakar olur. Ama zahiri de kadı olsan ne olacak? Kadıdan yukarı vezir var. Vezirden yukarı sadrazam var. Sadrazamdan yukarı padişah var. Rütbeler bitmez. Padişah olamayacağına göre onun altında ne olursan ol. Makamın ne kadar yüksek olsa olsun. Ama evliyadan olursan bu sefer padişah gelir sana hizmet eder. Anladın mı? Ha, bu sırra ermeyenler işte zahiri ilimde takılırlar, kalırlar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efem'i dinliyorsunuz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi.
0: Rab yabancı olmayan bir kelime aslında bize. Hani bizde terbiye etmek, mürebbiye gibi kelimeler var ya, oradan ne yapabiliriz, aklımıza yaklaştırabiliriz. Rab demek terbiye edici demektir. Yani bir şeyi safhalar halinde kademeli olarak kemal noktasına ulaştıran demektir. Rab demek karşılık beklemeden terbiye eden, besleyen, büyüten manalarına da gelmektedir. Bak, karşılık beklemeden besliyor, büyütüyor. Ne geliyor? Bak, akla anne geliyor, baba geliyor. Hani evvelce dadılara mürebbiye deniyormuş ya. Dolayısıyla yaratan Allah'tır, yetiştiren, büyüten anne babadır. Rab Allah'tır, mürebbiye anne ve babadır kıymetli kardeşlerim. Rab kelimesi tabii tek başına söylendiği zaman yalnızca Allah kastedilir. Hani Rabbimiz Allah. Hani mesela Firavun'un sihirbazları iman ettiği zaman ne demişlerdi? Kâlû dediler, âmennâ bi rabbil âlemin. Rabbi Musa ve Harun. Alemlerin Rabbine biz iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbi. Çünkü orada müfessirler ne demişlerdi? Hani Rabbi Musa dese bu sefer Firavun kendini de zannedebilir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı hani sarayda büyüdü ya, ben yetiştirdim diye üzerine alınabilirdi. Ama Rabbi Musa ve Harun ve Harun ve Musa'nın Rabbi dedikleri zaman şimdi Harun Aleyhisselam'la Firavun'un ne alakası var? Dolayısıyla orada alemlerin Rabbinden bahsettiklerinde böylece işte ayet-i kerimede beyan edilmiş oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, tabii Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Rab olması bütün varlıkları yokluktan ne yapıyor? Varlığa çıkarıyor. Ademken, yokken onları varlık alemine çıkarıyor. Tedricen derece derece kemale erdiren zat demektir. Rab demek. Mesela kainat yoktan var edildi. İnsanoğlu var mıydı? İnsanoğlu da yoktu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yokluktan varlık alemine ne yaptı? İnsanı çıkardı işte. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi yarattı. Ondan ve bette minhumâ ricâlen kethîran ve nisâ'e ve onlardan pek çok insanlar ne yaptı? Çoğalttı. Erkekler, kadınlar ve böylece işte bütün insanlık Adem ve Havva, Adem Aleyhisselam ve Havva annemizden efendim meydana gelmiş oldu. Evet, demek ki insanı yokluktan varlığa çıkardı, derece derece büyüttü. Yani Rab ne demek Rab? Hani bir terbiye var ya orada. O terbiye etmek, o Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rububiyetiyle idare ve terbiye etme meselesi. Yani bunu anlamamız lazım. Çünkü mesela şöyle düşünelim hani. Yiyorsun, içiyorsun değil mi? O yediklerin ne yapıyor? Mideye gidiyor. Mideye gittiği zaman ne oluyor? Şimdi orada efendim, orada bir kimya laboratuvarı var. Velhasıl orada efendim kana gidecek olan, efendim göze gidecek olan, tırnağa gidecek olan, saça gidecek olan, kirpiğe gidecek olan bütün vitaminler ayrılıyor ve onların yerine gidiyor. Yani bu nasıl oluyor? İşte burada bir aslında ne var? Bir yönetim mekanizması var. Bir Rab var. Terbiye eden var. Bunu taksim eden, tanzim eden var. İşte o Rab var. Kainatın Rabbi olan Allah var Celle Celaluhu. Burada bile bir ne var? Bir terbiye var mı? Var. Bu ölçülü olarak dağıtım var yani. Mesela insanoğlu doğdu. Doğduğu zaman şekli belli, şemali belli. Yani parmağı, bir parmağı çok uzun mesela. Ya bu parmağın uzamasını durduramıyoruz. Diğerlerinden uzuyor. Birisi çok kısa kaldı, 2 santim, birisi 20 santim oldu. Ayağın biri çok uzun, biri çok kısa. Kulağın biri çok büyük, öbürü çok efendim küçük değil. Eğer böyle bir şey varsa, biri uzun, biri kısaysa, o zaman ne yapıyorsun? Bunda bir problem var. Yani normal değil. Değil mi? Yani hayatın efendim gerçekleri akışıyla alakalı efendim aykırı bir durum olunca orada ne var? Bir hastalık var, bir rahatsızlık, bir problem olduğunu anlıyorsun. E şimdi bu kadar insanlar doğuyor, kadınlar, erkekler doğuyor, bebekler, bakıyorsun hepsi normal. Normalin dışında olan da bir rahatsızlık var, o ayrı. Ama parmaklar, ayaklar, değil mi? Uzayan ve saç uzuyor, kirpik uzamıyor mesela. Tırnağın uzuyor, parmağın uzamıyor mesela. Dolayısıyla burada ne var şimdi? İnsanların ölçülü olarak büyümesi de. Demek ki bir Rab tarafından idare ve terbiye edildiğinin alametidir. Rab deyince yani bu gelsin aklına. Evet kıymetli kardeşlerim, kainatın Rabbi. E şimdi yağmurlar yağıyor. Değil mi şimdi o yağmurlar nasıl ölçülü yağıyor? Yağıyor, yerde birleşiyor, sel oluyor. Bütün efendim evleri, barkları alıyor götürüyor yani. Nasıl bir sel, nasıl bir güçlü efendim tufan gibi geliyor. Şimdi o yağmur eğer gökten öyle gelse, hani yerde toplandı, birleşti, sel oldu. Köy kasaba bırakmıyor mesela, sel basıyor. Ama o yağmurlar gökten yağarken birbirine bulaşmadan, birbirine ilişmeden, çarpışmadan, birleşmeden hepsi ne yapıyor? Hangi adrese, hangi bayıra, hangi çayıra, nereye düşecekse artık. Şaşmıyor, şaşırmıyor, oraya düşüyor. Onu şaşırtmayan, orada bir terbiye, düzen ve nizam ve intizam kuran, demek ki bir Rab var. Evet kıymetli kardeşlerim, işte hiçbir şey kontrolsüz ve kendi başına değil. Evet, Allah'ın rububiyetiyle idare ve terbiye var. Böyle bir durum söz konusu yani. Ve diğer taraftan bakıyorsun, uzayın, fezanın derinliklerine, galaksilerin kendi yörüngesinde yüzmelerine, değil mi? Bu kadar efendim uzayda nice gezegenler var. Efendim samanyolu yıldızları var, milyonlar var. Bunlar hepsi kendi yörüngesinde akıp gidiyorlar. Birbirine toslamıyor, birbirine çarpmıyor. Bazen haberler duyuyorsunuz, eyvah gök taşı düşüyor, yok oraya çarpacak, yok buraya çarpacak. Eğer dünyaya çarparsa şöyle olur, böyle gider. Merak etme, çarpmaz yani. Ya kıyamet saati geldiyse artık göktaşı mı çarpacak, ne olacak, ne bitecek? Rabbimiz bilir ama kıyamette neler olacağını biliyorsunuz yani. Evet, gökler dökülecek, yerler sökülecek, denizler karalara hücum edecek. Bir sürü işler olacak. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki o efendim galaksileri, o gezegenleri bir sistem, düzen ve nizam içerisinde terbiye eden bir Rab var kıymetli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun derken bak o Rab'da neler var. Biz tabii az da olsa az anlatalım. Efendim siz çok anlayın. En azından böyle kafamıza bir yaklaşması açısından kısa kısa da ne yapıyoruz? Böyle efendim anlatmaya gayret ediyoruz. Evet, demek ki alemlerin bir Rabbi var. Her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye edilmektedir. Bunu da böyle anlamak lazım.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden gönüllere. Kürsüden gönüllere.
4: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde devamlı olarak söyledik. Din duygusu, ilahi duygu, ilk beşer, insanlığın atası Hazreti Adem'le başlamıştır. Ve bugüne kadar binlerce senedir insanlığın akımıyla devam eden asil duyguların başında gelir. Ve insanoğlu için din duygusu, Allah inancı yegane kudret kaynağıdır. Muhterem Müslümanlar. İnanan insan hayatının bütün hendek ve barajlarında rahat eder. Engelleri neşeyle rahat aşar. Maniaları iman ve aşkıyla sürur ve neşeyle geçer. Ve ömrü saadet dolu bir ömür olarak hitam bulur. Şunu katiyetle ifade edelim ki insanın birçok dertleri vardır. Onu en yakini babası anasına bile açamaz. Kardeşine bile söyleyemez. Söylediğinde de çok zaman hiçbir faide hasıl olmaz. Çünkü o da kendi gibi acizdir, muhtaçtır. Ölüme mahkumdur. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, insan ciddi dertlerini gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allahu Zülcelal Hazretlerine ifade eder. Aradığı cevabı, istediği cevabı o kapıdan bulur, müteselli olur ve ömür boyu rahat eder muhterem emirler. Bu bakımdan biz devamlı dedik ki insan inanırsa insandır. İnandıkça ulvileşir, kutsileşir, melekleşir. İnandıkça nefsi için ve cemiyeti için faideli unsur haline gelir muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun. Eğer insan oğlu inanmazsa hayvanlaşır. Canavarlaşır. Çör çöp ve süprüntü haline gelir. Bazen de hem kendi hem de cemiyeti için en büyük tehlike arz eder. Şöyle söyleyebiliriz. Tarihin akımıyla kudurgan milletler, zalimler ve hainler sürüsü hep inanmayanların içinden çıkmıştır. Kendi cemiyetinin başına her zaman ve mekanda bela olanlar inançsız kişilerdir. Muhterem müminler. Onun için biz diyoruz ki teneffüs ettiğimiz hava kadar, içtiğimiz su ihtiyacı kadar, her gün hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz ekmek kadar daha fazlasıyla din duygusuna muhtacız muhterem müminler. Devlete karşı saygı inançtan gelir. Kanunlara karşı itaat duygusu inançtan gelir. Büyüklerine karşı hürmet hissi inançtan gelir. Küçüklerine karşı acıma hali inançtan, imandan ve din duygusundan gelir muhterem Müslümanlar. Eğer Allah korusun yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın. Bak bak koca Akif ne diyor? Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Muhterem Müslümanlar, bir kalpten eğer din duygusu, Allah fikri, Cenab-ı Hakk'ın haşyeti topyekun çekilmişse ilim, tahsil, bilgi, fakülte mezuniyeti, diploma, bunların hiç faydası olmaz muhterem Müslümanlar. Hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hainleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallahü teala, inançla birlikte diğer fazaili İslamiye birleşirse tadından yenmez artık muhterem Müslümanlar. Ecdat tabiriyle tadından yenmez, ona doyum olmaz artık. Bilgiyle iman ve aşk birleşirse, amel de buna ışık tutar, hayatını vahyin ışığında yürütürse O insanın fazailine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık. Ya muhterem Müslümanlar, din dedik muhterem Müslümanlar. Mukaddime olarak şunu ifade edelim. Cenab-ı Halik-i Zülcelal, insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir, dini hükümler vaz etmiştir, mürşitler ve peygamberler göndermiştir muhterem Müslümanlar. Tabii bundan 5000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı, 3000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden başlayarak kıyamet sabahına kadar cemiyetlerin, fertlerin ihtiyaçları değişiktir. Onun için Halik-i Zülcelal yaratıcı olarak gününe göre ayarlamıştır her şeyi muhterem Müslümanlar. Ey hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. Şari-i Azam dedik. Din ölçülerini 1400 sene evvel koydu. Bugün 1400 sene geçmiştir. Şartlar değişiyor gün geçtikçe. Muhterem Müslümanlar, İslam dini, ki ayetleri okuyacağız, İslam dini o kadar azim bir vüsat ve genişlikle gelmiş ki kıyamet sabahına kadar bütün yenilikleri bağrını kucağını açarak cevaplandırıyor ve içtihat kapılarını sabahı haşta kadar açık tutup gününe göre, devrine göre, zamanına göre, ihtiyaçlara göre yeni içtihatlara müsait ve müsteit muhterem müminler. Yani bugün şöyle bir ihtiyaç oldu, dinden buna bir cevap gelmedi diye kıyamet sabahına kadar böyle bir darlığı beşeriyet çekmeyecektir. Yeter ki analar er doğursun. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Yeter ki analar er doğursun. Yani edille-i şer'iyeyi kollayıp İslami bütün hükümleri, hikmetleri kavrayıp sonra da gününe göre içtihat yapacak müştehitler gelsin. Böyle olunca İslam kıyamet sabahına kadar yeni içtihatlara açıktır muhterem Müslümanlar. Ama kusura bakmayın, bu işin üzerinde biraz daha duracağım dersin sonuna doğru. Arştan ineni esbab-ı nüzulleriyle birlikte, fahri kainattan geleni sebep ve hikmetleriyle birlikte, edille-i şer'iyeyi çiçek, yaprak ve kökeniyle birlikte, Fatiha gibi bilen, bir de tepesinden tırnağına aşk ve ihlas dolu, nefsine mağlubiyetle, şeytani arzularına uyarak değil, İslam'ın içindeki büyük esrarı ihata ile ümmeti Muhammed'in saadeti için ayakta olan ilim adamlarıyla olacak muhterem Müslümanlar. Onun için biz devamlı söylüyoruz Müslümanlar, saadet mi istiyorsunuz? İlim adamı ve yine ilim adamı. Gençler, ilim tahsil edeceksiniz, tepeden tırnağa ilmin nuruyla dolacaksınız, hakikati kavrayacaksınız, izan ve irfanınızı şehvet ve dünya hırsıyla öldürmeyeceksiniz, katletmeyeceksiniz, selim akılla ve salim düşünceyle, kararmamış kalple, beyin perdelerini dünya şehvet ve arzularıyla küflendirmeden, parıl parıl inanç ve imanınızla günün ihtiyaçlarına cevap vermek için harıl harıl çalışacaksınız inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, İslam, mukaddimemize göre İslam son din, tevhid dini, aşk dini, sevgi dini olarak Cenab-ı Halik-i Zülcelal son peygamberine ve en son kitap olarak Hazreti Kur'an'ı indirmiştir. Göreceksiniz muhterem Müslümanlar, niçin her şeye açıktır İslam? Niçin bekası kat'idir? Niçin beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verecektir? Göreceğiz. İslam bütün ihtiyaçlarıyla beşeri saadete götürecek tek din. Çünkü yaratan öyle diyor. Muhterem müminler, Tahir hocanızın sözü değil, benim içtihadım değil bu. Yaratan öyle diyor, yaratan. İslam'ı vaz eden vazı-ı hakiki yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne dîne indellâhil İslam. Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyedir. Hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem Müslümanlar. Beşeriyeti bugünden asıl saadetten sabahı haşre kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi, hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem Müslümanlar. İnne dîne indellâhil İslam. Evet. Hamd ediyoruz Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbi Zülcelal'imize. 70 silsilemiz ta asıl saadetten beri İslam'ı kabul etmiş ve biz de Konya'mızda minare gölgesinde ezanların kubbeleri çatlatan güzel sesleri ve nameleri içerisinde dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan okunmuş, sol kulağımıza ikamet edilmiş. İsmimiz Ahmet, Mehmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa, Tahir ilahirihi İslam ismiyle elhamdülillahi teala müsemma kılınmışız. Ve bu neşeyi devam ettiriyoruz. Yavrularımıza 100.000 vasiyetle vasiyet ederek sakın ola ki İslam dininden bir nefes dahi ayrılmayasınız diye tembihlerde bulunuyoruz muhterem Müslümanlar. Ve onun için 47 senedir hocanız kürsüde, 47 senedir hocanız kürsüde devamlı olarak idarecilerden köyünde tarla süren çiftçi amcaya varıncaya kadar topyekûnuna sesleniyoruz. Saadet istiyor musunuz? Selamet istiyor musunuz? Pırıl pırıl melek haslet bir cemiyet, bir millet istiyor musunuz? Hapishaneleri boş, tutuk evleri boş, mahkemeleri boş, fazilet yuvaları dop dolu, melek haslet insanların yaşadığı caddeler ve kaldırımlar istiyor musunuz? İslam ve yine İslam ve yine İslam muhterem Müslümanlar. Göreceksiniz, ilim onda, iman onda, ahlak onda, edep onda, adalet onda, iffet onda, namus onda, şeref onda, şecaat onda, cesaret onda, dürüstlük onda, uhuvvet ve kardeşlik onda, sevgi onda, geçim onda, birlik onda ve dirlik onda muhterem Müslümanlar. Böyle olunca şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Delikanlı, delikanlı. Şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Bütün dertlerin devası. Muhterem Müslümanlar, arada bir latif etmek istiyorum. Şimdi gazetelerde yeni bir ilacın ismi yazılı ve büyük boy ilanlarıyla kansere devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır, iç hastalıklara devadır, dışı. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin, bir tek ölmezsin diyemiyorlar muhterem Müslümanlar. İlacın reklamında bir tek ölmezsin, ölüme de devadır diyemiyorlar. Hemen hemen içerisinde her şey varmış. Maddi olarak böyle muhterem Müslümanlar, manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem Müslümanlar. Eğer vücudu masiyetle, içkiyle, kumarla, sefahat ve fuhuşla tahrip edersen, hocam nuskan değmedi, sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanın. Hani bazen ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sığısını bile gidermez. Niçin? Adamın iç hayatı, iç alemi yıkılmıştır zira. Ayakta taş kalmamış ki. İlaç ne yapacak?
5: Öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz muhterem emirler. Ya. 9 yaşında çocuk, gözünde gözlük. Muhterem emirler, bakınız cemiyete. 9 yaşında çocuk, gözünde gözlük, dizinde romatizma. Doktor, aman bu romatizma kalbe vurabilir. Çocuğu bundan saklayın, sakının diye başlıyor daha 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar. Gözler zayıf. Niye? Doğarken televizyonun karşısında, hele hele o şiddet ve dehşet filmleri asabi bakımdan da yavrucağızı yıkıp tahrip ediyor. Cemiyet için daha küçükten şer unsuru olarak yetişmeye başlıyor muhterem Müslümanlar. Ama doğarken İslam'ın kucağına verdiğiniz bir yavru, doğarken İslam'ın ellerine kucağına verdiğiniz bir yavru, beyin perdeleri pırıl pırıl, kalp som altın gibi, çelik gibi bir kalp, yıkanmış bir ruh muhterem Müslümanlar, her yönüyle yetişkin bir yavrucağız, geleceğin fatihidir, geleceğin Yavuz Selim'idir, geleceğin Kanunisi'dir, geleceğin Osman Gazi'sidir. Hocam, yani Osman Gazi, Orhan Gazi falan derken, evet muhterem Müslümanlar, Osmanlı dedemin asaletine meftunum, onların derdiyle, sevgisiyle doluyum, Osmanlı yaşayıp Osmanlı ölmeye talibim, tamam mı? Ve oğluma devamlı telkinim, oğlum kozmopolit, köksüz haydutlara verecek bir nefeslik boş vaktimiz bile yok. Ecdadına layık bir evlat olarak yaşayacaksın, dinine ve milletine hizmet edeceksin, pırıl pırıl zinde bir vücutla yaşayıp iman ve aşkla Resulullah'ın manevi kolları üzerinde gülerek öleceksin diye vasiyet ediyorum muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet-i kerime, zaten geçen derslerimizde zaman zaman okuduk muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak yine İslam için buyuruyorlar. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا. Ey kullarım, hadiseyi çok iyi hatırlayacaksınız. Fahri kainat Cebelur Rahme'de, Haccetül Veda'da devesinin üzerinde o büyük kayaların oraya kadar çıkmış, veda hutbesini okuyor. Cenab-ı Cibril geliyor ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor muhterem Müslümanlar. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekumul islame dina. Bugün nimetinizi ikmal ettim. Bugün dininizi tamamladım ve bugün sizin ancak Müslüman olmanızdan, İslam dininden razı oldum buyuruyor. Tamam mı? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bu necip milletin başka bir din aramaya filan ihtiyacı yok. 1400 küsur senedir arştan inen İslam'ın, Kur'an'ın, arşa gönlü açık Hazreti Muhammed'in getirdiğiyle dolu bir milletiz biz. Gayrinin vereceğine, getireceğine, Garp'tan gelecek, Amerika'dan gelecek de biz adam olacağız. Şaşırma yahu. Müslüman kardeşim, şaşırma yahu. Ha hocam, ben Müslümanım diyecek, sonra amel etmeye gelince bize bırakacak, o vakit geçiniriz diyor adam. Müminler, dinliyor musunuz? Dininle elhamdülillah Müslümanım diyecek, sonra şeriat-ı karra, nizam-ı ilahi, vahyi hak, Allah'ın emirleri, Resulullah'ın koyduğu ölçülere gelince yok, öyle şey yok. Diğer ayet-i celle, inşallah esas konumuza geçeceğiz ayeti okuduktan sonra. Diğer ayeti celile Cenab-ı Hak, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Bir kimse şaşırır da yolunu kaybeder, aklını kullanmaz, şeytani duygularına esir olur da İslam'dan gayri bir din, bir nizam seçecek olursa felen yukbele min, o kimseden bu kabul edilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın buyruğu böyle. İslam'dan gayri bir yol tutan kimseden kabul edilmez mahşerde. ve dünyada ne olur muhterem Müslümanlar? İşte gördüğünüz gibi olur. Ya hocanın hayatı tehlikede, profesörün hayatı tehlikede, polisin hayatı tehlikede, amirin hayatı tehlikede, memurun hayatı tehlikede. Hocam bununla da kalmıyor. Köyler cayır cayır yanıyor. Masum yavrular kurşunlar altında, kanlar içerisinde. Masum, günahsız yavrular. Ya gazete okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz. Şu İstanbul'un haline bir bakın. Her gün anne babaları tedirgin eden, her gün vazife yapanları kedere sokan ve her gün Türkiye çapında şu kadar insan öldü, bu kadar vazifeli katledildi. Vallahi ve billahi saadete eremeyeceksin. Yarının bugününden daha korkunç olacaktır. Ancak bir tek yol var. Arşın sahibine sımsıkı sarılıp bu milletin mukaddesatına saygı göstereceksin. Cenab-ı Hakk'ın vahyini hayata hakim kılacaksın. İnsanları kalp ve ruhuyla arşa bağlayacaksın. O gönülde artık kötü düşünce yok. Muhterem müminler, hani eskiden hocalarımız böyle bir şeyi söyledikten sonra arada bir anlatabildim mi derlerdi eski hocalar. Tabii biz ahir zaman hocasıyız, kıyamet hocasıyız. İşi onlar kadar yakıştıramıyoruz. Kusurumuzla beraber bizi kabul buyurun cemaat-ı müslümin. Tamam mı? Fertlerin kalbini tutacaksın. Hocanız 47 senedir böyle diyor. Adamın kafasını koparıyorsun, çare değil. Şimdi onu da yapamıyor ya. Adamın kafasını koparıyorsun, çare değil. Kalbini kurtaracaksın, kalbini. Çünkü bütün uzuvlara hükmeden bedendeki kalptir. Eğer o kalbi iman ve aşkla doldurursan, salıver yahu kuzum, korkma artık. Salıver artık. Tamam mı? Kalp iman ve aşkla eğer dolu olursa artık ondan korkma. Hani ben sana söylerim ya, eskiden beri eğer memur veya amirse masasından devlet malı bir toplu iğneyi, Allah'a kasem ederim, yakasına sokamaz toplu iğneyi. Kalbine kadar batar çünkü. Devletin bir verak kağıdını, bir tek zarfını zimmetine getiremez. Hazreti Ömer'in adaletinde söyleyeceğiz. Cenab-ı Ömer, din duygusu dedim de peşin söylemiş oluyorum muhterem Müslümanlar. Bir dostu geliyor, 50 defa duydunuz, 51. defa tekrar duyun diye söylüyorum. Mum yanıyor Hazreti Ömer'in önünde. Ashab-ı Mesalih'in işiyle meşgul. Bir dostu hususi bir iş görüşmek için geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. Cemaat-ı İslamiye'nin Ashab-ı Mesalih'in işi bittikten sonra o mumu söndürüyor. Masasından çekip ikinci bir mum daha çıkarıp onu yakıyor. Şimdi buyur kardeşim diyor, konuşabiliriz diyor. Ya Ömer, söndürdüğünde mum, yaktığında mum. Bu senin yaptığındaki hikmet ne? Ben anlayamadım diyor. Efendi kardeşim, evvelki mum Beytül Mal'indir, millet hakkı var. Özel işimi onun ışığında konuşamam diyor. Onu söndürdüm. Kendi maaş ve paramla aldığı mumu yaktım. Şimdi rahat rahat istediğimiz gibi artık hasbihal edip konuşabiliriz diyor. Yahu ben müminim. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ben müminim. Bundan aşağısına kıyamete kadar razı olmayacağım. Mesela. Ya Hazreti Ömer gibi olacaksın veya beni yanında göremezsin. Gönlüm ne kadar mütevazı ve alçak olursa olsun himmetim alidir. Ben büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum muhterem müminler. Büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum. Tufeylilerle artık kalp ve ruhum bakımından ülfet mümkün değildir. Çünkü İslam'ı biliyorum muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah. Yani bu kadarını söyleyebilirim. Çünkü İslam'ı biliyorum elhamdülillahi teala. Evet. melekutiyet nizamı, arş nizamı, Kur'an nizamı, Hazreti Muhammed'in koyduğu ve vaz ettiği ilahi nizam. Onun ışığında insanların şerefi Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in rızasına kadar ulaşıyor. Ya Rabbi bizi İslam'ın büyük neşesinden mahrum etme. Muhterem müminler, bu bir mukaddime ve diyoruz ki İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Ezeli dini olduğu gibi ebedi dinidir. İslam'ı ayakta tutan unsurlar nelerdir? İslam mutlaka saadet dinidir diye ısrar ediyoruz. İslam mutlaka beşeriyete saadet getirir diye ısrar ediyoruz. Niye dayanıyorsun da böyle söylüyorsun hocam? İspat et şunu. Peki buyurun, birer birer görüşeceğiz umdeleri. İslam beşeriyetin saadet dinidir diyoruz. Birer birer umdeleri sayacağız. Bir, İslam ilim dinidir. Cehaleti top yekun uzaklaştırır ve iter ve tasvip etmez muhterem Müslümanlar. Evet. Modern ilme karşı muhterem Müslümanlar. Semalarda uçsan, ayın sırrını her gün keşfedip geri dönsen, merihlere, utaritlere, zuhallere kadar çıksan, saman yollarıyla dost olsan, oraya park ve çiftlik kursan, dönüşünde yine İslam'ı yaptığın bütün bu işlerin önünde göreceksin. Beşeri bütün teali ve terakkilerde İslam'ın geri atacak bir milimlik tavizi yoktur. Her şeyin İslam daima önündedir muhterem Müslümanlar. Bakınız şimdi birlikte Kur'an ve hadislere bakalım. İlim için İslam ne diyor? Şimdi memleketimizde milli eğitim seferberliği diyoruz ya muhterem Müslümanlar, deniyor ya eğitim seferberliği. Herkes eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir millet. Hayır. Gerçek ilmin istediği gibi bir millet. Muhterem Müslümanlar, Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Yani eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir gençlik ve millet. Hayır. Allah'ın istediği gibi, Kur'an'ın istediği gibi, Hazreti Muhammed'in istediği gibi, ecdadımızın istediği gibi, mazimizin istediği gibi, gelecekte bütün saadet yollarında rehber olacak bir neslin

Ya Kur'an-ı Kerim, muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim Habibi ve Muhammed'ine böyle sesleniyor. Ve kur Rabbi zidni ilma. Ya Peygamber Efendimiz utitu ulumel evveline vel ahirin buyuruyorlar. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Muhterem müminler, geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Rabbim bana üç ilim verdi diyor. Nübüvvet ilmi, velayet ilmi, şeriat ilmi. Muhterem Müslümanlar, nübüvvet ilmi uhdemde kalacak. Zira o risalet ve peygamberlik ilmi, emaneti ilahidir. Velayet ilmi ehline verilir, ehline verilir. Muhterem Müslümanlar, bırak hocam ya, ben de hocayım be, nereden çıkardın bunu? Hiç işin İslam'ın gizli tarafı mı olurmuş? Herkese her şey söylenir. Ağır gel bakalım ya. Efendim? Ağır gel bakalım ya. Pek sert geldin. Efendim? Ya. İnne minel ilmi kehiyetil meknun la ya'lemuha illel ulema'u billah. Tergib-i terhib hadisi. Hafız-ı Münziri'nin et-tergibi ve terhibinde ilim bahsinde. İlimden öyle dizilmiş inciler vardır ki, ilimden öyle dizilmiş incilere benzeyen ilimler vardır ki, onları ancak Allah'ı arif olan alimi billah olanlar bilir.

İlimden öyle ilim vardır ki Cenab-ı Hak kullarından bazısına hususi lütfediyor. Peygamber Efendimiz buna velayet ilmi diyor. Ehline vermek üzere, ehline açmak üzere memur kılındım. Bu ilmi, bu esrarı herkese açamam diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam imtihana tabi tutuluyor. Hadiseyi anlatırsam topyekun kalacak tabii muhterem Müslümanlar. Arz üzerinde benden çok bilen biriyle görüşmek istiyorum ya Rabbi. Falan yerde bulursun deniliyor. Kur'an-ı Kerim Suretül Kehf muhterem Müslümanlar. Yanında Yuşa Aleyhisselam'la beraber Hızır Aleyhisselam'a mülaki oluyorlar. Hazreti Hızır Aleyhisselam'la sohbet ediyorlar. Size refakat etmek istiyorum ya Hızır. Hızır Aleyhisselam, ya Musa sen haberin olmayan bir ilme, vakıfı bulunmadığın bir esrara sabredemezsin ya Musa. Ya Hızır, Allah'ın inayetiyle beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Muhterem müminler, üç hadise geçiyor. Gemiye biniyorlar, ilimden bahsettiğim için ve Kur'an naklediyor muhterem Müslümanlar. Allah kelamı olduğu için arz ediyorum. Gemiye biniyorlar. Hızır Aleyhisselam ayağının ucunu böyle vurmasıyla geminin bir tarafını deliyor. Ayak ucuyla gemi delinir mi? Sema bile delinir eğer Allah isterse muhterem Müslümanlar. Allah isterse. Cenab-ı Musa Aleyhisselam sabredemiyor. Şu gemiye bindik. Su üzerinde seyrediyoruz. Ehlini gark etmek için mi deldin ya Hızır? Ya Musa söz vermiştin böyle şeye karışmayacaktın hani. Setecidni inşallahü mine sabirin dediydin. Gene karışıyorsun işe. Evet. Peki ben dalgınlık ettim ya Hızır. Giderlerken yol ortasında bir çocuk oynuyor çocuklarla beraber. Hızır Aleyhisselam kılıncı çekiyor, çocuğun birinin başını alıyor. Ya Hızır, suçsuz bir yavru. Baş alınır da ne olur bu? Büyük bir cinayet değil mi? Sen pek münker olan bir şeyi işledin. Ya Musa hani söz verdiydin böyle şeye karışmayacaktın. Bu defa da beni bağışla bakalım. Gene dalgınlık oldu. Sehiv ve zelle oldu bende. Muhterem Müslümanlar giderlerken Antakya deniliyor. Tefsirler Antakya diyor. Bizi alın da mesela şu çok sıcak günde veya şu çok soğuk günde biraz misafiriniz olalım sonra yolculuğumuza devam edeceğiz diyorlar. İçeriye almıyorlar. Kasaba ahalisi Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam'ı içeriye almıyorlar. Şehrin kenarından giderken bir duvar böyle yıkılmak üzere Cenab-ı Hızır Aleyhisselam şöyle eliyle Bismillah diyor, yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyor. Birader, bu adamlar bize ziyafet vermediler, içeriye almadılar, önümüze sofra sermediler, bir mindere oturun buyurun da demediler. Sen istesen bu duvarı doğrultmaktan ücret alırdın bunlardan. Ya Musa, hani hiç karışmayacaktın böyle şeylere. Kâle hâzâ firâku beynî ve beynik. Artık bu üçüncüsü olduğu aramızın ayrılmasına sebeptir diyor Hızır Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, söylemek istediğim şu. Bizim içimizde bazı nevzuhurlar var muhterem müminler. Ya hiç sormayın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dünya ne fitnelerle, nelerle dolu. Ya, ya. Her gün sabah kalkarken dünya her gün sabah yeni bir fitne daha doğuruyor. Ya Rabbi devrin fitnelerinden bizi ve evladımızı koru diye dua ediyor. Ya böyle ledünni ilimmiş, velayet ilmiymiş veya veliymiş veya velinin uçması kaçmasıymış. Bunlar esatirul evvelin, geçmişte olmuş geçmiş şeyler. Şimdi yok efendim. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bayram-ı Veli, Muhyiddin-i Arabi, Bayezid-i Bastami, sen bu hikayeleri bırak diyor. Bunların hepsini biz gördük geçirdik. Şimdi iş bizde diyor, bizde. Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a bak diyor ayrılmamız kat'i artık. Sen belli ki sabredemeyeceksin. Sadece Peygamber Efendimizin de bir gün sahabe meclisinde şöyle bir latifesi var muhterem Müslümanlar. Ah kardeşim Musa sabretseydi o yolla bize çok büyük hikmetler gelecekti buyuruyorlar. Ya Hızır Aleyhisselam öyle diyor. Ya Musa sana 1000 adet hikmet hazırlamıştım. En küçük üçüne sabredemedin diyor.

ve geminin manası. O biraz içinizde kalsın muhterem Müslümanlar. Başka bir, çünkü ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir? Niçin çocuğu katletmiştir? Niçin duvarı düzeltmiştir? Ben söylemeden evvel öğrenmek istersen tefsir ve tercümeyi eve varınca açarsın. Suretül Kehf, tamam mı? فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ayetinden başlayarak, evet, son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallahu teala. Sonra وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْكَرْنَيْنِ diye Zülkarneyn'in hayat ve hadisesine Cenab-ı Hak işaret ediyor kısa kısa. Ve ilmi ledünni diyoruz buna. Peygamber Efendimiz, elimden bana bir nevi verildi ki risalet ilmi, onu ketmetmeye memur ve mecburum. Elimden bir nevi verildi ki velayet ilmi, onu ehline, mesela sahabeden Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh hazretlerine söylüyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber ilmi ledünni abu hayatını içtikçe içiyor. Kanmadım ya Resulallah, biraz daha diyor. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den sadrime dökülen öyle ilim vardır ki ölmeden er arıyorum o ilmi vermek için diyor. Var mısınız? Hazreti Ali, muhterem Müslümanlar. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyordu ya, ene medinetül ilmi ve aliyün babuha diye, ben ilmin şehriyim, Ali'de kapısıdır. Bu ilmi almak isteyen kapıya müracaat etsin Hazreti Ali'ye. Ledünniyat ve esrar. Lev erattu, tefsir-i mehayimi diye bir tefsir var muhterem Müslümanlar. Medine'de Konya'dan gitme, aslen Türkistanlı, Saatçi Osman Efendi diye bir hocamız vardı. İçinizde yaşlı olanların çoğunuz bilirsiniz Saatçi Osman Efendi. Medine'de sohbetimizde Tahir Hoca kardeşim dedi, evladım dedi, tefsiri mahayimi diye bir tefsir var. Ömrümde benim elime bir defa geçmişti. Bir diraya bir tefsir. Bir dostum istedi, verdim, bir daha gelmedi. Eğer görürsen al demişti. Aşağı yukarı 951-52 haçlarımızda muhterem Müslümanlar. Şam'dan gelirken kitaplara sonra nihayet buldum. Hindistanlı Şeyh Ali Mahayimi diye bir zatın tefsiri. Tefsiri Mahayimi 2 cilt. Onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarih ve açık olarak arz edilmiş, yazılmış muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali böyle diyor. لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُوَقِّرَ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ مَعْنَ الْفَاتِحَ لَفَعَلْتُ. Ya Rab, mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret ya Rab. Hazreti Ali böyle diyor efendiler. Hazreti Ali böyle diyor. لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُوَقِّرَ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ مَعْنَ الْفَاتِحَ لَفَعَلْتُ. Eğer isteseydim Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatiha'dan 70 cilt değil, yanlış anlama, Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor Hazreti Ali. Hah hocam yahu, şimdi de böyle erler var, yok zannetme. Hayrola. Geçen gün Konya radyolarından birini dinliyordum. Muhterem Müslümanlar, böyle top sesli biri konuşuyor. Beyler diyor, vallahi ve billahi bugün biz İmam-ı Azam'dan ve Bediüzzaman'dan daha çok anlarız Kur'an-ı Kerim'i diyor. Aslanım, yürü kim meydan senindir bu gece. Dediği gibi Süleyman Çelebi'nin, yürü aslanım bakalım be. Meğer dünya ne erler yetiştiriyormuş, görüyor musunuz Konyalılar? Haberimiz yok bizim dünyadan. Gözü yumulu geziyormuşuz. Ya. Levd, yani yukarıya gitmiyor sahabe bakımından. Bütün bir millet kalkar da tuu diye tükürürler diye ondan biraz çekiniyor. Biraz daha aşağıdan başlıyor. İmam-ı Azamlar, Bediüzzamanlar ve arada olan, hani Cüneydi Bağdadiler, Bayezid-i Bastamiler, Muhyiddin Arabiler, Hacı Bayramı Veliler, Molla Fenariler, Şeyhül İslamlar Osmanlı Hanedanı'nda, onların bildiği bitti diyor. Şimdi biz onlardan Kur'an'ı daha çok anlar, mana ve hakikine daha çok hulul ederiz diyor. Biz varız şimdi diyor.
Muhterem müminler, yani memleket ve milletimizin içinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. Memleketimiz ve milletimiz içerisinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. İmam-ı Azam. Bu adam İmam-ı Azam'dan. Hani bir zamanlar bir fakültede biri öyle diyordu. Bugün İmam-ı Azam gelse bizden ders okur diyor. Çok acayip muhterem Müslümanlar. Biz muhterem Müslümanlar karınca kararınca ilim adamıyız. Yani insafımız var, insafımız. Evet, Kur'an kıyamet sabahına kadar lafzı bozulmamak şartıyla maani ve hakaik, tevil ve tevcih ve manaya açıktır. Kıyamet sabahına kadar Kur'an'dan yeni manalar alınacaktır. Dedemin anlamadığını babam, babamın anlamadığını evladı, onun anlamadığı torunu, kıyamet sabahına kadar Kur'an-ı Kerim'den yeni manalar elbette çıkacaktır. Kur'an-ı Hakimi hadiseler tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi teknik ters tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi yeni fen bilgileri de tefsir eder. Kur'an-ı Hakimin mana ve hakaikını esen rüzgarlar, doğup batan güneşler ve aylar, yıldızlar yeni yeni manalar ve hakikatler verecektir bu millete. Kur'an bu. Ma nefidet kelimatullah. Estaizu billah. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Habibim söyle, eğer denizler mürekkep olsa, ben ilave ediyorum tefsir olarak, izah olarak, ağaçlar kalem olsa, Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar bütün insan evladı katip olsa ve durmadan zamanlar bitecek şekilde yazsalar, Kur'an'ın manası ve hakaiki gene bitmeyecektir. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا. Okyanusları tekrar mürekkep olarak halk etsek gene bitmeyecektir. Ya muhterem müminler, Allah diliyle Kur'an bu, duyuyor musunuz? Allah kelamıyla, kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı haşre kadar. Ya bir arkadaşımız çıktı, ya dedi, ne garip memlekette yaşıyoruz dedi. Evet, aynen olduğu gibi arşivlerde var, millet meclisi dosyalarında var arşivlerde. Ya dedi, ceza hukukunu Roma'dan almışız, medeni hukuku İsviçre'den almışız, ticaret hukukunu Almanya'dan almışız, milli eğitim hukukunu Fransa'dan almışız, işçi hakları hukukunu İngiltere'den almışız. Koskoca bir ömür böyle geçiyor, öldün mü gel bakalım İmam Efendi'ye İslam'a vakit çağırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kardeşimiz böyle söyledi açık olarak. Yani Türkiye'de garayip vacayip acayipler diyarı bu muhterem Müslümanlar. %99, onda 9'u Müslüman olan bu ülkede ancak ölünce İslam'a gel diyorlar. Haberin var mı? Ne oluyor? Gel bakalım Abu Sayreddin Efendi. Ne oldu? Babam öldü. Tamam, İslam şimdi başlıyor. Evet, yani tatbik edilmeye başlıyor. Soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın, cemaat alacak, musallaya götürecek, sonra üstlere defnedilecek, toprağı bol olsun diyecekler. Sonra da İmam Efendi Eyyime-i Hanefi'ye göre bir talkın verecek. Üzkürül ahdellezî haraçta aleyhimine dünya diye. Tamam mı mümin kardeşim? Yani öldükten sonra İslam'a gel denen bir memlekette yaşıyoruz. Hey canavar! Halbuki ise İslam bütün hayatımızın viraj ve kavşaklarında, rampa ve inişlerinde, düzlerinde ve yokuşlarında trafik direklerini dikmiş. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. Sakın ola ki, sakın ola ki İslam'ın fil dişi caddesinden, hani Kur'an-ı Kerim'de, Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz ya,
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diye okuyoruz ya. Muhterem Müslümanlar, saatlerin bereketsizliği olacak ki mukaddimeyi de bitiremeden, mevzuğa girmeden saatimiz bitti gene. Allahu Zülcelal akıbetimizi hayra getirsin inşallah. Evet aziz cemaat, her gün, her gün, her 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım ister ve sana ibadet ederiz. Sonra ihtinas sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine gazap etmediğin, kendilerine in'am ettiğin nebiler, peygamberler ve veliler yoluna bizi ilet ki sırat-ı müstakim, yani İslam ve tevhid muhterem sunalar. İslam ve yine İslam. Öyle olunca Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. Muhterem müminler, ilim dedik de, ilim dedik, selefe saygı diyorum muhterem müminler. Dersimin sonunda Zıbaan-ı zeyreki ahir zaman, aşk eri Mevlana öyle diyor, aşk eri Mevlana öyle diyor. Zıbaan-ı zeyreki ahir zaman, berfüzude hişra berpeşiniyan. Ahir zamanın kelime manası, parçada karşılığı çok ağır bir söz. Kürsimin vekarına binaen tam karşılığını söylemiyorum. Veled Çelebi Mesnevi tercümesinde ahir zamanın adi ukalası kelimesini kullanmış. Ben de ancak o kadar söylüyorum muhterem Müslümanlar. Ahir zamanın adi ukalası, kalkacaklar da kendilerini İmam-ı Azam'dan, Muhyiddin-i Arabi'den, sahabe-i kiramdan, efendim selefi salihinden daha üstün görecekler. Onlar gelsin de bizden ders okusunlar. Her şey bizimle başlar, bizimle devam eder diyecekler diyor muhterem müminler. Ya. Ve muhterem Müslümanlar, men taalleme baba men ca'ehul mevtu ve huve yatlubul ilme li yuallimen li yuhye bihil islamu fe beynehu ve beynen nebiyine derece. Bir kimse İslam'ı ihya için ilim tahsil ederken ölüp gelmiş olsa, peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır. İslam ve ilim muhterem müminler. Defteriniz kapanmayacak diye hadis okusam daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem müminler, artık sözü uzatmayacağım. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize hatmi kelamlar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreci salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafa'yı temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyle. Cümlemize ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet, nimet, devlet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklam.

0: selamlar.
1: Haydar olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Lale Gül efem. Lale Gül efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.

0: Tarih ve İnsan başlıyor.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Tarih ve İnsan başladı. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler. Hemen WhatsApp numaramızı duyuralım. 0549-693-8282. Buraya mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda programı takip ederken çekmiş olduğunuz fotoğrafları da bize gönderebilirsiniz. Bizi nasıl takip ediyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz? Biliyorsunuz bu fotoğraflarla da bir klip hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu klibi yayınlıyoruz. Sizlerden de bekliyoruz efendim fotoğraflarınızı. Ben hemen tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. İyisiniz
2: hoş bulduk
1: inşallah.
2: Mustafa Bey. Elhamdülillah.
1: Allah iyilik afiyet İyiyiz. Versin. Şimdi bugün tabii ister istemez gündeme gireceğiz biraz. Çünkü herkes bir şeyler konuşuyor.
2: Evet.
1: Konuşulmasa da bu sefer ya ne diyor hocam diye merak eden kıymetli izleyicilerimiz var. Bu sefer kayıtsız kalınmış da oluyor bir yerde.
2: Evet.
1: İster istemez bir değineceğiz. Sizlerin de tabii varsa fikirleri, düşünceleri yazabilirsiniz efendim bizlere. Bu malum fon krizi. Oradan başlayalım hocam. Pek çok gündem
2: evet.
1: maddesi var da. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı idi Fatma Betül Sayan Kaya. Bu olaylar çıktıktan sonra tabii görevden uzaklaştırıldı.
2: Evet.
1: Eşiyle beraber bu Tera'nın vesairenin fonlarından
2: evet.
1: Ciddi bir vurgun mu diyelim? Vurgun yapıyorlar. 2,2 milyar lira civarında. O paranın da iade edildiği filan haberleri geldi ama tabii insanlar daha farklı şeyler konuşuyor. Bu kadarı yeterli değil diyen milyonlar var. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu fon krizi hakkında?
2: Şimdi ortada bir kriz var Mustafa Bey ve bu kriz neticede patlak verdi.
1: Hı
2: hı. Çıktı ortaya. Şimdi bir krizin kendisi yani yapılan iş büyük sıkıntı. Onu bir yere koyacağız. Yapılan bir iş var. Bu milletimizi gerçekten üzen, beklemediği bir şekilde gelişen, kahreden, adına ne dersek diyelim, kızdıran. Yani hele şu bir yıldır yolsuzlukların çok konuşulduğu bir devrede böylesi bir durumun ortaya çıkması milleti kahretti. Şimdi bu kendisi böyle bir şey. Yani başlangıçta buna bir iddia mı değil mi falan filan deriz. Bana göre çıkışından itibaren ikinci bir kriz daha yaşanıyor. Yani krizin bir süreci vardır.
1: Hı hı.
2: Bir ortaya çıkarılması vardır. Bir işte meydana getirenin konuşması olabilir. Bir şeyler olur. Şimdi burada da çok yanlış bir ben hareket, ikinci bir kriz olarak görüyorum. Devamındaki gelişenlere.
1: Nedir hocam?
2: Yani önce bu mesela iddia mıdır, değil midir diye düşünürken ne olur? Hani bu olmamış bir şey olsa beklerdim ki benim böyle bir şeyim asla yok. Böyle bir hareketim yok, vurgunum yok, suistimalim yok. İşte bunun araştırılması, görevimden de istifa etmiyorum. Araştırılmasını sonuna kadar istiyorum. Hesap vermeye açığım, davet ederler gider söylerim. Ama ne geldi? İstifa geldi. Yani istifa geldi. Bu ne? Bu bir şeylerin olduğunun habercisidir. Şimdi böyle bir istifa gelince millet istedi ki gel hesap ver, hesap alın yani hesap sorun, işte kendisine çağrılsın, bilgilendirilsin, niçin böyle, arkada kimler var. Millet bunu sosyal medya çalkalanıyor, yazılı, görsel, basın her türlü bunu konuşuyor. Şimdi burada bir sessizlik var. Yani şimdi bu sessizlik neyin sessizliği? Bir pazarlığın sessizliği mi? Başka bir şeyin sessizliği mi? Neyin sessizliği? İnsanlar konuşuyor.
1: Her şey akla geliyor
2: her
1: yani.
2: Her şey akla geliyor.
1: Öyle
2: yani
1: olunca.
2: Sabah akşam konuşuluyor. Bunun ortaya çıkarılması lazım. Sen ifade vermeye davet edilmiyorsun. Sen konuşmuyorsun. Hatta öyle şeyler oluyor. İşte bir gazeteciyle konuşuyorsun. Gazeteciye sakın diyorsun, anlatma diyorsun.
1: Hmm.
2: Yani şimdi bunlar çok yanlış şeyler. Bunun üzerinde ne oluyor? Çeşit konuşmalar devam ediyor. İnsanlar birisi bir şey diyor. Mesela para yatırıldı diyor. İnsanlar tamam bunu alıyor. Bu herhalde yanlış bir haber olamaz. Ciddi bir haber. Kaynağı da ciddi. Herkes bunu kullanıyor. Parayı yatırdı etti. Bunu savunmaya geçiyor şimdi. Savuna bak parayı yatırdı etti. Hani bir erdem olarak bir sunmaya başlıyor. Abi bir akşama sabah bu çıkarsa akşamı parayı yatırmadı. Yatırdıysa nerede? Kime yatırdı? Bu paralar blokoli değil miydi? Bak bir günde şimdi bu konuşuluyor. Bir gün boyunca. Sen yine yanıltmış durumuna düşüyorsun bütün kamuoyunu. O anda hayır bu para yatmadı da diyebilirsin ya. Bir açıklama yapabilirsin. Paralar blokede diyebilirsin. Bunları görüşüyoruz, yatıracağım, vereceğim diyebilirsin ya. Bak sonunda bugün mü yatırıldı bir şey oldu mesela. Hı-hı. Ama ne kadar geçti, kaç gün geçti? Bak bugün.
3: Tabii.
2: Açıklama bayağı yapabilirsin. Geçti. Açıklama niye yapmıyorsun yani? Sosyal medya diye bir şey var. Yorumlara kapatırsın tamam. Ama nitekim istifa ederken açıklama da yaptın. Yani ortada şüpheli haberler dolaşıp duruyor. Mesela birisi diyor ki işte konuşursam diyor. Bunlar anlı gazeteciler Mustafa Bey. Yani konuşursam ortalık yıkılır.
1: Yani bu beni... şimdi fayda mı sağladı, zarar mı verdi? Yani?
2: Zarar abi bu. Korkunç bir zarar. Bu
1: güya konuşmayarak fayda sağlayacak.
2: Tabii yani konuşursam ama... şimdi bu sözü gazeteci, anlı gazeteciler konuşuyor. Şimdi bu felaket bir şey, tehdit dili. Ya bu ne demek? Daha benim gibi onlarca insan var demek. O zaman abi niye konuşturmuyorsun bunu şeyden insan? Niye almıyorsunuz? Niye konuşturmuyorsunuz? Nagihan Alçı diyor ki ben onun sözünden bunu anlamadım. Öyle bir şeyi yok. Bak şimdi bir başkası tutuyor. Ben onu öyle anlamadım. Lan sen anlamadın öteki anladı. Ya nedir bu? Birileriyle konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Millete niye açıklama yapmıyorsunuz? Ben Nagihan Alçı'nın ne anlayıp ne anlamadığına mı bakacağım? Veya öbür tarafta bir kimsenin ne anlayıp ne anlamadığı onun bana sözüyle mi değerlendireceğim? Ya bu işin tepesindeki insanlar bu yargıya da intikal etmiş bir şey. Yani yargıya intikal ettiği an yargının bunun gereğini yapması lazım. Ne pahasına olursa olsun, ne hakkına olursa olsun. Yani bugün Türkiye'de bir yıldır gerçekten bir şey devam ediyorsa, yolsuzluk furyaları akıl almaz bir şekilde... Yani burada da bak iki şey söyleyebilirim Mustafa Bey. Birincisi yani CHP'li belediyelerde korkunç bir yolsuzluk var. CHP tabanı genelleştirmeyeyim ama umumi manada CHP'nin üst düzey milletvekilleri hatta başkanı aylarca buna sahip çıktı. Hı. Bak bunu defalarca biz yanlış olduğunu, hatalı olduğunu defalarca dile getirdik. Ve bunu herkes dile getiriyor. Bunun savunabileceğin hiçbir yanın yok. Ama onlar buna diyor ki efendim işte siyasidir bu, şudur budur. Kardeşim yargıya intikal etmiş. Olayın siyasisi mi var? Sen milleti kış demedin, yaz demedin, sokaklara döktün. Polisle karşı karşıya getirdin. Dükkanları taşlattın. Çeşit çeşit sebepler oldun. Şeye gittin, mahkemeye gittin. Yani akıl alacak bir şey değil. Burada CHP tabanı sınıfta kaldı. CHP siyasetçileri tamamen sınıfta kaldı. Yani bir yolsuzluk yargıya şey gitmiş bir noktada öyle yapılmaz. Peki AK Parti tabanı, AK Parti tabanı sınıfı geçti. Yani müthiş derecede bir tepki koydu. Bak son derece sağlıklı bir durum bu. İki şeyi karşılaştırdığımızda müthiş sağlıklı bir bakış açısı görüyoruz.
1: Yanlışı asla kabul etmedi.
2: Kabul etmedi. Git kardeşim dedi, şeyini ver dedi. Savunmanı yap dedi, git dedi, alınsın dedi, yargılansın dedi, suçu varsa cezasını çeksin dedi. Yani suçu varsa cezasını çeker, savunursun edersin. Onu ben bilemem. Yani ben fon olayından hiç anlamam. Yani diğer şeylerden böyle fon oradan oraya aktarılmış, buradan buraya gitmiş, şu olmuş. Ben bunu anlamam. Ama ortada bir suistimal var. Görünen bu. Yoksa zaten onun da açıklamasını yaparsın. Biz şu şekilde şu şekilde yatırdık, bu şekilde bu şekilde aldık, şudur falan. Yaparsın ya bunu, bunun şey edecek bir şey yok. Ha bu suçsa da cezasını çekerim dersin. Her suçun bir cezası vardır. Kimi maddidir, kimi başka bir şeydir. Bunu fazlasıyla yaparsın. Dolayısıyla sürecin, krizin yönetimi ikinci korkunç bir boyut oldu bana göre. Bazı şeyler krizden de beter olur. Hani özrü kabahatından büyüktür derler. Şimdi burada parti tabanı bunu yaparken yukarıdakiler burada tam manasıyla bir şey yapmadılar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı açıkça konuştu. Nereye gidecekse gitsin. Ucu nereye dayanacaksa dayanacak. Hesabını versinler kardeşim dedi. Yani söyledi mi bunu söyledi. Yargının daha aktif rol alması lazım bana göre burada. Daha çağırması lazım. Yoksa insanların kafasında hep şüphe kalır. Bunu böyle söylüyorsun, arkada başka şeyler mi dönüyor? Sayın Cumhurbaşkanlığı yanlış mı bilgilendiriyorlar? Bak, çeşit çeşit aklı senaryolar gelir. Dolayısıyla bunu çözmek artık kolay olmaz. Yani bana göre susmak şüpheleri artıra artıra devam eder. Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması lazımdı. Konuşmuyorsa konuşturulması lazımdı. Bu oraya çağrılıp konuş. Zaten konuşsa da bir çağrılır. Oraya çağrılmaması, sorgulanmaması bu milletin şeyinde ciddi manada bir yara açtı yani hükümete karşı. Hı hı. Bir şüphelendirdi. Yani bunun giderilmesi lazım. Evet. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanının da bu işe el atması lazım. İlgililerin el atması lazım. Keza hemen bunun peşinden mesela şeyin oğluyla ilgili, Hayati Yazıcı'nın oğluyla ilgili iddialar geldi. Mal varlığına el konuldu. Yarım saat, mal varlığı donduruldu. Tedbir konuldu. Yarım saat sonra kaldırıldı.
1: 25 dakika.
2: Yarım saat olmadı. Ya olmaz bu. Bak bu olmaz. Bunu yaptığın zaman millet enayi değil. Anlıyor, ediyor. Velev ki sosyal medyada hiç gündem olmasın. Sen alana çık, meydana çık. İnsanların arasında konuş, gez. Yani sosyal medya yıkılıyor ayrı konu. Ama sadece sosyal medya değil. Biz sokaklarda gezen insanlarız. Biz oturup konuşan insanlarız. Öyle bir dönem ki Mustafa Bey, milletin 4-5 yıldır ekonomiden ciddi sıkıntı oldu. Paranın bulunmadığı, para yok, para nerede? İnsanların bundan büyük, özellikle iş adamları, iş yapanlar, ya ticaretle uğraşanlar küçük ve büyük. Bundan ciddi manada artık bir rahatlama, bir huzur beklerken tepede birilerinin akıl almaz bir şekilde, doymaz bir şekilde. Yani böyle işlere girişmeleri korkunç bir şey ya. Yani şimdi yatırılan para 163 milyon misal. Mustafa Bey herhalde bütün paranı yatırmazsın. Hı hı. Yani bütün tabii paranı yatırmazsın. Ya yarısını ben riske kimse etmez. %10, %20'dir benim kafamda.
1: Hep yani, derler yani borsada kaybedeceğinde üzülmeyeceğin bir parayla yatırım yap filan derler yani, ya.
2: Hadi bunlar garanti gibi gördü bu işi. %50 girseler 160-320 yapar. 330 milyon yapar. Bunlar akıl almaz paralar bugün. Korkunç paralar. Bu insanların böyle bir şeye girmesi neden olabilir? Bak şimdi soruyorum. Doyumsuzluk mu? AK Parti gidiyor diye mi? Başka yerlere oynamak için mi? Yurt dışına çekilmek için mi? Ya niye yapar bir insan bunlara? Niye girişir? Nasıl bir mantıktır bu? Nasıl bir ahlaktır? Bu korkunç bir şey. Yani bu paranın sen bakanlık yapmış bir insansın. Milletvekili maaşı alıyorsun. Her türlü şeylerden istifa ediyorsun. Kocan doktor. Şimdi öyle bir aile ki şunu akıl zeka duruyor. O zaman burada tepkinin yüksek olması lazım. Peki yukarıda milletvekilleri bunu işte ortaya çıkartmayıp bir şey yapıyorsa millet ne diyor? Arkadaş kaç kişi var bunun gerisinde? Birini mi gizliyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Dolayısıyla bunlar AK Parti'ye daha büyük zarar verir. Bak AK Parti bu işin üzerine ciddiyetle gitse etse şu anda puanı ikiye katlamıştı. Niye? Çünkü o az önce söylediğim bir yıldır CHP'nin o yaptığına karşılık AK Parti bugün böyle hareket etseydi ikiye katlamıştı hiç bunu. Hı hı. Bana ne bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir yanlış işi. Yanlış işi. Gözünün doymaması. Bilemem neyse ne yani kocasıdır, oğludur, kendisidir. Bilemem yani. Gözü doymuyor. Dünyayı versen doymaz zaten gözü doymayana. Yüzü doymayana ne verirsen ver. Doymaz ki ya o. Allah Allah. Şimdi o bunu yapmış. Ama parti tepesine bindi kardeşim ya. Hiç acımadı.
1: Bir CHP'li bile saygı gösterirdi o zaman.
2: Konuş kim var geride. Kim var niye susuyorsun? Kim varsa çıksın. Çıksın kardeşim ya, bu memleketi 300 kişi mi idare edecek Mustafa Bey ya? Ya bugün Cumhurbaşkanı bıraksa yeni bir ben elemanlarından tamamen bu ekibi yeniliyorum dese, bu millette adam mı yok?
3: Var elbette tabii.
2: Yani.
3: Niye olmasın ya?
2: Niye olmasın? Gayet de güzel devam eder ve birileri de anlar bunun neticesini. Bundan sonra da daha farklı bakarlar, daha farklı yorumlarlar. Dolayısıyla ben krizin 10 kriz haline getirildiğini düşünüyorum. Yani bütün bu uygulamalar krizi daha büyüttü. Bu ağır aksak
3: ilerleyiş insanları hepten
2: İnsanlar bunalttı. İnsanları yani geçen mesela birisi yorum yapmış. İşte efendim onun böyle bir ihtiyacı yok. Bu Yahudi oyunu mu? ABD bilmem nesi mi? Şusu mu busu mu? Fatma Betülsayan neredeyse Van'ın mı ne? Yarısı onunmuş. Babası şöyle zenginmiş, böyle zenginmiş. Ya bunu anlı sanlı bir yorumcu, Doğu Beyazıt bir yorumcu yapıyor. Peki o zaman bu kadın okula giderken 80 bin euro muydu ya? Bu parayı niye alıyor? Dolar. Madem böyle zengin, o zaman bu parayı niye aldı? Bu kadar zengin insana böyle para verilir mi? Kime veriyorsun? Böyle bir para, bu normal bir para değil. Madem bu kadar zengin, o parayı niye aldın gitti demezler mi? Bu insanlar saf mı zannediyor milleti? Ya kardeşim bırak savunma ya hata edeni. Hata edeni savunduğun an ülke biter Mustafa Bey.
3: Evet.
2: Bak Kanuni'nin neme lazım sözünü gece gündüz konuşuruz. AK Parti'nin bir eksiği AK Parti konuşturmadı. Mesela ben Fatma Betülsayan'la bir defa görüşmem oldu. Bir defa telefonla yarım saat. Ayasofya'nın açıldığı günlerdeydi. Ayasofya'nın coşkulu günlerinde. Ve biz İstanbul Sözleşmesi'ne vuruyoruz. Beni aradı. Dedi ki Ayasofya'yı gölgede bırakıyorsun dedi. Bunu bana mı söylüyorsunuz Fatma Hanım dedim. Ayasofya'nın açılmasında benim kadar etkili olan bir kimseyi siz bilebilir misiniz dedim. Konuşanların içinde bir bakın dedim Ayasofya açılsın diye. Birileri burası açılmasın, burası şöyle olsun, sizin partinizde de onlarca insan sayarım ben dedim. Şeyin yanına giden, Ayasofya'nın açan o günkü Danıştay 10. Dairesi'nin başkanın yanına kim gitti? Ben bunları biliyorum dedim. Açılmasın diye. Bakın dedim, bunu bana söylemeyin sakın böyle bir şeye. Ayasofya'yı benim kadar savunan bir kimse olmadı. Bunu bilin.
3: Bir tarihçiye söylenmez zaten bu ya.
2: Yani birisine. Ama dedim İstanbul Sözleşmesi vatandaşın dişinin ağrımasıdır. Bugün vatandaşın dişi ağrıyor. 100 tane Ayasofya bu diş ağrısını kesmez. Kesmez. Sen bana baklava sunuyorsun dedim. Baklava ye. Ya ben ölüyorum diş ağrısından. İstanbul Sözleşmesi böyle bir şey. Bak 6284 de böyle bir şey değil mi? Böyle bir şey 6284 nolu kanun. Şimdi artık konuşmuyoruz. Millet artık bıraktı. İllallah dedi. Şimdi bu dedim sen ben dişimin ağrısından gece uyuyamıyorum. Yatakları yorganı ısırıyorum. Sen Ahmet Bey baklava yemez misin diyorsun. Kusura bakma dedim. Milletin derdine şey değil, Ayasofya'yı biz seviniyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama ağrım durmuyor. Buna çözüm bulun. Bana başladı neyi anlatmaya? 28 Şubat'ta çektiklerini anlatmaya başladı. 15 Temmuz'da meydanlarda olmaya başladı. 15 Temmuz'da millet sizin, neredeydi millet dedim. Sizin karşınızda mıydı, ardınızda mıydı? Destek miydi, köstek miydi bu millet? Destekti dedi, ardımızda durdu. Peki siz niye milletin yanında durmuyorsunuz, milleti dinlemiyorsunuz? Bakın bugün milletin dertleri var. Biz dedi seninle oturalım, yemek yiyelim, konuşalım. Konuşalım ama dedim, ben şu anda Boyabat'tayım. İstanbul'a geldiğimde sizi arayacağım, telefonunuz burada. Bu sizin özelse, evet benim. Ve siz açmayacaksınız dedim. Olur mu öyle şey, açacağım dedi. Biliyorum, 2-3 defa aradım açmadı, geri de dönmedi. O gün beni susturmak için bir kendince bir hareket, konuşma. Ahmet Bey işte şöyle yapalım, böyle yapalım bizi susturmak için. Mustafa Bey bunlar ilim adamından ne anlıyorlar? İlim adamının hiç uyarı vazifesi olmaz mı? Bak ikaz meselesini kaldırdılar. Oysa uyarı ve ikaz ilim adamlarından gelir. Uyarı ve ikaz ilim adamlarından gelir. ilim adamlarını dinlemediler. Dinlemiyorlar da. Yani bir ilim adamıyla oturmak, konuşmak. Bak geçen hafta burada söyledim. Sırf o ikazlarım sebebiyle beni kitap fuarlarına davet etmiyorlar.
1: Evet.
2: Osmanlı'ya atırsızı diyenleri davet ediyorlar. İmamoğlu'na yettim dayan İmamoğlu diye elinde pankart. İmamoğlu'nun şeyine gelip o yolsuzlukları, arsızlıkları savunanları oraya davet ediyorlar. Yettim diyen tarihçiyi, dayan İmamoğlu, geldim yanına diyen adam Kocaeli'de konuşuyor.
1: Evet.
2: Ahmet Şimşekil konuşmuyor. Ne diyebilirim? Hayırlı olsun. Şimdi ne dostunu tanıyorsun ne düşmanını. O adam sana vuruyor ya, seni hançerliyor zaten. Senin gencini de hançerliyor. Tarihini de öldürüyor. Her şeyi bitiriyor. Sen Ahmet Şimşekil sizi uyardı diye rahatsız oluyorsun. İstanbul Sözleşmesi bugün var mı Mustafa Bey?
1: Yok.
2: Yok. Ahmet Şimşekil bunu konuştu ama kötü oldu. Hala onların nazarında kötü. Ne alaka ya, ben AK Partili birisiyim. Gayet de bunu söylüyorum yani, insan herkes hangi partiyi tuttuğunu. Ama ben bunların karşısındayım. Bu tip hareketlerin, yanlışın karşısındayım. Bunda ne var? Yanlış bir iş yaparsanız ben bir ilim adamı olarak uyarı vazifesini yapmam lazım. İlim adamları susarsa ülke batar. Ama bugün konuşmuyor kimse. Bugün konuşanlar da nice ilim adamları var. Ben nasıl konuştuklarını biliyorum. Onlar da İran'ı savunup da başka bir yere götürmek isteyen ilim adamları yok mu? Profesörler yok mu? Bu ülkeyi başka bir yere götürmek isteyenler yok mu? Hepsi var. Sen göreceksin ya, konuş. Ha, onu da dinle. Beni de dinle ama. Beni de dinle. Dinlemiyorsun. İkaz denen şey bitti. İstişare. Hangi ilim adamıyla oturup da yerine göre istişare ederler? Kendi aralarında oluştururlar, çalıştaylar, bilmem neler falan filan. Ama bağımsız ilim adamlarıyla görüşmezler. Ya tenkit edenleri de çağırın ya. Oturun dinleyin. Ne oluyor deyin. Dışarıda ne konuşuluyor deyin. Vatandaş neden rahatsız deyin. Neden muzdarip deyin. Yani vekillerin ne iş olur? Yok. Bunu da göremiyoruz. Onu da anlamak mümkün değil. Bundan ne çıkar? İşte istişare. Bunu yaptığın zaman sen doğru yürürsün.
1: Yanlışlardan düşmezsin.
2: Tedbir alırsın ona göre. Ona göre adımlarını atarsın. Ya millet şu yolsuzluk, para nerede diye sorguladığı bir esnada 2 milyar. Bugün az para yolsuzlukta değil, belediyede dönen yolsuzluklar ne? Ben artık belediyenin bittiğini düşünüyorum. Ya Mustafa Bey, bunu söylüyorum. Bu belediyecilik bitti. Bu belediyeciliğin devamı, ben söyleyeyim, soymaya devam etsin demektir. Bu millet soyulmaya devam etsin. Yani vali ve kaymakamlar idare etmeli. Bu belediyecilik çöktü. Bunu anlayamazsak devlet batar. Şu yaşananlar, her gün bir belediyeye operasyon yok mu?
1: Evet.
2: Şu CHP'li belediyeler niye AK Parti'ye koşuyor? Ben bunu anlamak istiyorum artık. Niye koşuyor AK Parti'ye? Bana da operasyon gelecek diye mi koşuyor? Yoksa CHP'li işte insanlar o malı ver, bu malı vermedin, şunu yapmadın diye muzdarip mi oldu da koşuyor? Açıklasınlar ya. Niye partisini bırakıyor? Senin hiçbir suçun yoksa, hiçbir yeme içmen yoksa o partiyi niye bırakıyorsun mesela? İnsan anlamıyor. İki şık olabilir. Bir, CHP habire para ister bundan yolsuzluk üzere. Derim ki beni rahatsız ettiler. Bunu diyen de oldu. Yani gece gündüz para istiyor. Millet de anlar CHP'nin ne olduğunu. Onun için gelirsin. İki, yolsuzluğun vardır, kaçar gelirsin. Hiç olmasa AK Parti hükümete sığınayım dersin. Yani çeşit çeşit bunların sebepleri olur. Ama şu haliyle belediyecilik bu ülkede çökmüştür. Bundan sonra gelen hiçbiri düzelmez bu şekilde. Sadece biraz daha rayına kurmaya çalışır yolsuzluğunu. Göstermeden yapmaya çalışır. Adam biri yolsuzluktan alınıyor. 6 ay geçmiyor. Yerine gelen de yolsuzluktan alınıyor. Bu ne demek yani şimdi? Bu gerçekten demek ki ahlak ilginç. Çöktü.
1: Evet.
2: Ahlak
1: esas
2: bitti.
1: Esas sorun bu.
2: Esas şimdi ana mesele geleceğiz. Şimdi ahlaka geleceğiz. Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya gibiler bu hale düşüyorsa ahlak cidden çöktü yani. tek beni şeyden husus, yani beni şu mevzuda AK Partililerin tepkisidir. En önemli beni gerçekten hani ya rahatlatan diyebilirim, alkışladığım husus diyebilirim bu mevzuda. Onlar da sahip çıksaydı biz de adamımıza Fatih'e oku abi bu ülkeye artık. Fatih'e oku. O beni tek şey ne olursa olsun AK Parti gençliği, sosyal medya bir anlamda gençliğin yeridir.
1: Evet.
2: Büyük oranda ciddi manada bu işin hesap sorulmasını istedi. Tepkisini koydu, yerince tepkisini koydu. Beni ümitlendiren bu olayda tek nokta bu. Başka bir şey değil açıkçası. Evet.
1: Yani sadece seçmen vesaire değil, gençlik kolları mı diyelim artık yani
2: evet,
1: ona?
2: Evet, gençlik kolları.
1: O gençlik kollarında da ciddi rahatsızlıklar olduğu duyumlarını alıyoruz.
2: Evet.
1: Onlar da bu işin bir an önce çözülmesini, sorumluların yani kesinlikle hesap vermesini, yargı önüne çıkarılmasını bekliyor. Bu geciktirildikçe vicdanlar kanamaya devam edecek ve çok istenmeyen seçim sonuçları olabilir bu işin. Yani
2: evet,
1: bunun
2: evet,
1: lamıcımı yok yani. Bu ya görünen köy bir kılavuz istemez, istemez derler eskiler.
2: Yani yapılan her iş insanlar rahatsız ediyor. Bak bugün kaç para geri iade edilmiş deniyor. İnsanlar takipte artık yani. 1.900. Peki konuşulan neydi? 2.200. Peki 300 nerede? Efendim bu o yatırılan paranın faizi ve getirisiymiş. Onun için 2.200, 1.900'e düşmüş. Peki şimdi vatandaş veya insanlar iki soru soruyor. Bir, o para büyüdük.

0: iki katı derler kazanılanın. O zaman senin paran da kurtarmaz seni. Yani evet. Bir adama kaç para ceza geliyor ya? Kaç para ceza geliyor? Şimdi bir tane berber işte hanımını şey göstermiş, hani çalışsın göstermiş, işte şey ödüyor, çalışmadığı tespit olunmuş, 280 bin lira ceza yemiş. Nasıl bir ceza, neyin cezası bu, kaç para, neyin, bak bir berber bu adam ya. Şimdi sen şöyle bir şeyde hala kapmaya çalışıyorsun, hala. O 160'ı da versen ne olur acaba? Misal yani. Ama sen oradan hala bir yağ, bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Sen pazarlık peşindesin ya. Bu onu gösteriyor.
1: Evet. Nasıl bir paraysa hocam vazgeçilemiyor demek ki. Hani bu para çok enteresan bir şey hakikaten. Ama haram yiyeni kusturmazsanız eğer temizleyemezsiniz onu. Yani o haram yiyenler bir şekilde yediği haramı
0: Mustafa Bey,
1: kusmaları
0: bunlar,
1: lazım yani.
0: Ben insan öyle şaşırıyor ki bu insanlar hep güzel sözler duymuşlardır. Güzel konuştular. Tweetlerinde, yazılarında hep nasihatli konuştular. Uygun konuştular. Yunus'tan aldılar, Mevlana'dan aldılar. Konuştular. Dünyanın geçiciliğini anlattılar. Dünya geçicidir dediler. Hepsini söylediler. Ama karşımıza çıkan bir şey var. Bugün insanlar sadece konuşuyor abi. Hı hı. Uygulama yok. Başkasına nasihat ediyor.
1: Evet.
0: Başkasına nasihat ediyor. İşin en sıkıntılı bir şey yok. Kendine her şey serbest. Bu ortaya çıkmasa ne olacaktı yani? Ne olacaktı? Yine baş tacısın. Yine bir numarasın. Yine sen konu. Kimi dinler bunları ya? Vatandaşı dinler mi? Vatandaşı. En kötüsü bu yani. Vatandaşı dinler mi? Böyle bir parası olan insan. Böyle bir yola girmiş olan insan. Yani çok üzücü bir şey gerçekten. Yani şimdi Yunus'u dinleyeceksin ya. Dünyanın mansıplarıyla izzetin, Yunus kodu alan alsın nolusar. Dünyanın bütün mansıplarını Yunus bıraktı gitti ya. Akıbet şol göze toprak dolusar, bir gün önden koki dolsun nolusar. Akıbet şu gözüne toprak dolacak. Ve hiçbir şey götüremeyeceksin. O param, malım, mülküm dediğin hiçbir şey gitmeyecek.
1: Evet.
0: Bir gün önden koki dolsun nolusar. Niye okuyoruz biz bunları ya? Niye okuyoruz? O paralarla kaç çocuklar okutulur ya? Neler yapılır ya? Ne hizmetler yapılır yani?
1: Ben zaten gençliğe. O mübarek zatların bu topraklarda yaşadığına da inanmayasım geliyor artık yani. Japonya'da falan yaşamış olabilirler belki. Çünkü bu kadar nasihat almayan, yani sanki işte biz vakit yine konuşmuştuk, hiç gelmemişler gibi ya, bu topraklarda
0: ya
1: yaşamamışlar
0: ya,
1: gibi ya.
0: Yani şu yaşananları görünce hani bir taraftan ya belli ya, bir yolsuzluk şeyi şebekesi bir taraftan CHP tarafında belli. Abi savunan ya, savunuyor ya, bir parti, bir taban savunuyor, bu nasıl bir gözü dönmüştük diyorduk. Hı-hı. Bak burada ciddi bir tepki, bu çok güzel.
1: Bu bir turnusol,
0: çok sıhhatli,
1: kağıdı
0: çok
1: oldu,
0: çok sağlıklı
1: artık.
0: Bir tepki, ama orada öyle duruş AK Parti'de müthiş bir değişim şart yani, başka hiçbir şey değil. Reisin ciddi manada el alması lazım, bilemem. Bu şekilde
1: Abdülkadir yok. Selvi herhalde bu ifadeyi arkadaşlar göndermişler, o açıklama yapmış ki bu ay içerisinde iki önemli gelişme olacak. Erdoğan kontrolü kaybetti diyenler neye uğradıklarını şaşıracaklar. Erdoğan hem siyasette hem de bürokraside kelle koparacak gibisinden bir ifade kullanmış herhalde. Arkadaşlarım gönderdi ama teyitli mi arkadaşlar bu bilgi? Böyle bir açıklama yapmış herhalde.
0: Yani şimdi Cumhurbaşkanı
1: canlı
0: bu sessizliği
1: belki söylemiş olabilir.
0: Büyük bir fırtınanın habercisi olabilir. Yani Cumhurbaşkanı kendisi de Amerika'daydı. Fatma Betül de oradaydı olay patlak verdiğinde. Mutlaka kendisiyle konuştu, görüştü. Kızım dediği bir insan. Ya Mustafa Bey, yıllardır, 25 yıldır uğraşan bir adam dünya ile uğraşıyor ya. Hı hı. Dünya ile ve sizin kızım dediğiniz insanlarsınız. Böyle bir şeye mi düşmek lazım? Şimdi o insanın yıkıntısını düşünmek lazım. Nasıl yani, en güvendiği bir insan karşısına böyle geldiğinde bunu düşünmek lazım şimdi, onun yaşadığını.
1: Tabii.
0: Şeyini. Peki bu işin şimdi bizim söylediğimiz gibi arka kısmı varsa, bunlar susuyorsa, bunlar Cumhurbaşkanı sonuna kadar gidilsin dedi.

0: Bunu takip etmemesi imkansız. Mümkün değil. Yani bu söylediği şey bir nokta değil. Mutlak olmalı. Yani o bunu belki düşünerek mi söylüyor, aldı da mı bir haber, aldı da mı söylüyor. Ama bunu artık kapatamazsın. Bu olması lazım gelen bir şey. Diğer türlü harakiri olur. İzah edemezsin, konuşamazsın, sokakta konuşamazsın. Şimdi az önce onu söylediniz, AK Parti gençlik kolları dedin. Nasıl çıksın konuşsun? Yarın nasıl anlatsın derdini bu adamlar? Sahadalar Mustafa Bey, bu gençlik kolları dediğin bir numara AK Parti'nin sahada olan Akıncı Birliği gibi gençleri. Sahada konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bunlar partiyi konuşuyor. Hani biz bir taraftan iyilikleri konuşuruz, bir taraftan yanlışı konuşuruz ama bu insanlar partiye oy topluyor. Partiyi öne çıkartıyor. Sen o insanların ağzına gem vuruyorsun. Fermuar çekiyorsun.
1: Evet.
0: Onların tepkisi çok önemli bir tepki yani. Bunu yabana atmamak lazım. Onun için de Cumhurbaşkanı çok büyük bir hamle yapmalı yani. Başka hiçbir şey değil. Büyük hamle. Yani şimdi sen nasıl çıkıyor şimdi Hayati Yazıcı? Benim oğlum asla tek kuruş haram yemez. Ya kardeşim bunu ben sana mı soracağım ya, babasına, anasına? Bunu gidecek mahkemede konuşacak. Tedbiri koyun kardeşim, kaldırmayın diyecek. Benim oğlum orada ifadesini versin, aklansın, gelsin. Ben bunu beklerim ya. Benim oğlum asla tek kuruş haram yemiyor. Nereden biliyorsun ya? Sen oğlun başında mısın, milleti mi idare ediyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Oğlun ticaretini mi takip ediyorsun? Ne alıp ne verdiğini mi takip ediyorsun? Al, 6 ay önce ben Fatma Betülsayan bunu yapıyor desem beni topa tutar atarlardı. Ortalık yıkılırdı ya. Sokağa çıkamaz hale gelirdim böyle bir şey. Nereden bileceğim Cumhurbaşkanı'na Fatma Betülsayan Kaya böyle yap. Nasıl inanır ortaya çıkmasa böyle bir şey? İnanır
1: tabii,
0: mı? Kim inanır?
1: Tabii.
0: Sen diyorsun ki benim oğlum. Ya bunu deme ya. Tedbiri kalktı. Millet sabah akşam sen konuşturuyorsun. Orada bir saniye durmaması lazım şeyin. Şu anda partisini düşünüyorsa bir dakika durmaması lazım Hayati Yazıcı'nın. Ne olursan ol kardeşim ya. Kaç yıldır oradasın ya? Sizden başka adam mı yok?
1: Evet.
0: Ve bunları yapıyorsunuz, bütün bir milleti karşınızda, herkesi konuşturuyorsunuz. Yazık yani. Cumhurbaşkanının verdiği o emeğe yazık. Ondan sonra efendim Siyonist oyunu mu Amerika? Ya bunların Siyonistle Amerika ile ilgisi yok kardeşim. Eğer onlar çıkarttıysa senin şeyini, tamam onlar bir şeydir ama sen yapmışsın. Sen yapmışsın ortada. Sen istifa ediyorsun. Sen şeyi kaldırttırıyorsun, müdahale ediyorsun tedbiri. E olur mu? Ben mi koydum o tedbiri? Kim koydu? Siz hükümetsiniz ayrıca. Siz takip etmek zorundasınız. Biz CHP'de niye öyle, niye böyle diyor muyuz? Ben bir arkadaş biliyorum İmamoğlu davasında. Yani haksız yere şey konuldu. Mustafa Bey bir gün şikayet etmedi ya, ben aklanırım gelirim dedi. Bir gün şikayet etmedi. 9 ay yattı. Hiçbir suçu yok, çıktı abi. Hiçbir suçu yok. Yanlış bir şekilde 9 ay yatırdılar. Tek bir gün şikayet etmedi. Eğer ben bir şey yapmışsam devlet bütün mallarımı alsın dedi ya. Bütün mallarımı. Avukatlar peşinde koştu yerine göre para için. Yok dedi. Kimseyle uğraşmadı. Bu budur abi ya. Ve bu arkadaşı ben biliyorum, AK Parti tam. Bütün mallarım hep feda olsun dedi ya, ben yanlış yaptımsa. Ya şunu adını esame şurada konuşturmak lazım Türkiye'ye ya. Ama istemiyor tabii, ayrı bir şey yani. Tek kelime. Biz bunları biliyoruz ha, bu çok son derece yanlış şeyin hareketi, korkunç bir zarar vermektir partiye. Çıksın kardeşim ya. Hayati ya, korkunç bir zarar yani. Gitsin versin kardeşim yani. Herkes veriyor ya. Herkes veriyor.
1: Valla şimdi siyaset bu ülkenin gençliğine neleri söylüyor? Uzun zamandan beri siyaseti de gençler çok yakından takip ediyor. Böyle apolitik mapolitik falan filan da değil gençlik yani. Her gün olan biteni ciddi ciddi takip ediyorlar o X'lerden falan. Şimdi Türkiye'de siyaset şu, eğer güçlüysen istediğini yapabilirsin. Sana hiçbir şey olmaz.
0: İş oraya geliyor.
1: İstediğin kadar okul oku, torpilin yoksa hiçbir iş olmaz. İşte ne kabahat işlersen işle, güçlüysen sana kimse hiçbir şeyde hiçbir şekilde dokunamaz filan. Ondan sonra böyle düşününce Türk gençliği şimdi artık tam zamanı, tam sırası. Bu gençliği bu düşünceden kurtarmak istiyorsanız gereken neyse yapmalısınız.
0: Yapmalısınız bak.
1: Gençler de diyecek ki aa öyle değilmiş.
0: Öyle değil. Kişinin yanına kalmıyor. Yanına kalmıyor. Öyle değil. Şimdi onu söyleyince çok önemli bir nokta daha çıktı. Bir Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bir iddia daha ortaya çıktı. Nedir o? Özel kalem müdürleri.
1: Evet.
0: 60 tane.
1: Evet.
0: Kaç günde? 770 günde. Evet. Yani 10, 12, 11 günde bir.
1: Evet. Özel kalem,
0: bir özel
1: müdürü,
0: kalem
1: değişmiş.
0: Müdürü değişiyor. 11 günde bir Mustafa Bey. 12 günde bir. 60 tane değişir mi? Peki niye oluyor bu? Buradan ayrılan 10 gün yapıyor, 5 gün yapıyor, 15 gün yapıyor. KPSS'siz devlet memuru oluyor. Böylece sen 60 kişiyi oraya koydun. Peki kaç kişinin KPSS için yıllarını veren kaç kişinin şeyini çaldın? Ya bu ülke FETÖ'ye bunun için kızdı ya. Kaç kişinin hakkını çaldın? Alıyorsun, çıkartıyorsun, alıyorsun, çıkartıyorsun, alıyorsun, çıkartıyorsun. Şimdi benim aklıma gelen, bu insanlar acaba bedava mı yapıldı? Birileri aldı mı? Fatma Betül aldı diye bir iddia ortaya atamam. Peki ona bunu aldırıp bıraktıran birileri aldı mı? Bu 60 kişi kim ve bunlar nasıl oraya gitti? Haklarında ne yapılacak? Bunlar konuşturuldu mu? Para verilip verilmediği. Peki Fatma Betül bunu yaparken başka vekiller de yaptı mı acaba? Başka bakanlar da yapıyor mu acaba? Hepsini bunların biz işimizi gücümüzü bırakacağız. Bunları mı takip edeceğiz abi? Kaç tane? Ya bu nasıl bir şey demez misin abi? 2 yılda 60 tane kişi değişiyor. Bu ne menemiş? Ya bunlar nereye geliyor gidiyor? Sen bakansın. Sen başkan yardımcısısın. Bu nasıl bir iş? Nasıl çalışırsın sen? Her 10 günde bir özel kadem müdürü nasıl iş yapar? Ya sen buraya 10 günde bir birini alır mısın yönetmen olarak Mustafa Bey ya? Sen ne yapabilirsin? Bana söyle yani. 10 günde bir adam gelecek gidecek, gelecek gidecek. Ne yapabilirsin abi? Adam selam verir, 2 yemek yer, Allah'a ısmarladık gider. Bir ayda maaşı peşin ve aldıysa tamam. Yani peşinde koştur. Ne bileyim. Böyle bir şey var mı dünyada? Ya bu görülmemiş. Bak üzerine gidildi mi? Karşımıza bir şey çıktı mı? Soruşturuldu mu? Bunun soruşturulması lazım. İmamoğlu'nun şeyi nasıl biz diploması soruşturulması lazım diye konuştuk, bağırdık, söyledik. Bunun konuşturulması lazım. Bu 60 kişinin kim? Kimler oraya, kim günleri getirdi? Kim oradan oraya aktardı? Kim yaptı? Sonra sen bunu tek başına bu şekilde yürütemezsin. Böyle 2.2 milyarlık bir şey tek başına olmaz. Bu işte kim açtı sana? Bu yolu kim açtı? Kimler açtı? Bu yolu açmadan, birileri açmadan sen nasıl kazanırsın abi? Nasıl bilirsin? Nasıl edersin? Hocam, çorap söküğü gibi gidecek bir iş var ortada.
1: Borsayı bilmiyorum. Bilir
0: SEPAKA,
1: misiniz ama.
0: 2 tane eski SEPAKA şeyi alındı. Bazı adamlar gereksiz yere oradan uzaklaştırılmış. Kim uzaklaştırdı? Kim yaptı? Büyük bir iş. Ya bu işi bir taraftan yürütüyorlar, bunu bir ortaya çıkartacaklar. Kapanırsa bu bitiştir.
1: İşte enteresan olan şey şu, dipten alıyorlar. Tam tepeden satınca bir, değil mi? Yani hani dip yani, bir yerden alırsın.
0: Tabii.
1: Tamam, o prim yapar, bir şey olur falan filan. Ama tam tepeden satmayı nasıl başardınız yani? Ve
0: mümkün
1: o gün kaç milyar liralık çıkış var fondan. Hepsi herkesle beraber Fatma Betül Sayan Kaya ve kocası da çıkıyor yani. Bu nasıl olabilir? Hani ne der, eşyanın tabiatına aykırı
0: bir şey.
1: Hayatın tabii, olağan akışına aykırı tabii, türden şeyler bunlar yani.
0: Kaç bin kat ya. Yani borsada adam 2 kat, yarım kat, %100, %50, %20 karı görünce ne olur ne olmaz diye çıkıyor hemen
1: tabii
0: ya. Öyle beklemek %1000. Nerede tabii abi böyle bir şey yani? Kim bekler, kim şey der?
1: Tabii.
0: Özel bir hareket bu yani. Birileri bunu yürütmüş. Bu adamlar daha çıkmadı ya. Bunların her birisinin arkasında ne var ne yok incelenmesi lazım.
1: Şimdi bayağı bir mesaj da gelmiş. 2-3 dakikamız var ilk bölüm için ama mesela bir izleyicimiz diyor ki Hollanda'dan Atakan yazmış gerçi. Yani bir dost olarak diyor, sülalem reisçi olan biri olarak söylemek istiyorum diyor Mustafa Bey. Herkes çok kızgın. Seçimde 2024 gibi bir şok yaşanabilir. Hocamız uyarmıştı diyor göndermiş olduğu mesajında. Yani gerçekten dost acı söyler
0: öyle,
1: şeyindeyiz
0: dost
1: şu anda.
0: Dost acı söyler, aynen öyle.
1: Yani bu kolay değil, evet, ama bunu yapmazsanız da akıbet yani, üç aşağı beş yani yukarı sezilebiliyor en
0: bu
1: azından.
0: Bu ülkeye yazık olur, bu millete evet. Yazık olur. Bir tarafta habire yiyen içen, ortada ciddi manada bir şey yok.
1: Bu millet şey olur ya, güveniyor. Okyanusları geçip derede boğulmak, olur ya.
0: Bu, aynen öyle yani, aynen öyle.
1: Okyanusları yani. Geçip derede boğulmak olur ki Türkiye hakikaten şu gün bir yeni sivil anayasa vesaire gibi dünya kadar
0: evet,
1: yüzyıldır beklenen belki bir şey, hamleyi şu an çok çok yazık edilmiş olur yani.
0: Evet.
1: Bir an önce bakalım neler olacak, takip ediyoruz ama hakikaten herkes çok üzgün bu işlerin ertelenmesinden, ötelenmesinden, evet. Birilerinin hala daha kayırılıyor izlenimi verilmesinden. Öyle mi değil mi onu da bilmiyoruz. Suçsuzdur belki
0: yani,
1: adam.
0: Yani evet.
1: Ama evet. Bunu nereden bilebiliriz biz bunu? Twitter'da mı mahkemeyi kuracağız da herkes oradan istediği şeyi yapacak? Böyle olmaz ki bu iş yani.
0: İlk tweetimde anlat, konuş dedim ya. Bunun başka şeyi yok Mustafa Bey. Ya konuşmaktan başka, anlatmaktan başka bir evet. Çözüm üretemezsin.
1: Yine dostlarınız epey selamlarınız göndermiş sizleri yani, izleyen. Selam.
0: Efendim, Allah razı olsun hepsinden.
1: Bak mesela Oğulcan kardeşimiz yazmış. Türkiye'deki eş, dost, akrabalarımız herkes çok kızgın ve şokta. Bu olay AK Parti'ye ve reise çok zarar verdi. Bu kadar ekonomik zorluklar içinde bunlar olunca tamamen koptu millet. Ahmet hocamız 2024'te uyardı. Bakın düzelin yoksa bir dahaki seçim iktidar değişir demişti. Hocam da tepkileri görüyor mu halktaki demiş. Görüyor tabii, görmese bunu söylemez ama... Geçen bizim de sanayide bir işimiz vardı. Bu olay oldu. Hemen ertesi günü biz sanayiye gitmiştik. Burada bir abimizle. Dedi ki ya biz en az dedi 6 aydır ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Hem de nasıl yani? Piyasada para dönmüyor yani.
0: Dönmüyor.
1: Gördük dedi baba paranın nerede olduğunu.
0: Hadi buyur.
1: Şimdi buna ne diyeceksin
0: ne
1: ya?
0: Ne diyeceksin şimdi?
1: Bütün esnaflar bunu konuşuyor. Abi. Ya biz iş yapıyoruz. Bak Konya'dan bir geçen sosyal medyada haber gördüm. Çek senet muhabbetinden piyasa kilitlenmiş artık. Yani çark dönmüyor, dişliler dönmüyor, kilitlenmiş. Nakit yok. Nakit nerede? Nakit
0: fonda.
1: Şimdi bunu görünce paralar nereye gitmiş falan olunca.
0: Fonda kabarsın kabarsın sonra birilerine gitsin.
1: Hı. Şimdi acayip şeyler artık düşünülüyor yani bu yani. Saatten sonra. O yüzden yapanın yanına kar kalırsa. Bunun geri dönüşü yok yani artık. Yani ört ki ölem demişler ya.
0: Yani,
1: o vaziyete gelir bu iş yani. Bir an önce bilmiyorum Abdülkadir Selvi Bey'in yazdığı şey nedenli doğru, nedenli hakikat ama işte ne gerekiyorsa yapılmalı ki
0: evet.
1: Milletin bu ciğeri soğumalı.
0: Ciğeri soğumalı. Yani bu evet. Olmalı. Milletin evet. Ciğerini soğutacak. Milletin yeniden arkadaş tamam yani cezasız kalmıyor noktasına gelebilmesi şart.
1: Hocam kısa bir araya gidelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte inşallah yine devam edelim efendim.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek. Şimdi reklamlar. Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihi yine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89.
8: Sıcak bir yemek. Bir talebe. Ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun.
2: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Tarihin başından beri kaderimdi benim, temiz yüreklerden edilen duaların elçisi olmak. Ne depremler gördüm, ne yıkımlara şahit oldum. Yaşayanların çoğu bilmez. Fatih'in emanetine sıkı sıkı sarılanlar gövdemdeki taşlara harç oldu. Dimdik ayakta tuttu emanetin elçileri, bu toprakların inancını, sevgisini, hürmetini ve minnetini. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak emanetin elçisi, güneşin altındaki her iyiliğin gölgesiyiz.
4: Bu yüzdendir ki efendim, ilminizi geliştirin, bu konuları araştırın, anlar anlamaz bazı sapık fikirler size de ne yapabilir işleye? Herkes eline kalemi alan çala kalem kitap yazıyor. Bir de adam bana ne diyor biliyor musun? Senin gibi kitabı diyor bana herkes yazar diyor. Niye dedim? O kadar kaynak vermişsin diyor. Niye? Mesele diyor benim gibi yazmak. Ben kaynaksız diyor. Gece oturdum diyor, sabaha kadar yazdım diyor be. Uydurdum desene şuna. Adam bir de beni beğenmiyor. Ben o kadar kaynak vermişim de itibarım yok. Niye? Kaynaksız konuşacaksın, desteksiz atacaksın diyor. Vah sapık, vah! İradeye girmiş, kudrete girmiş, Mürciye'ye girmiş, Müşebbiye'ye girmiş. Ne onun adı efendim? Cebriye'ye girmiş. Yani girmediği bataklık yok. Çıkamamış içinden. Ondan sonra suçu Allah'a yüklemiş. Haşa. Allah yazmasa ben diyor içki içmezdim, kumar oynamazdım, mecburum. Derken kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi böyle bir günahsız gibi duruyor. Bir de namaz, peki niye namaz kılıyorsun? Bana yazdı diyor, onun için kılıyorum. Buna yazmadı, onun için kılmıyor. Cennete ne lüzum var, cehenneme ne lüzum var. Hiçbir teklif kalmadı ya. Bunu yazar işte adam. Bunun kitabı kaç satıyor? Biz size bir kitap söylüyoruz, 3-5 tane gitmiyor. Timur getirdi filleri, dağıttı. Nasrettin Hoca'nın oralara Timur lenk geldi ya, bütün Anadolu'yu, Konya'ları, Monya'ları fil ordusuyla gelmiş. Her köye bir fil vermiş. Bakın diye fil hortum gibi çekiyor. Bir şey bırakmamış. Dediler Nasrettin Hoca'ya senin şeyle aran iyidir. Timur'lar. Timur lenk onunla muhabbet ederdi. Çadırına çağırırdı falan hoca diye. Nasrettin Hoca evliya Allah'tandı. Mübarek adam. Dedi ki Timur. Ya dedi Hoca Efendi. Eskiden padişahların, Abbasilerin, Emevilerin hep lakapları vardı. Murtasım billah, mütevekkil alallah falan. Ben o zaman da olsam bana ne takarlardı dedi. Neuzi billah takarlardı dedi. Ama başkası dese kafası gider. Hazreti Hoca şaka şamata işi götürüyordu. Bu sefer köylü dedi ki Hoca Efendi ne var? Bu fil anamızı ağlattı, köyü kuruttu dedi. Ne olacak Timur'un seninle arası iyi, bari sen bu köylüsün dedi. Seni katırına bizden fili çeksin dedi ya. Dedi ki gelir misiniz arkamdan? Geliriz dedi. Nasıl gelmeyiz dedi. İnimini minliyoruz. Ulan düşün peşime dedi, gidelim arzu halinize konuşalım. Gittiler Timur'dan korkularına. Tam çadıra otağa girecekler. Hoca bir de arkaya baktı ki hiç kimse yok. Böyle hocayı öne getirirler, cemaat bırakırlar. Hoca da uyanık. Hepsi benim gibi saf değil ki. Ben ortada da kalsam yine doğru gidiyorum. Sen hoca gibi kıvırsana. Gitti hocaya da dedi ki ne var hocam, sebebi ziyaretiniz buyur odur falan. Dedi bizimkiler bir fil daha istiyor dedi ya. Al bakalım sana, hocayı yolda bırakırsan dayan bir file daha bakacaksın.

0: önümüzde neler olacağını biliyor muyuz?
1: Biliyoruz.
0: Amik Ovası'ndaki savaş çıkacağını...
1: Rumların, Avrupa, Amerika'nın efendim 80 sancakla oraya geleceğini...
0: Her sancakta 12 bin kafir olacağını ve bunun 960 bin kişilik bir ordu olacağını biliyoruz. Biz Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, Mescid-i Aksa'nın kurtarılacağını, Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin, Filistin mahzun olmasın. İmamları Hazreti Mehdi olacak yakın bir zaman sonra. Biz Hazreti İsa'nın gökten ineceğini, beyaz minareye ineceğini Sahih-i Müslim hadisiyle biliyoruz. اِنَّا ذَدِّي لَيَدْقُلْ عَلَى مَا اَدْقُلْ عَلَيْنَا اَدْقُلْ. Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Bunları biliyoruz. İslam'ın dünyaya tek hakim olacağını. Biz iman etmişiz. Kur'an'a inandığımız gibi bu hadislere inanıyoruz. Mektubat-ı Şerife'nin önemi nedir? İtikat dersleridir. Oradaki itikat mektupları bitiyor. Bitince İmam-ı Azam Efendimiz'in fıkıh ekberine geçilecek. İşte Bedülemali'ye geçecek, Akide-i Tahaviye'ye geçilecek. O ders hiç bitmeyecek. Ehl-i Sünnet itikadının kitaplarından dersler devam edecek inşallah. O da zaten YouTube'a girseniz hemen hemen bilmiyorum yüzü geçmiş ders var. Ehl-i Sünnet itikadı olmadan ne namaz para eder, ne oruç para eder, ne zikir para eder. Önce iman. Onun için Ehl-i Sünnet itikadının derslerini mektubat dersleri diye düşünmeyin. İtikat mektupları İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet'te akidede müçtehit olduğu için onun Ehl-i Sünnet itikadını anlattığı mektupları okudum. Çoğunu okudum. Azı kaldı. Geçmiş dersleri takip edin. Bundan sonraki dersleri de kaçırmamaya gayret edin.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam ediyor.
3: Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz efendim. Tarih ve İnsan devam ediyor. İkinci bölümümüzün başında sizlerden gelen fotoğraflarla hazırladığımız klibimizi izliyoruz. Sonra yine devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Bak bu son abimizin göndermiş olduğu fotoğraf güzelmiş değil mi? Hem biz
1: Evet.
0: varız ekranda hem kendi var. Güzel yani böyle açılar yakalanabilir.
1: Güzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz fotoğraf gönderen tüm izleyicilerimize, dinleyenlerimize. 0549-693-8282 WhatsApp hattımız efendim. Bu hafta da yine bizi takip ederken fotoğraf çekip gönderirseniz haftaya onları da yayınlarız. Bir de nereden gönderdiğinizi yazarsanız çok daha güzel olur. Biz de hani hangi illerden takip
1: Evet,
0: ediliyoruz
1: iyi
0: onu
1: oluyor.
0: görüyoruz. Hoşumuza gidiyor. Şimdi bugün üzücü bir haber düştü ekranlara. O da Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda daha önce okuldan mezun olmuş, geçen sene mezun olmuş bir
1: Evet.
0: kız öğrenci okula giriyor bıçakla beraber ve orada 6-7 öğrenciyi bıçaklıyor. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut isimli yavrumuz da ne yazık ki hayatını kaybediyor. Diğer öğrencilere de yaralıymış. Onlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
1: Amin.
0: Eslem Sare Bulut kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah cennette annesine babasına şefaatçi
1: Evet.
0: olur
1: Amin.
0: diyelim. Çok üzücü. Ama bu haberlerin ardı arkası da kesilmemeye
1: Kesilmiyor.
0: başladı hocam.
1: Evet.
0: Yani bunları biz Avrupa'da duyardık, Amerika'da duyardık filan. Şimdi Türkiye'de duymaya başladık ülkemizde, vatanımızda. Çok üzülüyoruz yani anne baba olarak.
1: Evet.
0: Bu nasıl olacak? Bu nereden kaynaklanıyor hocam? Buna ne dersiniz?
1: Ya şimdi Mustafa Bey, tabii gerçekten çok üzücü bir olay. Allah sabırlar versin o vefat eden,
0: Amin.
1: şehit olan kızımızın ailesine, ötekilere de
0: Çok
1: Cenab-ı
0: zor
1: Hak
0: gerçekten.
1: şifalar nasip eylesin. Üzücü bir olay, çok sıkıntılı bir olay. Bu artıyor. Bunun artmaması için elbette çok iyi programların olması lazım. Gençlerimizin iyi yetiştirilmesi lazım. Şimdi bu gençler seni beni dinlemiyor. Ne kadar dinliyor? Dinliyor mu? Dinlemiyor mu? Bunlar nelere bakıyor? Şimdi biz yıllardır bazı şeyleri çok söyledik. Yani neyi söyledik? Bu televizyonlardaki dizilerin tamamen ahlak bozduğunu, ahlakımızı bozduğunu, yok ettiğini, hatta bozmak bir kenara, yok ettiğini, ahlaksız bir nesil meydana getirdiğini yıllardır, yani 20 yıl önce de konuşuyorum, dizilerde hala aynı şeyler gidiyor. Yani siz hep birisi aldatacak, kocası kötü rolde olacak, sevgilisi güzel rolde, iyi rolde olacak ve onu yakalayacağı zaman herkes aman aman aman diyecek. Sonra bir başladı, bir gecede yüzlerce kişinin öldürüldüğü diziler.
0: Ya.
1: Sonra başladı işte şu aile şeyleri, milletin ne hale geldiğini yıllardır gösteriyor. Yani akıl almaz olayları bu millet izliyor o kadın şey programlarında, sabah kuşağı programlarında. Şu an topyekün bir seferberlik ve adı belli bir seferberlik olmazsa bu gidiş çok kötü. Yani bunlar böyle haberlerle önlenecek bir şey değil. Hatta bugün bu haberlere belki bazı kısıtlamalar da
0: Evet.
1: getirildi. Bunların konuşulması bile yanlış bir şey, duyurulması bile yanlış bir şey. Böyle hadiselerin. Bunlar böyle konuşularak önlenecek şeyler değil. Şimdi ikincisi, eğitim bitti. Ya bunları nerede anlatırsın? İyiliği, her şeyi okulda anlatırsın. Okulda verirsin. İlkokuldan itibaren insanlara bunları verirsin. Ama liseye geldiği zaman hocaya saygının, sevginin, dinlemenin olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ve biz bunu defalardır dile getiriyoruz. Bak, 12 yıl meselesi gündeme geliyor. Sen hala çözmedin. Bak, Cumhurbaşkanı geri çevirdi. Olmadık bir şekilde önüne koydun Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı geri çevirdi. Peki ne düşünüyorsunuz ya? Kaç ay geçti onu geri çevireli? Ne düşünüyorsunuz 12 yıl meselesi konusunda? Ya bunun artık 6 yıldan sonrasının kaldırılması lazım. Ya zorunlu eğitim meselesinde 6 yıl son olması lazım. Ha bunu kimisi 5 yıl diyor. Kimisi 7 diyor, bilemem. Ama 6 yıl bitmiştir yani. 3 ilkokul, 3 orta bitmiştir. Daha ötesi yok bunun. Ondan sonrası ne olacak? Siz ikinci 3 senede onları meslek liselerine ya da diğer şeylere yönlendireceksiniz. Bitti. 9 seneden daha ötesi de yok. Ya bunlara köklü çözümler üretilmesi lazım ama konuşulmuyor. Gün idare ediliyor. Şimdi bir üçüncüsü, öyle bir muhalefet var ki, bunu işte şu birinci bölümde de söyledim. Hiçbir yolsuzluğa yolsuzluk diyemeyen bir muhalefet. Her türlü bu ahlaksızlığı gidermede karşımıza dikilen bir muhalefet. Yani parklarda içki içmek yasak olsun dersin, muhalefet ayaklanır bu ülkede. Hı hı. Muhalefet bu ülkede milletin işte dindar nesil dersin, muhalefet ayaklanır. Sonra aynı
0: okullarda
1: muhalefet,
0: cuma namazı dersin,
1: ayaklanır. Cuma namazı dersin, ayaklanır. Okulda mescit dersin, ayaklanır. Şu sözler şöyle dersin, ayaklanır. Sonra der ki, nerede o dindar nesil der, bak. Yani öyle bir nesil olmaması için gece ve gündüz çalışır, ayak bağı olur, zincir vurur, her türlü faaliyette bulunur. Sonra bir hareket olur, senin o dindar neslin nerede? Sen ne yaptın? Yani bir de bağırmaya başlar güçlü gibi. Ya böyle bir muhalefetle bir ülke gitmez ya. Bu muhalefet nasıl bir muhalefet? Ya bir ülkede ne yapabilirsin böyle bir muhalefetle? Ne başarabilirsin? Ya bu muhalefetin baştan sona da böyle yani. CHP anlayışı, zihniyeti baştan beri bu ülke bir FETÖ darbesini geçirmiş. Ona dahi birleşememiş. Adam akıllı. Onda dahi birleşememiş. Onda da ayrı bir memleket. Şimdi Kılıçdaroğlu gidiyor. Bugün başka konuşuyor ama dün başka konuşuyordu. Dün FETÖ'nün yanında gibi konuşuyordu. Bugün karşı duruyor. Ama bugün kendinin etkisi yok. Öbür taraf yine aynı noktada. Şimdi bunun adını koyabilmek mümkün değil. Şimdi geçen birinin de lafına bakıyorum. Aynı yine bir işte parti lideri. Vay efendim diyor, başörtüsünü çözdünüz diyor. Bak diyor, başörtülü bunu çaldı diyor. Şimdi bak,
0: yani, Yavuz Ağar Alioğlu.
1: Evet, Yavuz Ağar Alioğlu. Peki başörtüsünün çözülmesiyle ne alakası? Başörtüsü bir meseleydi ya, bu milletin bir meselesiydi ya. Ben okullarda bunu yaşayan insanım ya. O kız çocuklarının nesi var? Niye ilim okumasın, girmesin, okumasın? Bunun çözülmesi lazım. Ha ortada başörtüsü, bizim bugünkü kızlarımız öldürdü o başörtüsünü. O örtünün altında baş kalmadı. O zihniyet gitti, bu ayrı bir şey. Bunu tartışalım ya, bunu konuşalım. Ama bunu da konuşamıyoruz ki diğer taraftan, birileri tarafından. Bunu da konuşturmuyorlar. AK Parti'de o kadın milletvekilleri gerçekten çok yanlış işler yapıyorlar. Çok yanlış işler yapıyorlar. Bunları konuşamıyoruz da, bunları anlatamıyoruz da. Anlatsak sen tukaka oluyorsun, ötekileştiriliyorsun. Ya iyiliğine konuşuyoruz biz bunları, yanlış olarak konuşmuyoruz. Yanlış örnek oluyorsunuz, hatalı örnek oluyorsunuz. Bunları söylememiz lazım. Şimdi böyle daracık kıyafetlerle bilmem nelerle başörtüsü mü, bu mu? Niye bu aile yapısı çöktü? Niye biz artık beka meselesi diyoruz, çocuk gelmiyor. Beka meselesi diyoruz, aileler çöküyor, çözülüyor. Peki Aile Bakanlığı ne yapıyor? Aile Bakanlığı teşvik konuşuyor. Evlenirsen şu kadar para vereceğim. Ya ahlak çökmüş. Evlenme bitmiş. İnsanlar korkuyor. Sen önce yaraya bir neşter vur. Ya bana habire şey verme, antibiyotik verme. Bu artık antibiyotikle çözülecek bir şey değil. Bu neşter vurulacak bir şey. Okullarda artık bu gerçekten şeye çıkıyor, ayyuka çıkıyor. Yani sen o dizilere müdahale edemiyorsan, o aile kuşağı programlarına müdahale edemiyorsan. Bak şimdi 20 sene önceki şeyler çözülüyor Mustafa Bey. Davalar çözülüyor. Ciddi manada böyle eski şunlar bunlar. Bunlar televizyonda mı çözülecekti abi ya? Biz yıllardır televizyonda aylarca ahlaksızlık izliyoruz ya. Bizim evde kadınlar, çocuklar ahlaksızlıkları izliyor. Vay şu şöyle olmuş, böyle olmuş, şu şun. Bunu dün yakalayamıyor musun? Bunu devlet yakalar ya. 5 ay içerisinde kaç tane faili meçhul cinayetler çözüldü? Tık tık çözülüyor. Kimse de görmüyor, aferin diyor, alkışlıyor, ne olduğunu bilmiyor. Ama bize televizyonlarda ahlaksızlık dersi veriyorlar sanki. Ahlaksızlık öğretiyorlar. Çok garip bir noktaya gidiyoruz. Bu çocuklar seni beni dinlemiyor. Bu çocuklara sen ben buradan bir şey veremeyiz. Şurada beni takip etmiyor. Bu çocuklar kimi takip ediyor? Bu çocukların takip ettiği şeyleri önleyebiliyor musun? Bugün Mesela ben sosyal medyada da bazı bakıyorum, bazı yolsuzlukların isimleri geçenleri engelliyor, o erişimi engelliyor. Ama ahlaksızlık yapanlar, en ağır küfürleri yapanlar, en ağır ahlaksızlıkları yapanlar, akıl almaz küfürler, bunları niye engellesene kardeşim? Bunları engellesene. Asıl engellenecek kişiler bunlar. Ben bunları mahkemeye versem, mahkemede ceza yok. Artık bıraktık yani. Engelleyiveriyorum. Ben engelliyorum o adamı. Yürü git. Bunun çözümü nereye gider bu? Bu ahlak meselesi. Çabuk bozarsın ama nesiller geçer.
0: Evet, düzeltemez.
1: Bu öyle kolay bir şey değil. Nesiller geçer. Ahlaklı nesillerle devlet ilerler, büyür, gelişir. Yoksa Mustafa Bey, devlet biter yani. Bunun şeyi yok. İşte çocuk olsun. İyi de o çocuğu nasıl koruyacağım ben? Niye o çocuk olsun? Şimdi ben bunu sorgularım yani. Bugün 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında evlenecek bir kişi olsam, tamam 3 çocuk, 5 çocuk olsun. Ama ben bu çocuğumu hangi okulda koruyacağım? Böyle bir nesilden nasıl koruyacağım? Nasıl yetiştireceğim? Okulda hocalar ne öğretiyorlar benim çocuğuma? Ne öğretiyorlar? Ne veriyorlar? Oralara hakim misin? Hakim misin okullara? Bunun tartışılması lazım. Hükümet 25 yılda okullara hakim olabildi mi? Kültüre hakim olabildi mi? Bak, Kültür Bakanlığı'nı senin benim kadar tenkit eden olmadı. Şimdi bazen yorum yapıyor, siz ne konuşuyorsunuz diye takip etmiyor adam. Siz işte şimdi konuşuyormuş gibi. Ya bizim kadar tenkit eden oldu mu şu Kültür Yolu festivallerine?
0: Yok.
1: Mustafa Bey, Kültür Yolu festivalleri yapılan ilde ertesi gün tanıdığın insanlar varsa ara. Abi orada işte Aydın'da, Erzurum'da, Trabzon'da Kültür Yolu Festivali hakkında ne konuşuluyor de? Ne konuşuluyor de? Ben Erzurum'a gittim, ben Trabzon'a gittim, ben Samsun'a gittim. Abi Samsun, Trabzon, Erzurum böyle bir rezalet görmedi. Bak, söylenenleri konuşuyorum. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir rezalet görmedi. Oraları göreceksiniz. Buna sebep olan kim? Kültür Bakanı. Buna Kültür Bakanı. Yani bir yönden değil bu. Yan baktın diye bıçağı saplıyor. Bir kız çocuğu ya, bugün gelinen felaket bir nokta. Kıyamet noktası yani. Bir kız çocuğu, düşman mı bunlar? Rastgele saldırıyor. Rastgele 8 kişiyi yaraladı. Bu nasıl bir cinnet? Sen o okuldan mezun olmuşsun değil mi? Mezun olmuş dedin. Ben okuldan birisi zannediyorum.
0: Evet, evet. Yok, mezun olmuş.
1: Bak, mezun olmuş. O okula geliyor. Belki bir hedefi de yok. Belli yani. Birini hani biriyle atışmıştır, yazışmıştır. Yok. Bir şeydir. Hedef gözetmeksizin vuruyor, öldürüyor yani. Bu cinnet bir hale. Bu birileri bunu şey diyor. Bu nereden alıyor? Ne diyor? Çok üzerine düşülecek bir şey. Biz hemen bakanlar artık cenaze namazına, taziyeye, olay yerine, mahallene gitmekle çözülmez artık bunlar. Bu büyük hadiseler bunlar.
0: Bu çocuklar bir yere abone ve oradan emir alıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Bence. Burayı devletin bulması lazım. Basit imha şey etmesi bu. Lazım.
1: Yani şu şunların girebileceği çocukların şeylerin bilinmesi lazım. Tabii. Ya. Gerekirse ortaya kadar girmemesi lazım
0: hocam,
1: bu çocuklar.
0: Hocam siz sadece kaç tane sosyal medya platformu biliyorsunuz? Instagram hesabınız var. Facebook'u biliyorsunuz.
1: O kadar.
0: Twitter'ı biliyorsunuz işte. X'i.
1: Evet, 3-4 tane.
0: 3-4 tane değil işte. Dünya kadar sosyal medya uygulaması var. Mesela Discord var bir tane. Twitch var. Daha benim bile adını bilmediğim bir dünya zamazungo işte bir sürü şey var. Ya bunları bu çocuklar orada X'te değil ki bu çocuk zaten. Allah Allah. Ya bu çocuğun bunu... kendi şeyi var. Kendi bir alemi var, siber alemi var. Bu alemde işte bunlar böyle bir araya geliyorlar. Ben de yapacağım, ben de edeceğim falan diye konuşuluyormuş bunlar yani.
1: Ya bizim İbrahim Bey, epey bir süre program yapmıştık biz. O bu tip şeyleri takip ediyordu. Kaç sene önce yani, bak 3-4 sene. Ahmet Bey korkunç şeyler diyordu ya. Benim aklım almıyor, biz oralara girmiyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz yani işin şeyi. Ama devlet şeyleri de Aile Bakanlığı yani. Aile Bakanlığı ne bileyim ya, yani evlenecek kişinin parası pulu değil kardeşim. Yani orası değil ya senin işin. Aile, aileyi koruma, aileyi kollama, aileyi güçlendirme. Çocuğa sahip çıkma. Şimdi sen çocuğun ailesini cezalandırıyorsun. Bak önceden bir sözüyle çocuk anayı evden kovuyor ya. 6284'le babayı evden kovuyor ya.
0: Evet.
1: Bir sözüyle bunu kaldırdınız mı? Bir sözüyle çocuk babayı evden kovuyor. Sen şimdi babayı cezalandırıyorsun. Oğluna sahip çık, kızına sahip çık. Nasıl sahip çıkacak o adam ya şuradan? Bu açık. Hani taşları, köpekleri salıvermişler, taşları şey yapmışlar. Ne olacak bu böyle? Nereye gidecek? Cinnet hali. Korkunç bir şey. Böyle pansuman yapar gibi, antibiyotik verir gibi şeylerle çözüm olmaz Mustafa Bey. Bir felaketi yaşıyoruz, bir kıyameti yaşıyoruz. Bu böyle bir şey. Yani şimdi 1, 2, 3, 5. İnsanlar çocuğunu nasıl okula yollar, evde nasıl oturur?
0: Tabii.
1: Ya bir gün birisi rastgele saldıracak. Yani düşmanı yok. Bu çocuğun, bu çocukların düşmanı yok.
0: Hı hı.
1: Bunlara saldıracak bir insan yok. Ancak trafiğe dikkat eder. Onu da servise veriyor, gönderiyor, takip ediyor. Tamam. Ama birisi gelecek, bıçaklayacak ya. Bir büyük kız 8 kişiyi bıçaklayacak. Veya birisi tarayacak geçen bir yerde. Geldi, tüfekle taradı, gitti. Şimdi nasıl olur şimdi aileler artık? Nasıl okula yollar? O çocukların nasıl gider?
0: Çok zor.
1: Çok zor.
0: Herkesin psikolojisi bozuk.
1: Bozuk, bozuk ya bu.
0: Yani bunları düşünmekten tabii çok ciddi bir ve kaygı.
1: Şu asıl gelecek bu. Şimdi bunun, bunların konuşuluyor. Biz ne konuşuyoruz? Biz tepede en bu milleti idare edeceklerin, yani bir yıldır Mustafa Bey az değil, bir buçuk yıldır.
0: Hı hı.
1: Şimdi Fatma Kayan bugünkü bir olay.
0: Hı hı.
1: Biz bir buçuk yıldır görevden suistimal sebebiyle milyarlar, milyonlar yardım, bir ülkenin yardımını toplayıp depremde kaç milyar götürmüştü?
0: Kumarda harcamalar.
1: Kumarda harcamalar. Yani şimdi biz basit bir tek bunu mu yaşıyoruz? Yok. Ya şeyden geçilmiyor.
0: Hangi birini konuşalıma döndü millet, yani işi.
1: Tabii neye göre şimdi tepede büyük bir neşter vurulmadan öyle kolay kolay düzelecek bir şey değil bu.
0: Evet. Allah akıbetimizi hayır eylesin diye dua
1: kesinlikle
0: edelim.
1: Kesinlikle. Eğitim. Bak şimdi bir şey oluyor. Bir kesim bağırıyor. İstifa.
0: Hmm.
1: İstifa. Şimdi bakan. Bakanın istifasıyla mesele mi çözülür ya? Bakan orada polis mi? Bakan şu mu? İstifa. Bir tane diziye dokunsa ertesi gün ben sana söyleyeyim ne olacağını bu ülkede.
0: Evet.
1: O bakan, o aile bir diziyi sustursun. Siz duruyor musunuz ya? Bağırıyorsunuz bunlar. Bunlar bu ülke bassın diyen adamlar. Bassın diyen. Bunları asla dinlemeyeceksin. Millet seni seçtiyse, ben bakansam Milli Eğitim Bakanı, kimseyi dinlemem kardeşim yani. Dinlemeyeceksin. Yaptırmıyorlarsa da çeker giderim ya, o bakanlığı yapmam yani.
0: Hı hı.
1: İşini yapacaksın. Hepsi bağırıyor ama bizimkiler iş yapmıyor. Onlar da bağırıyor. Neye bağırıyorsun ya? Bir tane dizi kapansa, bir dizi şey olsa, ahlaksız olan dizilerden bahsediyorum. Ben Tarih dizisine şey yaptım, bana vurdular ya. Tarih dizisinde bana vurdular ve bunu alkışladı bazı milletin bazıları. Lan bu Fatih Sultan Mehmet de Ahmet Şimşirgil ne gezer demedi. Bir tane siyasetçi yanımda durmadı. Fatih Sultan Mehmet Ahmet Şimşirgil'e nasıl laf söyler? Demediler ya. Bunu demezsen işte oynarlar. Senin tarihinle ahlaksızlık verirler. Kadınlar böyle birbirini yerler dizide. Bizim tarihimiz bu mu ya? Entrika tarihim ya. Entrika tarihi yaptınız ya. E bunları söyleyince kötü oluyor Ahmet Şimşirgil. Sen tarihini bile en iyi vereceğin adamları, insanlar onları izleyecek, güzellikleri görecek, iyilikleri. Velev ki kardeşim %20 izlesin ya TRT, sana ne? Senin reyting şeyin olmaz. Cumhurbaşkanı bunu demedi mi Mustafa Bey? TRT'nin reyting kaygısı olamaz demedi mi abi? Kim dinledi? Kim dinledi? Sen Bayezid'i sancağından çıkar, Trabzon'una gönder, kadınla haşne fişne. Kardeşiyle kavga. Abi ne bunlar ya? Var mı bunlar? Varsa konuş bana ya. Gel karşıma konuş. Varsa bir taneniz çıksın ya. Adamsanız gelin. Daha ne söyleyebilirim Mustafa Bey şurada? adamsanız birisi karşıma çıkar. E kardeşim birisi de ya böyle oynanır mı ya? Atıyorum bazı meselelerde kimseyi konuşturmuyorsunuz. İşte bir takım kararlar alınıyor. Hani pandemide aleyhte kimseyi, sıhhat aleyhte kimseyi konuşturmuyorsun. Ondan sonra işte bilim kurulu oluşturuyorsun güya. Bir bilim kurulu oluşturuyorsun. Yani insanlara söz hakkı bile yerine göre vermiyorsun. Tarım politikasında aman diyorsun. Sesini kesiyorsun. E tarih ne oluyor? Bu milletin evladı tarih şuuru olmazsa, tarih bilinci olmazsa, edebiyat bilinci olmazsa, Yunus'unu, Mevlana'sını adam gibi tanımazsa, Ahmedi Yesevi'sini. Ya ben bu genci bunlarla yetiştireceğim Mustafa Bey. Şu edebiyat kitaplarının, tarih kitaplarının %80 değişmesi lazım. 5 kelimeyi değiştirdi diye Türkiye 3 ay yıkıldı. 5 kelime abi, 10 kelime. Değişse ne olur, değişmese ne olur?
0: Evet.
1: Duymuyorlar. Mesela Milli Eğitim Bakanı, gel Ahmet Bey ya bir konuşalım. Çok mu zor abi bunu söylemek? Çok mu zor? Aile Bakanı, gel benim illa Ahmet değil bu. 20-30 tane Ahmet olur. Çağırırsın ya dışarıdan insanlar, siyasetçi olmayacak ama. Çağırın, dinleyin ya, kendinizden olan insanları dinleyin bari.
0: Evet. Maalesef.
1: Çok sıkıntılı, çok üzücü bir olay ama artık bir olay değil bu.
0: Hı hı.
1: Bu zihniyette insanımızı
0: yetiştiren zinciri.
1: Çok önemli bir noktaya parmak bastın. İnsanımızı bu zihniyete götüren yüzlerce şey var dedin.
0: Hı hı.
1: Sıkıntı bu. Ya Mustafa Bey, Mor Çatı Kadın Derneği vardı. Mor Çatı, LGBT. Bak bugün en fazla bu dernek yıllarca meclise girdi ya. 5 sene önce meclisteydi bu dernek. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırtırmadan. Meclise giriyordu. Bugün LGBT ile mücadele yapılıyor. Nasıl yaparsın? Aldı başını yürüdü abi. Şu anda valilikler müsaade etmiyor. Bak, yarın bir valilik müsaade etsin, sen LGBT'yi göreceksin. Göreceksin bak. Şu anda müsaade etmedikleri için sömen altı. Doldur masanın altına. Göreceksin ve diyeceksin ki bu ülke ne oldu? Bu ülke nereye gidiyor? Korkacaksın.
0: Evet.
1: Yani kapatmakla da olmaz. Sığmıyor artık mücadele. Niye Mor Çatı Kadın Derneği'nin ne işi var? Ben bunları defalarca yazdım. Defalarca yazdım. Kadem'le birlikte Mor Çatı Kadın Derneği de meclisteydi. Birlikte. Bunlar çok yanlış olan işler.
0: Evet. Şimdi hocam çok fazla zamanımız kalmadı. Mesajlara bakalım. İnşallah sonra yine devam ederiz vaktimiz kalırsa. Bakü'ye de gittiniz ya, oradaki izlenimleri
1: evet.
0: de almak istiyoruz açıkçası ama şöyle devam edelim. Hafız Hamza Öge selamlarını göndermiş.
1: Aleykümselam.
0: Bu hafta zor şartlarda da olsa dinleyebiliyorum demiş. Allah'a şükürler olsun diyor. Maltepe'den selamlar demişler efendim. Rusya'nın Irkutsk kentindeki bir veba araştırma enstitüsü, aslında biyolojik silah üretme merkezi, çalışanının kaza sonucu akciğer vebası şüphesiyle hayatını kaybetmesi ve 200 kişiyi karantinaya almaları, bölgede uluslararası çapta biyolojik güvenlik alarmı verilmiş, Çin, Moğolistan, Kazakistan sınırlarında önlem alınıyormuş. Siz ne dersiniz bu durumu hocam? Yine bir pandemi tehlikesi konuşuluyor. Veba tarihte çok can almış. Biraz bahseder misiniz demiş. Böyle bir haberi ben de okudum. Var öyle yani mi? Böyle bir gelişme.
1: Hadiseyi bir bilmek lazım. İlk duyuyorum.

0: bakarım ama bir taraftan çok dikkat edilmesi lazım diye işaret ederim.
1: Evet. İzmir hak ettiği hizmet ve siyasete kavuşuyor demiş bir izleyicimiz. İzmirli sanırım.
0: İzmirli istemezse niye kavuşuyor anlamıyorum yani.
1: 7 Ekim
0: istemiyor
1: diye bir tarihli bir şey paylaşmış.
0: Demek ki çöp olsun, şey olsun, kendinin istemesi daha iyi olurdu.
1: Evet.
0: Böyle kavuşmasa daha hoşuma gider.
1: Yani İzmir hak ettiği hizmet ve siyasete kavuşuyor demiş.
0: Neyi hak etti? İzmirli mi seçti?
1: İzmirli seçmedi ama AK Parti şeyine geçiyor hocam.
0: Siz... yani... Hükümet yapacağını yapar, şeyleri vereceğini verir ayrı konu ama...
1: Seçimle gelmesi lazım
0: mı? Seçimle gelmesi lazım. Seçimle gel, o zaman hak eder yani. İzmirli o zaman hak eder. Niye ben yani CHP istiyorum, çöp istiyorum, koku istiyorum. Ya koksun abi yani deniz koksun, çöp dağları koksun. Ben memnunum AK Parti gelmesin diyor adam.
1: Ya hocam ben askerliği İzmir'de yaptım. İzmir nasıl kokuyor çok iyi bilirim. Bizim garaj tarafında nöbet tutmak istemezdik biz askerde ve ben askerden yani 30 yaşında gittiğim için
0: evet.
1: Askere yakın sayılır yani 2018'lerde falan yaptım ben askerliği.
0: Beni yakalayamamışsın 32'de gittim.
1: Öyle mi? O zaman rekor sizde.
0: Ben de.
1: Yani o 2018'de bakın yani 8 sene geçmiş. Garaj nöbeti var. Arka tarafına düşüyor şeyin, askeriyenin. Ya hocam böyle bir koku yok ya. Burnunuz düşer ya kokudan. Evet. Öyle bir koku yani. Hadi diyorsun orası öyle. Yakında işte çöp şeyleri varmış falan. Çarşıya iniyorsun. Orası da kokuyor aynı. Ya bundan rahatsız olmaz mı bir insan ya?
0: Burun alışır.
1: Nasıl burun hocam? Bizim burun niye alışmadı ben anlamadım yani.
0: Sen alışık değilsin ha. Onlara alışıyor demek ki.
1: Ya gerçekten.
0: Yani şimdi yarın tertemiz koku olur, onlar ona alışamaz.
1: İzmir için bence şöyle yani çok fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Şu kokuyu bertaraf etseler zaten çok büyük iş yapmış olurlar yani.
0: Evet.
1: Sadece.
0: Ya Mustafa Bey,
1: çok çabuk
0: bak,
1: görünür
0: niye,
1: orada.
0: Niye koku, niye şu, niye bu? Niye alınıyor, niye belediyelere müdahale ediliyor? Niye temizleyemiyorsun abi? İzmir bu ülkenin şeyi değil mi? Şehri değil mi?
1: Büyük şehirlerinden biri.
0: İzmir'e insan gelmiyor mu?
1: Üçüncü
0: yurt dışından insanlar en çok şeylerin geldiği, turistlerin geldiği yerlerden biri değil mi? Senin en önemli. Niye koku olsun? Niye İzmir'e bakılmasın? Niye İzmir bu hale düşsün? Al abi ver valiye. Ver valiye. İlçeleri ver kaymakamlara. Bitti abi bu iş. Bu işin gelmez. Sonu gelmez bu.
1: Yani tüm belediyeler
0: ben kokuları
1: kapatılsın.
0: Giderdim. Şey yapmıştı. Rahmetli oldu geçenlerde. Burhan Özfatura. Tertemiz bir İzmir yapmıştı. Geldi yediler 20 yıl. Kokudan geçilmiyor. Ne olacak abi? AK Parti şimdi düzenlesin. Paraları yığsın oraya. Düzenlesin. Sonra seçime girince tertemiz getirsinler abi CHP'li. Yiyeni, çöp dağları yapanı, kokutanı gelsin. Yok böyle bir şey ya. Borcunu bitirsin. Borcunu silsin. Yok abi istemiyorum ben ya.
1: Evet. O yüzden diyorsunuz siz yani İzmirli hak etmiyor tercihini CHP'den yana kullandığı
0: demek ki
1: müddetçe.
0: Bunu, millet de böyle başka partiye gelerek bütün para oraya gidecekse abi bütün parayı o zaman şeye ver ya emekliye ver. Bu millet birisi yesin, birisi harcasın, birisi yani şimdi her şey bitti. CHP'lisi de AK Partilisi de herkes Fatma Betül'e vuruyor. Lan öteki türlü sen savunuyordun meydanda bir yıldır. Bir yıldır savunuyorsun ya seninle mücadele ediyor. Hırsızlığı savunuyorsun, arsızlığı, yolsuzluğu, milyarlar, kaç milyar şey neler aldı ya rüşvetler?
1: 526 milyar.
0: Peki
1: milyar.
0: O paralar devlete girse ne oluyor abi? Herkesten CHP'nin şimdi bunu unutalım mı biz yani? İmamoğlu içeride. Unutalım mı? Nerede bu paralar? Adam yedi, içti, öbür adam işte ahbap unutalım mı? Bütün şu alınan belediyeler bunları unutalım mı? Bu parayı kim yiyecek? Bunlar benim param ya senin paran. Emeklinin parası. Emekli ne yapacak diyoruz ondan sonra. Emekliye ne vereceksin diyoruz. Devlet çöker böyle ya. Kaldır kardeşim bunu ya bunu kaldır. Partiler nasıl geçinecekse geçinsin beni ilgilendirmiyor. 500 kişi parasız adam gelmesin oraya. Paraya düşkün adam gelmesin. İş yapacak adam gelsin. Ya başka türlü düzelmez Mustafa Bey yani. Dinler, dinlemezler. Onu bilemem. Ama çözüm bu. Neşter bu.

0: Yoksa sen düzenlersin, bütün parayı İzmir'e akıtırsın, gelir CHP'li yine habire yer içer. Nasıl olsa 20 sene sonra bir enayi bizi düzeltir abi yani.
1: O yüzden siz diyorsunuz ki belediyeler tamamen kapatılsın.
0: Tamamen abi, tamamen.
1: Valilik belediyeler, ve kaymakamlıklar ne dedik, tarafından
0: okullarda
1: yönetilsin.
0: Tedbir, bu çocukları kurtar. Neşter bu. Artık belediyeler kaymakamlıklara ve valiliklere bağlanacak. Yapamadığı adamı akşam görevden alırsın. Kimse sokağa çıkmaz. Ülke bir yıldır sokakta. Sokakta kavga. Oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Benim partim, benim adamım. Siyaset. Yarın aynısını CHP iktidara gelse, o milleti almaya başlasa ne diyeceksin? Siyaset yapıyorsun, şunu yapıyorsun, alıyorsun, kırıyorsun. Ya bırakın değiştirin ya, artık bunu değiştirin. Bu böyle gidecek bir şey olmaz yani. İstediğin gibi soy, bana müdahale edince abi siyaset çekemiyor.
1: Maalesef cevapları da hazır yani.
0: Tabii.
1: Efendim devam edelim şöyle mesajlardan. Sakarya'dan Yılmaz. Savcı Sayan'ın şu sözü önemli. İçimizdeki beyaz taşları ayıklayalım. Siyahlar zaten belli. Rabbim reisimize güç kuvvet versin demiş. Sakarya Akyazı'dan diyor. Mustafa Bey, Aliyev ve Azerbaycan'daki başörtüsü yasayla alakalı hocamızın görüşü nedir demiş. Daha yeni Bakü'den geldi. Hocam anlat mevzuyu.
0: Ya Mustafa Bey, ben 3 gün Bakü'deyim. Geziyorum, tamam mı? Şimdi bazı şeyleri soruyorum, ediyorum, dinliyorum. Ben korktum. Neden korktum? Türkiye'de bak şu ahlaksızlıklar, bir her şey neler oluyor ortalıkta yok. Bir okulda bir başörtüsünü, öyle başörtülüye karşı özel bir şey yok, ben görmedim. Bütün okullarda olması lazım. Bir okulda bir kişiyi geri çevirmişler. Böyle bir haber gördüm. Evet. Şimdi sana soruyorum. Bu haber bir algı olabilir mi? Bizim ya, içimizdeki
1: olabilir,
0: bizim içimizdeki Selefi, Vehhabi, İhvan-ı Müslümin hesaplar saldırıyor. Şu anda Azerbaycan İran'a tepkili. Türkiye'ye yakın. Siyonisti bir kenara bırakıyorum. İsrail'le ilişki şeyi çok köklü, çok köklüye dayanan çok farklı ilişkiler olabilir. Bizim ülkenin de vardı. Bizim ülkenin de vardı. Hala bizim ülkenin de tüm bittiğini hiç kimse şey demez. Zaten savaş esnasında bile gün boyu bizim ülkede yok şu gitti, yok bu gitmedi, yok şu gitti, bunların tartışması oldu. Bir olayla. Tamam mı? Şimdi Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmak isteyen İrancı şeyleri düşün. Vehhabilere tepki koyuyor Azerbaycan. Şia'ya tepki koyuyor. Ehl-i Sünnet Müslümanlar rahat. Yani Şia'nın tepki koyuyor derken müfrit Şiasına, azılı Şiisine, Sünnilere saldıran tepki koyuyor. Yani bütün Türkiye'ye son derece sıcak duruyor. Dolayısıyla şimdi bunu İran ajanları ne yapar Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmak için? Burada son derece algı şeylerine dikkat etmek lazım. Birdenbire neden Azerbaycan biz kötüleme noktasına, hemen tukaka yapma noktasına bizi kim getiriyor? Ağzını her açışta efendim biz kazandırdık, biz yaptık, biz ettik, biz... Öyle ya kardeşim bir dur ya, bir dur. Adama diyet ödetme. Yani Ömer Seyfettin'in bir diyet romanı vardır bilirsin. Ben senin kolunu kurtardım, diyetini ben ödedim, ben yaptım, ben ettim. Sonunda kolunu kesti, yüzüne attı. Al dedi kolunu. Daha ne yapacaktın? Adama yağmurda bir şemsiye tuttun. Ondan sonra o ne yağmurdu, ne yağmurdu. Şöyle ıslanacaktın, böyle perişan olacaktın, şu olacak. Sonunda göle atladı. Lan bu ne ya? Yani bizim bir abilik, tepeden bakma hesapları, kibir kokan şeyleri, 90'da Türk Cumhuriyetlerine yok ben abiyim, sen kardeşsin. Ya kardeşiz ya, Müslümanlar kardeştir ya. Azerbaycan, Türkiye kardeştir ya. Ne tepeden tepeden ben kurtardım, ben ettim, ben yapıyorum. Ne bunlar abi, yani bu mudur Müslümanlık? Bu mudur hareket? Karşındaki insanı sen ne kadar rahatsız ettiğini düşünmüyor musun? Oradaki insanların abi beni karşılamasını göreceksin. İki gece üst üste toplanıp hususi şey 50'şer kişilik, 100 kişilik böyle toplantılar. Ama abi biz gelmek isteyenlerden mahvolduk dediler. Sen bir daha gel dediler. Yani biz bunu umuma açmadık. Hususi böyle şey, fakat kimseyi önleyemedik. Savcıları mı gelir, öteki arkadaşları mı gelir? Acayip bir ilgi, alaka, sokakta gezerken Mustafa Bey izliyorlar bizleri. Takip ediyorlar. Son derece güzel o Şirvanşahilerin eserlerine son derece güzel bakıyorlar. O Türk şehitliğini gittim ziyaret ettim. Mükemmel yapmışlar, çok hoş. Ya Azerbaycan'la fevkalade bir ilişkilerin içine geldik. Şimdi istihbaratın bunlara dikkatli olması lazım. Yani mesela geçen İlham Aliyev bir şeyler konuştu. Cumhurbaşkanına mı şey yapıyor? Acaba bizden birisi de düzensizlik yapıp onu arayıp dikkatini çekti mi diye ben soru işareti koydum.
1: Hmm.
0: Tamam mı? İşgüzarın birisi de arar. Birisi de bir şey söyler. Diplomasi çok önemli bir şey. Devletler öyle kolay kazanılmaz. Kolay şey edilmez. Bugün Azerbaycan beni ilgilendirmez. Ben tenkit ederim. İsrail'le davranışlarını her türlü tenkidimi yaparım. Ama Türkiye ile ilişkilerini de bozmam. Türkiye ile ilişkileri devam etmeli aynı şekilde. Bugün Zengezur koridorunu herkes bekliyor. Zengezur koridoru oradakiler de bekliyor. Türkiye aşkıyla yanıyorlar her birisi. Bunları niye atıyorsun kardeşim? O oranın milletiyle buranın milleti birbirine bu denli tutkulu bir şekilde bağlanmışken sen oradaki yerine göre bir yanlış sebebiyle hemen hareket etme. Ben bize yansıtılan bazı şeylerin algı operasyonu olduğunu düşünebiliyorum. Bu ülkede genel ev kadınına başörtüsü giydirmediler mi abi? Algı yapmadılar mı? İranlı ajanlar orada bir tane şeyi İhvan-ı Müslümin'in bir elemanla bir başörtülü kadını geri fotoğraflar her şey. Ya orada hazır mısınız siz? Ondan sonra servis et Türkiye'ye. Türkiye'de insanları konuştur. Yani dikkatli olmaları lazım geldiğini her şeye, her böyle yazılana, çizilene hemen peşine koşmamalarını, ben dikkat etmelerini söylüyorum. Burada olsam ben de düşüyorum bu hataya çünkü bak net. Burada olsam onun hemen peşinden ben oradaydım.
1: Evet.
0: O haberin peşinden ve inan tamamen ben algı olduğuna inandım bunu. Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını bozmak isteyenler çok. Ve bunu bir numaralı İran ajanları yapıyor. Daha geçen söyledik hani boynu kalın falan filan neler hemen anında Selefi, Vehhabi gruplar hemen anında dalıyorlar. Millette başörtüsü, başörtüsü deyince biz hemen zaten hassaslaşıyoruz. Bugün Siyonist deyince zaten hassaslaşıyoruz. Ben de tenkit ediyorum, yine ederim. Yine ederim. Ama karşı tarafı da biraz ilişkileri, devlet ya karşı tarafın yani. Böyle tepeden tepeden bakarak ben kurtardım seni. Ya al git diyetini der yani. Olacak iş evet. değil.
1: Ben yani biraz o zaman böyle, bu çıkan haberler algı diyorsunuz.
0: Bana öyle geliyor. Bir okulda abi ortalık cadı avına döner.
1: Siz başörtülü öğrencileri gördünüz okulda tabii. girip çıkarken yani Bakü'de.
0: Tabii tabii yani.
1: Anlaşıldı.
0: Bir kız mıydı abi yani? Bir kız mı?
1: Evet. Zengiler Devleti ve İmadettin Zengi'yi konuşacaktık bu hafta. Öyle duyuru yapmıştık ama artık onu ya başka
0: çok önemli,
1: bir zamana...
0: Çok önemli gündem maddeleriydi. Evet. 3-5 cümleyle Mustafa Bey geçilmezdi gerçekten. Hı-hı. Yani bir şey de anlaşılmazdı. İzleyicilerimiz haklarını helal etsinler. İnşallah haftaya genel zengileri konuşuruz.
1: Evet.
0: Bir şekilde. Epeydir de gündeme de hiç girmemiştik.
1: Hı-hı.
0: Yani bunlar da önemli gündem maddeleriydi.
1: Bu programda böyle olsun.
0: Böyle
1: hocam.
0: Olsun diyelim. Evet. Haklarını helal etsinler.
1: Bir iki üç dakikamız var. Birkaç evet. mesaj daha okuyayım.
0: Okuyalım.
1: Ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim. Bir izleyicimiz hatırasını yazmış da ben onu okumuştum. İşte Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili artık akrabalarımızla bile tartıştık. Hani öncesinde işte ya biri eleştirmiş Fatma Betül Sayan Kaya'yı bu haberler olmadan önce... izleyicimiz de ya öyle deme böyle deme şöyle mübarek bir kadındır falan filan diye savunduk diyor. Kaç zamandır da görüşmüyorum kendi öz abimle diyor.
0: Bak, şimdi öz abiyle çıkan, şey yaşıyor değil mi?
1: Şimdi çıkan evet. hadiseye bak diyor. Zaten siyaseten falan böyle öz abiyle şunla bunla filan ters gerek yok yani öyle tartışmalara evet. şunlara bunlara da maalesef olabiliyor. Hocamızın ağzına sağlık demişler. İstanbul Sultan Gazi'den yine selamları var izleyicilerimizin. Ondan sonra hayırlı akşamlar, çok üzülüyorum demiş. Vatan millet devlet yanlısı, okumuşlar evde oturuyor, ne yapmak lazım demiş mesajında. Bak mesela buna cevap verdik, bunu reklam arasında okumuştum. İşte AK Parti'yi eleştirmeye neden gücünüz yetmiyor diye. Aslında yeri geldiği zaman hocamızdan daha çok eleştireni ben hakikaten görmedim. Yani böyle bir durum var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Her şeyi böyle fona, faize, para yatırmış adamlar. Bu parayı kaptırmışlar. Bunun da zararını devletimiz giderecekmiş. Biz de Kayseri'de 140 kişi müteahhite paramızı kaptırdık. Ama devletin mahkemesi bizi dikkate bile almıyor. Adalet istiyoruz. Fonda parası olan mağdur da biz değil miyiz demiş Şahin Dönmez. Buyur.
0: Tabii.
1: Değil yani, mi ama
0: doğru,
1: yani?
0: Doğru. Yani.
1: Sayın Hocam ve Sayın Mustafa Bey, bu olay ve kim bilir daha ne operasyonlar olacak bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı asla tek ve yalnız bırakacak değilim. 2011'de ve sonrası olayları tek tek biliyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Bu partide çok çakıl taşı var, betonu az, ben az çok vakıfım. O bu olaydan küstük, kızdık deyip ülkeyi kaosa ve çöküşe götürecek tarafa geçenlere çok şahit oldum. Ve hayatlarında bir kez AK Parti'yi oy atmış değillerdi, sonradan şahit oldum. Ben lider odaklıyım, o hangi safta durursa o safta yerimi alırım. Çünkü onu ta Erbakan hocamızın saflarından tanıyorum. Buradan da güçlenir çıkarız o konuşanlar. Demiş, aynen böyle olurlar diye bir emoji göndermiş, böyle üzülen emoji diyelim. Bir izleyicimiz böyle bir mesaj atmış. Efendim, belediye başkanı kendi çocuğunu belediyede işe alıyor, maaşını da yüksek verebilmek amacıyla tekniker kadrosundan işe alıyor, yanında sekreter olarak çalıştırıyor. Bu olayı da AK Parti Genel Merkezi'ne bildirdiğiniz zaman belediye başkanının adını bile sormuyorlar. Benim adımı soruyorlar demiş. Bir izleyicimiz de böyle yazmış.
0: Ya, yasaklamalı aslında bu tip şeyleri ya. Yani evet. Önemli. Önemli bir husus. Bunlar
1: o
0: çok
1: zaman
0: tepki çeken
1: şu şeyler. Duaya amin deyip kapatalım. Hayırlı akşamlar Mustafa Balayı kardeşim. İstanbul Kadıköy'den Öztürk ailesi. Kıymetli Ahmet Şimşirgil hocamızı ilgiyle dinliyoruz. Hakkı hakikati çok güzel ifade ediyor. Biz de şöyle dua ediyoruz. Vatanımız için gece gündüz durmadan çalışan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Rabbim daima yardım etsin. Amin. Hangi makamda olursa olsun kötü niyetlilere fırsat vermesin. Amin. Diye biz de bu duayla programımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Mesajını okuyamadıklarım kusura bakmasınlar. İnşallah bir sonraki programlarda okuruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
5: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Reklamları dinlediniz.
10: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ne diyor Evliyaullah Tamzat? İbn-i Beşküval Hazretleri, bizim isnadımız ondan geliyor. Müstah diye bir adam vardı. Vefattan sonra efendim gördüm. Hayatında da bozuk idi. Onun için ma faalallahu biki, Allah sana ne muamele etti diye sordum diyor. İşte bak, ahiretten haber nereden geliyor? İşte rüyada geliyor. Keşif ehliyse o zaten kabre gidiyor. Kabirde kabir ehliyle konuşuyor. Görüyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirdekiler azap oluyor diye görmedi mi? Gördü. Ama bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mucize oluyor. Evliyaullah'a da keramet oluyor. Allah dostlarının kerameti haktır. Peygamber'e mucize olarak zuhur eden her şey evliyaya da keramet olarak verilir. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Onun için ne diyoruz? Hızır Aleyhisselam'a istediği vakit, istediği şekle bürünüp, istediğiyle görünme ve görüşme yetkisi veren Allah, diğer evliyadan da bazılarına bunu vermiş midir? Vermiştir. Kesin. Ama Hızır Aleyhisselam kadar çok değil. Çünkü Hızır İlyas Aleyhisselam, özellikle Hızır Aleyhisselam her saniye, her dakika o çok bu şeyi kullanıyor. Mevla ona yani çok büyük tasarruf vermiş. Onun için Allah hayırla karşımıza çıkarsın inşallah. Hayırla görüştürsün, hayırla buluştursun. Ama mesele görüşüyorsun, görüştüğünü anlamıyorsun. Çoğusu Hızır Aleyhisselam olduğunu sonra anlıyor. Sonra anlayınca da kafasına dank ediyor. Eyvah, ben ona niye bunu sormadım? Değil mi? Bir şey sorsaydım, bir şey isteseydim, dua isteseydim. Neyse, görüştüysen dua etmiştir sana. Yani görüştüysen duasını almışsın. Bir bereketini almışsın zaten. İnşallah imtihanı kazanmışsındır. O devamlı gezer. Yani ahiretten haber gelmesinin yolları var. Bu yollardan en mühimi rüyadır. Salih rüyalardır. Ondan sonra bir de keşfi sahittir. Sahih keşiflerdir. Sahih keşifler, şu anda da keşif ehli var mıdır? Vardır. Ama azalmıştır. Bir de itimat biraz azalmıştır. Yani güven biraz azalmıştır. Dedim ki diyor, Allah sana ne muamele yaptı? Dedim, gafar Ali, beni mağfiret etti dedi. Benim günahlarımı mağfiret etti. Allah bu işine karışılmaz Celle Celaluhu. Dedim, sen ne yapmışsın da? Ne şeyle bu mağfireti hak ettin? Diyor ki, bazı muhaddislerin yanına gittim. Tabii bu İbn-i Meşgüval diyorum 900 sene evvel. Onun naklettiği şeyh ondan ne kadar evvel? Ya bu bayağı eski. O zaman çok muhaddis var. Şimdi bile dolu muhaddis var da o zaman ele hakiki büyük hadis hafızları var. Gittim diyor. Dedim ki diyor, senediyle, isnadıyla bana bir hadis-i şerif yazdırır mısın? Bozuk adam ama o zamanın bozuk adamı bile böyle yani. Anladın mı? Senediyle, isnadıyla ne demek? Ben şu zattan işittim. O şundan işitti. O şundan işitti. Oradan tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi'in sahabeye dayanacak. İşte arada ne kadar mesafe varsa ona göre bazı kere iki vasıtayla sahabeye ulaşır, bir vasıtayla ulaşır, o şey böyle. Tabi'in ise bir vasıtayla ulaşır. Tebe-i tabi'in ise iki vasıtayla ulaşır. Etba-i tebe-i tabi'in ise üç vasıtayla ulaşır. Yani bu zamana da bağlı, arada yaşayanların ömürlerine de bağlı da efendim zaman olarak bir muhaddisin yanına gittim. Dedi ki bana bir hadis-i müsned yazdır. Hadis-i müsned ne demek? Senden direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, arada ondan duydum, bundan işittim. Direkt sen işittin, o da hakikaten işitti, hepsi birbirinden işitmiş olacak. Bu şekil müsned olacak. O da efendi, muhaddis olan zat, bir yani işte isnadı yazdıracak. Hemen bir salavat-ı şerife koydu. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Salavat okuyunca diyor, ben de onunla birlikte salavat-ı şerife okudum ve sesimi yükselttim. Bu salavat okurken yüksek sesle okumakta çok rivayetler gördüm. Yani çünkü salavatta riya yok. Riya olsa da yine kabul oluyor. Hiçbir amel gösterişle kabul olmuyor. Salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua olduğu için Mevla Teala buyuruyor, ben Habibime bu dua etti. Şimdi ne niyetle ettiyse etti. Habibimin duası ona ulaşsın. Onun için yani orada, burada riya yaptım, riya yaptı demiyorum yani. Yüksek sesle diyor, salavat okudum diyor. Şeyh Efendi ile beraber diyor. Bu sefer mescit ehli duydu diyor. Yani o mescide gittim, işte hadis muhaddis orada ders okutuyor. Orada da cemaatler var, işte talebeler var falan. Onlar da ben özel istedim diyor. Sonra o salavat okudu, ben de yüksek sesle okudum. Ben yüksek sesle okuyunca bütün mescit ehli birden salavat okudular diyor. Okuyalım beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Gecemizin salavatla okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Yani tabi bu salavatı okumadılar da biz gecemizin salavatını okumuş olalım. Mescid ehli de duydu diyor. Onlar da salavat ettiler. فَغُفِرَ لَنَا فِي دَلْكَ الْيَوْمْكُ كُلِّنَا. O gün diyor, o mescitte olanların hepimiz affolmuşuz diyor. Allah bizi diyor o salavatla mağfiret buyurmuştu. İşte demek ondan sonra da günah bir daha işlemeye vakti olmadı veyahut neyse. Günah nasip olmadı. Veyahut da yakın öldü. Onun için insan ölümünü isterken nasıl istiyorum ben? Devamlı size de amin dedirtiyorum. Ölümümüzü isterken ne diyoruz biz? Diyoruz ki ya Rabbi en hayırlı amelimizi son amelimiz eyle. En hayırlı nefesimizi son nefesimiz eyle. En hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellim. İşte çünkü sonu muteber, bozuk gidersin, gidersin, gidersin. Sonunda Mevla işte yaptığın bir işe acır, bir amelini beğenmiştir. Bir merhametine, efendim bir yaptığın iyiliğe Rabbim lütfu keremiyle muamele etmiştir ve böylece ne yapmıştır? Son nefeste sana hayırlı bir amel nasip eder. Allah bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman ölmeden evvel ona hayırlı bir amel nasip eder. O hayırlı amel üzere öldürür. Ama adam namaz, abdest, hac, ümre, zekat, bütün millet hacı, hoca, evliya zannediyor. Velakin son nefese yaklaşınca Allah bir kuluna şer murad ettiği zaman ona bir kötü amel nasip eder ve onun son nefesinde o kötü amel üzere bitirtirir diyor. Peki Allah niye böyle yapsın? Celle Celal. İşte o adam zahiren ne kadar güzel amellerle yaşadı görünse de Allah'a kızdıran bir şey yapmış. İşte öbür adam ne kadar kötü amellerle yaşadı gözükse de Allah'ı sevindiren, razı eden bir şey yapmış. Mevla kulunun kalbini biliyor, niyetini biliyor, amellere itibar var ama Allah amelin ruhunu biliyor. İhlasla mı yapılmış, gösterişle mi yapılmış, maksat neymiş, menfaat miymiş, beğensinler desinler miymiş, onun için yani çok önemli bu mesele. Sonumuz ne olacak? Onun için devamlı hayırlı ameller yapmaya çalışalım. İşte bir hayırlı amelle de sonunda bitireceğiz inşallah. Allah'ım cümlemize müyesser eylesin. Amin.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
12: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
13: Yesevi yolu başlıyor.
14: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış,
15: aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.

0: 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. Bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım, Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli

0: gerekli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Yesevi yolu sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Rabbimiz Tebareke ve Teala yani en az iki yerde bir Bekara suresinde bir Rahat sure cellesinde buyuruyor. Vellezine öyle kötü kullar ki onları zemmediyor. Lanetli olduklarını söylüyor. Ne yapıyorlar? Yengozune bozuyorlar ahdallahi Allah verdikleri sözü min ba'di misaki. Kuvvetli tekit ettikten sonra. Şimdi Allah verdikleri sözü bozuyorlar. Kalu vela da iman sözü verdi. Geldi dünyada kafir oldu. Bozdu. Allah'a Resulüne tabi olacağım diye söz verdi. Sana itaat edeceğim diye söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Tabi olmadı. Sözü bozdu. Veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine vaat etti. Söz aldı. Ehl-i sünnet vel cemaat, ben ve ashabım yoldan ayrılmayın. Söz verdi, sonra ehl-i sünnetten çıktı. İtikatta sözü bozdu. Bir meselede bile itikadı bozuk olsa sözü bozdu. Ondan sonra Allah'ın da ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat vaadi boşa düşer. Çünkü sen söz bozarsan ümmeti men temesseke bi sünneti. Benim ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılan. Sünnetin başında nereye gelir? İtikattaki sünnet, ehl-i sünnet vel cemaat gelir. Bundan bir maddede aykırı gidersen men farigel cemaati şibran bir karış cemaatin inancından ehli sünnetin itikadından ayrılırsa diyor Tirmizi hadisinde geçer fakat hal harim kadel İslam'ın onu İslam ipini boynundan çıkarıp atmış olur. İlla yarca dönerse tövbesi kabul olur. Yani bidat elinden olur ki kafirler doğru gider. Bu hadis-i şerif çok korkutuyor. Feynne mücüsel cehennem, feynne men faragal cemaate şimran, cemaatin inancından, ehl-i sünnet itikadından bir karış ayrılsa feynne mücüsel cehennem, cehennem cemaatlarından olur. Cehennem cemaat. Çünkü 72 fırkanın hepsi cehenneme gidecek. Bir tek ehl-i sünnet vel cemaat fırka-i naciye ilk girenlerle cennete girebilir. Öbür 72'den ilk girenlerle hiç giren olmayacak. İsterse ibadetten dünyayı çatlasın. Niye? İtikadında bozukluk olduğu için. Ama o itikadının bozukluğu onu kafir ettiyse o zaman hiç cennete giremez. Kafir etmediyse cehennemde itikadının fiştiği kadar yandıktan sonra çıkıp cennete girebilir. İlk girenlerle gidemez. Ne kadar ibadet yaparsa yapsın. Çünkü neden? İsterse bütün haramlardan sakınsın. Çünkü neden? İtikadında ehl-i sünnete muhalif, Kur'an sünnet ehl-i sünnete muhalif bir görüş ve inanç olduğu için. Onun için benim ümmetim sünnetime sımsıkı sarılan. Bu sünnetten birinci maksat nedir? İnanç, ehl-i sünnet vel cemaat. Sarık sarıyor, cübbe giyiyor, misvak kullanıyor, sakalı bir tutam ama itikadında ehl-i sünnete muhalif bir şey var. Bu sünnete sarılmış olur mu? Olmaz. Fiziken görüntüde sarılmış olur, itikatta bozukluk olduğu için. Onun için ne buyuruyor? مَنْ تَرَكَ سُنَّتِ اِلَمْ تَنَلُ شَفَاتِ Sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Şimdi bu hadisi doğru anlamak lazım. O zaman şimdi burada kaç tane sarıksız var? Kaç tane de takkesiz var? Ama hepsi burada benim hüsnü zannıma göre hepiniz ehl-i sünnetsiniz. Öyle mi? E şimdi adam sarık sarmıyor diye şefaattan mahrum oldu diyebilir miyiz? Adam misvak kullanmıyor diye sana Resulullah'ın şefaati nasip olmayacak kim diyebilir? Adam şalvar giymedi diye, adam cübbe giymiyor diye. He? Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla sana şefaat etmeyecek. Alnını karıştırın. Bunu hangi hoca fetva verebilir? Peki o zaman benim sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Bu hadisi nasıl anlayabiliriz? İki madde. Bir, itikaden terk ederse, amelen terk etse sevapları kaçırır. İtikaden terk etse ne demek? Onun sünnet olduğunu inkar ederse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin İslam'da delil olmadığını iddia ederse. Buna şefaat ulaşır mı? Çünkü neden? Bidat elinden olur sünneti inkar eden. Anladın mı? Terkten maksat neymiş? İtikaden terk eden. Yani onun hüccet olduğuna, İslam'daki ikinci delil olduğuna itiraz eden. Ne yaptı? İtikaden sünneti terk etti. Sünnetin hüccet olduğunu terk etti. Bu çok önemli bir ilim. İkinci mesele nedir? Sünnetimi terk eden. Bu da ehli sünnet vel cemaat itikadına, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının inandıklarına, İnandıklarına inanmak yetmez. İnandıklarına onların inandığı gibi inanmak lazım. Kur'an ne diyor? Feina menu. Eğer benim bütün kullarım iman ederlerse bi misli ma amentum bi. Sizin iman ettiğiniz şeylere ama sizin iman ettiğiniz gibi. Şimdi adam cennete inanıyor ama cennette Allah'ın görüleceğine inanmıyorsa oldu mutezile. Çünkü neden? Cennete inanmak yetmez. Cennette Allah'ın ru'yetullah var. Müminlere cemali gösterecek. Buna inanmadığın zaman ayet ve hadislerin birçoğunu yanlış manalandırdığı için en azından kafir olmasa da en azından ehli sünnet dışı 72 fırkanın başında gelenlerden mutezile mezhebinden oluyor. Ru'yetullah'ı inkar edersin. Anladın? İşte demek ki cennete inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum, cennet var, cehennem var, sırat, hepsine inanıyorum. Ama nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabın inandığı gibi mi inanıyorsun? Anladım. Onun için bu çok önemli. Mahşer var mı? Var. Ama ruhlar için, bedenler dirilmeyecek. Bu zaten Stalin gibi kafir olur. Stalin gibi kafir olur. Ama şimdi adam diyor, haşır var. Haşır ama ruhani. Ne demek ruhani? Bedenler çürüyen daha kalkmayacak kabirden dirilmeyecek. E bunu dediğin zaman zaten bütün ayetler inkar ediyor. Onun için bir şeye inanmaktan daha ziyade nasıl inanması önemli. Fakat ihtedem. Sizin inandığınız şeylerin hepsine inanacaklar. Ama sizin imanınız gibi, o konudaki inancınız gibi inanırlarsa fakat ihtedem, hidayete muhakkak erdiler. Ve intevelle, sizin iman ettiğiniz şeylere sizin gibi inanmaktan yüz çevirirseler feyne muafi şikak, haktan ayrı bir şıkka düşmüşler. Hak burada, onlar başka tarafta. Batılda. Batıl ehli cennete giremez. İşte batıl ehli, o zaman ne diyor? Sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Sen buradan gidersen, adam bir sarık sarmadı diye, cübbe giymedi diye, misvak kullanmadı diye, başka bir sünneti terk etti diye sana Resulullah'ın şefaati ulaşmayacak denmez ki. O sünnetleri yapsaydı daha fazla şefaat alırdı. Daha fazla özel iltifata mazhar olurdu. Makamı yüksek olurdu. Sevabı fazla olurdu. Ayrı dava. Ama şefaatin ulaşmayacak diye bunu diyemezsin. Anladın mı? Ama tabii öyle sünnetler var ki orada sitem yersin. Sünnet-i müekkedeler. Namazların öncesinde ve sonrasında sünnet-i müekkede. Mesela cemaat. Cemaatla namaz Hanefi mezhebinde sünnet. Hanbeli'de vacip, farz. Hanbeli'de cemaatsiz kıldığın namaz kabul değil. Borcun da düşmüyor yani. Borcun da düşmüyor. Bizim mezhepte borcun düşüyor, namazın noksan oluyor. Namazın noksan oluyor. Mekruh oluyor yani. Allah'ın sevmediği bir şey. Ama borcun düşüyor. Fark bu. Ama sen şimdi cemaat sünnettir diye, sen cemaatin sünnetini, cemaatle namaz kılma sünnetini kalkıp sarık sünnetiyle denk getirebilir misin? Sarık sünnetini terk etsen her iki rekattan 70 rekattan zarar edersin. Kardan zarar edersin. Ama sünneti kabul ediyorsun. Sarık sünnetine hürmet ediyorsun. Tazim ediyorsun. Ama sarık ne ya? Kafan mı yarıldı da kafanı sardın diye alay edersen kafir olursun. En ufak bir sünnetle alay edersen kafir olursun. Alay etmek kafir eder. Ama amel etmemek kafir etmez. Ama amel etmediğin zaman da hafife alırsan bu ne ya, bundan da ne çıkar? Yine kafir olursun. Çünkü üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. Harama helal demek, helala haram demek. Bir de İslam'ın en ufak bir meselesini. Sünnet İslam'ın meselesi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı değil mi? Hafife almak insanı kafir eder. Bir de alay etmek, dalga geçmek insanı kafir eder. O alay etmek ve hafife almak İlla farzla, iman şartıyla, Kur'an'la değil. İslam'a ait en ufak bir meseleyi hafife alsa kafir olur, alay etse kafir olur. Orada farz, vacip, sünnet, müstahap hepsi eşit. Anladınız mı bilmiyorum. Evvelce de anlattım ama belki bu üslup farklı bir üslupla anlatıyorum şu an. Bundan dolayıdır ki cemaati söylüyor. Diyor ki ve innel cemaate min sünneni hüda. Sünneni hüda var. Sünen sünnetler. Ama hüda ne demek? Hidayet. Şimdi niye sünneni hüda dedi ona? Çünkü ona niye sünneni hüda dedi? Velev teraktum cemaate leteraktum sünnete nebiyikum. Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz ama bu normal bir sünnet değil. Hiç cemaatsiz namaz kılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O sünneti terk etmiş olursunuz. Velev teraktum sünnetine bikum, peygamberinizin sünnetini terk edersiniz diyor İbn-i Mesud Hazretleri. Bunu hadis hükmündedir bu rivayet. Çok sahih. Lebaleltum, elbette sapıttınız diyor. Şimdi diğer bazı sünnetlerde sevap vaat ediliyor. Kılarsan sevabı var. İşrak, bir hac, bir ömre sevabı. Kılmazsan sapıttın sen. Sana şefaat ulaşmayacak diyemezsin ki. Kuşluk kılmadı adam. Sen sapıksın diyemezsin ki. Bir kere kılmış, beş kere kılmış ama her gün kılamıyor. Sen bu adama şefaattan mahrum olursun diyemezsin ki. Ama cemaat da sünneti terk ederse sünneni hüdadan olduğu için sünnetlerin içinde de tasnifler var. Her sünnet bir değil. Sünneni hüda var, sünneni müekkede var, sünneni gayri müekkede var, sünneni zevait var. Anladın mı? Yani bunlar mühim mesele. Sen şimdi yemeği elinle yedin. Bu sünnet midir? Sünnettir. Kaşıksız yedin, çatalsız yedin, elinle yedin. Bu sünnettir. Ama sen buna sünneni hüdadır, çatalla yiyen, kaşıkla yiyen sapıttı, ehli sünnetten çıktı diyebilir misin? Şefaattan mahrum oldu diyebilir misin? Bu sünnen-i zevaittendir. Ne demek zevaittendir? Adet ve örfle de birleşmiş oluyor. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yerdi diye niyet edip yersen sevap kazanır mısın? Kazanırsın tabii, Resulullah'a ittiba edersen. Anladın mı? Ahmed ibn Hanbel hayatında karpuz yememiş. Bağdat'ta karpuz yoktu da yememiş değil. Ama demişler efendim işte bu kadar lezzetli bir şey niye yemiyorsunuz? Ya demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karpuz yedi ama kavun ya yani kavunla karpuz o bıttık, ikisinin adı da bıttık. Bıttık karpuz da ahmer olursa kırmızısı biz karpuz diyoruz. Esfar olursa sarısı kavun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kırmızısını bilmiyorum ama sarısı var Medine'de. Yani sarısını yemiş bıttık. Yani yemiş ama şimdi Ahmed ibn Hanbel Resulullah'ın yemediği hiçbir şeyi ben yemem manasında değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yemiş ama nasıl yemiş? Mesela üzümü sol eline alırdı, sağ eliyle iki iki koparırdı. Anladın mı? Veya hurmayı tek yerdi veya şunu şöyle içerdi. Şimdi Ahmed ibn Hanbel de diyor ki yetmiş ama nasıl yediğinin rivayetini bulamadım. Onun yediğine ters düşen bir şekilde yerim diye korkudan yemiyorum. Ya, niye Ahmed ibn Hanbel oldu? Niye müçtehit oldu? Senin gibi karpuzu bulduğumu ortasından dalarsan Ahmed ibn Hanbel olabilir misin yani? Tabii. Onun için bu tamam, buna şimdi sünneni zevait. Ziyade sünnetler. Fuzuli manasında değil. Fuzuli değil ama yani sünneti müekkede kabilinden değil. Sünneni hüda kabilinden değil. Hatta gayri müekkede bile kabilinden değil. Anladın mı? Tasnif var. Bu tasnifi güzel anlamak lazım. Onun için en mühim mesele itikatta ehli sünnet vel cemaat olmayı muhafaza edebilmek. Ona çare yok. Onun bozukluğuna çare yok. Amel noksanlığına şefaat yetişir. Tevbe kapısı açık. Kaza nasip olur. Telafi nasip olur. Allah'ın rahmeti var. Hepsi biter, Allah'ın rahmeti başlar. Ahirette. Yine bir şekilde cehennemden çıkarsın. Çünkü neden? Ehl-i sünnet itikadı üzere öldüğün için. Ha, buraya dikkat. Onun için söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ayetinde en başta iman ahdi. Tabi burada insanlara verdikleri sözleri bozanlar da Allah'a verdiği sözü bozmuş oluyor. Bu tabi özel bir kebair günahtır. Ahde vefasızlık. Onu özel işleyeceğiz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: İnsan annesinin rahminden bir tane inen tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası evet kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkan ahar. Ondan sonra onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi. Her şeyi çalıştı. Bu doğdu, dünyaya geldi. Buluğu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak. Taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün. O beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu. Ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyimin ayetin fissemavati vilar yemurrun aleyavuman amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak, görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nâhâri le âyâtin lilâlbâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiç şey anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır. Yedkûnallâhâ kıyâmen ve kûûden alâ cunûbihim. Ayakta, oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki beni bana göre boşuna yaratmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm, eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum, sen bizi ateşin adabından kurtar.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar Sohbet programını

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavaidül Akaid dersinde irade sıfatı hakkında ders yaptık. Geçen derste bayağı bir şeyler anlattık. Şimdi kalan yerden devam edeceğiz. Geriyi de bir toparlamak gerekebilir. İrade Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Kudretle beraber zikrediliyor. Çünkü irade var olması da yok olması da düşünülebilen mümkünat dediğimiz varlıklardan, var olacak şeylerden birini var olmakla tahsis etmek. Var da olabilirdi, yok da olabilirdi. Allah-u Teala ne yapıyor? İrade buyurunca o şeyin olma cihetini tahsis ediyor. Bunu böyle düşünmediğimiz zaman, bu tahsis olmadığı zaman, Allah-u Teala'nın iradesi ile bir şeyin varlık cihetini tahsis ettiği, tercih ettiği düşünülmediği zaman, iki tarafı eşit olan, yani ben var da olabilirdim, yok da olabilirdim. Benim gibi nicelerini Allah istese yaratır. Ama şimdi mesela nicelerini yaratmamış, yaratmadıklarına demek iradesi taalluk etmemiş. İradesi taalluk ederse kudreti ondan tekallüf etmez. Dolayısıyla estağfirullah fealül limâ yuridi, irade ettiği her şeyi ziyadesiyle ve hakkıyla ve mübalağayla yapandır. Ayet-i kerimesine göre irade varsa fiil de var. Yani fiilden de maksadımız kudretin gücü, kudret sıfatının gücünün taalluk ederek, onunla ilgi kurarak, tabii kün fe kün gibi mesele, tabii böyle bizim gibi bir şey yapmak söz 40 saat ön hazırlık, son hazırlık öyle değil tabii ki. Ol derken de tabii ne künün kafınunu var, ne olun olsu lesi var. Anında o şeyin vücuda gelmesi, var olması. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz. Efendim, Allah-u Teala kafir olarak öleceğini bildiği ezeli ilmiyle, kendisine verilen cüz'i irade ve kudreti iman etmeme yönünde kullanacağını bildiği, inkar yönünde ölene kadar sarf edeceğini bildiği bir kulun imanını irade eder mi? Şimdi iradeye sen arzulama manası verirsen, istek manası verirsen, muhabbet, sevgi manası verirsen bu olmaz. Niye? Allah-u Teala biliyor ki bu adam iman etmeyecek, kafir olarak ölecek. Bunu biliyorsa buna iradesi taalluk etmez. Niye taalluk etmez? Çünkü iradesinin taalluk ettiği iş mutlaka olur. Mutlaka olursa adamın da ezeli ilminde kafir olarak öleceğini biliyor. İman yönüne hiçbir gayret göstermeyeceğini, efendim en ufak bir cüz'i iradesini, insanı kendine bir cüz'i irade kudret vermiş, bu yönde harcamayacağını biliyor. O zaman cebir lazım gelir. Zorlama Müslüman edecek. Hani Kur'an-ı Kerim'de öyle şâ rabbüke lâ mene men fil ard küllüm cemi'a, Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olur. Bu ayette dilese derken işte irade buyursa diyelim, işte dilimiz kaçıyor şeyde. Rabbin irade buyursa, meşiyet buyursa, irade ile meşiyet aynı şeyler. Aynı manaya geliyor irade. Yani olması ve olmaması mümkün olan, iki cihet tarafı da mütesavi olan, eşit olan bir tarafı tahsis edip varlık tarafını ağır bastırarak, tercih buyurarak var etmesi, tahsis etmesi. Şimdi o noktada kafir olarak öleceğini bildiğini, imanını tabii ki murad etmez. Niye murad etmez? Murad etse olması lazım gelir. Ezelde de biliyor ki bu adam iman etmeyecek. İlminde cehalet olmadığına göre, hata olmadığına göre, tegayyür değişiklik olmadığına göre, tebeddül, tehavvül, intikal olmayacağına göre Ezelden her şeyi şu anda olduğu ve olacağı şekle bildiğine göre onu irade buyurmaz. Ama sen şimdi iradeyi sevme, dileme, arzulama, rağbet etme gibi tercüme edersen Türkçe'de o zaman Allah kafirlerin Müslüman olmasını istemiyor gibi bir mana çıkar. Onların Müslüman olmasına razı değil gibi, arzulamıyor gibi bir mana çıkar. Haşa ve kella. Ve la yerdâ li ibâdil küfr diyor. Kullarının kafirliğinden razı değil. Kullarının kafirliği olmasını istemez. Bak doğru laf. İstemez. Kullarının kafir olmasını arzulamaz. Doğru laf. Sevmez. Doğru laf. Razı gelmez. Doğru laf. Ama irade etmez. Yanlış laf. Çünkü Allah Teala kafirlerin kafir olmasını, kafirliği seçen, irade ve kudretini, sermayesini kafir olma yönünde kullanan kullarının kafir olması murad etmiş midir? Etmiştir. Neden? Adam kafir olduysa Allah murad etmeden kafir olamaz. Çünkü irade olmadan kudret taalluk etmez. Kudret taalluk etmeden kimse kendi başına bir şey olamaz. Biz ehli sünnetiz. Mutezile gibi Allah kafirin küfrünü yaratmadı. Ne olacak? Adam kendi kendine kafirlik yarattı. Allah'tan gayrı kimse bir şey yaratamayacağına göre müminin imanında Allah yaratmış, kafirin küfründe Allah yaratmış. Ama müminin imanını severek, razı gelerek irade buyurmuş, kudretini taalluk ettirmiş, halk etmiş, icat etmiş, yaratmış. Kafir bir kimsenin küfrünü ve inkarını sevmeyerek, arzulamayarak, efendim, rıza göstermeyerek, imtihan hikmetine binaen adam onu kendi istiyor diye, kesbediyor diye, sebep oluyor diye, öne geçiyor diye onu irade buyurmuş, kudretini taalluk ettirmiş, halk etmiş, icat etmiş. Bunun açıklaması bu. Şimdi böylece irade var. Çünkü neden? Allah-u Teala'da irade yok dersen. Şimdi Allah-u Teala'da bundan sudur eden her fiil ve icat ve halk ve yaratma, bunun zıttının da kendisinden sudur etmesi düşünülebilir miydi? Düşünülebilirdi. Mesela şimdi beni yaratması, bir de yaratmaması. Yaratmasıyla, beni meydana getirmesiyle, dünyaya var edip çıkartmasıyla yaratmaması birbirine zıt şeyler. Ama onu da yapabilir miydi? Yapabilirdi. Peki ben niye varım şimdi? Demek ki irade kullandı, tahsis buyurdu. Vücut tarafını, vücut var olmak demek. Türkçedeki vücut yaptı, kas geliştirdi anlamında değil Arapçada. Demek ki benim var olma tarafım, senin de var olma tarafını tahsis buyurmuş ki sen şu anda mevcutsun, yani varsın. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kudreti zıt olan iki şeye efendim eşit seviyede taalluk edebilir mi? Tabii taalluk edebilir. Yani Allah-u Teala seni beni yaratmaya taalluk eden kudretiyle, gücüyle, efendim, halk sıfatıyla, ihya sıfatıyla, tahlik sıfatıyla yaratma, diriltme, var etme. Bunun zıttı olan benim var olmamam, senin var olmaman, yok olman. Bunun ona da kudreti var, ona da kudreti var. Allah-u Teala faali muhtardır. Faali mucep değil. Yani ne demek? Kimse ona bu adamı yaratacaksın. Veyahut da buna bir çocuk vermeyeceksin bu adama. Buna bir çocuk yaratmayacaksın diye. Kim cebredebilir onu? Edemez. O zaman kendi ihtiyarıyla, iradesiyle iki taraf da, kudreti iki tarafa da eşit. Ama sen şimdi bazen sana bir iş yaptırırlar. Efendim, kafana silah dayarlar veya sana şantaj yaparlar. Sana bir şey söylettirirler, bir şey yaptırırlar. Sen orada ne olmasın? Kendi iradenle mesela ne diyorsun işte? İradem dışında gelişti olay. Ne demek iradem dışına gelişti? Olsun olmasın diye elimde bir tercih hakkı, bir gücü kalmadı ki, bırakmadılar ki. Mecbur oldum demektir. E sen Allah'ın iradesi yok dersen Allah Teala yaptığı işlerde mecbur mu oluyor demiş olacaksın. Haşa. Bunu diyen kafir olur böyle inanan. Niye ehli sünnet Müslüman da olamaz. Onun için bunu iyi anlamak lazım. Mesela bunun şey de var tabii. Burada altı mesele var. Bunu anlamadan tam tahsisi anlayamazsın. Yani özelleştirme. Neyi özelleştirir? Yani var da olabilir, yok da olabilir. E tamam ama şimdi bak, burada onu sana söyleyeyim. Bu noktada Ehl-i Sünnet ulemasının görüşte çok güzel izah ediyor. Mümkün olan bir varlık hakkında altı şeyi düşünmek mümkündür. Mümkün demek, var olması da yok olmasını da düşünmek mümkün. Ama sen şimdi Allah'ın ortağı olmasını efendim düşünmen mümkün mü? Değil. O zaman o muhale girdi. Peki Allah-u Teala'nın olmamasını düşünmen mümkün mü? Değil. O da vacibe girdi. Şimdi burada ne var o zaman? Üç mertebede vacip var. Varlığı kendinden yok olması düşünülemeyen. Vacibül vücut diyoruz Allah-u Teala. Bir de var olmasını düşünmek mümkün olmayan. Var olmasını düşünmek Allah'ın ortağı. Çünkü Allah-u Teala ezelden ebede o tek başına olduğuna göre o sonradan olan bir şey nasıl onun ortağı olabilir? Dolayısıyla ezelde o varken hiçbir şey yok idi. Ebette de o varken hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla burada Allah-u Teala'nın ortağını düşünmek akıl ve mantık cihetinden de mümkün değil. O zaman o nereye giriyor? Muhal kısmına giriyor. Yani imkansız diyorsun. Türkçe'de bile farz-ı muhal derler. İmkansız derler. Bu lafları duyuyoruz, konuşuyoruz. Bunun ortası nedir? Mümkün kısmı. Mümkün ne demek? Var olmasını da düşünebiliriz. Yok olmasını da düşünebiliriz. Yani var olmasını da düşünebiliriz. Var olmamasını, var olmadığı hali de düşünebiliriz. Bu olmayabilirdi diye de düşünebiliriz. Bu nedir işte? Hepimiz mümkünüz işte. Yani misal mi arıyorsun? Hepimiz mümkünüz. Gökler, yerler bile mümkün. Çünkü neden? Allah onları var edebilirdi de, var etmeyebilirdi de. Var etmeye ne kadar kudreti varsa, var etmemeye de kudreti var. Yani gökler, yer, Big Bang bilmem ne diyorsun. O patlama oldu da tamam oldu. E kim yaptı o patlamayı? E gökler, yerler yapışıktı, patlattı Allah'ın. E tamam da gökler, yerler mi vardı ki yapışıklığı konuşalım? Gökler, yerleri önce var etti, yapışık halde var etti. Sonra Big Bang patlattı. Ondan sonra büyük patlamayla işte ayrıldı falan. E tamam da Allah bunlara, Celle Celal bunları yapma. Kim mecbur etti? Haşa kelle. İradesiyle işte tahsis etti, var olsun bunlar diye. Onu tahsis etti. Varlık tarafını tercih etti. Tahsis biraz çok anlaşılmıyor Türkçe'de. Kullanılıyor kelime olarak ama tam benim anlatmak istediğim manayı ifade edemiyor Ehl-i Sünnet ulemasının şeyini. Tercih. Tercih ne demek? İki kefesi var. İki taraf eşit. Ama bir tarafa işte bir elini değdiriyorsun ve hatta bir şey atıyorsun oraya. Ne oluyor? O ağır basıyor işte. Var olma tarafı ağır bastığında zaten o iradede hemen kudret devreye giriyor. Artık o saniye bile geçmez. Allah'ın fiillerinde saniye maniye vakit mevzu baş olmaz. Dilediği şey hemen dilediği demeyelim. İrade buyurdu. Hala tabi eski alışkanlığıma gidiyorum. Yanlış anlaşılır sonra. İrade buyurdu. Var olmasını tercih buyurdu. Efendim varlık tarafını tahsis buyurdu. Şey feyekûn hemen meydana gelir. Mevzu bu. Şimdi bunları güzel anlattığım zaman şeyi zaten ibareyi okumak kolay olacak ve manayı anlamak da kolay olacak. Şimdi mümkün olan var olması da yok olması da düşünebilen bir şeyde altı icmalen yani tabii tafsilata girilmiyor. Topluca, icmal demek topluca. Özetle altı mesele düşünebilir. Birincisi nedir? Efendim vücut. Bunun mukabili Adem'dir. Adem değil. Ayn, Adem. Adem, Adem Aleyhisselam ismi. Adem, Ayn'la yokluk. Vücut var olmak, Adem yokluk. Şimdi benden baz alayım. Sen de kendini düşün. Ben mümkün bir varlığım. Varlığım kendimden değil ve zorunlu değil. Olmazsam olurdu. Dolayısıyla mümkün bir varlığım. Ben de altı şey geçerli. Sende de geçerli. Şimdi var olmak. Ben şimdi var mıyım? Mevcut muyum? Mevcutum. Şey miyim? Şeyim yani. Şey eşyadan bir şeyim yani. Varlık alemine çıkmışım bu kadar senedir de. Varlığım Allah'ın devam ettirmesiyle, idamesiyle devam ediyor. Şimdi altı şeyi düşünüyoruz ben. Bende ne var şimdi? Vücut. Varlık var. Tamam. Bunun mukabili Adem. Yani yokluk. Yokluk benim yok olduğumda düşünülebilir miydi? Düşünebilirdi. Birçokları zaten keşke doğmasaydı, keşke olmasaydı, başımıza bela oldu diyen de var zaten. Ama onların tercihine bırakılmadı işte. Kimsenin iradesi söz konusu değil. Ancak Mevla'nın iradesiyle var oluyoruz hepimiz. Peki. Şimdi iki. Var olan bir şeye mahsus olan sıfat. Nitelik, özellik mesela. Bunlar tafsilata girmiyoruz. Bunu binlerce, milyonlarca, milyarlarca detaylandırılabilir. Mesela beyazlık sıfat. Şimdi ben neyim? Normalde mesela zenci değilim, çok esmer biri değilim. İşte beyaz. Beyaz tenli derler diyorlar mesela. Beyaz tenliyim. Peki. Efendim esmer olabilir miyim? Buğday tenli olabilir miyim? İşte, siyah olabilir miyim? Efendim açık siyah olabilir miyim? Koyu siyah olabilir miyim? Peki. Demek ki ikinci sıfat o var olan şeydeki sıfatı mahsusa özel sıfat beyazlık gibi. Bunun karşılığı ne? Mukabili. Mukabili diğer sıfatlar. İşte siyahlık, esmerlik, efendim zencilik, bütün bu renkler beyazın mukabilindedir. Peki benim beyaz olmamı kim irade etti, tahsis etti, tercih etti de ben o kadar sıfatla mevsuf olabilmem mümkün iken beyazla efendim mevcut oldum. İşte irade sahibi. Üçüncüsü zamanı mahsus. Zaman mahsus özel zaman. Yani 1965 27 Şubat Cumartesi, bu tabii sizin bildiğiniz anlamda diyelim ki 1384 Şevval ayının 25'i. Yani esas şey budur, muteber olan budur da öbür derken tamam zaman mahsus. Peki bu 27 değil de 26'da doğabilir miydim? Evet. Ana rahmime efendim yani 64'te düşmüşüm bu durumda. Şubat'ta doğduğuma göre. 64'te 4'te değil de 63'te düşebilir miydim? Yani geriye gidersen tafsilat çok. Babam 2 sene evvel evlenebilir miydi? Tamam mı? Ha bütün bunları şeyim. Ne vakit doğmuşum? İşte tam saatini söylemeyeyim büyücülere fırsat olmasın. Ondan sonra diyelim efendim güneş doğarken. Peki güneş 5 dakika kala doğabilir miydim? Güneşi 5 geçe doğabilir miydim? İşrakta, kuşlukta doğabilir miydim? Şimdi bu da zamanı mahsus. Zamanın özel zaman. Bu özel zaman. Herkesin kendi hayatında bundan hepsi her an var. Bu özel zaman ne istiyor? Bak mahsus diyor. Bak mahsusları anlıyor musun? Mahsus ne demek? Tahsis edilen demek. Özelleştirilen. Yani bir tarafı tercih edilen. Bu kadar. Mukabili ne şimdi bunun? Mukabili sair zamanlar. Deminden beri sayıyorum. Sen güneş doğarken doğduysan Allah'ın gününde, gecesinde, haftasında, dakikasında buna mukabil binlercesi var. Bunların hiçbirinde doğmamışsın da niye gelmişsin de o gün, o saat, o dakika, o saniye doğmuşsun veya ölmüşsün. Neyse. Burada ne oluyor, ne var? Yine tahsis ve irade. Üçüncü tahsis. Dördüncü mekanı mahsus. Bak işte her şey mahsustan gidiyor. Neden? İrade tahsis etmek ya. Bir tarafı tercih etmek ya. Bir tarafın olmasına, hem de öyle olmasına, böyle olmasına, o zamanda olmasına, o mekanda olmasına, o renkte olmasına, efendim tercih kullanıp tahsis etmek ya, hepsi mahsus oluyor işte. Mekanı mahsus. Ne demek? Türkiye, İstanbul, Fatih, Çarşamba, Kovacı Dede Mahallesi, işte efendim Lokmacı Dede'nin yanındaki yeşil boyalı apartman. Şimdi apartman yıkıldı da efendim. Birinci katı soldaki daire. Dairenin de yola bakan odası mı, arka odası mı? Tam şimdi annem hepsini bilirdi rahmetullahi ya. Zaten iki oda falan bir şey küçükmüş de. Sonra biz çıkmışız. Ben orada büyümedim yani de onun için 2-3 yaşlarımızda çıktık. Yani doğduğumu ne bileyim zaten odayı. Ama evi hatırlıyorum. E şimdi annem beni Fatih'te değil de Üsküdar'da doğurabilir miydi? Kadıköy karşıya kadar Asya yakasında doğurabilir miydi? Şimdi bunun mukabiline sair mekanlar. Allah'ın bu kadar mekanı var. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca mekan var, yer var. Bunların hiçbirinde bulunduğu sırada doğurmadı da efendim işte evinde doğurdu. E kimisine doğum sancısı yolda vuruyor. Kimisi hastaneye zor yetiştiriliyor acile. Mekanı mahsus. Özel mekan. Bunun karşılığı dolu mekanlar var. Sayısız. Tafsilata girmiyoruz. Ciheti mahsusa özel yön. Nasıl bir mesela? Şarkta mıyız, garpta mıyız? Yani doğuda mıyız, batıda mıyız? Ben doğuda da doğabilirdim, güneydoğuda da doğabilirdim. Babam memur da olabilirdi. Anamdan işte köyü memleketinin çok uzağında veyahut da yaşadığı şehrin dışında da bulunabilirdi. Falan falan nice insanlar biliyorsun. Adama soruyorsun. Nerelisin? Adam diyor ki işte efendim Maraşlıyım. Ama diyor doğum yerim Kastamonu. Niye? Babam memur idi, amir idi. Neyse. Cihet-i Mahsus'a. Yani şimdi memleketin batı tarafı var. İstanbul batı tarafına düşüyor. Şimdi efendim Van doğu tarafına düşüyor diyelim. Sen şimdi niye batı tarafında vücuda geldiğin, var olduğunda doğu tarafında olmadın? Bu da hususi cihet, özel cihet. Çünkü kim tahsis etti bu ciheti? Allah Teala orada tahsis etti. O cihet tahsis etti. Peki. Ne oldu? 5. 6. Vecih kaldı. Miktar-ı mahsus. Miktar-ı mahsus. Bak hep mahsus. Yani özel ölçü. Geçen derste çok anlattım. Özel tasarım. Şimdi özel diyor. Ne gibi? Kaç santimim? Efendim. 1 metre 65 santim. Peki boyum? Kilom? Bilmem ne. 65, 66, 67. Ha. Doğduğumda ne kadar? 4,5 kilo. 4,200 olabilir mi? 2,200 bile olabilir. 6,200 de olabilirdi. Boyun da ona göre. Kim tahsis etti bunun? Efendim nasıl ki renginin beyaz olması özel sıfatsa boyunun, kilonun efendim santimi, gramı, kilosu da özel miktar. Miktarı mahsus. Anladın mı şimdi? Demek ki varlığı ve yokluğunu mümkün olarak düşünmemiz efendim sabit olan her konuda 6 vecih caizdir. Vücut yani var olması, mukabili adem yok olması. Yokluğunu düşünmek. Sıfatı mahsusa rengi özel diğer renklerin hepsi de olabilir mukabilinde. Zamanı mahsus, özel zaman işte güneşin doğma vakti gibi mukabili diğer bütün zamanlar. Mekanı mahsus, özel mekan o işin meydana geldiği, yaratıldığı mukabili diğer bütün mekanlar. Cihet-i mahsusa doğu veya batı gibi yön gibi işte kuzey güney mukabili diğer bütün cihetler. Miktar mahsus işte uzunluğu efendim kilosu, gramı, ölçüleri ayak ölçüsünden tut. Efendim her şeyin ölçüsü var. Kulak ölçüsünü, her şeyini ölçebiliyorsun. Var olan bir şeyin. Peki mukabili diğer bütün ölçüm birimleri, miktarlar. Altı şeyi düşünmek mümkün. Burada fark ettiyseniz her yerdeki tabir neyle geliyor? Sıfatı mahsusa, ciheti mahsusa, miktarı mahsus, zamanı mahsus, mekanı mahsus. Mahsus ne? Resmi hizmete mahsus. Ne demek? Tahsis edilmiş. Ha, şimdi sokakta bu kadar araba var. Benim araba, senin araba dahil. Bunların niye hiçbiri resmi hizmete mahsus değil de? Sonra bir de bakıyorsun yolda öndeki bir araba var, yazıyor onda resmi hizmete mahsus. Niye seninki değil de bu resmi hizmete mahsus? Çünkü bunu resmi hizmete tahsis eden var. Tahsis eden kim? Devlet. Tabii ki devleti de icrasını kim yapar? Seçilmişler. Yani yöneticilerin eliyle devlet, tabii devlet dediğin eli ayağı gözüken bir şey değil. Ama yöneticiler vasıtasıyla bunu tahsis etmiş. İşte bu kadar basit. Nasıl ki burada senin arabanda, senin arabanın resmi hizmete mahsus olmayıp önündeki giden arabanın resmi mahsus olmasında onu o işe tahsis eden var. Onu o işe tahsis eden düşünülmeden onda o vasıf mülahaza edilemiyor. O zaman bütün yaratılmışlarda onların başta var olmalarını, sonra zamanlarını, mekanlarını, cihetlerini, miktarlarını, efendim sıfatlarını, özelliklerini, tüm niteliklerini belirleyen bir irade sıfatı var. Onun sahibi olan Allah-u Teala da mürid sıfatıyla, ismiyle müsemma. İşte Allah-u Teala irade sahibidir dediğimiz müridin Türkçe karşılığı. İradenin de Türkçe karşılığı istemek, arzulamak, muhabbet etmek, rağbet etmek, rıza göstermek değil. İradenin tam karşılığı tahsis ve tercih etmek. Bir tarafı tahsis ve tercih etmek. Dolayısıyla kafirin küfrünü de, içki içenin içmesini de, zina edenin fuhuş fiilini de, livata yapanın fuhuş fiilini de, namaz kılanın namazını da, oruç tutanın orucunu da, eşiyle meşru münasebete girenin cimağını da, yani orada hepsini Allah-u Teala irade ve tahsis.

derslerde beyan ettim ki siz bu kaideyi bilirseniz, Ehl-i Sünnet itikadındaki bu kuralı bilirseniz, bu da zaten Ehl-i Sünnet asla kendi kafasından bir hüküm çıkaramaz. Hele itikadi konular zaten içtihada tabi değildir. Zaruriyatı diniyedendir. Naslara isnat edilmek zorundadır. Bu itibar ile Allah-u Teala irade sıfatı olduğunu zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Allah ne murad ediyorsa yapar. Murad ettiği her şeyi hakkıyla, ziyadesine, mübalağa, engel tanımadan yapan zattır. Bu gibi ayet-i kerimeler çoktur. يَفْعَلُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Allah-u Teala şey, meşiyetle irade aynıdır. Tahsis ve tercih manasında. Allah-u Teala neyim, efendim, meşiyeti neye tealluk ettiyse onu yapar. Yani iradesi manasında. Bu meşiyet de geçer. Ama sıfatlarda biz irade diye sayıyoruz. Ama meşiyet de müteradiftir. Aynı manadadır, eş manadadır. Lafız farklılığı varsa da aynıdır. Dolayısıyla yeni bir sıfat konuşmak, meşiyet sıfatı diye bir şey konuşmak icap etmez. Ama sorulursa bilinmesi lazımdır ki meşiyet Kur'an'da yeşâvu fiilinin, yürüydü fiilinde nasıl irade anlaşılıyor? Efendim, yeşâvu fiilinden de efendim meşiyet sıfatı çıkıyor. Ama bu meşiyet sıfatı iradenin içindedir. Dolayısıyla yeni bir sıfat konuşmak lazım gelmez. Ama bilmek lazım gelir tabii. Birisi bir şey sorarsa da o zaman da yani cehalet alavetinde rezalet olur yani. Hele Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatları hakkında bilgisizlik, yani insanın kendini tanımamasından, bunamasından, Alzheimer olmasından, maskara olmasından çok daha rezil bir durumdur yani. Yaratıcısını yedirenin, içiren, nefes aldıranını, kendine şah damarından akrab olan, yakın olan zatı bilmemek kadar. Yani Allah cümlemizi muhafaza etsin, çoluk çocuğumuzu da Rabbini bilmeyenlerden eylemesin. İşte bu dersleri dinleyelim, dinletelim. Ha kardeşim, takip edelim, tebliğ edelim. İşte cübbelamca.tv'de YouTube'dan da arayanlar buluyorlar ama adam cübbelamca.tv'de reklam istemeyenler, sıralı dersin serisini takip etmek isteyenlere hazırlanmış cübbelamca.tv sitesinde. Bunlar işte ne yapalım? Birbirimize Allah için beyan edelim. Bak şimdi ben burada hastayım, yorgunum. Kafam allak bullak. Yani düzenim bozuldu yolculuklardan beri. Kulaklarım açılmadı. Yarıya duymuyorum. Yani birkaç gün sürüyor o kulağımın açılması falan. Ama ne yapıyorum? Bak Allah'ımızı Celle Celaluhu tanımak, tanıtmak, onun isimlerini, sıfatlarını bahseden itikad dersi olduğu için sizle işte buluşuyoruz. Bu Lale Gül niye kuruldu? Sohbetler yapılsın diye. Yazık, günah değil mi şu vakitler ilimsiz geçsin? Yani eski sohbetten tekrar da çok müfid oluyor. Herkes müstefid oluyor. Ama yeni şeyler konuşmak lazım diyor Mevlana. Kaddesallahu. Hele ki Allah'ın sıfatları hakkında yeni şey konuş. Bu yeni şey değil. Ama bizim bunları yeniden anlatmamız lazım. Yeni olarak taze taze anlatmamız lazım. Bizim de taze taze dinlemeniz lazım. Neden? İmanı tazelemek lazım. Ceddidû imâneküm. İmanlarınızı tazeleyin buyuruyor. Ben bunları biliyorum. Kardeşim, teallümün saati. Sahabe-i kiram de diyorlardı. Gel bir saat iman edelim. Bir saatlik iman mı olur? Bir dakikalık iman mı olur? Bir günlük iman mı olur? Çünkü Allah'tan bahsedelim. Onun ayetlerinden, sıfatlarından, isimlerinden bahsedelim. Ki bu imanın ta kendisidir. Mahza imandır. İmandan konuşmak. İman dersleri, itikad dersleri. Onun için bu tam bir iman tazeleme. Yani biliyorsan iman tazeleme. Bilmiyorduk, yeni duyuyorsan iman tasihi. Düzeltme. Tasih ne demek? Demek cahil olduğun, bilgisiz kaldığın karanlık noktalar var. O zaman Allah'a muhafaza. Bu iman son nefese kadar götürebilir misin? Son nefeste imanla ölebilir misin? Allah-u Teala hakkında düşünülmesi caiz olmayan bir şeyler düşündüysen, düşünmek derken vesvese kabiliğinden konuşmuyorum. Adam vesveseden mesul değil. Ama bunu dillendirdiysen, buna itikad ettiysen, buna inandıysan Allah muhafaza. Kimler ne biçim şeylere inanıyorlar Allah-u Teala hakkında demişim. Arşın üstünde oturdu diyen var, kalktı diyen var, indi diyen var. Koca İbn-i Teymiye sapı. Ayşe benim gibi iner diyor ki.

Minberden indi herif ya. Yani böyle koca alim diyorsun adama, saptır gider seni ehli sünnetten. Çıkmış adam. Dolayısıyla yani Allah Teala hakkında düşünülmesi caiz olan sıfatlar, düşünülmesi caiz olmayan sıfatlar. Bunlar hep neyle belli olacak? Ayet hadisle belli olacak. Ehl-i sünnet uleması düşünmüşler de, taşınmışlar da, içtihat etmişler değil. İman şartlarında, esaslarında efendim içtihat mı olur ya? Allah Teala'yı kendi tarif etmeden kim bilebilir? Allah Teala hakkında bütün dünya bir araya gelse kim onun bir sıfatını bulabilir ya? Biz Allah'ta böyle bir sıfat bulduk. Hoppala. Nerede? Birleşmiş Milletler'de toplandık, bulduk. Nasıl bulacaksın abi? O peygamber göndermeden, o ona vahiy indirmeden, kendi zatını kendi bildirmeden Allah-u Teala hakkında kim ne konuşabilir ya? Biz burada irade sıfatından bahsediyoruz. Bahsediyorsak haklıyız. Niçin? Ehl-i sünnet burada haklı. Mutezile haksız. Kerramiye haksız. Cehmiye haksız. Mesela öyle yerlerde geleceksin. Müşebbiye haksız. Mücessime haksız. Batıl. Neden? Ayet hadis bizi destekliyor. Haşa. Bizi destekliyor demiyoruz. Bizim görüşümüz onlardan alındığı için bu tabiri kullanıyoruz yani. Ne buyuruyor? فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Ne irade buyurursa onu hakkıyla yapandır. اِنَّ اللّٰهَ اَفْعَالُ مَا يَشَاءُ Allah-u Teala neye meşiyet taluk ederse onu yapar. Tamam. Bu kadar atiker var. Sonra ne diyor? وَاَنَّهُ تَعَالَى مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ Kainatı yani kainat mevcudat demek. Şu anda var olanlar. Şu anda var olanları murad etmiştir. Ki varlığı yokluğu müsavi iken, eşit iken, kudretin iki tarafa da tealluku, varlığına da yokluğuna da müsavi iken bu şey, bir şey var ise şu an demek orada Allah-u Teala tahsis yapmış, vücut tarafını, varlık tarafını tahsis ettirmiş. Diğer saydığımız altı konuda da ona tahsis yapmış ve o noktada, o mekanda, o zamanda, o cihette, o miktar üzere o sıfatlara vaziyette onu halkı icat etmiştir. Bu kadar yani anlaması kolay dedim. Anlatması zor. Anlatması çok zor da siz dinlerken herhalde anlamanız kolay oluyor. Benim anlatma üslubumla tabii. Şimdi bunu bazı hoca efendiler benden de alimdirler ama yani üslup meselesi biraz belki kolay anlatamayabilirler. İlmi anlatırlar, akademik yaklaşırlar ama zor olur sizin için anlamak. En zor konuları Mevla'nın lütfuyla kolay bir şekilde yeter ki ben anlayayım. Benim en büyük özelim anlamadığım şeyi anlatamıyorum. Bazıları anlamadığı şeyi de anlatmaya çalışıyor. Sıkıntı oradan çıkıyor yani. Şimdi bir şeyi önce anlamak lazım. Ben anlamadan anlatamam ha. Önce kendim çözeceğim. Beynimde halledeceğim. Ondan sonra elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle, inayetiyle, tevfikiyle yani anlatmayı bana kolay etmiş. Ama anlamam lazım. Çocukluğumuzda tabii geçtiğimizde biz de 12 yaşlarında, 13-14 yaşlarında hoca olduk. Ya o hoca derken millet hoca demeye başladı. Ben de talebe okutuyorum. Kendim anlamamışım, anlatmaya çalışıyorum. Böyle işleri başımdan geçtiği için çok iyi anlıyorum. Yani anlamadan anlatmaya çalışmanın ne kadar zor bir şey olduğunu ve ne kadar yapmacık olacağını. Ama anladıktan sonra anlatmak o da Allah vergisidir. Allah Teala sana anlatır. Sonra bir de anlatmayı nasip eder. Kimine anlatır, anlatma kabiliyeti vermez. Adam tutuk olur. Kimine yazma kabiliyeti verir. Bir bakarsın adam bir şey anlatamaz. İki lafı bir araya getiremez. Bir kitap yazar. Kimse onun gibi efendim meseleyi yazamaz. Onun için bazına yazma kabiliyeti vermiş. Bazına konuşma kabiliyeti. Kimisinde cem etmiş. Cem olanlar azdır. Ya Allah, sıfatlar herkes de ihtimal etmez. Rabbimiz neyi irade buyurduysa herkes de onu halk eder. Yaratır. Burada kulun dahli kesbi yok mu? İşte dedik irade-i cüz'i, kudret-i cüz'iye vermiş, sermaye vermiş ama buyurmuş ki bunu nereye kullanırsan ben mecbur olmadığım halde imtihan hikmetine binaen onu yaratacağım. Ben ezelde bilmişim bunu. Nereye kullanacağını bilmesen zaten benden farkı olmaz. Cahil olur haşa. Bu ilme kaza diyoruz. Bu bilgiye. Bunun vakti geldiğinde tatbikine, fiiliyata dökülmesine, kudret-i ilahiyenin teallukuna, irade ve kudret-i ilahiyenin teallukuna de kader diyoruz.
Bu kadar yani anlaması kolay şeyler. Bunların hepsi birbirinden ayrılmayacak sıfatlar. Onun için bir adamın alın yazısı yok. Kadere inanmak lazım değil. Kader diye bir şey amentü diye iman şartlarında yok. Bunu eklemişler demesi eşittir. Eşittir. Allah-u Teala ezelde bunların böyle olacağını bilmemiş. Haşa. Bunu takdir etmemiş, yazmamış, levh-i mahfuz'a yazmamış. Doğan çocuğun işte efendim alnına yani boynuna defteri ve külle insanın elzemle tahir ofin unuki ayetle sabittir. Her insanın başına neler geleceğini gerdanla yapıştırdık. Yani işte alın yazısının delil olan ayetlerden biri de budur İsra suresinde. Ondan sonra takdir etmemiş haşa. Ondan sonra irade buyurmamış. Yok irade buyurmamış demiyoruz hoca efendi. O kadar da değil. İrade buyurmuş. Peki irade buyurmuş nasıl oluyor böyle? Bilmeden, ölçmeden, biçmeden, ayarlamadan o zaman biri onu mecbur mu etti bunu yaratma? İrade, ilim sebkat etmeden, kudret sebkat etmeden yani ilmi olmayanın, bir konuda bilgisi olmayanın, bir konuda efendim istediğini yani o şeyi murat ettiği şekilde oldurmayı, var etmeye kudreti olmayanın ondan sonra efendim nasıl orada o yaratmış olacak, onu nasıl yaratacak? Bir ilmi olmayan, efendim hüneri olmayan, kudreti olmayan rahle yaptı desem sana inanır mısın? Bu masayı yaptı desem sana inanır mısın? Bu kadar akıllı fikirli adam geçiniyoruz hepimiz. Efendim makarna yapamıyoruz. Yani makarna ben yapamıyorum. En kolay iş makarna yapmak diyelim. Şimdi bu hususta bir ilmi, bir gücü olmasa elini mi kaldırabilirsin, kolunu mu kaldırabilirsin, suyu mu dökebilirsin, ocağı mı yakabilirsin? Yani o zaman sen kaza yok, kader yok. Bu kadar millet nasıl var? Bütün mahlukat nasıl var? Allah yaratmış. Neye göre yaratmış? Rastgele yaratmış. Ha, o anda belirmiş ihtiyaçlar. Ahmet'e kardeş lazım, ona da onu yaratmış. Mehmet'e kız kardeş lazım, onu mu yaratmış? Felçli kadına kız lazım ki, buna kız lazım geldi, bilmem ne. Onu mu yaratmış o anda? Yani o andaki haşa ihtiyaçlara göre mi yaratmış haşa? Fikir mi değiştirmiş? Bazı şeylere lüzum mu hissetmiş haşa? O zaman sen hangi Allah'tan bahsediyorsun? Senin inandığın Allah itikadı seni Müslüman etmez. Senin efendim kabirde de kurtarmaz, mahşerde de kurtarmaz, sıratı da geçiremez, gümbürdü cehenneme yuvarlatır. Allah-u Teala hakkında böyle şeyler düşünen adam Müslüman olabilir mi ya? İtikad dersi, itikad dersi budur kardeşim. İnanç, iman meselesinden bahsediyoruz. Mevla'nın sıfatını anlamadan zatını nasıl anlayacaksın? Allah-u Teala'nın zatını, künhü, mahiyeti düşünülmez. Tefekkür yasaklanmış. Efendim, şekilden münezzeh. Neyse ki misli şey. Ne yapacağız o zaman? İsimlerini ve sıfatlarını iyi öğreneceğiz ve öğreteceğiz. İsimleriyle, sıfatlarıyla Mevla tanınır. Onlar çünkü Mevla'nın bildirdiği şeylerdir. Bir de eserleriyle tanınır. Nasıl ki bir ustanın bir eseri varsa sanatına delalet eder. Adam 1000 sene evvel ölmüş, bir cami yapmış, kapısında bir işlemeci, ben bilmem ne. Hiçbir şeyden anlamıyorum mimariden ama bakıyorsun, yani anladığımız kadarıyla göz var, izan var. Ne ustaymış ya. Misli yok. Yani misli yok tabii. Misli olsa zaten şu anda da öyle bir eser görürüz. O ustanın misli olsa. Neden? Eserinin misli yoksa sahibinin de misli yok o dalda. İşte bu da aynı. Göklerin yerlerin misli yok. Misli yoksa Allah'ın da şeriki ortağı yok işte. Neden? Öyle bir şey olsaydı başka bir yerde de bir gökler yerler bulurduk. Bunun misli. Onun için eserlerinin misli olmayan zatında misli olmaz. Leşeke misli şey bu demek.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam ediyor.
1: Müdebbirul hadisat. Allah-u Teala bütün hadisatı, yani mevcudatı, yani var olmuş, meydana gelmiş her şeyin müdebbiridir. Şimdi bu da tabii özel bir tedbir sıfatı var diye bir şey değil. Ama ne diyelim ki, tekvine racidir bunlar da mesela. Müdebbirdir. Ne demek müdebbir? Müdebbir ne demek biliyor musun? Kelime dübürden geliyor. Dübür bir işin, bir şeyin arkası demek. Bir şeyin, hani herhangi bir şeyin arkası demek. Yani bu cemisi edbar geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Efendim, alâ edbârikum falan gibi tabirle geçer. Arkalarınıza döndünüz, gittiniz, işte geri kaçtınız falan. Şimdi müdebbir ne demek biliyor musun? Bir şeyin akıbetini, neticesini, nihayetini, sonunda ne olup biteceğini bilerek ve onun nihayetine kadar hangi evrelerden geçeceğini ve başından neler gelip geçeceğini bilerek yöneten. Bak, bilerek yöneten. Şimdi sen diyorsun ki ben de müdürüm. Yani işte müdür de Arapçada müdir, işte idareden geliyor. Ben de müdebbirim falan. Efendim, senin müdebbirliğin ne kadar? Bir dakika sonrasını değil ya, bir saniye sonrasını bilmeden yönetim yapıyorsun. Ondan sonra hadi bakalım, hesap kitap şaşıyor. Trafo patlıyor. Oraya kedi giriyor. Oradan köpek geçiyor. Oradan efendim sel oluyor. Oradan fırtına esiyor. Hiç hesapta yokken deprem oluyor. Oho! Sen de ona göre yönetiyorsun. Bütün milleti efendim, işçileri toplamışsın bir yere. Çağırmışsın bilmem ne bilmem ne. Yönetim yapacağım falan. Bir deprem, gitti 50 kişi bir arada. Sen bilsen ki bir dakika sonra deprem olacak. 50 kişiyi orada yıkılacak yere toplar mısın? Toplamaz. Nice olaylar oluyor biliyorsunuz efendim. Herkes ne diyor? Ya görüyor musun ya? Tam da böyle bütün milleti toplamışlar oraya bilmem ne. Tam o ana denk geldi bilmem ne. Akıbetini bilen adam milleti öldürmek için mi topladı oraya? Kendini de öldürttü orada. Demek ki işin bir dakika sonrasını bilmeden yöneticiyim diyor. Senin yönetimin o kadar işte. Benim de yönetimim o kadar. Geleceğim diyorum, inşallah demiyorum. Meşiyeti Allah'a havale etmezsem, Allah irade buyurursa, meşiyet buyurursa diye şerh koymasam inşallah o demek. Ondan sonra Nasrettin Hoca'ya dönüyorum. Kızıma gideyim dedim, Konya'ya gidersin yani. Efendim, inşallah demeden yarın geleceğim diyorsun. Bir olay çıkıyor, tam tersine gidiyorsun. Trabzon'a gideceğim derken bir de baktım Van'a gitti. Niye? Ne olacağını bilmiyorsun ki, başına ne iş gelecek, bir de orada iş çıkıyor. Mecburiyet hasıl oluyor vesaire. Yiyeceğim diyorsun, yiyemiyorsun. Ondan sonra bir de bakıyorsun, efendim adamın kızının düğünü var, adam kriz geçirdi, acile kalktı. Ulan insan kızının düğünü olurken acile kalkılır mı? Veyahut da kızının düğünü olacağını, efendim düğününde acile kalkacağını bilen o saate tarih gün verir mi ki düğün günü? Her işlerimiz Mevla'nın meşiyetinde ve iradesinde, hiç kimsenin kendi elinde bir şey yok. İşte ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allahu rabbul âlemîn. Âlemlerin Rabbi Allah'ın iradesi, meşiyeti, tahsisi, tercihi, neyin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağına dair hükmü, kararı, efendim uygulaması olmadıkça sizin iradeniz, meşiyetiniz yoktur anlamına gelmiyor. İradenizin, meşiyetinin, istemenizin, kerik görmenizin, olsun demenizin, olmasın istemenizin faydası yok. Ama bu nerelerde geçerli? Ölmek, yaşamak, gitmek, gelme falan falan. Bu şeyde geçerli değil tabii. Ben namaz kılmak istersem Allah buna engel olur. Ya Allah Teala niye engel olsun senin namaz kılmana? Anladın mı? Bir engel çıkarsa bile, diyelim ki kriz geçirdin, yoğun bakıma kalktın, 10 gün namaz kılamadın, kendinden farkında olamadın. Zaten ona engel olabilir, olur. İstersen, dilerse yaşa. Meşiyeti ve iradesi dahilinde. Ama o zaman da sana niye bu namazları kaza bıraktın sormaz ki zaten. Yani efali mükellefin, mükelleflerin fiilleri derken biz kimsenin ölmesi, kalması, şusu busu efendim Allah-u Teala'nın iradesi olmadan tahakkuk etmez. Kudreti tahakkuk etmeden gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala'da başka yaratan yok. O yaratmadan da bir şey olmaz. Bunu konuşuyoruz. Ama sen burada şunu anlama. Neyi anlama? Ben namaz kılmak istesem o da kılmamı istemez, beni cehenneme atar. Allah-u Teala öyle efendim seni sen namaz kılmak istediğin halde senin namaz kılmana mani çıkartmaz. Çıkartıyorsa zaten ona ne deniyor? Efendim azarı semaviye, semavi özürler. Sen sabah namaza kalkmak istedin, saati de kurdun, saatin pili bitmiş, yok bilmem ne duymamışsın, uyuyakalmışsın. Tamam, Allah Teala seni uyandırmamak murat etti. Namazı sana kazaya kaçırtırdı sana. Ama sen iradenin evinde kullandın, kalkmak yönünde. Sebeplerine de tevessül ettin ama Allah mani çıkarttı. Sana sorar mı ki bu sabah namazı niye kazaya bıraktın sana? Bir vakit namazdan 80 sene cehennem uykular mı sana bu yüzden? Uykulamaz. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ama boyunu sana sormadı, rengini sana sormadı, hangi ana babadan yaratacağını sana sormadı. Bunlarda senin iraden ve kudretin sökmez. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Şimdi o zaman Allah-u Teala müdebbirdir. Müdebbir ne demek? İşlerin neticelerini, akıbetlerini bilerek onları sağlamca yöneten, sağlam, mübrim. Sunallahu aleyhi etkane külle şey. Yaptığı her şeyi, yarattığı her şeyi sağlam, itkan, ibram, ihkam, muhkem, Türkçe'de muhkem kullanıyorsa şekilde vücuda getirendir. Hal böyle olunca işte bu olsa ayet var mı? Olmaz mı? Ayet-i kerim olmadan nasıl diyecek Allah'a sıfat söyleyecek müdebbirdir diye. Ne buyuruyor Sâle? Yudebbirul emr. Bu Yunus suresinde olacak. İlk sayfasında. Allah bütün işleri tedbir ediyor yani. Muhkem şekilde yönetiyor. O sonra ne buyuruyor? Yudebbirul emr. Fussilet ayet. Ra suresinde. Bütün işleri orada elif lam istihrak içindir. Yani bütün işleri tedbir ediyor. Yani tedbir Türkçedeki tedbir almak anlamında değil. Belki o da lügat manası itibariyle bir şeyin neticesini düşünerek tabii Allah'ın kaderine mani yoksa da tedbir yani akıbetini düşünerek bir ön hazırlık yapmak işte önden bir efendim o bela başına gelmesin diye hazırlık mukaddime yapmak falan. O manada gelebilir ama tabii Allah-u Teala'nın tedbiri o demek değil. Allah-u Teala'nın tedbiri ilim üzere her şeyi bilerek yönetmesi demek. Yine ne buyurur? Secde suresinde yudebbirul emra mines semai ilel ard. Gökten yere bütün alemlerdeki bütün işleri o yönetiyor. Tamam. Şimdi hal böyle olunca fela yecri fil mülk, ne mülkte yani şu maddi alemde yeryüzünde görülen yerlerde vel melekut ne de melekutte görünmeyen alemlerde yani tabii melekler tarafından görülüyor da bizim tarafımızdan görülmeyen semavatın tabakatında göklerde arşta kürste lefte kalemde cennette cehennemde asla gelişemez. Kalilun ne az bir şey. Velâ kethirun ne çok bir şey. Sagirun ne küçük bir şey. Velâ kebirun ne büyük bir şey. Hayrun ne hayırlı bir şey. Evşarun ne şerli bir şey. Zarar nef'un açıyor kelimelerle. Ne faydalı bir şey. Avdurun ne de zararlı bir şey. İmanun ne iman tasdik inanmak diye bir itikat. Küfrun ne inkar efendim reddetmek. İrfanun hakkı hak olarak bilmek. Nükrun efendim hakkı efendim gerçeği kabul etmemek, bilmemek, bir şeyi yanlış bilmek. İrfan bir şeyi doğru bilmek. Nükür bir şeyi mahiyetinin dışında yanlış bilmek. Ondan sonra efendim fevzün fevz demek bir şeyden kar etmek, maksadına ermek hem de selamet bularak. Hani işte efendim sevdiğin kıza kavuşursun ama badellete ya ve leteye. Sen de bacağını kaybedersin. O da gözünü kaybeder. Ondan sonra kavuşursun. Bu ne olmuyor? Fevzi olmuyor. Neden? Maksadına kavuştun ama selametle kavuşmadın. Felaketle kavuştun yani. Sadece işte Türk filmleri gibi işte sonra işte bazısı kötü biter, bazısı biter. Sonra bir de bakıyorsun. Aa kavuştular. Kavuştular ama ondan sonra cenaze namazında kavuştular yani. İkisi de ondan sonra kavuşuyorlar. Ondan sonra biri de geliyor tar tar tar tar falan. Namusunu seviyor. İkisi de gitti yani falan. Aa kavuştular. E şimdi bu kavuştuğuna efendim film iyi mi bitti, kötü mü bitti yani şimdi. Allah Allah. Onun için fevz demek selamet bularak maksadına ermek. Yani belasız şekilde. Bunun tersi bunları tek tek yani geçen ders lügat manalarını verememiştim de vakitsizlikten. Ondan sonra geçen ders zaten benim hayatımdaki derslerin en antikası oldu. Çünkü yani yarıya uykuda mıydım neydim böyle acayip bir durumdaydım. Bilmiyorum size ne kadar yansıdı. Sonra husranun yahut husran. Husran ne? Husran efendim maksadını kaçırmak. Hem de belayı bularak. Şimdi hadi adam bir şeyi kasteder, murad eder, olsun ister. Olmaz. Aman olmadıysa olmaz. Alternatif çok. Ama şimdi hem onu elde edeyim derken, çaba sarf ederken hem de malı gitti, canı gitti, bir tarafı gitti. Sevdiklerine zarar gelen o zaman tam bir husran işte. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer işte. Fakat hasire husranen mübina. Aşikar bir husran ile efendim hasir olmuştur. Ne demek? Adam Allah'a itaat etmez, iman etmez, namaz yok, oruç yok ondan sonra. Dünyası da zaten ölünce bitti. Kiminin ölmeden de biter. Felç olup bilmem ne senelerce sürünür. En rahat yaşayıp son nefesine kadar bolluk içinde olsa bile dünya biter. Ahirette zaten kazanmamış. Orada da cehenneme gider. Ne buyuruyor? فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Şimdi hem cehennemden uzaklaştırılman lazım. Kim onu cehennemden uzaklaştırılır? Uzaklaştırıldın cehennemden ama toprak oldun. Toplu toprak oldun. Fetret devrinde yaşayanlar gibi. Mesul mükellef olmayan mecnunlar gibi, şunlar gibi falan. E şimdi tabii mecnun sonradan delirdiyse o değil. O yaşa, akıllıyken ki ameline göre muamele edilir de. Anadan doğma mecnunlar. Gerçi onların da ahirette imtihana tabi tutulacağını dair. Efendimizin anne babasının necaatı hakkındaki risalede o mevzular gelecek. Yani delilleriyle zikrediyoruz. Onda bir ihtilaf var. Velakin diyelim toprak oldular. Yani o görüş Manopa Hazretleri de fetret ehli için onu söylüyor. E şimdi bu adam cehennemden uzak edildi mi? Edildi. Felaketten kurtuldu mu? Yanmaktan kurtuldu. E fakat bir kar elde etti mi? Bir kazanç var mı? Yok olmakta bir hayır yok. Olaçına buna fevzü necat buldu diyemiyoruz. E husrana da düştü diyemiyoruz. Çünkü neden? Ateşteki felakete de gitmedi. İşte fevz için cehennemden uzak edilecek, felaketten selamet buldurulacak. وَدْخِلَ الْجَنَّةِ cennete girdirecek. Nimetlerine kavuşturulursa, kavuşturulursa bir adam فَقَدْ فَاز. İşte fevzü necat budur. Maksadın husulü afetlerden selametle birlikte olursa. Bunun tersi husran. Nedir husran? Dünyanın en büyük kralı yemiş içmiş, elini sıcak suyundan soğuk suya çevirmemiş ama efendim ahirette doğru cehenneme. Hem maksadını kaybetmiş, efendim keyfini kaçırmış, nimetlerini kaçırmış, hem de büyük felakete uğramış, cehenneme girmekte kafirse ebedi, günahkarsa işte cezasını çekene kadar. Mevla murad ederse tabii o da çünkü her Müslüman günahkar da olsa illa cehenneme sokmak Allah'a vacip değil. Cennet affedip cennete sokabilir. Ama cehenneme de gitmiş bu adam tam bir husran. Yani bütün karları kaçırmış bir de bütün belaları başına açmış. İşte bu husran. Bunun gibi. Ondan sonra alemi mülkte ve melekütte göklerde ve yerlerde ne az ne çok. Ne küçük ne büyük, ne hayır ne şer, ne fayda ne zarar, ne iman ne küfür, ne efendim hakkı tanımak, ne yanlış bilgiler, ne maksatlarına nailiyet, ne efendim, kayıplar, ziyanlar, ziyadetün ev nuksan, ne artış, yani üç beklerken beş geldi. maksadından da fazla şeye erişti. Ev nuksan yahut efendim işte üç beklerken iki geldi. Yani maksadından aşağıda kaldı, eksik kaldı. Taatü nevhsiyan. Taatü nevhsiyan. Taat işte Allah'ın rızasına uygun şekilde namaz, oruç, hac, zekat vesaire zikir, ibadetler nasip oldu. Şeriatın emirlerine muvafakat. Hüsyan, Allah Teala'nın vacip kıldığı emirlere muhalefet. Bunların hepsi. Asla bunlardan hiçbiri ne gökte, ne yerde, ne insana, ne cine, ne meleğe, hiçbir kimseye efendim nasip olmaz. İlla oluyorsa, olduysa kaza illahi, Allah-u Teala'nın kazasıyla, yani ezeldeki bilgisiyle ve kaderihi, Allah-u Teala'nın takdiriyle, yani levh-i mahfuzda yazmasıyla, tespitiyle ve meşiyetihi, Allah-u Teala'nın meşiyetiyle. Ne demek şimdi geldik meşiyetli? Yani iradesiyle, yani tahsisiyle. Özel bir, özel kullandığı tercihiyle. Çünkü bunların hayır gelecek adama şerde gelebilirdi. Fayda gelecek adama zararda gelebilirdi. Taat nasip olan adama isyanda nasip olabilirdi. Yani taat yapan adam isyan yapabilirdi. Nitekim sonradan sapıtanlar oldu. Şu anda isyan yapan adam o saatte, o anda ibadet yapabilirdi. Değil mi şimdi? Hepsi mümkün. Peki o burada tahsis olmasa, Allah-u Teala yaratacağı şeyi irade kullanmasa, tahsis buyurmasa, bunların hiçbiri olamazdı ve olamaz. Onun için فَمَا شَاءَ Allah-u Teala neyi irade buyurduysa kâne, o olmuştur. Şu anda alemlerde bugüne kadar olmuşlar ve şu andaki mevcutlar hakkında Allah-u Teala'nın iradesi var mıdır? Vardır. İradesi olmasaydı bunlar mevcut olmaz. Bunun içinde mezalim de var. Bunun içinde efendim fütuhat da var. Bunun içinde hayırlar da var. Bunun içinde şerler de var. Ama edebe riayet için ne demeyeceksin? Şer tarafını tahsis ederek Allah-u Teala işte hınzırları yaratan, kelpleri yaratan şeklinde methedilmediği gibi, ama Allah-u Teala her şeyi yaratan şeklinde kullanabilirsin. Mesela kafir. Kafir lafı Müslüman bir adam hakkında kullanılır mı? Kullanılmaz. Ancak kullanılır, şöyle kullanılır. Kafirun bil cibdi ve tağut. Şeytana kafir. Şeytanı inkar eden. Münkir. Şeytana küfreden. Kafir küfretmiş, inkar etmiş. Sen şimdi bir Müslümana kafir denir mi? Denmez. Ama kayıtsız denmez. Kayıt koyarsın. Ne kayıt koyarsın? Bil cibdi ve tağut dersin. İblisi, şeytanı, batılı inkar etmiş, reddetmiş. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَمَنْ يَكُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Neyse, Allah Teala Kur'an'da bile diyor ki Allah'a iman edip tağuta küfrederse. Demek ki Allah'a mümin, tağutu iblisi, iblise kafir, iblisi münkir. Ha, böyle diyebilirsin. Burada da şimdi efendim Allah Teala hakkında şerleri murad eden, şerleri yaratan diye tekli konuşamazsın. Ama ne dersin burada? Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leysel dâbilmâ. Hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Hayrı da halk eder, şerri de halk eder. Ama özellikle şerleri halk eden diye bir şey, bu tabii doğrudur. Ya çünkü bütün şerleri de o murad etmese meydana gelmezdi. Fema şâken, neyi murad etse o olmuştur. Şu anda mevcut ne varsa iradeden geçmiştir. Kaza ilmi ezeli de vardır. Kaderden geçmiştir. Ondan sonra hikmetinden geçmiştir, iradesinden geçmiştir, meşiyetinden geçmiştir. Bu perdelerden geçmemiş olsaydı şu anda mevcut olamazdı. Neyi murad etmişse kâne olmuştur. Ve mâ lem yeşe, neyi murad etmemişse lem yekûn olmamıştır. Dolayısıyla şu anda olmamış olan, mevcut olmayan şeyler hakkında Allah-u Teala bunları murad etmedi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden? Halk etmediyse, yaratmadıysa, var etmediyse demek ki şu ana kadar var olmasını murat da etmemiştir. Murat etmemiştir ki şu anda onlar da mevcut değildir. Olmayanlar hakkında Allah'ın muradını biz ileride olacaksa, onun olacağını ezelde o bilmiştir, murat edecekse, ama biz onu bilmeyiz. Neyi murad edeceğini bilmeyiz. Onun için biz mevcutlara bakarız. Mevcutlar hakkında irade var mıdır? Tabii irade olmadan bunlar mevcut olamaz. E burada dolu kötülük var. E kötülük var da Allah-u Teala onları bir hikmete mebni olarak, imtihana mebni olarak, efendim adama kötü bile gözükse bile Allah-u Teala'nın onu yaratması kötü değildir. Şer sana bana nispetledir. Allah-u Teala'ya nispetle şerri yaratması Allah'ın şer değildir. Hikmettir. Hikmet demek, isabet demek, doğru yapmak demek. Şimdi ne buyuruyor hadis-i şerifte? El hayru küllü fiyedek ve şerru leyse ilek. Ha, bütün hayırlar senin tasarrufunda, yönetiminde, tedbirindedir. Ama şer sana mensup değildir. Dikkat et. Bu hadis sahih hadistir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerri sen mi yaratmıyorsun? Sen yaratmıyorsun mu demek istiyor? Haşa, bunu diyen Müslüman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu der misin? Anlatsana. Ve şerru şer leyse ileyk. Leyse mink demiyor. Senden değil demiyor. E Kur'an zaten küllü min indillah, hepsi Allah'tan derken Resulullah onu der mi? Leyse ileyk. Leyse mensuben ileyk. Sana nispet edilmez. Ne manada? Çünkü sen yapıyorsan bir şeyi, sen yaptığın için hikmettir. Senin yapman hasebiyle şer değildir. Ama senin var ettiğin, takdir ettiğin kimselerin nispetle zararlı. E zararlı ama nice zehirlerde şifalar var. Şimdi yılanda öyle bir zehir var, deve devirir. Ama onun zehirinden de öyle bir ilaçlar yapılıyor. O ilaçta milletin ağrısını, sancısını, neleri ne yapıyor? Dindiriyor, teskin ediyor. Demek ki Allah-u Teala'nın hınzırı da yaratmasında hikmet var. O zaman ellezî ahsene kulle şeyin halakahu. Yarattığı her şeyi muhsindir, güzel yapmıştır. Ama sen şimdi bakıyorsun, aa bu da ne çirkin hayvan, ne çirkin insan. Ama Allah-u Teala'nın onu yaratma sanatına nispetle sen çirkin yaptı, bunu çirkin yaptı Allah diyemezsin. Çünkü Allah ahsene, yarattığı her şeyi güzel yaptı buyururken, etkane külle şey, her şeyi sağlam yaptı ayetlerde buyururken sen Allah'ın işleri çürük diyemezsin. Ha, o zaman Allah'ın yaratmasına nispetle şer Allah'a nispet edilmez. Yani yaratması şerli, yaratması çirkin. Haşa, haşa, haşa. Her yarattığı hikmet üzeredir. Orada kim bilir ne şey var. E şimdi Mescid-i Aksa'yı Buhtun Asar'a işte Daniel Aleyhisselam dersine gitti, işgal ettiriyor, yakıyor, yıkıyor. E şimdi burada Beni İsrail'e göre bu çok büyük zarar olmuş, şer olmuş. Tevratlar yakılmış, camiye hınzırlar bağlanmış. Neler olmuş, neler olmuş. Bu Allah'a nispetle bunu yapması şer değil. Allah şer yapmadı. Ama Beni İsrail'e şer oldu bu tabii. Niye? Onlar şerri hak ettiler. Onlar o belayı başlarına davet ettiler. Ve ma asabeke min seyyiyeti fe min nefsik. Ne kötülük geldiyse sana nefsinden geldi. Bu ayeti doğru anla. Kul küllü min indillah. Hepsi Allah'tan geldi. Hepsi yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Ondan başka yaratan yok, irade buyuran yok, kudreti olan yok. Bir şeyi var etmeye. Ama sebebiyet bakımından nefsindendir. Onun için sana nispetle şerdir. Ama Allah Teala sana ne yapıyor? Ceza uyguluyor. Sana uyguladığı o ceza aynül hikmettir. Hikmetin, isabetin, doğruluğun, adaletin ta kendisidir. Zalimi zalime musallat eder. Onunla öbür zalimden intikamını alır. Sonra zalimi, son zalimi kendi yakaladı mı daha bırakmaz. Ama o zalimi kılıç olarak kullanır. Nice zalimleri onunla kırar geçirir. Dolayısıyla Allah Teala'mızın her yaptığı işte bu. Seni hasta etmiştir, kanser etmiştir, beni şeker hastası etmiştir, öbürünü akıl hastası etmiştir. Hiç kimseye Allah Teala bunlarda zarar efendim murad etmemiştir. Onu da günahına kefardır. Onu oradan temizleyecektir. Onu buradan kabir azabından kurtaracaktır. Efendim o öbürünü can çekiştirip saatlerce, günlerce, aylarca öldürmeyecektir. Çünkü neden? Onu temiz olarak ahirete almak murad etmiştir. Kabir azabı görmeyecek. Günahları vardır. Tevbe etmemiştir. Tevbe etseydi öyle yapmayacaktı. Tevbe etmeyeceğini bildi. Etmedi adam. O ne bilirse öyle olur zaten. Adam tevbe etmeyince günahlar sildiremedi. Sildiremeyince Allah Teala da cennete koymak istiyor, onun iyiliğini istiyor. Onun için ona hastalık veriyor. Sen de bakıyorsun, Allah'ım ya Rabbi, bu adam niye kıvranıyor, can çekişiyor. Efendim aylardır, yıllardır ölemedi ya. Allah ona şer yapmıyor. Adama nispetle şer görünüyor. Ama Allah ona o hastalığı yaratmasına nispetle onun faydalarını mülahaza ettiğinden Allah'a şer nispet edilmiyor. Yaratılmak cihetinden bak. Ve bil kaderi hayri ve şerri min Allah Teala. Bize Sıbyan Mektebi'nde bile ne öğrettiler? Kadere iman ettim derken. Hayri ve şerri, hayrı da şerri de yaratılmak cihetinden diye bir şey öğrettiler bize çocukken. Hocalarımız 3-5 yaşında ezberlettiler bunları bize. Ortalama 5 yaşında biliyorduk bunları. Bize ne ezberlettiler hocalarımız? Yaratılmak cihetinden. Ama sebep olmak bakımından kul kendi belasını kendi kazanıyor. Onun için Allah-u Teala yani kul azmayınca Allah bela yazmaz buyurulmuş değil mi şimdi? Demek ki ayetleri doğru anlayalım. فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza gelen belalar ellerinizin kazandığı kendi amelleriniz sebebiyledir. Sen yaratıyorsun demek değil. Sebebiyledir. Bu sebeple Allah yaratır. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّدِنْ فَمِنْ نَفْسِكُمْ Başına gelen kötülük nefsindendir. Sebebiyet bak. Öbür ayet ne diyor? Kul Habibim söyle ki küllün seyyesi, hasenesi, belası, musibeti, iyisi, güzeli, kötüsü hepsi de min indillah. Allah'tandır. Yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Sebebiyet bakımından haseneler Allah'ın lütfundandır. Kimse Allah'tan bir şey almayı istihkak kazanamaz. Hiçbir ameli, hiçbir hayrı hasenesi de Allah'tan ona bir şey kazandırmaz, hak ettirmez. Allah lütfundan verir. Ama seyyiye gelince Allah durup dururken de kimseye bela yazmaz. Efendim, başına gelen kötülük, iyilikleri sen hak etmiyorsun. Lütfumdan veriyorum, fazlımdan, fazladan. Kötülükler cihetinde ben niye durup dururken sana kötülük yapayım ben? Benim şer, Allah Teala şerri yaratır ama Allah'ın şerri yaratması şer değildir. Burası çok ince bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için hadis-i şerifte bütün hayırlar senin tasarrufundadır, senin lütfundandır. Şer sana mensup değildir. Yani sana nispet edilmez. Yaratılman cihetinden sendendir. Bunlar ayrı şeyler. Bunları efendim dikkatle anlamadan bir insan ehli sünnetten olmak kolay bir şey değildir. Efendim dersimiz geldik. Geldik de nereye geldik? Nereye geldik biliyor musunuz? Geçen dersin bittiği yere geldik. Aa hoca sen bugün hiçbir şey okumadın mı? Bak geçen dersi dinle bir de bunu dinle. Hiç kelimeleri pek tekrar etmedim. Farklı şeyler söyledim yani. Ama bu konu, bu hamur çok su kaldırır buyurdu Alaaddin Efendi babamız. Gaddes Allah'a olsun. Onun için biz burada yerimiz geldiğimiz nokta efendim isabetli bir noktadır. La ahrucu an meşiyeti. Şimdi anlamak kolay olur. İleriden bir ibare devam edeyim. Allah'ın meşiyet ve iradesinden çıkamaz. Leftetü nazirin. Nazır bakan, lefte böyle bir cihetten bir cihete süratle yüzünü çeviriyor. An meselesi bak, saniyelik. Ha, hiçbir bakanın süratle bir tarafa dönüş yapması Allah'ın meşiyetinden, iradesinden karşı. Allah orada irade ve taksız buyurmasa, şimdi böyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım? Böyle yaptımsa bu tarafa nazarımı çevirmemi irade buyurdu. İradeden, tahsisten, kudretten, kalpten, icattan geçti de şöyle yapabildim. Sonra ve la feltetu hatırın. Ne acayip ibarlayan bir lefte, felte. Cep kelimeler acayip tabii fesahatta. Hiçbir akıl fikir sahibi hatırına bir şeyler getirip geçiren efendim kimsenin feltesi felte ne demek? İradesiz, ihtiyarsız, kasıtsız bir şey düşünmesi. Yani şimdi böyle duruyorsun. Bir şey düşüneyim diye istesen düşünemiyorsun ya. Pat diye aklına bir şey geliyor. Allah Allah. Bu da aklıma nereden geldi? Bir de onu düşünüyorsun bir saat. Pat diye bir şey geldi aklına. O senin hatırana, hatıra Türkçe'de anılar manasında kullanılıyor da. Anılar anmaktan geliyor. İşte anmak yani hatırlamaktan geliyor da. Türkçe'de yani istimalleri tabii lügatına uygun değil. Senin kalbine diyelim şimdi biz burada kalpte Türkçe'de anca anlarsınız. Senin kalbine anında bir şey geliyor. Bir an sonra bak, an diyorum, dakika demiyorum. Bir an sonra saniyeden bile ufaktır yani an. Bir an sonra ne geleceğini şimdiden bilmiyorsun. Pat diye bir şey daha geliyor. Hesap ettiğin gelmiyor. Hiç ummadığın bir şeyler pat diye içine düşüyor. Ha, sen elinde değilsin ki. İşte hiçbir kişinin kalbine gayri ihtiyari pat diye bir şey düşse bu Allah'ın iradesi olmadan o anda, saniye bile demiyorum bak, salise saliseni bilmem nesi. O anda senin kalbine o fikrin düşmesi Allah-u Teala'nın kazasından, kaderinden, iradesinden, meşiyetinden hep geçmiş de. Çünkü onun tahsisi var. Niye o anda ananı düşündüğünde babanı düşünmedin yani? Niye o anda 40 sene evvelki bir şey aklına geldi ya? Hatırlatan bir sebep de yok. Şimdi hatırlatan bir olay yok, bir şey izletmeden bir, efendim birisi bir mevzu açmadı. Duruyorsun ya 40 sene evvel. Ben şimdi bazen çocukluğumda başıma gelen, yani rahat 50 sene var. Çünkü ben 5 yaşımı hatırlamıyor muyum yani? 50 sene evvelki bir şey pat diye ya nereden hatırlarım? Bunu şu anda bilen bile kalmamış ya. Benim 50 sene o yaşadığımın şahidi de yok. Anlattığım insanlar bile ölmüş ya. Bir mevzu yok yani pat diye bir şey düşünüyorum şimdi. Allah Allah. Niye bu aklıma gelir? Hadi şimdi bir ayı görürüm de. Geçen bana işte gösterdiler. 50 tane 60 tane ayı toplamış şeyde. Ondan sonra efendim Sarıkamış'ta çöplüğeymişler işte. Aç kalmışlar ayılar falan. Da resim görmüş. Aa, o resmi birisi gösterdi. Ben de hemen neyi hatırladım? Ben ayı çok severdim. Ayı oynatırlardı. 3-4 yaşımda işte ayının peşine gittim. Beyceğiz'e kadar 4 yaşında çocuk ne oldu? Beyceğiz'de kayboldum. Ondan sonra götürdüler beni Çarşamba karakoluna. Karakoldan babam geldi aldı beni falan. E şimdi bu benim aklıma birden geldi. Allah Allah. Ben 5 yaşımda karakoldaydım. Niye? Kaybolmuştum. Ulan Beyceğiz'le Çarşamba karakolu ama 4 yaşında 5 yaşında çocuk ayı oynatıyorlar ya onların peşine giderken ondan sonra kaybolunca beni aldılar karakola götürmüş. E şimdi ben burada ayıyı görünce 50 tane ayı görürsem boz ayıları ben çocukken böyle ayı oyunlarının peşine gitmiştim. Bu aklıma gelir. Bu şimdi hatırlatan bir neden var. Ama hiç aklımda, fikrimde bir şey yok. Sebebi yok, mucibi yok. Pat diye bir şey geliyor aklıma. La havle ve la kuvvete. Adam da diyor, bu aklıma şimdi nereden geldi? İşte Allah'ın meşiyetinden hariç değildir. Ne bir ani süratli bakış, ne bir ani düşünce asla Allah Teala'nın iradesinin onları tahsisinden geçmeden, o anda onu düşüneceğini, o anda o tarafa bakacağını murad etmeden vakı olamaz. Bel doğrusu hüve ancak o Allah'tır. El mübdi'ü yaratmayı başlatan, yoktan yaratan, el mü'idü sonra tekrar mahlukatını iade edecek olan, diriltecek olan varlığa tekrar döndü. Bak şimdi öldürecek bir daha varlığa döndürecek. Yani buna iman etmese adam kafir olur. El fe'alü işte demin okuduğum ayetlerden hep çıkıyor kelimeler. Efendim hiç engel tanımadan yapan lima o şeyle yürüydü murad ediyor. Neyi murad ediyorsa dilediği şekilde murad ettiği şekilde icraata sokan la radde asla reddedebilen yoktur. Hükmihi onun karar verdiği, hükmettiği, ibram ettiği efendim irade buyurduğu. İrade aynı zamanda hüküm, ferman. Karar verdiği çünkü irade tahsis ediyor. Tahsis demek karar vermek demek. Bir şeyin olmasına veya olmamasına. Olacaksa beyaz mı siyah mı olmasına. Efendim olacaksa uzun mu kısa mı olmasına. Olacaksa doğudan battan mı olmasına. Olacaksa işte dediğim 6 cihet. Bunların hepsine karar veriyor. Tahsis etmek ne demek? Karar vermek. Böyle olsun demek. İşte o bir şey hükmettiği zaman, irade buyurduğu zaman demek istiyor. Onu reddedecek hiçbir güç yoktur. Onu bozacak hiçbir güç yoktur. Ve la muakkibe asla takipçi yoktur. Vallahi onun karar verdiği efendim şeye ne kararının icrasından evvel ne kararını icra ettikten sonra asla takip edecek, takip etmek peşine düşecek de bozdurmak için bu temiz miydi, Yargıtay mıydı, Danıştay mıydı, Sayıştay mıydı ki birisi takip edip de olayın peşine gidip de onu bozdurabilsin yani. Onun karar verdiğine öyle. Yani işte bunda ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi. Allah bir şey hüküm eder, karar verir. Yani irade buyurur, tahsis buyurur. Onun hükmünün peşine düşüp de onu bozduracak hiçbir güç yoktur. Burada kalıyoruz. Vela mehrabede. Çünkü orada biraz yine izah gerekecek. Zaten ileriden de size dersten geçtim yani. 2 satır kadar. Geçen dersi tekrar etti demeyin. Geçen dersi tekrar etti derseniz size bir sual sorarım. Bir imtihan açarım. Ondan sonra ne geçen ders ne bu ders hiçbir cevap veremezseniz sınıfta kalırsınız. Allah itikat konusunda sınıfta kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
2: Bir tacirin kafesinde mahpus güzel bir papağanı vardı ki onu çok seviyordu. Bir gün tacir Hindistan taraflarına ticaret için hazırlığa başladı ve cömertliği sebebiyle de hizmetkarlarının arzularını sorarak onlardan siparişler aldı. Bu arada çok sevdiği papağanına da "Sana Hindistan'dan ne getireyim?" diye sordu. Papağan, "Oradaki papağanlara benim halimden bahset ve selamımı arz et," dedi. Mahpus papağan hal lisanı ile Hindistan'daki papağanlara şu feryadını duyurmak istiyordu.
3: "Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Size selam göndererek sizden çare, yardım ve irşad edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Bu hal reva mıdır ki ben bir demir kafes içine mahpus olayım, siz ise hürriyet içinde yeşil ormanların, güzel çiçeklerin ortasında abad olun. Ben burada hapiste, siz ise gülistandasınız. Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Ey üstad papağanlar! Sizler seher vakti çayırda feyiz şebnemlerinden demlenirken lütfen bu zavallıyı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle yad eden Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar! Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken, ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şad, abad ve ihya etmek isterseniz, benim hatırama da lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için, bu kimsesiz, biçare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin."
2: Papağanın istediğini kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papağan gördü. Onlara seslenerek mahpus papağanın selamını söyledi. Hal lisanı ile mahpus papağanın bu selamı, yani feryad-ı figanı, Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu sözler karşısında titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı. Hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabalığı vardı. Bu işi niye yaptım? Niçin o haberi verdim de biçareciyi ham sözümle yaktım, yandırdım dedi.
3: Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağana anlattı. Ey papağanım, söylediğime söyleyeceğime hala pişmanım. Nedametten ellerimi ve parmaklarımı ısırıyorum. Lakin son pişmanlık neye yarar ki? Sahibini dikkatle dinleyen mahpus papağan da tacirin sözleri biter bitmez arzu ettiği cevabı almış olarak aynı Hindistan'daki papağan gibi titreyerek kafesin zeminine düştü ve kaskatı kesildi.
2: Bu hali gören tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külahı çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yenini yakasını yırtarak feryat etmeye başladı. Ey güzel papağan, ey benim hoş sesli kuşum, ne oldu, neden bu hale geldin? Vah benim yoldaşım. Eğer Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir kuşu olsaydı, başka kuşlarla oyalanmazdı. Çünkü kuşu kendisi için bir neşe kaynağı, sohbet arkadaşı ve sırdaşıydı. Perişan şekilde ağlayıp inlemeye devam etti. Kah veren Allah, alan Allah diyor, kah mecaza saplanıyor, kah hakikate tırmanıyordu. Papağanının ayrılışıyla yanıp tutuşuyordu. Denize düşen bir insanın yosunlara tutunuşu gibi kendisine teselli menbaı arıyordu. Suçu diline izafe ediyor ve onu şöylece itham ediyordu.
3: Ey dil, sen ölümlere sebep oldun. Bana çok zarar verdin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateş hem de harmansın. Bu ateşi harmana ne zamana dek salacaksın? Ey dil, şu canım senden şikayetçidir. O senin her dediğini yaptığı halde senin elinden neler çekiyor? Ey dil, bazen has kulların lisanı gibi tükenmez bir hazinesin. Ama bazen de el aman, fasıkların zehirli lisanı gibi dermanı bulunmaz bir dert

0: canını verdi. Uçtu, yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir kuşun yaptığı işe şaşırdı kaldı. Bununla beraber içini kemiren bir meraka kapılarak bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. Ey kuşum! Allah aşkına halini bize arz et. Hint'teki papağanlardan ne hal telakki ettin ki bir hile yaptın, beni yaktın. Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma dedi. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi.
1: Haberini getirdiğin Hint papağanı bana sessiz hareketleriyle mürşitlik yaptı. Nasihat etti. Yanan bağrıma sanki ab-ı hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesin mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de cahilleri de güzel namelerle mest eden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, aklını başına topla, bu nameleri bırak, sen de benim gibi öl de esaretten kurtul dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum.
0: Papağan sözlerine şöyle devam etti.
1: Efendi, ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere, vatanıma dönüyorum. Sen de benim gibi yaparsan, ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına, yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun. Çok yücelirsin.
0: Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip kendi kendine şöyle dedi. Bana öğüt olarak bu yetişir. Gayrı ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir ab-ı hayat imiş.

Hikayede geçen kafesteki papağan beden, yani nefs esaretine giren ruhu temsil eder. Hindistan'daki hürriyete gark olmuş daldan dala uçan papağanlarsa, dünya lezzetlerinden sıyrılmış, fani

0: İlik ve eşyanın esaretinden kurtulmuş ervah-ı mücerrede, yani Evliyaullah'ın ruhaniyetleridir. Hint'teki kuşların kafesteki mahpus kuşa talimatı, ölmeden evvel ölünüz emri celiline ittibaın lüzumudur ki, kurtuluş ancak bu yolla mümkündür. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh buyurur, ölünüz ki hakikat sabahına dirilesiniz.
1: Hindistan'daki papağan, kafesteki mahpus papağana bu hususta adeta şöyle demiştir. Sen de öl. Yani tabii ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi iradenle ölmesini bil ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Çünkü kendi aslı ve hakikatiyle yaşamayan ve içindeki meknuz cevherden habersiz olan bir kimsenin hayatı, bir vücut kafesinde can çekişmekten başka bir şey değil de nedir? Gerçek hayat nefisten ölmekle başlar. Zira bu ölüm bizzat hayatın kendisidir. Bunun içindir ki Hazreti Mevlana buyurur.
0: Can papağanının hikayesi de tacirin papağanının hikayesine benzer. Ey gafil! Bu kuş gibi ölü ol ki kurtulasın. Dane gibi olursan seni kuşlar toplar. Gonca gibi olursan seni çoluk çocuklar yolar. Daneni sakla, uzaklarda gizlen. Goncanı sakla da damlarda duvar dibinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilinmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın. Tevazu ve mahviyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne oldum delisi olarak haddini aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir tabasbusla, zararlı metüsenada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Varlık kaydından kurtulmak içinse ya ölmek veya ölü görünmek, yani ilahi emir ve nehilere gönülden bağlanıp onları yerine getirmek icap eder. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tasavvufu, Hakk'ın seni senliğinde öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder.

0: kul, dünya kirlerinden kurtulup da Allah'ın lütfuna sığınarak ilahi nura garg olduğu zaman, o afetlere değil, afetler ona boyun eğer. Nitekim ilahi gazapla köpürüp de Allah düşmanlarını kahreden sular, Hazreti Nuh'a ve Hazreti Musa'ya yar olmuş ve Nemrud'un kalbinden ah dumanları çıkaran ateş de İbrahim aleyhisselama gülistan olmuştur. Bu oluşlar bir tesadüf değil, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan lütuf ve inayetinin tecellisini muhtevi mucizelerdir ki, daha nice hikmet ve ibretlerle lebaleptir. Diğer taraftan bu hakikatler, ilahi lütufların onlara layık olan sair kullara da aynı veya değişik şekilde ikram edileceğini ihtiva eder. Ancak kula düşen benlikten, yani iblisi helak eden vasıftan kurtulup da masivadan sıyrılarak yalnız Rabbine yönelmesi ve gönlünü onun zikriyle doldurmasıdır. Kafesteki kuşun bu işaretlerdeki sırrın inceliğini anlayıp tatbik etmesi kendisini ebedi hürriyet saadetine kavuşturdu.
1: Gerçekten vücut, ruh için bir kafestir. Bu kafese bir değil, binlerce kuş girip çıkar. Giren kuşlar, nefsani kuvvetler, cismani hevesler ve şeytani endişelerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavukluk edenler ve menfaati icabı insanı pohpohlayanlardır. Bu iki grubun her biri de insana türlü şeyler söyler. Kimi, senin asıl dostun benim der. Kimi, hayır, sana ancak ben yar ve yoldaş olabilirim der. Kimi, sen pek güzel birisin, cömertsin, iyilik sahibisin, bağışlayıcısın diye pohpohlar. Kimi, İki alem senin için yaratıldı. Bizler ancak senin kapında kul köleyiz sözleriyle yaltaklanır. Kimi her söylediğine isabet buyurdunuz gibi ifadelerle riyakarlıkta bulunur.
0: Ne yazık ki insanlardan ten kafesinin meftunu, akılsız ve toy ruhlu olanlar bunlara kanar da kendini bir şey zannetmeye başlar. Zavallı bilmez ki bunlar içine yerleşmiş bin bir şeytanın tehlikeli hileleridir. Çünkü bu dünya yaltaklanmaları ona aldananlar için lezzetli bir lokma, hoş bir musiki gibi gelir. Halbuki bunlar sonunda aleve dönen bir şeytan gıdasıdır ki o önce zevk veriyor görünse de sonradan helak edici bir ateş olur. Bu helak alevini bu dünyada sezemeyenler, ahiret yurdunda yükselen alevlerin ortasında kaldıklarında işin hakikatini anlayacaklar. Fakat iş işten geçmiş ve her şey bitmiş olacak. Feryad-ü figanlar tükenişlerinin son nameleri halinde yükselecek.
1: Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. İnsanı iki şey helak eder. Bir, nefsi arzulara uymak, öteki methü sena edilmeyi sevmek.
0: Allah Teala ahiret saadetini dünyada haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah sevgisi kaynayanlara nasip eylemiştir. Zira tevazu nimetinden uzaklaşıp kötü sıfatlara sarılanlar firavunlaşmaktan kurtulamamışlardır. O halde tevazu ile bu tür mezmum ahlaktan kurtulmak gereklidir.
1: Tevazuun lütufları çoktur. Mütevazı insan cömerttir. Cömert insan merhametlidir. Merhametli insan mahlukata hizmet neşesi içinde olur. Bu da Rabbin rızasına vesile olmaktır. Ancak tevazudan uzak bir kimse bu güzel vasıfların mahrumudur. Dolayısıyla kul, kendi hakikatini kendisine gösterecek bir gönül aynası olan Allah dostlarıyla beraber olmaya gayret sarf ederek nefsini ve onun hilelerini tanımalıdır. Ancak ehlullah'a ve onların hallerine gönül gözüyle nazar edip hikmeti kavramalı, çeşitli nefsi vesveselerle hatalı hallerden kaçınmalıdır. Mevlana Kuddise Sirruh, dünya nedir sualine şu cevabı verir.
0: Ruhlar hapishanesidir.
1: İçli Yunus, bu dünya hapishanesinde yaşanan gurbet halini bülbüle sitem ederek ne güzel ifade eder.
0: Sen burada garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlar mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey

0: Hazreti Mevlana bir başka gazelinde der ki, ben iş görmek ve halkı irşad etmek vazifesiyle mükellef olduğum için dünya hapishanesinde bulunuyorum. Yoksa zindan nerede, ben neredeyim? Kimin malını çalmışım ki mahpusum? Dünyada her adım attıkça arzu edilen menzile varılır. Her nefes aldıkça da dünyadan gitme yaklaşır. Diğer cihetten de ruhların aslı alemi ervahtır. Her nefes aldıkça da aslına yaklaşır. Havuzdaki suyun buharlaşıp kaybolması gibi, sessiz sadasız alınan verilen nefesle ömür de zamanını tamamlar. İnsan olsun, hayvan olsun, aslı toprak olduğu için onun içinde çürür ve kaybolur, toprağa dönüşür. Maddiyat böyle olduğu gibi maneviyat da aslına rücu eder. Manevi mayası cennetin eczasından olanlar cennete, cehennemin eczasından olanlar cehenneme gider. Cesedin yanması, ruhun manevi gıdalarla dolup hayvani gıdalara yer kalmaması neticesi, dünyevi lezzetlerden bütünüyle sıyrılma manasıdır. Nasıl kelebek ışığın etrafında cazibeye tutulur, iradesi gider, sonunda ışığa çarparak cesedini yakarsa, Hazreti Mevlana da şöyle buyurur: cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir.
1: Babil hükümdarı Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe attırdı. Ancak, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol emriyle ateş onu yakmadı. Etrafı gülistan oldu. O ateşe Nemrut ve tabileri girseydi, cesetlerinin külleri bile kalmazdı. Çünkü onlarda İbrahimlik yoktu, Nemrutluk vardı.

0: Mevlana Kuddisesi Ruh buyurur:
1: Ne mutlu o kimseye ki ölümden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır.
0: Hadis-i Kudsi'de Allah Celle Celaluhu buyurur: Beni kim severse onu öldürürüm. Ben kimi öldürürsem onun diyeti bana aittir. Her kimin diyeti bana ait olursa ben onun diyeti olurum. Hazreti Mevlana: Benim diyetim Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin müşahedesidir buyurur. Devamla şu dua ile iltica ve tazarruda bulunur: Ey Malikel Mülk olduğu halde tacı ve tahtı bulunmayan Rabbimiz, bizim gibi biçare ve bikeslere takılmış olan bu sert ve ağır nefs kelepçesini senden başka kim çıkarabilir? Bizi bu murdar nefsin elinden kurtar. Onun bıçağı kemiğimize dayandı.
1: İlahi, elimizden tut ve bizi satın al. Gönlümüzdeki gaflet perdesini kaldır. Fakat tesettür, mahfiyet perdemizi yırtma ve bizi rezil etme. Amin.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
4: Bir abid, ismi gibi çok ibadet eden, ibadet etmeyi seven, ihlaslı ve samimi bir insandı. Son zamanlarda kendisini gece ibadetine alıştırmıştı. Bu ona derin bir haz veriyordu. Baştan biraz zorlanmıştı ama artık alışmıştı. Bu duruma tabii ki en çok üzülen şeytandı. Çünkü şeytan, kulun Allahu Teala ile yakınlaşmasını asla istemezdi. Yine bir gece abid, gece kalkmak üzere yatmıştı. Adeti olduğu üzere Allah'a dua edip gözlerini yumdu. Şeytan aklına koymuştu. Ne yapıp edecek, bütün maharetlerini bir bir kullanacak ve abidin gece kalkmasını önleyecekti. Öncelikle gece kalkmasını önlemek için vesvese vererek ona uykusunu tatlılaştırmak istedi. Bunun için de "Uyu abid, uyu, rahat uyu. Önünde çok uzun bir gece var. Daha erken, biraz sonra kalkarsın" diyerek adeta abid ile gece ibadeti arasında düğüm attı ve bunu 3 defa tekrarladı. Abidin gece ibadeti yapabilmesi için bu 3 düğümü çözmesi gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı? Abid, şeytanın vesveseleriyle derin bir uykuya dalmıştı. Biraz daha uyusa geceyi geçirecek ve ibadeti kaçıracaktı. Birden yatağından fırladı. "Ne yapıyorum ben? Hemen kalkmalıyım. Yoksa vakit geçecek," dedi. Bu şekilde abid ilk düğümü çözmüş oluyordu. Hiç tembellik yapmadan gitti, güzel bir abdest aldı. Abdest alma ikinci düğümün de çözülmesi demekti. Son olarak abid ibadete başladı ve böylece üçüncü düğümü de çözüp Rabbinin huzuruna dönmüştü. Bu arada şeytan sinirinden, üzüntüsünden kahroluyor ve şöyle diyordu: "Asla pes etmeyeceğim. Belki seni yenemedim ama en yakın zamanda bunun intikamını senden alacağım. Senden alamasam bile ben kandıracak başka insanlar bulurum." Abid ibadetini bitirmiş, güneş doğmuştu. İçi huzurla doluydu. Geçelim hissemize. Şeytan çok sinsi bir varlık. Yapacağı şeyleri açık bir şekilde ortaya koymuyor. Her şeyi sinsice, yavaş yavaş, adım adım ve bir plan dahilinde yapıyor. Öyle ki şeytanın o sinsiliği içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek çoğu kere mümkün olmuyor. O bir adım atıyor ve attırıyor. Ona tabi olan insan da bu adımı küçük görerek "Aman ne olacak, sadece bir adım" diyor ve arkasından gidiyor. Oysaki şeytan peşi peşine adımlarını arttırıyor. 2-3 derken insanı kendisine bir kul ve köle haline getiriyor. Böylece insan küçük görerek girdiği günahlarla içinden çıkılmaz bir bataklığa saplanmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu örnek, şeytanın vesvese silahını da gözler önüne seriyor. Şeytan insanı vesvese silahıyla vurmaya çalışır. Vesvesenin ilk kabul gördüğü yer kalptir. O diğer azalara kalp vasıtasıyla yayılır. Onun için vesvesenin ilk tesiri kalptedir. Kalpte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zira böyle bir vesvese hayalden öte geçememiş demektir. Vesvesenin kalpte kabul görmediğini anlamaksa gayet basittir. Şayet kalp gelen vesveseden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa bu durum o vesvesenin kalpte kabul görmediğine işarettir. İmanın kuvveti nispetinde kalp vesveseye karşı gelir, bir tepki verir. Allah-u Teala cümlemizi şeytanın şerrinden, nefsimizin, insanların ve cinlerin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin.
3: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinizi İstanbul'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul Fındıkzade'de Sultan Fatih yapan hocası Molla Gürani Hazretlerinin içerisinde medfun bulunmuş olduğu haziredeyiz. Kabe Şerif'ini arkamda görmektesiniz. Yayına başlamadan önce bir hafta kadar evvel İzmir'de yaşanmış deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah-u Teala'dan rahmetler niyaz ediyoruz. Geride kalan ailelerine, keder dide ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil niyaz ediyoruz. Amin. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi bu vari tehlikelerden, bunların beterinden, mislinden korusun, muhafaza eylesin. Amin. Yeri gelmişken şunu söylemek isterim. Tabi teselli zordur ama pek de bilinen bir şey değildir bu. Şehit sadece kıymetli müminler savaşta şehit olan değildir. Buhari Müslim ittifaklı, müttefakun aleyh bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayette buyurur ki Eşşühedâ-u hamsetün, şehitler beştir. Sahabe-i kiram tabi şaşırır. Onlar sadece savaşta Allah yolunda öldürülen şehit, başka şehit hani olmuyor diye birçoğumuz gibi düşündükleri için merakla dinlerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur sayarken bu 5 tanesini: el mebtun, önce el mebtun, taun gibi, veba gibi, şu anki korona ismiyle müsemma olan hastalık gibi salgın hastalıktan vefat eden, vel mebtun, karın ağrısı, ishal gibi hastalıklarla vefat eden, o da şehit sayılır. Böyle bir hikmeti var o hastalığın. Sonra vel garik, boğularak ölen. 4 ve sahibul hedmi, göçük altında ölen de şehit sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bildirmesiyle. Beşincisi de efendim, eşşehidü fi sebilillah, Allah yolunda gazada şehit olan. Tabi böyle bir müjde var ama şunu da unutmamak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah ve her akşam okuduğu duaların meşhurlarından bir tanesi şudur: Allah'ım mahfazni min beyne yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve eûzü bi azametike en uğtale min tahti. Ya Rabbi, beni önümden gelecek belalardan, arkamdan gelecek belalardan, sağımdan gelecek belalardan, solumdan gelecek belalardan, üstümden gelecek belalardan ve altımdan batırılmaktan sana sığınırım diye dua buyurmuştur. Böyle bir tehlikeye binaen Allah-u Teala cümlemizi bu gibi tehlikelerden, afetlerden muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani Hazretleri'nin bizim için, özellikle İstanbul halkı için hususi bir önemi vardır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmuş Sultan Fatih'i Sultan Fatih yapan kişidir. İnşallah ileride işleyeceğiz. Fethi esnasında sıkıntıya girince, fethi uzayınca kendisinin yanında dik durmuş, fethi hususunda destek olmuş, daha evvelinde Şehzadeliği döneminde ciddiyeti ve cesaretiyle Sultan Fatih'i, o haşarı diyebileceğimiz şehzadeyi, eğitim hayatına ve ilme aşık etmiş kişidir. Onun için bu hususiyetini belirterek başlamak istedim. Asıl adı Şemsüddin Ahmet olup babasının adı İsmail'dir. Molla Gürani Hazretleri'nin doğum tarihi hakkında kaynaklarımızda 1406 ve 1410 gibi rakamlar zikredilmektedir. Efendim, ilk tahsilini doğmuş olduğu Şehrizor'da, bugün Kerkük diye bildiğimiz Irak sınırlarındaki o memlekette almış. Küçük yaşta hafızlığını itmam eylemiş, tamamlamış. Daha sonra Zeynüddin el-Kazvini'den kıraat-ı seb'a, kelam, tefsir, fıkıh, nahiv gibi ilimleri tahsil etmiş. Ardından bugün Batman'da bulunan Hasan Keyf'te Celaleddin Hulvani'den Arap dili ve edebiyatı ilmini tahsil etmiştir. Ardından Şam'a gitmiş, orada bir miktar yine ilim hayatına devam etmiş. Talebeliği hakkında önemli bir husus şudur: çok fakru zaruret içinde, çok fakirlik içerisinde talebelik yılları geçmesine rağmen yılmamış, ailesinden bir destek görmemesine rağmen bu ilim yolunda devam ederek efendim ilerlemiş ve büyük bir alim olmayı başarmıştır. Molla Gürani Hazretleri tahsil hayatına devam ederken bir dönem Kudüs'te bulunur. Daha sonra Mısır, Kahire'ye geçer. Orada namı oldukça yayılır. Şemsüddin Şirvani ile görüşmeleri olur. Hadis ilminde Şeyhülislam denilince ilk akla gelen kişi olan İbni Hacer el-Askalani rahmetullahi aleyh, ki Buhari şerhi Fethül Barisi ile meşhurdur. Kendisinden icazet almıştır Molla Gürani Hazretleri. Hatırlarsınız, Molla Fenari Hazretleri de ilk Şeyhülislam'da İbni Hacer el-Askalani icazet vermiş idi. Beşinci Şeyhülislam olan Molla Gürani Hazretleri de İbni Hacer el-Askalani'den icazet, yani bugünkü manada diploma almıştır. Efendim, İbni Hacer el-Askalani Molla Gürani'nin ne kadar güzel Buhari okuttuğuna şahitlik etmiş büyük bir üstattır. Molla Gürani Hazretleri ayrıca Zeynüddin Abdurrahman İbni Muhammed Ezzerkeşi, Ahmet İbni Ali el-Makrizi, Kemalüddin İbnül Barizi ve Ali İbni Ahmet el-Kalkaşendi gibi alimlerden hadis, kıraat, tefsir ve fıkıh tahsili görmüştür. Mantık gibi akli ilimlerin yanı sıra nahiv, meani ve beyanda da maharet kazanmış, fıkıhta ise fevkalade ilerlemişti. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani'nin bahsettiğimiz Mısır yıllarında, o zaman oradaki devlet Memlüklüler devletidir. Bu bizce çok bilinmez, hakkında pek araştırma maalesef yapılmamıştır ama bu devletin ilk zamanlarında çok önemli bir hadise yaşanmıştır. Memlük Sultanı Baybars, Moğolları ilk defa tarihimizde durdurmayı başarmış kişidir. 1260'da aynı Calut'ta ilk defa Moğolları durdurmayı başarmıştır ki Moğollar İslamiyet'i, Müslümanları tamamen tarihe gömmek isteyen bir topluluk halinde efendim istilalara başlamışlar idi. İlk defa onlara yenilgiyi tattırmış ve yenilebilecek olduklarını göstererek morallerini bozup bu bozgunu efendim engellemeyi başarmış olan devletti bu Memlükler başındaki Baybars ile. İşte bu Memlükler devleti döneminde Molla Gürani Hazretleri Mısır'da idi. O zaman sultanı efendim Melikü'z-Zahir Çakmak ismini bir sultan idi. Kendisinin meclislerinde çok parlayınca Molla Gürani Hazretleri dikkat çekmeye başladı. Buhari kıraat meclislerine katılıyor idi. Tabi o zaman kıymetli izleyenlerimiz böyle Buhariler, Müslim gibi İslamiyet'in esas kaynakları sultanların huzurunda meclislerde okunur idi. Molla Gürani Hazretleri o meclislerde ön planda bizzat olmaya başlamış idi. Molla Gürani Hazretleri hocası Makrizi vardır. Makrizi Dürerül Ukudül Feride, Dürerül Ukudül Feride fi Teracimi A'yanil Müfide adlı eserinde Molla Gürani Hazretlerine Sahih Müslim ve Şatıbiye'yi okuttuğunu, kendisinin kıraat, fıkıh ve Arapça hususunda çok meziyetli bir talebe olduğunu ifade etmektedir. Daha sonra birçok ilim adamının başına gelebilecek olan iftira meselesine uğramıştır ve bu yüzden Mısır'dan tekrar Şam'a dönmek zorunda kalmıştır Molla Gürani Hazretleri. Molla Gürani Hazretleri Şam'a gitmeden önce Mısır Sultanı tarafından Berkukiye Medresesi'ne müderris olarak tayin edilmiş idi. Şam'da ya da Halep'teyken kaynakların ifadesine göre Sultan II. Murat yani Fatih'in babası Osmanlı Devleti'ni toprak olarak büyütmeye gayret gösterdiği gibi ilim adamlarınca da zenginleştirmeye çalışıyor idi. Bundan dolayı Molla Yagan dersinde işlediğimiz üzere Molla Yagan'ı bu ilim adamlarının tespiti ve ülkemize, yurdumuza kazandırılması için görevlendirilmiş idi. İşte bir haç yolculuğunda Molla Yagan Hazretleri, Molla Gürani Hazretleri'ni tanır, ne kadar kaliteli, büyük bir insan olduğunu keşfeder ve onu Osmanlı coğrafyasına gelmeye ikna eder. Sultan II. Murat Han da Fatih'in babası kendisininle konuştuğunda konuşmasını, ilmini çok takdir edip efendim dedesinin Bursa'da yani 1. Murat Hüdavendigar'ın Bursa'daki Kaplıca Medresesi'nde müderris olarak tayin eder. Sonraki yıllarda Molla Gürani Hazretleri Yıldırım Beyazıt Hazretleri'nin Bursa'daki efendim camisinin alt tarafında bulunan hemen kabrinin karşısındaki medresesine müderris olarak da tayin edilmiş. Orada da vazife derute etmişlerdir. Molla Gürani Hazretleri Sultan Fatih yani Şehzade Mehmet Manisa'da sancakbeyliği yapar iken kendisine hoca olarak tayin edilmiştir. Daha önceki derslerimizde yeri geldikçe zikretmiş idik. İlk defa Molla Yagan Medresesi'nde Bursa'da kendisinden ders aldığını ifade etmiştik. Molla Husrev Hazretleri döneminde de Molla Husrev'den ders aldığını zikretmiştik ama Şehzadeliğinde ilk defa Sultan Fatih ilim yoluna heveslendirmiş olan kişi Molla Gürani Hazretleri'dir. Tarihçilerden Gelibolulu Mustafa Ali Künhül Ahbar isimli eserinde şunları nakleder. Menkuldür ki o zamana dek nice hoca gönderilmiş, asla birinden teallüm etmeyüp heva üzere olmuş. Sultan Murat ki Gürani'nin salabetini yani sertliğini ve ciddiyetini görüp Mehmet Han'ı okutursa bu okudur deyu muallim gönderir. Hatta bir çubuk verip ruhsat verir demektedir. Kıymetli izleyenlerimiz, Sultan Fatih'in yetişmesinde büyük etkisi olan Molla Gürani Hazretleri kendisine ilmi sevdirmiş ve genç şehzade 3-5 ay sonra Kur'an-ı Kerim'i hatmedince babası 2. Murat Han buna çok sevinmiş ve Molla Gürani Hazretlerini taltif etmiştir. Şehri zor yani Kerkük'ten kalkmış gelmiş Kürt asıllı büyük bir alim olan Molla Gürani Hazretleri ufku geniş bir insan idi ve Sultan Fatih'i İstanbul'un fethine hazırlamıştır. Kendisine efendim Arabi Farisi bilmek yetmez. Düşmanlarınızın tarihini bilmelisiniz, onları tanımalısınız demiştir ve kendisine bu uğurda, bu yolda tavsiyede bulunmuştur. Bunun üzerine Sultan Fatih tarihçilerimizin ifadesine göre 5 ya da 8 adet lisan bilmektedir. Rumca, Grekçe, Sırpça ve Latince bildiği birçok eserimizde, kaynağımızda yazılıdır ki o dönemdeki rakipleri olan Avrupa krallarının okuma yazma bildiği dahi şüphelidir. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani Hazretleri Sultan Fatih'in yetişmesinde büyük emek sarf etmiş, göstermiş büyük bir alimdir. Allah-u Teala kendisine ebeden razı olsun. Çok emek sarf etmiştir bu uğurda. Mesela az önce bahsettiğimiz dil öğrenmesinin büyük bir kanıtı, delili vardır ki Sultan Fatih Hazretleri'nin efendim Homeros'un 10 yıl süren Troy Savaşı'nın son yıllarını anlattığı İlyada destanını 13. yüzyıla ait bir el yazmasından Grekçe aslından okuduğu, Sultan Fatih'in okuduğu bilinmektedir. O şekilde efendim karşısındaki düşmanı tanımaya çalışmış, onların diliyle kendi tarihlerini, lisanlarını öğrenmiş ve tarihleri o şekilde okumuştur Hazreti Sultan Fatih. Ayrıca Molla Gürani Hazretleri kendisine efendim geometri, aritmetiğe, astronomiye de bir miktar okuması gerektiğini tavsiye etmiş ve Sultan Fatih onları da bir miktar tahsil etmiştir ki bu hususta önemli delillerimizden biri şudur. Meşhurdur, şöyle çok duyarız, Sultan Fatih İstanbul surları nasıl açmış? Efendim Macar usta Urbanus'un öğrettiği, döktüğü toplarla açmış denmektedir. Halbuki öyle değildir. Meselenin tahsiye edilmiş şekli şöyledir. Macar usta Urbanus'un dökmüş olduğu toplar bir deneme esnasında infilak ederek Macar usta Urbanus da toplarla beraber orada ölmüş, patlama esnasında efendim ve vefat etmiş, hayatını kaybetmiştir. Ama Sultan Fatih daha sonra kendi mühendisliğiyle şahi toplarını döktürmüş ve o toplarla İstanbul'un surlarını aşmayı başarmıştır. Bununla da kalmamış Molla Gürani Hazretleri, kendisini İtalyan asıllı Anconal Greco adlı efendim tarihçinin önüne oturtmuş ve Avrupa tarihini ondan tahsil ettirmiştir. Böylece kendisini Sultan Fatih'i fethe hazırlamıştır Molla Gürani Hazretleri. Kıymetli izleyenlerimiz, Sultan Fatih'in nasıl kaliteli bir eğitim aldığına birkaç delil söylemiştik. Bir tane daha önemli var, onu da söylemeden olmayacaktır. O da şudur ki, Osmanlı'da bilirsiniz çok fazla divan edebiyatı şairimiz vardır. Herhalde ondan olsa gerektir ki bunların çoğunu bilmeyiz. Batı'da bir tane adam çıkmıştır, ismini herkes bilir. Bizde bunların sayısı binlercedir. Herhalde ondan olsa gerektir ki birçoğumuz bunları maalesef bilmemekteyizdir. Sultan Fatih Hazretleri'nin eğitim kalitesinden bahsediyorduk. Sultan Fatih'in bu kalitesini anlatan önemli hususlardan biri şudur ki divan, birçok sultanımız şiir söylemiştir. Şiir yazmış, divanları vardır ama divan edebiyatı şairleriyle yarışacak derecede divanı olan 3 tane sultanımız vardır ki bunların ilki Avni Mahlası ile yazmış olduğu şiirleriyle Sultan Fatih, daha sonra torunu Yavuz Sultan Selim Han ve onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han gelmektedir. Molla Gürani Hazretlerinden bahsediyorduk. Molla Gürani Hazretlerinin en önemli hususiyetlerinden bir tanesi Sultan Fatih eğitmesi ve İstanbul'un kuşatması gibi o zamanın süper gücünün efendim başkentini fethetme uğrundaki bir girişte, bir girişimde, bir uğraşta, cihatta, bu zor günlerde 53 gün kadar süren bu kuşatmada sultanı teşcih etmiş, cesaretlendirmiş, askerin arasına girip askeri cesaretlendirecek şekilde ayetlerle, hadislerle, vaazlarla o orduyu, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmuş orduyu İstanbul'un fethi esnasında heyecanını diri tutmayı başarmış büyük bir alimdir Molla Gürani Hazretleri. Zaten İstanbul'un fethiyle ne kadar alakadar olduğunu şuradan da görebilirsiniz ki zamanın sultanlarına yazılan mektuplardan bir tanesini, mesela Mısır Sultanı İnal Şah'a yazılanı, İstanbul'un fethinamesi olarak yazılanı Molla Gürani yazmıştır ki Feridun Bey'in Münşaatüs Selatini'nde bu mektup yer almaktadır. Molla Gürani Hazretlerini çok seven Hazreti Sultan Fatih kendisine vezirlik teklif etmiştir. Bunun üzerine Molla Gürani Hazretleri, efendim yanınızda, mahiyetinizde birçok görevli var. Bunların amacı, tek dileği ileride yanınızda vezir olmak, sadrazam olmaktır. Ondan ümitlerini kırmayalım diyerek kibarca bu ricali devletlik işinden efendim azdini istemiştir ve görevi kabul etmemiştir. Daha sonra Bursa Kadısı olmuş. İlk önce kaz askeri olur, sonra Bursa Kadısı olmuş. Sonra bir sebeple görevden el çektirilmiş. Bunun üzerine hac farizasını ifa etmek üzere yola çıkmış. Halep, Şam, Kudüs'ten sonra efendim haç vazifesini ifa etmiş. Sonra dönüşte tekrar 1458'de yeniden Bursa Kadılığına getirilmiştir. Daha sonra müderrislik ve kitap telifiyle uğraşmıştır. 1480'de Sultan Fatih vefat etmesine bir sene kala efendim Şeyhülislamlık makamına oturmuş ve 8 yıl Sultan Fatih döneminde 1 yıl kadar, 7 yıl kadar da Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt-ı Veli döneminde görev yapmıştır. 200 akçe ile, günlük 200 akçe ile o zamana kadar çok iyi bir, o zamana göre çok iyi bir meblağ olan 200 akçe ile bu görevi devralmıştır. Kıymetli izleyenlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin vefat esnalarında, vefatlar hakkında okuduğu çok meşhur bir efendim şiir vardır. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يهَا مُخَلَّدًا. Şayet dünya bir kişi için devam edecek olsaydı elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için devam eder. Efendimiz orada baki kalırdı ama Allah'ın en sevdiği de bu dünyadan fani aleme irtihal eylediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem, Molla Gürani Hazretleri de her fani gibi vefat eylemiş, dünyasını değiştirmiştir. Vefat edeceği sene bir bahçe satın almış ve vaktini orada geçirir idi. Vezirler öğleden sonra kendisini ziyaret ederler idi. Biraz hastalığı ağırlaşınca İstanbul'daki konağına geçtiler. Kendisini çok seven Davut Paşa kendisini ziyarete gelmiş. O hasta halini görünce ağlamaya başlamış. Davut niye ağlarsın diye kendisine sual ettiğinde, efendim bu halinizi gördüm, ondan sebep hüzünlendim, mahzun oldum deyince Molla Gürani Hazretleri, ben Rabbimle barışık bir ömür sürdüm, giderken de hüsnü zandım onadır, beni iyi karşılayacağını umuyorum demiş ve ona tesellide bulunmuştur. Sabah namazından sonra yatağımı hazırlayın deyip yatmış. Efendim kendisinden kıraat ilmi tahsil eden hafızların toplanmasını istemiş. Hafızlar gelince, bugün bana borcunuzu ödeme günüdür, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınız, İkindiden fazla uzun sürmez demiştir. Öğlen namazını ima ile kılmış ve hafızlar kendisine Kur'an-ı Kerim okurken ikindi ezanı okunmuş. O esnada kendisi kelime-i tevhid söylediği rivayet edilerek fani dünyadan baki olan ahirete irtihal eylemişlerdir. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani Hazretleri vefat ederken namazımı Sultan Beyazıt kıldırsın demiş. Vefat ettikten sonra Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt'ı veli ile kaplı Sultan Beyazıt, bugün Beyazıt Camisi'nin arkasında türbesi olan Sultan Beyazıt, Molla Gürani Hazretleri'nin cenaze namazını kıldırmış ve efendim Millet Caddesi'nin üstünde yer alan şu mevkiye gömülmüşlerdir ki Piri Mehmet Paşa Camii'nin karşısındayız. Evvelce de zaten Molla Gürani Hazretleri'nin şurada bir mescidi var imiş. Millet Caddesi açılırken zaten evvelce yangınlardan nasibini alan mescit yol esnasında açılırken yıkılmış ve mihrap önüne Molla Gürani Hazretleri defnolunmuştur. Vefatı Hicri 893 tarihinde vaki olmuştur. Daha önce bahsetmiştik, bir defa daha bahsetmek isterim. Vefatına bir ibareyle tarih düşmüşler. Devleti cennet, cennet saadeti, cennet şerefi, yani umarız bu zat cennete gider duasıyla bir tarih düşmüşler. Bir de o zaman kıymetli izleyenler, güzel bir adetti bu. Bahsettiğim gibi Arapça harflerin rakamsal bir değeri var. Devleti cenneti topladığınız zaman, devleti cennet harflerini toplandığında 893 Hicri tarihini veriyor. Bu miladi 1488'e tekabül ediyor. Dolayısıyla bugün de hepimizi rahatsız eden böyle tarih ezberleme, rakamsal tarih ezberleme derdinden kurtuluyorlar. Kitaplarda yazar mesela şöyle, Molla Gürani Hazretleri devleti cennette vefat etmiştir. Kimse o tarihi ezberlemiyor, o kelimeyi ezberliyor. Zaten kelimenin değerini toplayınca tarihi buluyorlar idi. Kabir taşının sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü üslubu 18. yüzyıl üslubunda olan bir taştır. Başında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i tevhid yazılı. İkinci satırda Batintekale min daril fena ila daril beka, fani diyardan ebedilik diyarına elbette intikal etmiştir. El merhum, el mağfur, el muhtaç, bağışlanmasını, Rabbi tarafından merhamet olunmasını umduğumuz, bu şekilde dua ettiğimiz el muhtaç, ihtiyacı olan neye? İlâ rahmeti rabbihil gafuru leh, kendisini bağışlayacak olan Rabbinin efendim bağışlamasına, merhametine muhtaç olan kimdir o? El allame şeyhul İslam Ahmet, büyük alim Şeyhülislam Ahmet el-Gürani kuddise sirruhul a'la, Allah-u Teala mukaddes sırlarının takdis etsin. kutsiyatını, kutsiyetini artırsın ki Molla Gürani Hazretleridir. Bu da ma'salati efendim kendisine salatla, selamla beraber deyip dua etmiş. En az satırda 800 sene 893 ve B yazar. B Recep'ten bir efendim rumuzdur. 893 yılının hicri Recep ayında vefat etmiştir Molla Gürani Hazretleri. Allah-u Teala kendisini anlatmamız hasebiyle, sizin de dinlemeniz hasebiyle bu yüce zatın ahirette şefaatlerinden nasipdar olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani Hazretleri'nin ibadete ne kadar hevesli olduğu hakkında kaynaklarımızda nakledilen bir kıssayı da söylemek isterim. Talebelerinden bir tanesi kendisiyle bir akşam bir yerde bulunmuşlar. Yatsı namazından sonra Molla Gürani Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış. Talebe de kendisini takip edip izlemeye gayret etmiş. Bir zaman sonra talebeye geçkinlik hali gelince uyuyakalmış. Sabaha yakın kalktığında Molla Gürani Hazretleri'ni aynı bıraktığı yerde hala Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder vaziyette görmüş ve Mülk Suresini, Tebareke diye bildiğimiz Mülk Suresine geldiğine şahit olununca çok şaşırmış. Hala uyumadın mı diye. İçeri geçip başka talebelere sormuş. Demişler ki o her gece sabaha kadar bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmektedir. İşte bu yüce insanın Fındıkzade'deki hazinesinde iki tane de kabir komşusundan bahsetmek isterim. Çok kısaca inşallah ileride dersimizin konusu geldikçe kendilerine yer vereceğiz. Allah-u Teala nasip ederse. Bir tanesi hemen Molla Gürani Hazretleri'nin yanında göreceğiniz kişi bu kabir. O da Şeyhülislam'dır. Çelebizade İsmail Asım'ın torunu Zeynel Abidin, niye Şeyhülislam olan Zeynel Abidin merhuma aittir. Kabirin ön tarafında Osmanlı'nın son dönemlerinde görebileceğiniz bir kabir süslemesi mevcuttur. Barok usulde bir perde çizilmiş. Ortasına güzel bir süslü bir efendim sahan kase içerisinde üzümler konmuştur ki bu Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde zikredilen üzüm meyvesi hakkında bir çizimdir. Yani hadis-i şerifte el kabru imma ravzatun min riyazil cinan ev hufratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur diye zikredildiği için yani bu kabri cennet bahçesinden bir bahçe olsun, işte bu cennet yemişlerini burada bu şekilde tasvir etmişlerdir. Mesela Yasin suresinde وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ biz okullar için cennetlerde hurmalıklardan ve üzümlüklerden bağlar, bahçeler yarattık denmektedir. İşte buna bir atıf olarak bir dua mahiyetinde Osmanlı'nın son dönem kabir taşlarında böyle meyve motifleri görmektesiniz. Hemen yan tarafında da bir nar çizimi mevcuttur. O da Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçmektedir. Mesela Rahman suresinde fîhime fâkiyetü ve nahlu ve rumman, o adin ve naim cennetlerinde meyveler ve nar vardır diye anlatıldığı için o şekilde bir dua mahiyetinde böyle kabir şerife hurmaların, efendim narların, üzümlerin son dönem kabirlerinde çizildiği görülmektedir. Bir duayı temsilen bunu yapmışlardır. Hemen şu gördüğünüz kabirde bizim Şeyhülislam İsmail Efendi, İsmail Ağa Camii'nin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi'nin tek kızını alan Çelebizade İsmail Asım Efendi'ye aittir. Hem tarihçi, hem divan sahibi, hem Şeyhülislam'dır. Niçin burada metfunda, kayınpederin orada metfun değil diyeceksiniz. Çünkü daha sonra ikinci bir izdivaç gerçekleştirmiş. Kazasker Hekimbaşı Ömer Efendi'nin kızıyla evlenmiştir. Kazasker Ömer Efendi'nin burada bir medresesi var imiş. Ona yakınında bulunması hasebiyle buraya defnolunmuş. Şeyhülislam İsmail Efendi'nin damadı, yine Şeyhülislam Çelebizade İsmail Asım Efendi şu kabristanda. Molla Gürani Hazretleri'nin hayır eserleri. Molla Gürani Hazretleri çok hayır ve hasenat yapmıştır. Sahip olduğu makamı, sağladığı imkanlar ve sultandan aldığı aynı yardımlarla cami, medrese ve benzeri ilim merkezleri açma çabasına girmiş. Sadaka-i Cariye kabilinden olan hizmetlerine hayatının son senelerine kadar devam etmiştir. Bunlardan birincisi ve günümüze kadar tek ayakta kalmış olan eseri Vefa Kilise Camii'dir. Bu cami Molla Gürani Hazretleri tarafından İstanbul'un fethinden sonra camiye tahvil edilmiştir. aslında kilisedir. İstanbul'un 3. tepesi sırtlarında yer alan binanın ilk hali hakkında kesin bir malumat yoktur. Kayıtlarda ismi Saint Theodor Kilisesi olarak geçmektedir. Kilisenin duvarcılık işine göre 11. yüzyıl sonu 12. yüzyıl başlarında 1. Alexios Komnenos döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapı 4. Haçlı Seferi'nden sonra İstanbul'un Latin istilası döneminde Roma Katolik Kilisesi olarak kullanılmış. 1883 yılındaki bir yangında ahşap kısımları yandı ve cami tahrip olmuştur. Binanın kuzey ve güney cephelerindeki yan dehlizlerde 1833 yangında yok olmuştur. Yapı 1937 yılında kısmi bir restorasyon görmüş ve mozaikleri yeniden keşfedilmiştir. 2018 yılında yeniden başlanılan tadilatının yakın zamanda bitmesi beklenmektedir. Molla Gürani Medresesi yani Darul Hadis'i bu bahsettiğimiz kiliseden dönme caminin yan tarafında inşa edilmiş idi. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Molla Gürani'nin vakfiyesinin 1484'te tesis edilmiş olmasına bakarak medresenin bu veya buna yakın bir tarihte yapılmış olduğu söylenebilir. En son 1918 yılına ait kayıtlarda son derece harap olduğu tespit edilen medrese ne yazık ki günümüzde mevcut değildir. Tescil edilen vakfiyede görüldüğü üzere Molla Gürani eserleri için birçok akar vakfetmişti. Bunlardan bazılarını ibret olarak zikretmek isterim. 100'den fazla mahzen yani depo, 40'a yakın dükkan, kervansaray, hamam, Gebze'de ısıca karyesi, Bursa'da bir bahçe ve müderrisin ikameti için bir ev vakfetmiştir. Molla Gürani bu akarlardan gelen gelirleri kendi mescit ve medresesinde görev yapanlara ne kadar şekilde verileceğini belirlemiş. Bunlardan başka Bursa Ulu Cami, Emir Buhari, Ayasofya, Fatih ve Mahmut Paşa camileri Kürsi hanlarına da ücret ödenmesini vakfetmiştir. 3. Molla Gürani Camii, Fındıkzade Millet Caddesi, Piri Mehmet Paşa Camii karşısında bulunmaktaydı. Cami önceleri bazı yangınlardan nasibini almış ve nihayet Millet Caddesi açılırken de yıkılmıştır. Kabri bu caminin ön tarafında şu anki hazinede bulunmaktadır. 4. Galata Mescidi, bu da kiliseden dönüştürülmüştür.

0: Müellif eserinde zaman zaman bu iki tefsirde mevcut görüşleri tenkit etmiştir. Bazı Osmanlı hükümdarları tarafından yazdırılarak Buhara Hanlığı'na ve diğer yerlere hediye olarak gönderilen eser Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. 2. El-Kevserül Cari ile Riyaz-ı Ehadisil Buhari. Sahih-ül Buhari'nin şerhi olan eserde hocası İbn Hacer'in ve diğer Sahih-ül Buhari Şarih-i Kirmani'nin El-Kevâkibü Derari fi Şerhi Sahih-ül Buhari isimli eserindeki bazı yorumları eleştirmiştir. 3. Dürerül Levâmi' fi Şerhi Cem'il Cevâmi' El-Budûrül Levâmi' adıyla anılan da eser, Tacüddin Es-Sübki'nin fıkıh usulüne dair yazmış olduğu kitabının şerhidir. 4. Keşful Esrar an Kıraati Eyyimmetil Ahyar, İbnül Cezeri'nin kıraat ilmine dair ismini vermediği bir manzumesinin şerhi olup İbn Muhaysin, Ameş ve Hasan-ı Basri'nin kıraatlerini konu almaktadır. Eser 2. Beyazıt Han'a ithaf edilmiştir. Molla Gürani Hazretleri'nin kıraat ilmi hakkında bu eserden başka birkaç eseri daha vardır. Ayrıca aruz ilmine dair kaleme aldığı ve Fatih Sultan Mehmed'e ithaf ettiği 600 beyitlik Eş-Şafiye fil Aruz vel Kafiye adında Arapça bir kasidesi de vardır. Kıymetli izleyenlerimiz, Molla Gürani Hazretleri'nin anlatmaya gayret etmiş olduğumuz dersimizin sonunda şuna dikkat çekmek isterim ki, bakınız Molla Gürani Hazretleri, ben hocayım, alimim, Sultan Fatih'i yetiştirdim, İstanbul'un fethine vesile oldum, ne büyük hayırlara imza attım, ahiret yatırımım adına bunlar yeter dememiş, malından, mülkünden hayır eserleri bırakmış, vefada bahsettiğimiz kiliseyi camiye tahvil etmiş, kabrinin olduğu yerde alt tarafta cami yaptırmış, aynı şekilde vefa kilise caminin alt, arkasında medrese yaptırmış, gerçi bugün yerinde yok. Bunları yaptırmakta kalmamış, bahsinde zikrettiğimiz gibi de bunlara akarlar vakfetmiştir. Gerçekten bu insanlar büyük insanlardır. Bugün bizimle aramızda çok büyük fark olan insanlardır. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Amin. Fuzuli merhumun bir beytiyle dersimizi hitama erdirmek isterim. Fuzuli merhum der ki, dehir bir bazardır, herkes metağın arz eder, ehli dünya sim üzer, ehli hüner fazlu kemal. Dünya bir pazar yerine benziyor diyor Fuzuli. Pazardaki satıcılar da biz dünyadaki insanlar. Herkes açmış tezgahını, kimisi sadece altın ve gümüş getirmiş, onu sunabiliyor. Yani dünyadan ahirete göçmüş, arkasından söylenecek tek şey, efendim şöyle malı vardı, böyle malı bahçesi vardı, dükkanı vardı, arsası vardı. Ahirete adına bir yatırım yapmadıysa maalesef sadece dünyayla kalmış olur. Ehli hüner, kemalat ehli insanlar ise fazilet sunarlar, kemalat sunarlar, ahiretlerine yatırım yaparlar. Arkalarından ahiret yatırımlarıyla anılırlar. Allah-u Teala hiçbirimizi sadece dünyayla yetinen kullardan eylemesin. Her zaman ahireti ön planda tutan, yatırımlarının çoğunu oraya yapanlardan eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla bu programda bahsettiğimiz bir cümle zevatın ruhları için El-Fatiha.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Vakti Kur'an. Hadis-i şerifte buyrulur: sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse, huzuri kalple Kur'an okusun. Enbiya suresini dinliyorsunuz.